0: imkanlarını oluşturması gerektiğini söylüyor. Bu çok kıymetli. Yeni bir okuma var. İşte terörsüz Türkiye'yi konuşuyoruz. Şimdi bu sıralarda ben şeyi tekrar izliyorum. O dönemler tabii böyle bir gündem yoktu. İnsanlar gündemle şey yapar. Mesela terörsüz Türkiye hedefi. Yeni bir okuma bu. Yani bugünü eski okumalarla analiz edemeyiz. İsrail saldırganları, İsrail alan genişletiyor. İşte vaat edilmiş topraklar isimli, ismini verdikleri o esas kökten dinci, fundamentalist hedefin ilerlemesi noktasında. Bir dinleyicimiz uzun bir yorum yazmış, ben onu okuyacağım şimdi, cümlemi bitireyim de. İlerlemesi noktasında bir hamleler yapıyor. İran'a ilk defa işte saldırıldı. Bölgede gelişmeler oluyor, önemli gelişmeler oluyor. Çin bu coğrafyada etki gücünü arttırıyor. Bölge ülkeleri belli noktalarda sorunları çözmeye çalışıyor veya yeni güç merkezleri oluşuyor falan. Yeni okumalar dedim ya. Şimdi şeyi tekrar izliyorum. Bu Game of Thrones diye bir film var ya, dizi var ya, onu tekrar izliyorum. Yani terörsüz Türkiye ile eşleştirdiğim nokta şey oldu. Hani orada bir gece nöbetçilerinin sürekli mücadele ettiği yabaniler miydi neydi, onlar var. Ondan sonra işte o duvarın ötesindekiler, işte onlara göre terörist onlar mesela. Sonra diyor ki işte bir adam çıkıyor, işte Jon Snow dedikleri adam geliyor, diyor ki bunlar diyor şey yapsınlar diyor, gelsinler diyor, çünkü diyor çok daha tehlikeli bir varlık geliyor diyor arkalarından diyor, işte o ölüler ordusu çok daha tehlikeli diyor, bunlarla işbirliği yapmamız lazım diyor falan. Ya biz PKK ile işbirliği yapalım anlamda söylemiyorum. Yeni okuma derken o anlamda söylüyorum. PKK ile işbirliği değil, PKK devre dışı kalacak. O ayrı mesele. Türkiye esas mesele. Yani yeni okumalardan kastım o. Şimdi filmdeki okuma o mesela. Gerçekteki okuma başkadır mutlaka. Ama Suudi Arabistan'la ilişkiler, biz Suudi Arabistan'la bir dönem gerildik. Suudi Arabistan'la bu arada değerli, hemen şeyde Şuayb Bey de buradaymış, o da selam vermiş. Ben anlamıyorum, bu kadar gücüm varsa niye Suudi Arabistan'a şey yapıyorsun diyor. Yani İsrail'e daha çok bursun diyor. O yüzden anlamakta zorlanıyorum. Evet, yani İsrail'i vurabilecek bir işbirliği zemini oluşturmak varken niye Suudi Arabistan'la savaşıyorsun? O, ben de aynen Şuayb Bey'in söylediği gibi düşünüyorum. Ali Şahin az önce mesajı gönderen, Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasıyla ilgili olarak Türkiye'nin muhalifleri yapmış olduğu silah lojistik destekleri de sizler de biliyorsunuz, bizler de biliyoruz. İş İran'a geldiğinde İran'ın Irak konusundaki tavırlarını affetmiyorsunuz ama söz konusu biz olunca herhangi bir yorum getirmiyorsunuz. Buna ilişkin samimi görüşlerinizi ben de öğrenmek isterim. Şimdi yıllarca Esad'la iletişimi savunduk. Oradaki iç savaşta Türkiye'nin bir politikası vardı uzun bir süre. Ya şunu kabul etmek lazım. Sonuçta 300 bin tane Kürt'ün, ki başka başka insanlar da geçerli. Yani sadece bir boyutunu söylüyorum. Haymatlas olarak tutulduğu bir sistemin hayatta kalması bir kere mümkün değildir. Kürtler özelinde söylemiyorum. Çünkü Kürtlere bu şekilde yaklaşıyordu. Araplara, Sünni Araplara başka şekilde yaklaşıyordu. Alevi Arapların içinde belli gruplar vardır. Onlara başka şekilde yaklaşıyordu. Türkmen'e başka şekilde. Şimdi bu çerçevede belli hamleler yapması gerekiyordu. Buna rağmen biz Esad'la iletişimi savunduk. Onu söyleyeyim. Türkiye'de başka bir politika izledi. 2015'ten sonra, 2016'dan sonra özellikle Türkiye bölge merkezli bir politikaya döndü. Ve Cumhurbaşkanı Esad'la iletişimi ısrarla vurgulamaya başladı. Özellikle hatırlayın, yani 2024'de giden süreçte de Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Biz geçmişte görüşürdük, bir araya gelmiştik, yine bir araya gelebiliriz, yine görüşürüz şeklinde geldi. Yani Türkiye bu noktaya geldi, dedi ki yani bu meselenin artık çözülmesi gerekiyor. Çünkü Suriye meselesinin çözülmesi zorunlu. Türkiye onu analiz etti. Ve 2017'den itibaren Astana Üçlüsü dediğimiz Türkiye, Rusya, İran denklemi oluştu. Üçü Suriye özelinde çok ciddi hamleler yaptılar. Ama bir türlü çözülmedi. Ve şu bilgiyi Ali Bey'le paylaşayım. Yani Türkiye'nin o dönem Esad'la tekrardan iletişim kurması noktasında Rusya çok böyle olumlu katkılar yapmaya çalışırken, maalesef İran Türkiye ile Suriye'nin, yani o dönem Esad'ın görüşmesine çok ciddi engeller çıkarttı. Onu söyleyeyim. Çok ciddi engeller çıkarttı. Şimdi benim söylemek istediğim nokta bu işte. Yani biz kendimizi eleştirirken biraz da eleştirmemiz gereken başka şeylere de bakalım. Yani bütün kabahati biz niye kendimizde arıyoruz? Biz diyoruz ki bu konuda hatalıydık. Ben mesela en baştan söyledim. Esad'la iletişimin kopması doğru değildi. Mısır'la iletişimin kopması doğru değildi. Türkiye şu an doğrusunu yapıyor. İletişim kuruyor. İletişim kuruyoruz, sonra bir bakıyoruz iletişim niye kurduk diye bir sefer birileri eleştirmeye kalkıyor. Doğrusunu yapıyoruz şu an. Ve şimdi orada dengeler değişti. Denklem değişti Suriye'de. Evet, Aralık ayında artık Kasım'ın sonunda bir hareket başladı. Aralık ayında da yeni bir dönem başladı. Şimdi Türkiye ne yapacak? Sınırın dibindeki yeni dönemi görmeyecek mi? Zaten iç savaş sürecinde de iletişimde olduğu bir yapılanmaların iktidar olduğu bir Suriye ile iletişime geçmeyecek mi? Bakın Rusya savaştı bu gruplarla. Ve Rusya dedi ki yeni bir dönem var. Ben dedi burayla iletişime geçeceğim dedi. Başka ülkeler de şey yaptı, gerildiler. Ama onlar da iletişime geçti. Biz hiç mi geçmeyeceğiz? Biz Şam'ı yok mu sayacağız? Niye? Vay efendim Esad gitmiş, Şara gelmiş. Hayır, Şara'yla da iletişime geçeceğiz. Ve güçlü geçmenin altyapısını da kullanacağız. Avantajlarını da kullanacağız. Yani hani Kissinger'ın meşhur lafı, Amerika'nın kalıcı dostu yoktur. Amerika'nın kalıcı çıkarları vardır. Türkiye'nin çıkarları şu an Suriye'de Şam'la çok güçlü ilişki kurmayı gerektiriyor. Bu Şara da olsa, Esad'la da olsa böyle. Türkiye'nin çıkarlarını değil de biz başka ülkelerin çıkarlarına göre mi hareket edeceğiz? Türkiye şu an doğrusunu yapıyor. Ya bir kere de doğruya doğru diyelim. Evet, anlıyorum demek istediğinizi, ama yani ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Az önce dedik işte değerli bir yine dinleyicimiz Ali Bey gibi. Yani Ali Bey'in söyledikleri de kıymetli. Ali Bey de kıymetli, diğer dostlarımız da kıymetli. Az önce hangi dinleyicimiz de dedi ya hani bir dış güçler, bir hem iç güçler, hem dış güçler, hem de dız güçler. Yani Kürtçe'de hırsız, hırsız güçler. Söylüyoruz evet, mesela hırsız var. Hırsız var diyoruz. Bu hırsızların temizlenmesi lazım. Çünkü Türkiye'nin milli davalarının önüne engel bu hırsızlar. Milletin cebinden çalıyorlar, devletin cebinden çalıyorlar, kasasından çalıyorlar, beytul maldan çalıyorlar. Yani onu da söyledik, yani sosyal medyamızda da yazıyoruz, burada da söylüyoruz. Yolsuzluk yapan da soysuzdur. Açık söyleyeyim. Bu şekilde fonlar üzerinden de hırsızlık yapanlar da soysuzdur. Bunları unutturmayacağız. Açık söyleyeyim, belediyelerden yolsuzluk yapanları da unutturmayacağız. Kanıtlandığı sürece. Fonlardan hırsızlık, yani milletin cebinden çalan soysuzları da hırsızları da unutturmayacağız. Bunları söylüyoruz. Ama belli noktalarda da kendim, yani muhalefet edelim diye etmeyelim. Deyin ki şu nokta. Diyeyim ki evet. Ben mesela şu an AK Parti'nin çok ciddi bir şekilde eksik yürüttüğünü düşünüyorum. Cumhurbaşkanı'nın samimi olduğunu düşünüyorum. Ama AK Parti'nin bir strateji çerçevesinde mi yoksa eksik mi bilmiyorum, ama eksik olduğunu düşünüyorum hala. Ve devam etmeli diyorum. Cumhurbaşkanı bir irade koydu. Devlet Bahçeli bir irade koydu. Yani şimdi bu kapsamda bu iradenin toplum tarafından görülmesi gerekiyor. Eylem bazında. Ben bunu savunuyorum. Cumhurbaşkanı'nın iradesine verdiği mücadeleleri. Ya olayı düşünün. Adam Amerika'da gitmiş, Birleşmiş Milletler'de orada bir şeyler, bir mücadele yürütüyor. Burada bu olay patladı. Ha, bu işin başka boyutlarını da görmek lazım da, o önce bu temizliği yaptıktan sonra. Aynen şey gibi. PKK'yı bir bitirelim, sonra o dış boyutuyla beraber çatlakları nasıl kapatacağımızı da konuşuruz diye. Bakış açısıyla bağlantılı. Şimdi bir tane değerli dinleyicimiz de demiş ki bizim yolumuz 100 yıl önce çizilmiş, yurtta sulh, cihanda sulh. Şimdi yurtta sulh, cihanda sulh, elbette ki biz dünyada barışı her zaman şey yaparız. Önemli. Önemli. Ama bir detay vardır. Vatan savunması söz konusu olursa o bizim kırmızı çizginin aşılması. Diyeceksiniz ki ya kardeşim Suudi Arabistan'dan, Yemen'den bize ne? Yani öyle okuduğumu varsayarak değerli dinleyicimizin Neşet Özserdar'ı söylüyorum. Belki de şunu söylüyordur. Orada da biz barışı sağlayalım diyordur. Belki ters okumuşumdur, yanlış okumuşumdur, ama diğer türlü okuduğumuzu varsayarsak şöyle bir durum var. Birincisi Bölgenin güvenlik olarak karışması, İsrail'in güçlenmesi bizim aleyhimize güvenlik problemleri üretir. Bizim aleyhimize. Yani bugün Suudi Arabistan'ın İsrail'in lehine yönelmesi, İsrail tarafına yönelmesi, İran karşıtlığı üzerinden, Yemen'deki Husiler karşıtlığı üzerinden, bu sıkıntı bizim için güvenlik problemleri üretir. Doğu Akdeniz jeopolitiğinde bize karşı sıkıntılar üretir. Üçüncüsü Babel Mendeb, Kızıldeniz jeopolitiği bizim açımızdan da ekonomik ve enerji anlamında çok güçlü bir alan. Yani biz halen evet doğalgaz şeyleri buluyoruz, petrol yatakları buluyoruz ama bunların derinlemesine işlemesi falan filan uzun süreçler, çok uzun süreçler. Ciddi yatırımları devam ettirmemiz lazım. Türkiye evet bir adımlar atıyor. Ondan sonra Cudi bölgesinde işte Karadeniz'de doğalgazlı, petrollü falan Gabard bölgesinde yapıyor. Ama bunlar için biraz daha zaman var. Tam Türkiye'nin ihtiyaçlarını. O yüzden dış alımı halen enerjide biz dışa bağımlıyız. Bu alanlar bizim ekonomik anlamında da bizi ilgilendiren alanlar. Yani Türkiye Suudi Arabistan'ın güvenliği için gitmiyor sadece. Bölgedeki istikrarın Türkiye'ye yaptığı kazanımlar için de. Tabii ki ben şunu söylemiyorum, Mehmetçik gitsin orada savaştığın anlamda söylemiyorum. Türkiye'nin desteği, biz Amerika ile müttefikken NATO 5. maddesi tek bir kere işletildi. Afganistan için işletildi. Orada bile muharip güç kullanmadık ve doğrusunu yaptık. Suudi Arabistan meselesinde de muharip güç kullanmamalıyız, onu da söyleyeyim. Doğrusu budur. Ama nedir, biz katkı yaparız yine. İstihbarat anlamında, keşif anlamında, lojistik anlamında, silah sistemleri anlamında, danışmanlık anlamında. Yaparız yani, bizim ordumuzun o bilgi birikimini aktarması bile mücadelelerde Suudi Arabistan'a çok ciddi avantajlar sağlar. Barış bazen zor gücüyle de olur. Kurtuluş Savaşı dünyanın en barışsever mücadelelerinden biriydi. Çünkü karşımızdaki gücün anladığı barış diliyle bizim gerçekten gerçekleştirmek istediğimiz barış dili farklıydı. Artı yurtta sulh, cihanda sulh cümlesi bildiğim kadarıyla, yanılıyorsam düzeltirin. Dostlarımızın gerçek anlamda kulaktan dolma değil de varsa kaynak onlardan, ama bildiğim, okuduğum kadarıyla 2. Dünya Savaşı'na giden sürecin analizidir ve bu süreçte Türkiye'nin yani bir cihan harbine gidildiğini görüyor Gazi, Büyük Gazi, ve bu cihan harbinde çok büyük sıkıntılar olacağını görüyor ve diyor ki bir, yurtta sulh, Türkiye bu işin dışında kalsın, iki, cihanda da deyim yerindeyse cihanda sulhun önemine dikkat çekiyor, ama tabii ki gerçekleşmesi zor. O yüzden dediğim gibi bir bakalım, yine artık bugün şeyden, yine değerli dinleyicilerimizden gittik, bu Azerbaycan meselesini önemsiyorum, birkaç şey daha başlık vardı, Grönland meselesi falan. Bu arada ilginç bir haber de düştü önüm, ama son bir Gökhan Çetinoğlu'nun yazdığını bir okuyayım. Tarihin başlangıcından beri topluluklar, kavimler, devletler tüm politikalarını kendi çıkarları üzerine kurduğu için bu durumdayız. Normalde herkes ulusal çıkarlar değil, evrensel doğrulara göre hareket etse nasıl olur? Gökhan Bey'in söylediği maalesef bir ütopya. O ideali söylüyor aslında da, maalesef bir ütopya. Keşke bir evrensel kural olsa. Yani bugün terörizm kavramı üzerinden bile düşünsenize uzlaşılan bir şey yok. Yani Birleşmiş Milletler'in falan üzerinden yapılan evrensel bir terörizm kavramı bile yok. Herkes ayrı bir kavram şey yapıyor. O yüzden maalesef keşke böyle olsa diyeyim Gökhan Bey'in söylediklerine. Ama dediğim gibi ilginç bir haber gördüm, onunla kapatalım. Haber şu: Norveçli askerler son bir askeri tatbikat sırasında Çin menşeili araçlar, bu arada Norveç ordusu Çin menşeili araç kullanıyormuş. Kiralanan, işte bilmem bir firmadan kiralanan Çin menşeili araçların askerlerin kayıtlarını, hareketlerini ve hatta askeri kapılar ile kapılar için güvenlik kodlarını depoladığını fark etmişler. Yani Norveç'i karıştırmış bu olay. İşte bir gazetenin yazıyor. Norveç Silahlı Kuvvetleri Lojistik Teşkilatı 2024 yılında Haziran 2024 ile Mayıs 2028 dönemi için bir araç kiralama anlaşması imzalıyor. 350 milyon NOK, herhalde euro bölgesi değil, Norveç para birimi falan, bir firmayla anlaşıyor falan filan. Çin'le bağlantıları varmış, Çin araçlarıymış ve Norveç ordusuyla ilgili veri topluyormuş. Bugünlük bu kadar diyelim. Haftanın ilk günü, bu arada hemen sileceğim başını. başınız belaya girmesin, gizmez, rahat olun. Bir dinleyicimiz bir şey yazmış da espri mahiyetinde. Bugünlük bu kadar diyelim. Çarşamba günü yine buluşacağız. Diğer konulara orada da şey yaparız, değiniriz. Önemsediğim konular var. Bu Fransa iç savaş analizleri de önemli. Onlara da bakacağız. Mekke'yi de konuşacağız. Riyad'ı da konuşacağız. Yemen'i de konuşacağız. Bölgemizi de konuşacağız. Terörsüz Türkiye'yi de konuşacağız. Bütün konuları konuşacağız. Hepsine bir virgül koyuyoruz. Bugünlük bu kadar. Bir virgül koyuyoruz. Bugünlük bu kadar diyoruz. Çarşamba akşamı yine görüşeceğiz. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programının tekrarını dinlediniz.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
1: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan efendim. Sizlerle birlikteyiz. Bir haftanın başlangıcında daha bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Evet, bugün enteresan bir gün. Bol bol haberlerimiz var. Yani bir haftaya yetecek haberimiz var. Bir güne sıkışmış durumda. Onları da sizlerle paylaşacağım. Enteresan tabii gelişmeler var, demeçler var. Bu demeçleri sizlerle paylaşacağım. Hemen isterseniz böyle birkaç haberle başlayalım. Konuğumuzu birazdan merhaba diyeceğiz. Ondan önce şimdi konuğumuz hattaymış galiba. Evet, hemen kendisine merhaba diyelim hemen. Hattımızda Loopion kurucusu Faik Baykuş var. Merhabalar Faik Bey.
2: Evet, merhabalar, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
2: Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz, sağ olun.
1: Efendim sizi böyle bir kitle fonlama platformu Ecofolio'dan tanıdım. Gerçekten de enteresan şeyler yapıyorsunuz. Hani biraz sizi ve Loopion'u tanıyarak başlayalım, konumuz açık tutsun çünkü oradan bayağı bir yürüyeceğiz.
2: Evet, tabii, buyurun.
1: Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Loopion'la birlikte?
2: Tabii, ben Loopion kurucusu Faik Baykuş. Biz Loopion olarak bir su teknoloji firmasıyız. Suları rehabilite ediyoruz, daha iyi kullanılabilir hale getiriyoruz ve geri dönüşümünü sağlıyoruz. Şu an için yönetimde 4 kişilik bir ekibiz, tecrübeli bir ekip. Son zamanlarda da suyun daha çok seralardaki rehabilitasyonu konusunda çalışıyoruz.
1: Tam da ben de onu soracaktım efendim. Yani suyu hangi bakış açısıyla yaklaşıyorsunuz, hangi ölçekte yaklaşıyorsunuz diye, siz biraz daha sera tarafında mısınız?
2: Evet, şu an modern sera tarafındayız hatta. Suyun daha kontrollü kullanılabildiği topraksız seralarda başladık. İnşallah diğer taraflara da büyüteceğiz işi.
1: Yaptığınız şey nedir efendim peki?
2: Biz şöyle bir plazma sistemi kullanıyoruz. Literatürdeki adı atmosferik soğuk plazma. Bu yöntemle ne yapıyoruz? Mevcut ortam havasını alıyoruz. Reaktörümüzün içerisinde bir işlem uyguluyoruz. Havadaki azotu ve oksijeni parçalayıp tekrar ortama veriyoruz. Bu da suyun hem besleyici değerini arttırıyor hem de suyu temizlememize, sudaki bütün hastalık etmemize sağlıyor.
1: Yani suyu temizlemeye seranın içindeki havayla sağlıyorsunuz diye anladım. Yanlış mı anladım?
2: Havaya da bir etkileşime sokuyoruz diyebilirim. Bu yöntemde de herhangi bir filtre, kimyasal, saf malzeme kullanmıyoruz. Sadece düşük bir elektrik tüketimi ve ortam havası kullanıyoruz.
1: Süper bir şey bu. Peki efendim şunu sorayım. Buradan elde ettiğimiz şeyler sadece suyun temizlenmesi midir? Yoksa ne bileyim sudan tasarruf, enerjiden tasarruf gibi konular gündemde mi?
2: Aslında şöyle, bazı arıtma kısımlarının kullanmasına gerek kalmıyor ve bu kısımlar genelde yüksek enerji tüketimi olan kısımlar. Aynı zamanda bitki fotosentez yaparken havadaki azotu direkt olarak kullanamıyor. Fakat bu azotu suyun içerisine kullanılabilir bir fonda veriyoruz ve bitki bunu kullanabiliyor. Yani bir nevi havadan gübre üretiyoruz diyebilirim. Diğer bir konu da seradaki hastalık etmenlerini yok ediyoruz. Bu da tabii verime ciddi bir katkıda bulunuyor. Aynı zamanda şu an birçok serada suyun tekrar kullanılabilmesi mümkün değil. Biz suyu da tekrar kullanıma hazırlıyoruz. Bu bu sayede hem su tasarrufu yapıyoruz hem de suyla birlikte henüz kullanılmamış olan gübrenin çevreye aktarılmasından ziyade tekrar sistemin içerisinde kullanılmasını sağlıyoruz.
1: Yani hem o gübrenin ana maddelerinden biri, yanlış bilmiyorsam ben, azot. Yani hem azotun evet. döngüsünü sağlıyorsunuz hem suyun döngüsünü sağlıyorsunuz.
2: Evet, aynı zamanda seraların atık suyunda kullanılmamış olan bir gübre var. Bu evet. gübreyi de tekrar kazanıyoruz.
1: Peki, çok enteresan. Bunun mesela maddi olarak ya da enerji olarak karşılığı nedir efendim? İşte yüzde bir şey verebiliyor musunuz mesela? Bu sayede şu kadar çiftçimiz, köylümüz kaynak sağlayacak kendine gibi.
2: Yani seralarda bu tabii seradan seraya değişiyor, fakat bir ortalamaya vurursak genelde seralarda kaybedilen gübre miktarı %40'larda. Biz bunu tekrar kazanmış oluyoruz. Aynı zamanda içeriye giren suyun %40'ı dışarıya drenaj olarak gidiyor. Biz bu suyu da kazanıyoruz. Aynı zamanda şimdi seraların hastalık yönetimi birbirinden farklı. Kimisi daha iyi mücadele evet. ediyor, kimisi daha kötü evet. mücadele ediyor. Evet. Bu yüzden verim kısmı biraz değişebiliyor. Seranın ne kadar iyi mücadele ettiğiyle doğru orantılı. Fakat biz ortalamada %10-15 civarı bir üretim maddesi vaat ediyoruz.
1: Vallahi süper bir şey bu. Peki bunu kurmak için hani neler gerekiyor? İşte atıyorum bilgisayar sistemleri, kameralar falan mıdır? Yoksa küçük parçalarla bunu halledebiliyor musunuz?
2: Şöyle, biz sistemimizi seralara kolay entegre edilebilir şekilde tasarladık. Evet. Gidiyoruz, bir keşif yapıyoruz. Seranın kurulumunu görüyoruz. Oradaki işleyişe göre makineyi entegre ediyoruz. İşte yeni bir hat kurulması, büyük yatırımlar vesaire gerekmiyor. Entegrasyonu çok kolay aslında sistemin.
1: Peki kendi kendine çalışan bir sistem mi, yoksa işte ne bileyim internete erişme zorunluluğu vesaire gibi şeyler var mı?
2: İnternete erişme zorunluluğu yok, fakat olsa iyi olur, çünkü biz bu cihazın uzaktan takibini yapabiliyoruz. Ama bu tamamen gerekli bir şey değil. İnternet erişimi olmadan da tamamen otomasyon şeklinde çalışan, kendi kontrolünü yapan ve dozajlamayı ona göre yapan bir sistem. Bu yüzden herhangi bir müdahaleye, bir operatöre ihtiyacı yok.
1: Yani Antalya'yı, Gazipaşa'yı falan da çok gezmiş biri olarak, şimdi insanların sera deyince akıllarına gelen her şey hep farklı oluyor. Yani ne bileyim, evet. naylonla çevirdikleri demir parçalarına da sera diyorlar. İşte ne bileyim, içi ısıtmalı olan, işte damlatma usulü sulama yapanlara da sera diyorlar. Oradaki ayrım nasıl oturuyor efendim? Siz hepsine yapabiliyor musunuz bu hizmeti?
2: Şöyle, aslında biz bütün seralarda işlem yapabiliyoruz. Fakat öncelikli olarak bir su dokasına ihtiyacımız var. Su deposu olmadan da biz işlem yapabiliyoruz. Fakat verim artışı istediğimiz düzeyde olmuyor. O yüzden zaten biz ilk hedef olarak modern topraksız seraları seçtik. Çünkü orada çok daha kontrollü bir sistem var. Diğer birçok etmen sınırlı. İşte hastalık parametreleri daha sınırlı, daha kontrollü olduğu için biz de burada daha iyi operasyon yapabiliyoruz. Başlangıç noktamız o yüzden topraksız seralar oldu. Fakat hani sera dediğinizde aklınıza gelen neresi varsa oralarda da uygulama yapabiliyoruz.
1: Harika bir şey bu. Peki efendim, yani sizin sistemlerinizin kurulmasıyla elde edilen %10, %15'lik bu verim artışı, tırnak içinde söylüyorum tabii, her yerde aynı olmaz mı, ortalaması olarak verdiniz. Bu sisteme aktarılan parayı karşılıyor mu? Ya da ne kadar zamanda karşılıyor?
2: Geri dönüş süresi ortalama olarak 12 ile 15 ay arasında diyebilirim. 12-15 ay sonra artık kazanç sağlamaya başlıyor.
1: Yani ve hani bunun biten bir şeyden bahsetmiyoruz değil mi? İşte bu bitti artık, yenisini takmak lazım falan gibi bir şey yok.
2: Tabii yani sistem uzun süre çalışan bir sistem. Herhangi bir sarf malzeme, bir malzeme değişikliği, filtre
1: falan bir şey
2: ihtiyaç duyan bir sistem değil. O yüzden evet. çok uzun süreler çalışabiliyor müdahaleye ihtiyaç duymadan.
1: Vallahi süper bir şey. Yani biraz sizin hikayenizi alabilir miyiz efendim? Nasıl böyle bir şey karar verdiniz? Hani siz yazılımcı mısınız, ziraat mühendisi misiniz, ya da ekip mi böyle? Ne oldu bu Lupio, nasıl ortaya çıktı?
2: Aslında biz teknoloji geliştiricisiyiz, bir Ar-Ge firmasıyız. Evet. Daha önce çeşitli Ar-Ge'lerimiz olmuştu. Amerika WIPO'dan yaklaşık 12 adet 159 ülkede geçerli patentimiz var. Biz teknoloji geliştiriyoruz. Son yıllarda daha çok atık bertaraf ve atık suların geri kazanımı konularına çalışıyorduk. Elimizde çalışan cihazlarımız vardı fakat bir sektör arayışına girdik. Hani biz bu sistemi nerede daha verimli kullanabiliriz, geri dönüşüm nerede daha iyi olur diye. Bakanlıkla da görüşmeler sonucu seralarda çeşitli sıkıntılar olduğunu öğrendik. Yani aslında biz zirai kökenli bir firma değiliz. Fakat bulduğumuz bu buluşum
1: seralarda... Ama bir şekilde hani azotu vesaire şunu bunu öğrenmiş olmanız lazım ve bunun içinde hani anladığım kadarıyla sizin içinizde bir kimya mühendisi, ziraat mühendisi yok.
2: Bünyemizde kimya mühendisi var. Ziraat mühendisi süper. Daha öncesinde yoktu. Artık tarım içine girdiğimizde bir ekip arkadaşımız dahil oldu. Sistemin çalışma mantığı aslında sadece sterilizasyon üzerineydi. Ama biz sterilizasyonu yaparken çeşitli azot türleri de üretiyoruz. Bunun da direktman bir karşılığı olan sera sektörünü fark ettik. Onu da ayrı bir girdi olarak kullandık. Yani suyu hem temizliyoruz aynı zamanda besin değerini de arttırabiliyoruz. Tabii bu sektörün değerini biraz daha artırıyor.
1: Vallahi süper bir şey bu. İşte dediğim gibi geçtiğimiz günlerde ben sizi bu kitle fonlama platformunda gördüm. Ecofolio'da gördüm. Buradan beklentiniz nedir? Nasıl bir açılım sağlayacak size?
2: Burada şöyle sevgili Melek Hanımlar, Ecofolio, Letfen Kapital olarak bir görüşme sağlamıştık. Onlar da tarım dikeyinde yatırımlar yapıyorlar. Sistemimizi anlattık. Ortak bir paydada buluştuk. Ve bu işi kitle fonlamaya çıkarmak istedik. Süreçte şu an güzel gidiyor. 15 Kasım'a kadar süren bir kampanyamız var. Böyle.
1: Yani şey gibi hani buradan gelen yani ne bileyim genelde benim gördüğüm girişimcilerin bir kısmı bir yatırımcıya gidiyor ama siz kitle fonlamaya gitmişsiniz. Böylesi şirketleri ben çok seviyorum. Ne yalan söyleyeyim yani gerçekten de hani şirketi değerini elde olarak bunu mümkün olunca geniş kitleyi açmaya bayılıyorum ben.
2: Evet ya biz şunu istedik. Biz bir donanım ürettiğimiz için, bir teknoloji ürettiğimiz için bunun Ar-Ge'si sürekli devam edecek. Çünkü cihazın her zaman daha iyi bir versiyonunu çıkarabiliriz. Kitle fonlama da aslında girişimci açısından çok avantajlı. Çünkü hareket kabiliyetimiz daha fazla. Ben girişimci açısından en iyi yöntemin şu an için bu olduğunu düşünüyorum. O yüzden kitle fonlamayla devam etmeyi tercih ettik ki başka bir yöntem izleseydik muhtemelen biraz daha kısıtlı kalacaktık. Böyle devam ettik.
1: Allah süper. Faik Bey gerçekten de hani sizin gibi firmaları çok gördüm. Konuşma fırsatı, şansı elde ettim. Sizin gibi firmalar olduğu yerde duramazlar. Hep sürekli daha başka bir şeyler yapalım, daha bir yere zıplayalım falan derler. Böyle ileriye doğru attığınız her adımda biz buradayız efendim. Lütfen konuşalım.
2: Evet, çok teşekkür ediyorum. Bizler tek bir noktaya yoğunlaşmak istedik. Şimdi böyle bir teknoloji bulduğumuz zaman birçok sektöre hizmet eden genelde firmaların fokusu biraz dağılıyor. İşte onu da yapayım, bunu işi de yapayım diye. Biz tamamen sera özeline yoğunlaşmak istedik bu aşamada. Sadece tarımda kalmak istedik. Yol haritamız şimdilik böyle.
1: Vallahi inşallah. Dediğim gibi her ileri adımınızda biz buradayız efendim. Bekleriz sizi yine buralara.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
1: Saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere tekrar.
2: Görüşmek üzere. Sağ olun.
1: Evet, Lupion kurucusu Faik Baykuş'la konuştuk. Evet ya böylesi işte icat çıkaran Türk girişimlerine bayılıyorum. İnşallah böyle yolumuz hep kesişir. Böylesi firmaları sık sık sizlerle bir araya

akıllı araçların güvenlik risklerini böylece gündeme taşımış. Enteresan, kameralarla tesisleri haritalamak, konum verileriyle personeli izlemek, yazılımla araçları durdurmak ve hatta uzaktan saldırıda bulunmak gibi şeyleri yapabilir yabancı elektrikli otomobiller diyor TEİ'nin genel müdürü Mahmut Faruk Akşin. Şimdi diyor ki yapay zeka ile savaş simülasyonu yaparsanız yapay zeka hemen her seferinde arabaları füze olarak kullanıyor diyor. Çok önemli bir şey bu, çıkış noktası. Yani hani bunu ne bileyim mesela sokaktaki insanlar söylese dersiniz ki tamam abi evet elektrikli arabalar füze dersiniz, kapatırsınız konuyu. Ama şimdi TEİ'nin genel müdürü o genel müdürlük şeyde bu arada hani TEİ dedim, TUSAŞ motor sanayi yani böyle bir şey. Hani yani Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi ve mühendislik, devlet mühendislik kuruluşlarından bir tanesi. Böyle söyleyince ortalık birazcık şey oluyor, karıştı. Ya yani bunu da böyle hani ne bileyim bir basına demeç vereyim vesaire gibi bir ortamda değil, Denizli'deki bir konferansta söyledi. Yani biraz sanki gelişine vurulmuş bir top gibi geldi bana. Ya otomobillerin savaş alanındaki olası rolüne ilişkin tartışmayı aldı, Türkiye'nin gündemine koydu. Şimdi Akşit bir aracın kontrolünün ele geçirilerek askeri birliğin kapısına yönlendirilebileceğini de savundu burada. İşte Aselsan, Roketsan, Havelsan ve TEİ yerleşkelerine yabancı elektrikli otomobillerin alınmadığını özellikle söyledi. Şimdi gerekçesi de şu, sensörler ve yabancı yazılım denetimi diyor buna. Ancak savaş simülasyonlarının nasıl yapıldığını açıklamadı. Yani hangi yapay zeka savaş simülasyonunda yapay zeka onları aldı, füzeye çevirdi, patlattı, çatlattı falan, bu tarafına çok girmedi. Yani şimdi baktığımızda bu modern araçlar hareket eden bilgisayarlara benziyor gerçekten de. Yani eskiden neydi? Şimdi benim 70'lerdeki gördüğüm araçlarda bırakın bilgisayarları, dijital saat yoktu şeylerin, otomobillerin üstünde. Neredeyse her şey mekanikti. İşte yani şimdiki araçlara baktığımızda işte modeline göre dış kameraları var, iç kameraları var, mikrofonlar var, GPS'ler var, bazılarında LIDAR denen o dar alan radarları var, Bluetooth'u var, Wi-Fi'yi var, işte mobil veri bağlantıları var falan. Yok yani araba hakikaten hani bir bilgisayarda ne bekliyorsanız o ve fazlası. Yani bayağı bir üst gibi ve bu bir tane araba yani. Şimdi bunlar sürüş güvenliği, navigasyon falan gibi şeylerde bize yardımcı oluyor. İşte ne bileyim güzergahlara bakıyor, arabanın bir sorunu olursa bir yerlere bildiriyor falan. Aslında bunlar için yapılmış şeyler. Şimdi özellikle arabanın yaptığı o konum ve zaman kayıtları askeri tesislerde o personel hareketlerinin, lojistik faaliyetlerin yoğunlaştığı saatleri gösterebilir. Yani buna kafayı takan birisi gerçekten de buradan alıp yürüyebilir. Şimdi uygun donanımın üretildiği o derinlik verileri çevrenin 3 boyutlu modellemesini sağlayabilir. Teknik olarak mümkün bunlar, evet. Yani asıl ama istihbarat değeri uzun süre biriken verilerin birlikte analizinden ortaya çıkacaktır diyor kaynaklar. Her aracın bunları topladığı ve yurt dışına gönderdiği ise kesin değil. Ama yani şu var, şimdi bu araçlar yurt dışına kesinlikle veri göndermiyor diyemeyiz. Yani bir şekilde bir yolunu bulur ve gönderir eğer bunu yapan adamlar. Ya şöyle düşünün, İsrail şeydeki Filistin'deki ya da İran'daki insanların telefonlarının içine patlayıcı madde yerleştirdi, uzaktan patlattı. Yani işin içine istihbari şeyler girdiğinde, özellikle Türkiye'nin o ileri olduğu alanlardaki demin saydım işte Aselsan, Roketsan, Havelsan gibi TEİ gibi alanlarda, hani Türkiye'nin gerçekten böyle geleceği yazdığı alanlarda orada istihbari faaliyetler deyince kimse 3'ten 5'ten kaçmaz. Ben size öyle söyleyeyim. Elde ettiğiniz birikim çok önemli çünkü orada. Bu konuda bir araştırma baktım ben. Polonya merkezli Doğu Araştırmaları Merkezi OSW'nun Aralık 2025'te yayınladığı Smartphones on Wheels raporu varmış. Bağlantılı otomobilleri hareketli veri toplama platformları olarak incelemiş bu araştırma. Raporda Çin'in kendi düzenleyici kurumlarının dahi araçlarla toplanan coğrafi verilerin askeri

0: istihbaratta kullanılabileceğine ilişkin uyarılara yer verilmiş. Yani bu dünyada bakın daha yeni çıkmış. Aa işte TEİ Genel Müdürü söyledi çıktı falan diye bir şey değil. Ama üstünde konuşulmaya değer bir şey. Ve gerçekten de TEİ Genel Müdürü'ne de buradan teşekkürünü belki de bir şey olarak Faruk Akşit'e teşekkür etmeliyiz. Bu konuşulmalıydı. Epey önce de konuşulmalıydı. Yani bu arada yasak dedik ya hani böyle bu askeri tesislere, Ar-Ge tesislerine falan alınmıyor dedik. Bu dün başlamadı. Yani veya Türkiye'de de başlamadı. Şimdi Çin Mart 2021'de Amerikan Tesla otomobillerinin askeri yerleşkelere girişine araç kameralarının veri toplama ihtimalinden endişeleri kısıtlamış. İsrail 2025'te Çin üretimi araçların askeri üslere alınmaması ve üst düzey subaylara verilen yaklaşık 700 aracın geri çağrılması isteğini yansıtmış. Basına yansımış bu. Geri çağırmanın ayrıntıları tabii resmi olarak doğrulanmamış. Polonya ordusu Şubat 2026'da Çin yapımı araçlarla askeri tesislere girilmesini engellemiş. Bunlar da cepte. İşte önlemler kayıt yapabilen başka araçları da kapsıyor diyorlar. Çin araçlarına askeri telefon bağlanması da yasaklanmış bu arada. Yani bu yani şimdi bunu Çin, İsrail falan yapıyorsa hani kişi kendi gibi bilir işi derler. Yani onlar da yapıyordur da o yüzden de başkalarının bunu yapmasını engellemek için bunları yapıyordur. Bu anlamda onların attığı zarı ve oynadığı oyunu takip etmeliyiz gibi geliyor bana. Bir İngiltere şeyi vardı. Ha İngiltere Mart 2025'te ülke çapında yasak olmadığını bazı savunma tesislerinde sıkı kurallar bulunduğunu açıklamış. Amerika daha ileri gitmiş Çin bağlantılı belirli otomobil iletişim donanımları ile otomatik sürüş yazılımlarını hedef alan bir düzenleme kabul etmiş. Yazılım kısıtlamaları 2027 ilgili donanım kısıtlamaları 2030 yılından itibaren uygulanacakmış bütün buralarda. Esas mesele otomobilin kodunu ve iletişimini kimin kontrol ettiği diyorlar. Dediğim gibi yani onlar yasaklıyorlarsa kendi yaptıkları şeylerin onlara yapılmasını engellemek için yapıyorlardır. Bence hepsinden uzak durmak lazım. Ha yani ben öğlenleri arabayla çarşıya çıkıyorum. Akşamları çocuğu okuldan alıyorum. Sabahları işte çocuğu okula götürüyorum filan modundaysanız elektrikli arabalar bizim hayatımızı gözler filan. Yani bilmiyorum ki. Yani çok onun için çok uğraşmazlar gibi geliyor bana. Şimdi buradan kalkıp da aman sakın Tesla kullanmayın, aman sakın Çin arabası kullanmayın filan demeyeceğim size. Ama askeri anlamda, istihbari anlamda eğer birileri böyle bir şeyler yapıyorsa abi bir sorun olabilir orada filan da düşünmekte büyük fayda var. Mesela Kasım 2025'te Norveçli Ruter, Yutong ve VDL otomobillerini siber güvenlik testinde karşılaştırmış. Yutong diye arabalar varmış işte onların uzaktan güven güncelleme ve teşhis erişimini teorik olarak otobüsü durdurabileceğini belirlemişler. Ama bu test otobüsün direksiyonundan uzaktan el konularak hedefe sürüldüğünü kanıtlamış değilmiş. Hani böyle bir şey gibi. Yani aslında TEİ Genel Müdürlüğü'nün o sözünü ettiği füzeye dönüştürülmesi başka bir eşik. Yani şimdi biz şu ana kadar şeylerden bahsettik. Etrafı dinliyor, gözetliyor, bilmem ne yapıyor filan ama füzeye dönüştürülmesi çok çok başka bir şey. İnternet tek başına bunun için yetmez. Yani sürüş kontrolüne erişmek gerekiyor, güvenlik engellerini aşmak gerekiyor. İşte ne bileyim çok sayıda sivil otomobilin askeri hedeflere doğru sürüldüğü doğrulanmış bir şey yok ortada. Ama teknik olarak birini yapmak mümkünse yani adam şöyle düşünüyordur. Yani ben olsam bunları yapardım, şunlara erişirdim den yola çıkarak söylüyordur. Zaten onun da söylediği şey şu. Biz yapay zekaya tatbikat verdiğimiz zaman yapay zeka tatbikatlarda ilk yaptığı şey otomobilleri bir füzeye dönüştürmek diyor. Yani yapılabilir ya da biz yapıyoruz ya da Çin bunu yapıyor filan gibi bir şey söylemiyor. Ama yapay zekanın böyle bir eğilimi varsa orada da öyle bir şey olabiliri söylüyor bize. Bence kendi içinde çok haklı. Yani dediğim gibi özel hayatımızla ilgili şu anda bir şey yok. Ama yani aracın içinde kamera varsa, ses alma sistemi varsa, işte network varsa, wifi varsa, araçtan bir cep telefonu gibi bir şey aracın içinde zaten kalıcı olarak çalışıyorsa, sizin bilgilerinizi dışarı aktarmaması çok iyi niyete bağlı. Hani eskiden şey vardı, hatırlarsınız, televizyonların üstünde kameralar vardı. İşte şey yapsınlar diye o kameraların çoğu ele geçirildi. Görüntüler ortaya çıktı. Böyle bir porno kategorisi doğdu. Evdeki televizyondan evdeki insanları çıplak seyretmek falan gibi böyle bir kategori doğdu dünyada. Efendim, bunları söyledikten sonra haydi bir müzik arasına gidelim. Müzik arasından sonra haftanın haberlerini biraz daha hızlı bir tempoda sizlere tık tık vereceğiz arkadaşlar.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: Efendim ben Serhat Ayhan, yeni şeyler yeni şeylerde sizlerle birlikteyiz. Yeni şeyleri konuşmak için şimdi bu haftanın en önemli yeni şeylerinden biriyle sizleri tanıştıracağım. Hattımızda Smart Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Türker var. Merhabalar Mehmet Bey.
1: Merhabalar.
0: Merhabalar efendim. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Zorlu bir haftadan geçtiniz. Bir lansman vesaireler falan derken Türkiye'ye önemli bir şeyi kattınız. Biraz Smart Teknoloji'den ve geçen hafta yaptığınız lansmandan bahsedelim mi?
1: Tabii ki. Smart Teknoloji olarak IoT diyoruz ama tabii Türkçesi nesnelerin interneti. İnternete evet. bağlanan cihazlar üretiyoruz. Evet. Teknoloji içerisindeyiz. Türkiye'de de bu işlerin yapılabileceğini göstermek gibi bir vizyonumuz var. Dünyada da IoT altyapısı, nesnel internet altyapısı sağlayan birkaç tane şirketten biriyiz. O yüzden mutluyuz, mutluyuz. Yeni fabrikamıza geçtik. Burada da hem üretim kapasitemizi arttırdık, hem ürün gamımızı, hem de Ar-Ge yatırımlarımızı arttırmış olduk. Böylelikle yolumuza devam ediyoruz.
0: Efendim geçen hafta galiba perşembeydi ya da çarşambaydı bunun haberini yapmıştık. Galiba dünya üzerinde her kişi başına 5.1 ya da 5.5 cihaz düşüyor. IoT cihaz düşüyor değil mi? Acayip bir sayı. Acayip bir artış var. 20 küsür milyarı geçmiş durumda sanırım.
1: Evet doğrudur. Yani IoT cihazlar her geçen gün artıyor. Büyüyen, dünyada çok hızlı büyüyen, Türkiye'de de büyüyen bir sektör. Tabii ki Türkiye dünya ortalamasının hala altında. Ama biz buralarda da teknolojinin gelişmesi, daha erişilebilir fiyatlamaların olabileceğini düşünerek yatırım yapıyoruz. Ve ileride de kullanıcı başına dediğiniz gibi 5-6 rakamların Türkiye'de de göreceğiz diye umut ediyoruz.
0: Tabii burada bunu tam kullanıcıların kullanacağı bir şey gibi sadece düşünmemek lazım. Yani bir cep telefonu ya da bilgisayar gibi düşünmemek lazım. İşte ne bileyim orman yangınlarından, sağlık takibinden, çocukların okul şeylerinden değil mi? Bir acayip bir kullanım alanı var.
1: Tabii ki Smart Teknoloji olarak biz de 4 ana dalda iş yapıyoruz. Bunların bir tanesi evet. B2C, son kullanıcıya yönelik yaptığımız ürünler. B2B tarafında, B2G tarafında ve construction tarafında da, yani müteahhitlik tarafında da akıllı evler tasarlıyoruz. Kamu projelerinde de akıllı cihazlar üretip, cihazları akıllandırıp bir proje haline getiriyoruz. Aktifte olduğumuz ondan fazla projemiz var.
0: Vallahi süper. Nasıl projeler bunlar efendim? Biraz bunlardan bahsetmeniz mümkün müdür?
1: Geneli kamu projeleri, işte asansör ve yürüyen merdivenleri akıllandırma gibi projelerimiz var. Takip sistemleri projelerimiz var. Kişi takip, araç takip, şahıs takip projeleri var. Çok detay veremiyorum tabii ki kamu projeleri.
0: Tabii.
1: Ama aktifte çalıştığımız, yani bir nesneden sensörler üzerinden bir data aldığımız ve bir arayüzle kullanıcının veya kamunun taleplerine uygun hale getirdiğimiz projeler yönetiyoruz. Bunlar tabii ki çok daha customized, yani özelleştirilmiş olduğu için talebe göre proje üretiyoruz.
0: Evet. Evet, yani burada tabii beni en çok büyüleyen şey şu efendim, hani IoT dediğimizde hani biz bir cihaz yaptık, bakın alın bunu takın filan değil, sizin dediğiniz gibi terzi işi, benim şuna ihtiyacım var bunu yapsın, ama bir de donanımdan çok içine koyulan yazılım da çok büyük önem arz ediyor değil mi?
1: Tabii ki, yani IoT dediğimiz donanımla yazılımın artık buluştuğu bir dünya. Yazılım kadar donanımda, donanım kadar yazılım da önemli. Bu senkronu oluşturabilmek zaten önemli bir şey ifade ediyor. Günümüzde kullandığımız işte arabalardan tutun da evimizdeki beyaz eşyalara kadar her şey akıllanıyor. Bir şekilde onların datası da işlenmeye başlanıyor. Biz de bu yüzden Smart'ın vizyonunu ve marka konumlamasını bunun üzerine yaptık. O yüzden de sloganımız akıllı oldu. Yani cihazların hepsinin akıllı olduğu bir dünyaya ilerliyoruz. Smart da bunun öncü şirketi olma yolunda ilerliyor.
0: Süper. Şimdi az önce haber de verdim ve o haberin ardından sizi almayı çok istedim. Çünkü biraz birbirini çağıran haberler bunlar. TEİ'nin genel müdürü şey söyledi. Yani yabancı elektrikli arabaların orada veri aktarımı yapması riski ya da bir füzeye dönüştürmesi riski yüzünden biz Türk elektrikli cihazlarından, arabalarından başkalarının içeri girmesine izin vermiyoruz dedi. Şimdi bu anlamda sizin öneminiz de bir tık daha yukarı çıkıyor bence. Yani Çin'den aldığımız bir akıllı teknolojinin ya da IoT cihazın içinde gizli bir şey olup olmadığını bilmek teknik olarak imkansız değil mi efendim?
1: Evet, yani zor bir alan. Tabii ki siber güvenlik ve milli güvenlik problemleri oluşturabilecek bir alan. Sayın Genel Müdürünün söylemiş olduğu gibi bunlar senaryo olarak görünüyor şu anda. Biraz daha uzakmış gibi görünüyor. Ama aslında çok da uzak değil. Biliyorsunuz İsrail'in Hamas'a yapmış olduğu saldırıdaki 2000 çağrı cihazının patlatılması milli güvenlik anlamında bize soru işaretleri oluşturmaya başladı. Bu anlamda da smart teknoloji olarak milli bir duruş ve bir sorumluluğumuz olduğunun farkındayız. Bu anlamda da siber güvenliğin ve ülke güvenliğinin de alınması gerektiğini savunuyoruz. Buralarda da bizlere çok iş düşüyor diye düşünüyoruz.
0: Yani sizi salt bir üretim, işte ne bileyim şey fabrikası, teknoloji fabrikası olarak görmek bana fazla küçüğe indirgemek gibi geliyor. Ülkenin bu anlamdaki beklentileri çok büyük. Peki efendim, şöyle projelerle bir araya geliyor musunuz? Yani bir noktada öyle bir o küçük teknolojiler ilerledi ki, ya da ucuzladı mı belki? Belki de bu yüzden insanlar artık daha fazla hayal gücü kullanabilmeye başladılar. Yani eskiden şöyle bir şey yoktu. Ormanlarımızı inceleyen cihazlar olsun, bunlar duman çıktığı zaman bir yere bilgi göndersin, haber göndersin ya da alarm trigger etsin filan gibi bir şeyler yoktu. Bu sonra hayal gücüyle birlikte çok daha gelişti. Dediğim gibi belki de o cihazların gelişmesi yüzünden.
1: Evet, yani biz IoT'yi dalga olarak görüyoruz artık. Birinci dalga IoT cihazlar, uzaktan sadece bilgi alınabilen cihazlar. İkinci dalga IoT cihazlar, hem uzaktan bilgi alınıp hem de uzaktan kontrol edilebilir cihazlar. Smart teknoloji üçüncü dalga ve dördüncü dalga cihazlar yapıyor. Üçüncü dalga cihazlarda da artık cihazların birbirleriyle haberleşip birbirlerini trigger edebildiği, birbirlerini aktif edebildiği, birbirleriyle konuşabildiği bir dünyaya evrildi. İşte smart teknoloji olarak biz bunu günlük hayatta çok basit uygulamalarla, işte su dedektörünüz su tespit ettiğinde akıllı vananız otomatik olarak kapanabiliyor. Siz evden çıktığınız çok zaman iyi. Perdeleriniz kapanabiliyor. İşte cep telefonundan almış olduğunuz bir konum verisiyle evde temizliğiniz başlayabiliyor. Bunlar böyle hayal dünyası ürünleri değil, aktif şu anda web sitesinden girip herkesin alabileceği ve çok basit 2 dakikalık bir kurulumla evinde böyle bir hayata geçiş yapabileceği bir dünyadayız. Dördüncü evresi, planladığımız dördüncü evresi ve şu anda aktive ettiğimiz evresi de artık cihazların bir kullanıcı tarafından kullanılması değil de belli başlı genel geçer senaryoların otomatik olarak aktive edilmesi ve yapay zeka entegrasyonuyla birlikte senaryo önerilerinin oluşturulması planımız var. Bunun için de elimizden gelen bütün çalışmaları ekibimizle birlikte yapıyoruz.
0: Peki efendim, yine siz smart teknolojiz olarak bu bahsettiniz mesela, enteresan dedim ya, akıllı vanalar vesaireler falan, bunları üreten firmalara mı çalışıyorsunuz, yoksa siz de böylesi yaratıcı ürünler ortaya koyacak mısınız ya da koyuyor musunuz?
1: Smart teknoloji olarak bu bahsettiğim ürünleri biz satıyoruz.
0: Satıyorsunuz ama, zaten tamam.
1: Evet, yani az önce bahsettiğim gibi smart teknoloji 4 ana alanda iş yapıyor. B2C tarafında, son kullanıcıya yönelik ürünler tarafında biz bunları sadece e-ticaret üzerinden, smart teknoloji aktifte bir mağazacılık sistemi bulunmuyor ve böyle bir planımız da yok. Biz internet kullanan ürünleri internet üzerinden satmayı doğru buluyoruz.
0: Çok güzel.
1: Bütün e-ticaret mağazalarında ve Smart'ın uygulamasında ve Smart'ın web sitesinde kullanıcılara ürün satışımızı yapıyoruz. Bir diğer taraftan da B2B tarafı dediğimiz farklı sektörlerde işte bana yapan firmaya, işte atıyorum su dedektörleri, güvenlik sistemleri yapan firmalara da orada da altyapı, yazılım ve donanım desteği veriyoruz. Orada da fason üretim yapıyoruz. Farklı markaların ürünlerini altyapısı bize ait olacak şekilde üretiyoruz ve onlar kendi pazarlarında satışını yapıyorlar. Bu da B2B tarafımız.
0: Peki onlar mı size geliyorlar, siz mi onlara gidiyorsunuz? Yani mesela ne bileyim, vana üreten bir firmanın vizyonu buna yetişiyor mu, yoksa siz onları besliyor musunuz? Orada olay nasıl dönüyor efendim?
1: Genelde hikaye şöyle oluyor. Yapmaya çalışıyorlar, yapamıyorlar. Çünkü yani bu bir altyapı işi. Yani Smart Teknoloji 2020 yılında kuruldu ve yaklaşık 3 sene boyunca biz server altyapımızı, MCU yazılımlarımızı, gömülü yazılımlarımızı vesaireyi geliştirdik. Bu uzun ve meşakkatli bir altyapı süreci. Yani aslında biz bir işletim sistemi yapıyoruz. Düşünün, işte bilgisayarınız var, bilgisayarda Windows yapmazsınız ama Windows'un içerisinde uygulamaları yaparsınız gibi. Evet. Biz o Windows'u yaptık. Biz altyapını ve işletim sistemini yaptık. Onun içerisinde de farklı uygulamalar çalıştırabiliyoruz. Bu da işte B2B'de yaptığımız uygulamalar gibi. Biz oraları çok daha hızlı, 1-2 ay gibi bir sürede donanım ve yazılımı tamamlayıp müşterinin hizmetini aktive edebiliyoruz. Ama müşterinin böyle bir altyapıyı kurması ve oluşturması birkaç seneden aşağı olmuyor ve çok büyük bir emek ve maliyet sarfiyatı oluyor. O yüzden bu bir yerde kazan kazan ilişkisine dönüşüyor ve onlar yüksek maliyetlere katlanmak zorunda kalıyorlar. Ve biz de bundan tabii ki kar elde ediyoruz. Ve biz de bunu
0: çok... Süper bir şey. Süper bir şey. Yani dolayısıyla hani sizin aslında fabrika açılışınız biraz görünen buzdağının tepesi kısmıydı gibi geliyor bana. Yani ben esas sizin arka taraftaki o düşünen ve bunun o gömülü yazılımları vesaireleri yapan kadroyu çok merak ediyorum efendim. Nasıl bir kadromuz var orada?
1: Kadromuz yazılım ekibimiz, mühendis ekibimiz genellikle işte elektronik mühendisinden tutunmuşlar ve katılımcı mühendislerine. Endüstriyel tasarımcılarından tutun da işte grafik tasarımcılarına kadar büyük, geniş bir yelpaze. Smart Teknoloji şu anda aktif olarak 120 kişinin üzerinde bir ekiple çalışıyor. Kalifiye bir ekibimiz var. Dediğim gibi hani bu ekip böyle dışarıdan bulduğumuz tecrübeli bir ekipten ziyade geneli. Yani tabii ki alanlarında tecrübeliler. Ama yaptığımız iş çok niş. Ve hani alternatif bir firması ve sektörü olmadığı için tamamen bizim kendi ekibimiz içerisinde yetiştirdiğimiz, bizimle birlikte öğrenen, bizimle birlikte yolculuğa çıkmış bir ekibimiz var. O yüzden de çok gururluyuz, mutluyuz. Yani sektörü sıfırdan öyle oluşturuyor gibiyiz. O yüzden herkes de bunun gururunu taşıyor. Ve yeni açtığımız fabrikada da ekip arkadaşlarımızın gözünde o ışıltıyı gördük. Çünkü büyüdüğümüzün, geliştiğimizin ve faydalı işler yaptığımızın farkında olarak büyüyoruz. Bu da bize gurur veriyor.
0: Valla süper bir şey bu. Bir de tabii sizin bahsettiğiniz ölçekte bir firmanın sadece Türkiye için bir şeyler yapacağını ben çok inanamam. Yani muhtemelen dünyaya açılmış durumdasınızdır diye düşünüyorum.
1: Tabii ki. Smart Teknoloji aktif olarak 12 ülkeye ihracat yapıyor şu anda.
0: Süper.
1: Bu da gelişecek, büyüyecek bir alan. Buradaki tabii ki az önce bahsettiğimiz ülke içerisindeki siber güvenlik, milli güvenlik ve donanım güvenliği, yazılım güvenliği gibi kaygıların olduğu kadar kardeş ülkelerimizin de bu anlamda kaygıları ve endişeleri var. O yüzden onlara da olabildiğince altyapı ve sistem entegrasyon desteği veriyoruz.
0: Ya bir de sizin gibi ortada bulunan bir ülkenin yani fabrikasının ya da beyin gücünün de varlığı bence bütün dünya için önemli. Çünkü işte az önce okuduğum haberde söylediğimiz gibi şimdi İsrailler Çinlilere güvenmiyor, Amerikalılar işte Çinlilere güvenmiyor, İsraillere güvenmiyor, Almanya hiçbirine güvenmiyor filan gibi bir durum var. Yani kimse kimseden mal alamaz hale geldi. Hani ben de onu şey gibi açıkladım, kişi kendi gibi bilir işi gibi. Şimdi ortada böyle gerçekten dürüst davranacağı ve ortada olacağı sizin gibi belli bir firma belki de dünyaya değişik bir kapı açabilir.
1: Evet, yani burada Türkiye anlamında ve Smart anlamında doğru bir alternatif olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü Amerika ile Çin'in arasındaki ticaret savaşları bilindiği üzere Amerika Çin'den gelen robotların hepsini engelledi. Robot süpürgeye kadar bildiğiniz haberlerde bir iki ay öncesinde de yayınlanmıştı. Robot süpürgeye kadar yasak geldi. Çin de aynı şekilde kendisini Amerikan ürünlerine karşı savunuyor. Biz de Türkiye olarak bu işin neresindeyizi sorgulamamız gerekiyor. Yani bizim alternatifimiz Çinli ürünleri mi kullanalım, Amerikalı ürünleri mi kullanalım olmamalı. Türkiye bu arada sıkışık kalmamalı ya da İsrail alanında olmamalı. O yüzden kendi ürünlerimizi geliştirmek zorundayız. Biz de bu anlamda öncü şirket olarak üstümüze düşen görevi yaptığımıza inanıyoruz.
0: Bizim için söylediğiniz çok doğru ama Alman'ı, Fransız'ı, İngiliz'i için de çok önemliyiz belki de. Yani ikisi de diğer tarafları, diğer bütün partilere güvenmediği için belki biz orada bir güven adacığı haline dönüşebiliriz. Orta uzun vadede belli olmaz.
1: Tabii ki. Yani sadece Türkiye için değil, diğer işte Pasifik ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri, Latin Amerika ülkelerinin de Amerika ve Çin piyasası arasına sıkışmış olması, orada bir üçüncü bir kapı arayışı da var. Bu anlamda hem dediğim gibi Afrika'da, Asya'da, Amerika'da güçlü bir pazar bulabileceğimize inanıyoruz ki bununla ilgili yatırımlarımızı da yapıyoruz zaten. Aktifte de ihracatlarımızı yapıyoruz.
0: Süper. Mehmet Bey, ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için. Orta uzun vadede bütün bu sizin ürettiğiniz şeyleri de çok merak ediyoruz gerçekten. Biraz şimdi genel tabloyu konuştuk. Önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelelim. Biraz dikeyleri de konuşalım isterim sizinle.
1: Tabii ki. Ben de çok memnun olurum. Keyifli sohbetiniz için çok teşekkürler.
0: Saygılar sunuyorum efendim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, Smart Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Türker. Bu arada Smart değil, Smart, yani Şmart bu arada. Hani onu da bilin istiyorum. Böyle güzel bir kelime oyunu da olmuş orada. Onu da hani yanlışlıkla söylüyorum ya da dilim dönmüyor gibi düşünmeyin istedim. Onu söyleyeyim istedim size. Efendim, hemen kalan kısıtlı vaktimizde bir iki tane daha haber okumak istiyorum size hızlıca. Şimdi Trump'ın geçen hafta biliyorsunuz dile getirdiği şey vardı. Bundan sonra yapay zeka demeyeceğiz, süper zeka diyeceğiz diye. Neden? Çünkü yapay zeka kötü gözüküyor, süper zeka süper gözüküyor falan gibi böyle bir şey. Ya ki o Trump dün müydü, evvelsi gün müydü şey dedi ya, arkasında kendini alkışlayan kitleye dönüp dedi ki ya ne söylesem alkışlıyorsunuz arkadaş, aptalca şeyler söylesem bile alkışlıyorsunuz dedi. Yani gerçekten bu seviyede bir adam. İşte süper zeka demeyenler Amerika'nın zararını istiyordur dedi. Ya bunu söyledi gerçekten de. Ve şimdi devlet kurumlarına eğer böyle söylemezseniz sizi döverim falan gibi regülasyonlar, talimatlar çıkartmaya başladı. Adam iyice gitti. Bakın ben size söyleyeyim, o saçları için bir şey kullanıyor ve o beyin hücrelerine zarar veriyor hissiyatı var bende. Fakat hani Trump böyle söyleyince işte imam ve cemaat ilişkisinden yola çıkarak mesela Microsoft Trump'ın süper zeka dilini benimsediğini söyledi birdenbire. Ya var ya. Microsoft'un CEO'su Satya Nadella gelişmiş yapay zeka sistemleri üzerine yayınladığı değerlendirmede Donald Trump'ın tercih ettiği super intelligence ifadesini kullanmaya başlamış efendim. Yani bu tercih bugünün dil modellerini yıllardır insan kapasitesinin çok üzerinde varsayımsal zeka için kullanılan bir terimle adlandırmaya başlamış. Microsoft super intelligence'ın başka bir şey olduğunu bilmiyor mu? Biliyor ama tepedeki adam ne söylerse onun tersine gitmeyi yanlış buluyor. Veya bir başka deyişle, eğer yanlışı tepedeki adam söylüyorsa o yanlıştan devam etmenin daha güvenli bir gidişat olduğunu düşünüyor Microsoft. Ülkemizde de var bunlardan. Neyse, haberin ilginç yönü şu, bu sözcük tercihiyle ticari çıkarların aynı noktada buluşması durumuymuş bu enteresan olan. Şimdi Microsoft OpenAI ve Anthropic gibi model geliştiricileriyle ortaklıklar ve rekabetler içinde, rekabet ilişkileri içinde. Aynı zamanda bu modelleri çalıştıracak altyapıyı da satıyor. Nadella'nın bu işte Microsoft CEO'sunun güvenlik ve denetim vurgusunu rakiplere karşı kurulan bir stratejik pozisyon olarak görüyor uzmanlar. Yani doğrudan şirketin kabul ettiği bir amaç değil. Bilimsel bakımdansa mevcut modelleri süper zeka diye adlandırmak onların gerçekten insanı her alanda aştığını da göstermiyor. Yani süper zeka deyince aslında bunlar kendi kendine kararlar alan insan zekasını geçmiş bir süper zekayı düşünmeyin. Bu sadece Trump'ın süper zekasından çıkmış olan bir süper zeka malı. Mal derken yani konusu diyeyim. Mal deyince nerelere gider? Bu arada Beyaz Saray 29 Eylül 2026'da 6 yapay zeka şirketini tek sayfalık bir güvenlik mutabakatına imza atmış. Şirketler risk değerlendirmesi, bağımsız inceleme ve denetim gibi önlemler uygulamayı gönüllü olarak kabul etmişler ve taahhüt etmişler. Yani Trump diyor ki onlara, böyle yapmazsanız sizi döverim. Onlar da diyorlar ki biz gönüllü olarak böyle yapmayı kabul ediyoruz. Ya bırakın, öyle gönüllülük mü olur? Sopayla gönüllülük mü olur ya? Allah Allah. Ya neyse. Amerikan Adalet Bakanlığı çalışanlarına da bu arada yapay zeka yerine süper zeka deyin, yönetmeliğe gönderilmiş efendim. Reuters aktarmış bunu. Kurum içi yazışmayla çalışan Adalet Bakanlığı çalışanlarından yapay zeka sistemlerini anarken mümkün olduğunca süper intelligence terimini kullanmaları istenmiş. Talimat Trump yönetiminin federal yazışmalarda yeni adlandırmaya geçilmesi yönündeki kararının bürokrasiye yansıması olarak nitelendirilmiş. Yani şöyle bir şey. Adam böyle gece uyuyor, uyanıyor. Aa, dur yapay zekayı süper zeka diyelim diyor. Dünya birbirine giriyor. İşte Microsoft gibi şirketler evet süper zeka süper diyorlar. İşte ne bileyim herkesin şey diyor bak bunu böyle söylemezsen bak filan diyor. Adalet Bakanlığı'ndan insanları zorla artık süper intelligence dedirtmeye başlıyorlar. Acayip. Bu arada süper zeka tartışmasının arkasında ulusal güvenlik ve şirket değerlemeleri var diyor. Wall Street Journal'dan böyle bir haber çıkmış. Teknoloji şirketlerinin pazarlama dilinden çıkarıp Amerika devletinin güç merkezleriyle ilişkilendiriyormuş bu süper zeka lafını. Yazar diyor ki kongre üyeleri ve siyasetçiler bu teknoloji hakkında güçlü ifadeler kullansa da ihracat denetimleri, kritik modellere erişim ve ulusal güvenlik politikaları gibi alanlarda daha çok farklı kurumlar belirleyici, OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin gelecekteki kazanç beklentileri bu politikaların şekillendirilmelerinden etkilenebilir diyor. Yani teknoloji insanı ne zaman aşacak sorusunu teknolojiyi kim denetleyecek ve bundan kim kazanacak sorusuyla yan yana getiriyorlar. Yani teknolojiden kazanan kimin olduğuna bakacak olursak o zaman insanı aşabilir. Yani insanı aşması aslında bu teknolojinin bir teknolojik yetersizlik değil. Yani bir teknoloji olarak geride olduğumuz için insanı aşamıyor diye bir şey yok. Şu anda o parayı kimin kazanacağına karar verseler bence o gün insanları aşar. Çok net söylüyorum bunu size. Her zaman böyle olmuştur bu. Yani mesela güneş enerjisi panelleri, güneş enerjisinden birileri daha çok para kazanmaya başladığı zaman daha çok yaygınlaşmaya başladı. Tam tersi değil. Bunları bizzat yaşadım, deneyimledim, oradan söylüyorum. İnternetin artması, mobil telefonların artması, şunlar bunlar hepsi biraz bu şekilde gidiyor. Yani burada bu arada şunu da tekraren söyleyeyim size. Burada değişen teknoloji değil, siyasi söylem. Trump ortaya böyle bir şey attı. Ortalığı böyle bir şenlendirdi. Yoksa değişen bir teknoloji yok. Yapay zekalarda bilmem ne icat olmadı yani. Dedikten sonra programın daha sonuna gelmiş olalım efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın aynı saatlerde burada tekrar birlikte olalım. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Hani kamyon arkası yazısı vardır ya, bazen çünkü bazı meseleleri anlatmak için, yani taşı gediğine bir şekilde oturtmak için kullanılması güzel oluyor. Toplum içinde adam bozanın tenhada özrü kabul olmaz.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: En kaliteli şarkılar Radyo Sputnik.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar, beyler, hepinize selamlar, sevgiler, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Yeni haftanın ilk gününde Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Ben ve ekip arkadaşlarım sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Teknik masada sevgili Simge, editör masasında sevgili İknur, yan taraftaki masada da sevgili Kemal kardeşimle beraber buradayız değerli dinleyiciler. Herkes burada bu arada. Kadroda eksik yok. İstanbul dışında olan arkadaşlarımız var. Onun dışında herkes burada kıymetli dinleyiciler. Sizler de yerinizi aldıysanız hazırsak başlayabiliriz. Değişik bir şey, bir beklenti oluşuyor değil mi orada? Ama şey, altı dolu değil yani. Yarın Galatasaray'ın maçı var biliyorsunuz, Barcelona'yla. Fenerbahçe'nin maçı var, deplasmana gidecek. Yalnız Galatasaray'ın işi, yani Fenerbahçe inşallah güzel bir skor alır da, bir Galatasaray taraftarı olarak şu anda konuşuyorum. Yani direkt söyleyeyim. Tabii objektif bir taraftar olduğumu da söyleyeyim yani. Ben diğer takımları da severim, izlerim, takip ederim, beğenirim. Özellikle Avrupa'da desteklerim. Bu Avrupa'da desteklemem falan filan diyenlere de çok kızarım bu arada falan. Yarın Barcelona ne oynayacak? Adamların teknik direktörü şöyle bir açıklama yapmış. Çok iyi konsantre olun. Paris Saint Germain maçı kadar önemli bir maç demiş. Bence bu kadar zahmete gerek yok. Hiç konsantre olmanıza gerek yok. Rahat olun yani. Keyfini çıkarın, tadını çıkarın. Adamlar öyle bir oynuyorlar ki. Bundan evvel teknik direktörleri, bizim Serkan söylemişti bana, abi Barcelona'nın teknik direktörü açıklama yapmış, 10 tane Şampiyonlar Ligi'nde bir takıma 10 tane atalım demiş. Trabzonspor'udur kendisi. Değerli dinleyiciler, sevgili Serkan, aha geldi. Mavi hamsi, Allah'ın hamsisi, canımız bizim, seviyoruz. Öyle bir şey var dedim ve Serkan söyledi mi teknik direktör? Şampiyonlar Ligi'nde 10 atmak istiyor. Bir takıma 10 tane mi atmak istiyoruz demişlerdi. Allah'tan milli ara falan girdi, bir şeyler oldu da. Yani bir şey olmadı. Rafinha oynamayacakmış. Serkan'dan aldığımız yapılan, evet, net bir durum olmamakla birlikte Serkan Baştımar, değerli dinleyiciler, Radyo Sputnik muhabiri Serkan Baştımar, Barcelona'dan bildirdiği, Rafinha'nın evinden bildirdiği, değerli dinleyiciler, yemektelermiş. Rafinha oynamayacakmış, son dakika gelişmesi geldi. Neyse, biz takımlarımıza başarılar diliyoruz. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah güzel bir gün ve güzel bir hafta olur. Hep birlikte, sizlerle birlikte. Sosyal medya hesaplarımız, Twitter'da Radyo Sputnik yazarak takip edebilirsiniz. Telegram'da Sputnik Türkiye, kıymetli dinleyiciler. Tam 24 şehirde karasal yayınımız var. Bu da güzel bir şey. Instagram'da okanaslan.com yazarsanız bizzat beni takip edebilirsiniz değerli dinleyiciler. WhatsApp'tan mesajlarınız için WhatsApp numaramız da sevgili Simge'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Diyorum ya yani. Hep söylediğim şey, çiftçiye git bir sor bakalım kardeşim ne derdin var diye. İşte benim derdim şu der. Öğretmene git sor, ah geçinemiyorum der. Doktora gidersin der, ah bu nöbetler beni perişan etti. Eczacılara gitsen desen ki eczacılar işte dükkan kirası şöyle, eleman personel parası böyle, ilaç fiyatları, kur hesabı falan bize yetmiyor. Asgari ücretle çalışan insanlar, ya emekliye git, emeklilik Allah'ını seversen iş bulsa çalışacak, ya da iş bulup zaten çalışanlar var, bu emekli maaşıyla ben nasıl geçineyim diyenler var. Kiracının ayrı bir derdi, ev sahibinin ayrı bir derdi. Biz nasıl bir ülke olduk böyle ya?
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Değerli dinleyiciler, şimdi gündemdeki başlıklara şöyle bir göz atalım sizlerle birlikte. 0-505-171-66-56 bu arada değerli dinleyiciler, WhatsApp numaramız, oradan mesajlarınızı iletebilirsiniz, bizlerle paylaşabilirsiniz. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama vardı, fon açıklaması. Şöyle dedi: tasfiye süreçlerinde kamu kaynağı kullanımı söz konusu değil. Tasfiye kapsamındaki 131 fonun toplam fonların %4.6'sını oluşturduğunu, 17 fonun devreden çıktığını, 3 fonun da olağan şartlarda tasfiye edilerek tüm ödemelerinin tamamlandığını bildirdi. Atlas'la ilgili müzakerelerin sürdüğünü söyledi Yılmaz ve olağan tasfiyenin mümkün olduğunu ve bu konuda bu hafta içinde gelişme yaşanabileceğini aktardı. Editör masasına konuk oldu Anadolu Ajansı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Sevgili dinleyiciler, fonla ilgili olarak yapmış olduğu açıklama bu şekilde. Manisa'da bir kaza gerçekleşti, biliyorsunuz. Şimdi buna kaza mı yoksa cinayet mi ne demek lazım bilemiyorum. Bu trafik kurallarına uymama noktasında trafikte yaşadığımız sıkıntılar, trafikte birilerinin bizlere yaşattığı sıkıntılar nelerdir? Niye bu kadar devam ediyor, bunu bir türlü anlamış değilim. Trafik cezalarında kurallara uymayan insanlara yönelik verilen cezalarda ciddi artışlar oldu. Para cezalarını artırdılar, ehliyete el koyma, hapis cezaları falan, bunların hepsini görüyoruz. Ya bir çözüm olsun istiyoruz artık gerçekten. Şu kural tanımazlıktan bıktım, usandım ben. Ben mesela, benim kullandığım yolda ağır araç, ağır vasıta araçlar var. Böyle harfiyat araçları falan var. Ve o arabaları kullanan insanların böyle biraz genç olduklarını görüyorum ama deli dolu kullandıklarını görüyorum. Ya koca araç be kardeşim, ne yapıyorsun yani? Etrafındaki insanların canını tehlikeye atıyorsun. O kocaman aracın içerisinde kendini güvende hissediyor anladığım kadarıyla. Aklıma gelmişken veriyorum bu örnekleri, o kadar çok ki. Yani bu kural tanımazlık öylesine bir almış başını gitmiş ki sinirimiz bozuluyor değerli dinleyiciler. Manisa'da bunun görüntülerini gördünüz mü bilmiyorum ama bu kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Manisa'da İzmir-İstanbul otobanında tur otobüsüyle çekicinin çarpıştığı bir kaza. 11 kişi hayatını kaybetti bu kazada. Biri ağır, 27 kişi yaralandı. İki şoför gözaltına alındı. Kavşağı kaçıran tur otobüsü şoförünün geri gittiği ve bu sırada da çekicinin otobüse arkadan çarptığı anlar otoyoldaki güvenlik kameralarına yansıyor. Ya yolu geçmiş anladığımız kadarıyla böyle şeyleri ara ara görüyoruz. Ara ara yaşıyoruz, böyle durumları görüyoruz. Yani bu, ya orada onlarca insanın hayatı söz konusu. Onlarca insanın hayatı söz konusu. Can taşıyorsunuz yani. Kendi canınızı düşünmüyorsunuz ama şu anda editörüm İknur. İknur'cum teşekkür ediyorum, harikasın. Bu güvenlik kamerasına yansıyan, hatta MOBESE kamerasına yansıyan görüntüyü şimdi ekrana getirdi sevgili İknur. Telegram'dan takip edenler görecekler. Otobüs geliyor, ondan sonra geri gidiyor. Çekici geliyor, ona çarpıyor. Ya onlarca insan hayatını kaybetti bu kazada ya. Ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Biz hep aynı manzaralarla karşılaşıyoruz. Bizim ülkemizde çok üzücü bir şey var ki, o da bu tarz olaylar gerçekleşiyor. Maalesef insanlar birilerinin hatası nedeniyle, birilerinin yanlışı nedeniyle hayatını kaybediyor ve geride kalan insanlar da ne yapıyorlar? Adalet mücadelesi veriyorlar sırf biraz ceza alabilsinler diye. Orada da demek ki aksayan ayaklar mı var bilmiyoruz ama artık lütfen ya, gerçekten lütfen. Kurallara niye uymuyoruz? Ben mesela gün içerisinde çok görüyorum. Mümkün mertebe ciddi bir hassasiyet göstermeye çalışıyorum. Ben de araç kullanan, günlük gerçekten hatır sayılır bir kilometre yapan bir insanım mesafe nedeniyle. Acelemiz yok. Yani 80 kilometre hızla 90-100 kilometre hız arasında gideceğimiz yere varacağımız süre çok bir şey fark etmiyor yani. Ya trafikte biraz daha sakin olalım, biraz daha
kurallara uyalım. Yaya geçidinde yayalara yol vermeyen neredeyse ezecekmiş gibi ya. Ya yayaların araca yol verdiği bir ülke daha var mıdır bilmiyorum. Yaya geçidinde, unutma lafını Simge. Yaya geçidinde, ya hadi yaya geçidi değil, o yakın noktalarda yaya geçidi de yok diyelim ama insanların karşıdan karşıya bir şekilde geçtiği yer diyelim yani. Genelde var. Niye araçlar yol vermez? Önceliği onlara tanımaz? Niye ısrarla önce ben bir geçeyim, önce ben bir geçeyim derdine düşer? Yayalar ne yapsın yani, kendini yola atamıyor ki. Çünkü durmuyor bazı kendini bilmezler. Durmuyorlar, bildiğiniz çarpıyorlar yani. İşte biz canlı yayında konuşmuştuk Pendik'te. Yaya geçidinde bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Hatırlarsanız babasıyla konuşmuştuk. Babasını da adalet mücadelesi.

0: Davranmak zorundayız.
1: Al işte.
0: Maalesef ya. 11 kişi hayatını kaybetti. Son rakam ne oldu bilmiyorum. 2 ağır yaralı vardı. İlk dur bir bakıver. Sana zahmet ne olur. Simge bir bakın. Ya işte insanlar hayatlarını kaybettiler. O geri geri gitme durumu olmasa bu kazada, o otobüs geri geri gitmemiş olsa, ya da şöyle olsa ya da böyle olsa söylemlerine ne gerek vardı? O kadar kişi, evet, 11 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlere, kaybedenler nur içinde yatsınlar diyelim. Ailelerine, sevenlerine sabırlar diliyorum ama bu olay ve bunun gibi olaylarla ilgili olarak da sevgili dinleyiciler, sorumlular kimlerse elbette ki cezalarını çekmeleri gerekiyor kıymetli dinleyiciler. Öyle söyleyelim. Devam edelim. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında hafta sonu depremler vardı İstanbul'da değerli dinleyiciler. Yani küçük küçük depremler yaşanıyor, minik minik depremler yaşanıyor ama bu depremler zaten yaşanıyor. Bizim ülkemizde zaten var bu depremler. Günlük hayatın içerisinde biz bunları yaşıyoruz ama ne kadar fark ediyoruz orası işte tartışılır. Şimdi ikinci el piyasasında hanımlar beyler son 1,5 yılda %36'ya varan değer kaybı yaşanmış. Galericiler satışların durma noktasına geldiğini söylüyorlar. %36 değer kaybı. İkinci el araçlar son 19 ayda enflasyondan arındırılmış olarak yaklaşık %36 değer kaybetmiş. Araç fiyatları aynı dönemde yalnızca %0,4 artıyor. Enflasyonda %56,9'a ulaşmış vaziyette burada bu noktada değerli dinleyiciler. Şimdi 2026 yılının ilk yarısında ikinci el araç pazarı yaklaşık %1 daraldı. Galericilerin zor durumda olduğunu söylüyoruz. Bazı galericiler satışların %50'ye kadar düştüğünden bahsediyorlar. Talep azaldığı için araçların satılma süresi uzamış, fiyat indirimleri başlamış vaziyette. Bazı araçlarda %15-20 seviyelerinde fiyat düşüşleri var. Yüksek faiz tabii kredi maliyetlerinin de bir taraftan yüksek olması, artmış olması, insanların finansmana erişmesinde zorluk olduğu için tabii o satışlarda gerçekleşemiyor. Bir de sıfır otomobillerde indirim ve finansman kampanyaları var. Bu da ikinci el otomobil piyasasını olumsuz yönde etkiliyor. Şimdi onlar da tabii sıfırda araç satacaklar. Ne yapıyorlar? Orada kampanyalar düzenliyorlar, fiyat düşürüyorlar. Belli bir orana kadar burada biliyorsunuz izin verilen, müsaade edilen bir oran var. O işte 2 milyon TL'nin altındaki rakamlar olması lazım. 2 milyon TL'nin altındaki rakamlara sıfır faizli kredi uygulanabiliyor gibi değerli dinleyiciler. Dolayısıyla ikinci el araç piyasasında ciddi bir durgunluk yaşanıyor. Bu noktada da insanlar bu durumdan sevgili dinleyiciler, yani bu satışları yapan insanlar şikayetçiler, onu da söylemiş olalım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bazı açıklamaları oldu. Aileler çocuklarını takip etmeliler diyor. İçişleri Bakanı'nın mı sesi var? Tamam, farklı konudaymışım. Tamam, oraya da bakarız. Yani şu açıklamaları vereyim, ondan sonra en azından İçişleri Bakanı'nın terörsüz Türkiye açıklamasını oradan veririz, kendisinden veririz. Diyor ki Sayın Bakan, aileler çocuklarını takip etmeliler. Mümkün mü böyle bir şey sizce? Ailelerin çocukları takip etmesi mümkün mü? Takip derken nasıl bir takip olabilir? Yani sosyal medyasını mı kontrol etmesi lazım? Arkadaşlarını mı kontrol etmesi lazım? Okulu mu kontrol etmesi lazım? Ya bu tabii çok hani yanlış bir ifade olduğunu söylemiyoruz elbette. Yani bu ifadenin, Sayın Bakan'ın bu ifadesinin alanı geniş. Gerçekten öyle. Aileler çocuklarını takip etmeli ama bu takibi yaparken de hassas davranması lazım. Hani çocuğa değil mi baskı uygulamaması gerekiyor. Ona yaklaşım, ona davranış şekli, onunla nasıl konuştuğu. Tam arkadaş gibi de olamıyor anne baba ama tam anne baba da gibi de olunamıyor. Yani o ortada bir noktayı denk getirmesi gerekiyor. Değerli dinleyiciler, evet gerçekten doğru, sosyal medya çok önemli. Ben mesela küçücük çocukların eline hala anne ve babaların tabletleri verdiğini görüyorum. Ben merak ediyordum orada ne var diye falan. Yani çocuklar ne izliyorlar falan diye. Bize de mesela evimize misafir geldiğinde çocuklar falan oluyor bazen. Ya bakıyorum, tablet veriyorlar çocuklara.

0: çocuklara ya da telefon kullanmasına izin veriyorlar. Küçücük çocuklar bunlar, 4-5 yaşında falan, 6 yaşında neyse. Bu çocuklar bildiğiniz sosyal medyayı kaydırarak görüntüleri izliyorlar. Ve o görüntülerde, o videolarda küfür var, hakaret var, ne bileyim bir şeyler var yani. Hani anne ve babaların bu noktada, Sayın Bakan diyor ya, takip etmeleri lazım. Hakikaten öyle yani, bu konuda gerçekten takip etmek gerekiyor. Diyor ki bakan, odasında ne yapıyor, hangi sitelere giriyor, hangi oyunları oynuyor, çocukta davranış bozukluğu var mı, bunları takip etmek lazım. Okula gönderirken acaba çocuk okula gidiyor mu, gitmiyor mu diye takip etmek lazım. Mesela ebeveynler çocuklarının günlük yaşamını daha yakından takip etmeli demiş. Çocukların hangi sitelere girdiği ve hangi oyunları oynadığını gözlemlemesi önemlidir. Çocuklarda olağan dışı davranışlar ve risk işaretleri erken fark etmek önemli olduğunu söylüyor Sayın Bakan. Yine çocukların gerçekten okula gidip gitmediğini kontrol etmek, kimlerle arkadaşlık kuruyorlar, okuldan sonra nerelere gittiklerini takip etmek önemli. Çocuk güvenliğinin yalnızca polis ve öğretmenlerin sorumluluğunda olmadığını vurguluyor ve İçişleri Bakanlığı risklerin erken tespitini amaçlayan Şefkat Kalkanı projesini hayata geçirmeye çalıştığını da değerli dinleyiciler, Sayın Bakan, İçişleri Bakanı duyuruyor. Annelik öyle kolay iş değil. Baba olmak öyle kolay iş değil. Endişeleri olur. Ondan sonra takip etmek ister. Yanlış yapmasını istemez. Hele ki annelik. Yani o hamilelik dönemiyle öncesinde başlayan ve belli bir yaşa kadar, evden ayrıldığı yaşa kadar, evden ayrıldığı yaştan sonra da onu düşünmeye devam eder, onun derdiyle dertlenir, iyi olmasını ister vesaire. Özür dilerim, ömür boyu bitmez yani. Simge, Sayın Bakan'ın terörsüz Türkiye ile ilgili olarak açıklamasını da ver, ondan sonra yolumuza devam edelim.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisimiz bu konuyu kanunlaştırdı. Biz İçişleri Bakanlığı olarak terörsüz Türkiye sürecinin akamete uğramaması için hassasiyetle takip ediyoruz. Burada bir pazarlık yok. Terör örgütüne karşı verilmiş bir taviz de yok. Burada devletimizin, Cumhurbaşkanımızın iradesi var. Terör örgütü işte kendisini tasfiye edecek, silahlar bırakacak. Devletin güvenlik organları bunu tespit edecek. Milli Güvenlik Kurulu teyit edecek. Ardından 6 aylık süre başlayacak. Ardından mahkemeler konuyla ilgili karar verecekler ve normalleşme de bu şekilde başlamış olacak. Ülkemiz bununla inşallah 50 yıllık terör belasının da üstesinden gelmiş olacak.
0: Evet, Sayın Bakan'ın açıklamaları değerli dinleyiciler. Terörsüz Türkiye açıklamaları kıymetli dinleyiciler. Şimdi fon soruşturması bir taraftan devam ediyor. Bununla ilgili olarak açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Hatta bazı bakanlar kendilerine yönelik bazı ithamlar var. Bunlarla ilgili olarak cevaplar veriyorlar. Mesela en son Aile Bakanı, değerli dinleyiciler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı bununla ilgili olarak açıklamaları olmuştu bildiğimiz kadarıyla, açıklamıştık geçen hafta. Şimdi bir de Ticaret Bakanı Sayın Bolat, Ömer Bolat'ın bu konuyla ilgili olarak kendisine yöneltilen söylemlerle ilgili olarak vermiş olduğu bir cevap var. Onu da bir duyalım, buyurunuz.
2: Asla 170 milyon liralık bir para çekişi ve hesap kapatılışı yok. Yatırım portföy şirketinde benim hesabımdaki 2 yıl 8 ay içinde vadesi dolanlarla ilgili tahsilat ve yeni sukuk alımı için ödeme şeklindeki farklı işlemleri toplayarak 170 milyon lira işlem yaptı, para çekti diye algı oluşturmaya çalışmışlar. Ben kendilerine Hodri Meydan diyorum. MKK'ya, köstebeklerine de sorabilirler. 170 milyon lira Ömer Bolat veya yakın bir para çekişi olmuş mu, olmamış mı? Bu ahlaksızlık, bu siyaset değil.
0: Evet, bu ahlaksızlık, bu siyaset değil dedi Sayın Bakan yapmış olduğu açıklamada değerli dinleyiciler. Ya bütün konularda, her konuda dikkat etmek lazım. Sosyal medya özellikle bilgi kirliliğinin çok yaşandığı yerlerden bir tanesi, işin gerçeği. Dolayısıyla her zaman resmi açıklamaları beklemek, her konuda resmi açıklamaları beklemek ve ortaya konulan gerçekleri beklemek gerekiyor hanımlar beyler. Son zamanlarda bu mevsim geçişi mi diyoruz biz buna, rahatsızlıklar başladı. Çevremizdeki insanların, bilmiyorum sizde manzara ne, bizde de yakın zamanda tel tel dökülmeye başlar millet diye düşünüyorum. Var mı şu anda içimizde hasta olan falan, boğazı kaşınan, burnu akan, herhangi bir şey yok değil mi? Yok değil mi? Tamam. Ney var? Mikail'in boynu ayrı, o ağrıyor, onu biliyoruz zaten. Geçmiş olsun Mikail. Yastıktan düşmüştür. Hangi tarafa dönemiyorsun Mikail? Hangi tarafa dönebiliyorsun da kılıç saplanıyor. Anladım. Ne kadar enteresan bir tespit. Dönüyorum da kılıç saplanıyor. Evet. Hangi taraf? Ne tarafa kılıç ne tarafa dönünce saplanıyor? Bir de kılıç tam olarak nereye saplanıyor? O da çok enteresan yani. Abi şurada bak, gel bak, az aşağı, az yok yok, sağ, cama doğru. Allah'ım ya Rabbim ya, geçmiş olsun Mikail'im. Efendim lütfen dikkat edelim, özellikle toplu taşıma araçlarına binerken, uçağa binerken. Benim eşim geçenlerde bir Mersin'e sapasağlam gönderdik, geriye hasta geldi, perişan olmuş vaziyette geldi. Uçağa bindiğinde yanında oturan kişi gidene kadar hapşur. Ondan sonra bütün virüsleri benim eşim dahil bilmiyorum daha kaç kişiye vermiştir orada. Ondan sonra herkes tel tel dökülüyor tabii. Mümkün mertebe ya böyle durumlarda hasta olan insanlar sağlıklı olan insanlar. Her iki tarafından maske taşıması lazım. Pandeminin bence bize kalan en güzel şeyi bu olması lazım. Yani bu alışkanlığı devam ettirmek lazım. Otobüse bindiğimizde ya da toplu taşımaya bindiğimizde, uçağa bindiğimizde ya dikkat etmekte fayda var yani. Hele de sağımızda solumuzda böyle hapşıran insanlar falan gördüğümüzde, ondan sonra onu bir de göstereyim dedim bir taraftan. Hapşıran böyle bu şekilde. Neyse dikkat etmek lazım. Var mı maske yanınızda? Taşıyor musunuz maske? Yok. İknur? Kemal? Ne değil? Yaylı tambur. Maske var mı yanında? Maske. Yok. Tamam. Yok, soru yok. Yok, bir şey yok. Yok. Cevdet abi aradı da o sordu Kemal'in maske var mı yanında diye. Hayır, öyle bir şeyle Kemal'e soruyu sordum. Ne? Maske mi? Niye? Hayırdır? Falan gibi. Şimdi Sağlık Bakanı'nın açıklamaları var. Hazır buradan Sağlık Bakanı'na gidelim. Hayır, Sağlık Bakanı Memişoğlu. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumak. Var mı ses? Ver bakalım hadi Sayın Bakan'ın açıklamasını.
3: Yeşilay bir çalışma yaptı. %80 insanımız sigarayı bırakmak istiyor. Biz de bu konuda esasında bunun görünürlüğünü azaltıp sigaranın normal bir şeymiş algısını ortadan kaldırmak istiyoruz. Ve sigarayla ilgili de belli yaşın altındaki insanların sigara kullanması şu anda zaten yasak. Ya daha doğrusu satılması da yasak. Bu satışı da TC kimliğini veya kendisini ibraz ederek satılmasını sağlayacak. Sigaranın görünürlüğünü azaltacak. Cezai müeddileri daha net ortaya koyacak bir düzenleme yapıyoruz. Herhalde birkaç hafta için meclise sunacağız.
0: Ya bu çok enteresan. Nasıl olacak bilmiyorum ama herhalde ona göre bir sistem olacak. Anladığım kadarıyla. Yani bir çocuk böyle gittiği zaman ne yapacak? İşte sigara satışını yapan yer şüphelendiğinde TC numarasını isteyecek. Numaraya girince anladığım kadarıyla yaş, doğum tarihi bilgisini falan mı görecek? Ne olacak bilmiyorum. Diyor ki Sayın Bakan, mahremiyeti gözeten, kişisel verileri koruyan ve uygulama kolaylığı sağlayan elektronik sistemler dahil bütün seçenekleri değerlendiriyoruz. Yeni kanun taslağımızı ve mevzuatımızı da bu çerçevede ele alıyoruz dedi Sayın Bakan, yapmış olduğu açıklamada kıymetli dinleyiciler. Şimdi fon soruşturması dedik. Fon soruşturmasında başsavcılıktan gelen bir açıklama vardı. Fon soruşturması kapsamında gizli ibareli belgelerin sosyal medya ve dijital mecralarda paylaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı adli süreç başlattı. Türk Ceza Kanunu'nun 285. maddesi kapsamında soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği değerlendirilen kişiler hakkında re'sen başlatılan bir soruşturma. Değerli dinleyiciler, açıklamada soruşturmanın aşamalarına uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Türkiye Bankalar Birliği gibi ilgili kurum ve kuruluşlarla çeşitli talimat ve müzakerelerin gönderildiğini bildirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklama, değerli dinleyiciler, kamuoyuna duyurulur diyor. Soruşturmanın gizliliğini alenen ihlal edilmesi Türk Ceza Kanunu'nun 285. maddesinde düzenlenen soruşturmanın gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirilecek olup bu paylaşımları yapanlar hakkında başsavcılığımızca resen soruşturma işlemlerine başlanmıştır denildi değerli dinleyiciler. Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor bugün. Kıymetli dinleyiciler saat 15'te toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tabii kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunacaktır. Toplantıda tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili ayrıntılar masada olacak. Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum, Amerika-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler yine değerlendirilmesi bekleniyor. Hanımlar, beyler, bugünkü kabine toplantısında masada olacak konular. Ara verelim değil mi? Bence de. Evet, Simge'den fırça yedik. Değerli dinleyiciler, ara vermemiz gerekiyormuş. Bu şarkıyı mı dinleyeceğiz? Tamam, güzel bir şarkı. Hadi bakayım, ben bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Birazdan tekrar buradayım. Özgür de bana çay ısmarlayacakmış değerli dinleyiciler. Ismarlayacak. Hadi bakalım, geliyoruz birazdan.
4: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Sevgili dinleyiciler, bir ara sonrasında buradayız. Devam ediyoruz Okan Aslan'la Gün Ortası Radyo programında. Adalet Bakanı Akın Gürlek 8 aylık bilançoyu açıkladı. 7818 operasyon, 32882 tutuklama. 81 ilde toplam 7818 operasyon, 70853 şüpheli hakkında adli işlem. 32882 şüpheli tutuklandı. 15826 adli kontrol tedbiri uygulandı. 30 milyar TL'yi aşan piyasa değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. 1.4 milyar TL, 17 milyon euro ve 17 milyon doların üzerinde nakit paraya el konuldu. 9030 taşınmaz, 1556 araç ve 22 deniz taşıtına el konuldu. 803 şirket ve işletme hakkında adli işlem gerçekleştirildi. 38058 banka ve kripto hesabı donduruldu ve veya bloke edildi. 28245 yasa dışı bahis, kumar sitesi ve suç örgütü hesabına erişim engeli getirildi. Mali incelemelerde 2.54 trilyon TL, 9.8 milyar dolar ve 3.49 milyon euroluk işlem hacmi tespit edildi. Bu rakamlar el konulan para miktarını değil, incelenen işlem hacmini gösteriyor. Değerli dinleyiciler, Sayın Bakan'ın, Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamada. Şimdi bu arada 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren bu fonla ilgili olarak düzenleme mecliste. Kanun teklifi AK Parti, biliyorsunuz, yatırım fonlarının tasfiyesine ilişkin 9 maddelik düzenlemeyi sundu. 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. SPK'nın tasfiyesi kararı SPK'nın tasfiye kararı aldığı 7 şirkete ait 131 yatırım fonu düzenleme kapsamında, onu söyleyelim. Toplam 456.758 yatırımcı doğrudan etkileniyor. Net yatırım tutarı 1 milyon TL'ye kadar olanlara, bu tutarı aşmayan, daha yüksek yatırım yapanlara da 1 milyon TL ara ödemesi yapılması, kıymetli dinleyiciler. Şimdi devam edelim. Fransa'nın güneyinde bir kasabada bulunan ve müzede geçen ay çalınan iki değerli tablo bulunmuş. 3 dakikadan kısa süren soygunla bağlantılı 6 kişi gözaltına alınıyor. Louvre Müzesi'ndeki mücevher hırsızlığının ardından kültürel miras alanlarının güvenliği yeniden gündeme taşınmıştı. Adamlar baya baya salmışlar orada güvenlik olayını falan yani. Hiç. Yani bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Birileri de bunu herhalde fark etmiş olacak ki bunları gerçekleştirmişler. Sevgili dinleyiciler, Tokat'ta kent merkezinde önceki gün akşam saatlerinde başlayan mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri nedeniyle hastanelerde yoğunluk yaşanmış. İlk olarak çocuklarda görülen şikayetlerin ardından yetişkinlerin de sağlık kuruluşlarına başvurmasıyla birlikte hasta sayısı 3000'e yaklaşmış. Yetkililer şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor. Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamalara göre dezenfeksiyon çalışmalarının daha verimli ve steril yürütülmesi amacıyla il merkezinde bulunan tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ve öğretime bir gün ara verilmiş. Var mı evinizde arıtma cihazı, su arıtma cihazı? Sende yok Simge. İknur, sende yok. Sen kaynatılmış. Kaynatıyor musun suyu? Ha, güzel. O da iyi bir yöntem. Özgür akşam kaynatıp sabah kullanıyormuş. Peki içme suyu ne yapıyorsunuz? Dışarıdan parasıyla damacana su mu alıyorsunuz? Onu mu kullanıyorsunuz? Damacana değil, 5 litrelik su alıyoruz. Yani sonuçta dışarıdan alıyorsunuz. Çeşme suyunu kullanıyorsunuz yani. Yemek yaparken, çay demlerken, kahve yaparken. Bulaşıkları zaten bulaşık makinesi yıkıyor. Ondan sonra sebzeleri falan yıkarken kullanıyorsunuz onları falan. Peki o suyun içerisine mesela sirke falan koyuyor musunuz? Bir süre sirkede bekletme falan var mı? Bizimkiler var ya, iyice sağlıksızmış ha. Perişan. Bunlar çabuk hastalanır. Sevgili dinleyiciler, yazık ya, bunlara yazık dediğinizi duyar gibiyim. Niye arıtma cihazı alınmıyor. Neden düşünmüyorsunuz? Kira olduğu için mi? Arıtma cihazı almamanızın sebebi kirada olduğunuz için mi? Niye arıtma cihazını götürebilirsiniz? Allah Allah, çok enteresan. Aferin bak, Mikail kafasının sadece %62,5'luk kısmını gösterdi bana. Bizde var abi, her yere götürüyoruz dedi ve uzaklaştı. Evet. Sevgili dinleyiciler, devam edelim. Vatandaşlık maaşı ilk etapta 2,5 milyon haneye 1,5 milyon TL destek ödemesi planlanıyor. Destek için kriter burada ne biliyor musunuz? En düşük emekli maaşı 23.552 lira hane başına. Yardımlar kira, enerji, çocuk yardımı, fatura ve gıda gibi kalemlerde yapılacak. Yani sabahın haberi, böyle direkt getirip para verilmesi falan gibi bir durum söz konusu değil hanımlar beyler, anladığımız kadarıyla. Vay arkadaş ya. Devam edelim değerli dinleyiciler. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında, hatırlarsanız yayınımızın hemen başında Manisa'da gerçekleşen kazada hayatını kaybeden 11 kişinin olduğu, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli vardı. Adliyeye sevk edilirken emniyetteki ifadeleri bu arada ortaya çıktı. Onların kaza esnasında tur otobüsünün direksiyonunda oturan M.A. ifadesinde kazanın yolcuların kavşağı kaçırdığını söylemesi üzerine geri manevra yaptığı esnada yaşandığını belirtiyor. Çekicinin şoförü ise tur otobüsünü fark ettiğini ancak manevra yapamadığını söylüyor. Ortaya çıkan ifadeler. MA'nın jandarmadaki ifadesinde kazanın yolcuların kavşağı kaçırdığını söylemesi üzerine geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı sırada yaşandı. Görüntülerde de zaten onu görmüştük. Tur otobüsünün sahibi ve yedek şoför MY'nin de ifadesinde kaza sırasında arka sıralardaki koltukta oturduğunu, sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp ilerlediği sırada çarpışmayı hissettiğini ve ön koltuklara savrulduğunu anlattığını duyuyoruz. Çekicinin sürücüsü de ifadesinde kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını söylüyor. Tur otobüsünün sürücülüğünü MA'nın Balıkesir Susurluk ilçesinden ve MY'den devraldığı, kazada yaralanan 13 kişinin hastanedeki tedavileri de devam ediyor. Değerli dinleyiciler, kavşak diyelim ki kaçtı. Biraz ileriye ilerlese, biraz ileri gitse bir yerden dönüş olacaktır. O dönüş yerine girecektir. Tekrar geri gelecektir. Tekrar o yola girecektir. Ya da ileriden bir yerden o kavşağın çıkacağı istikamete belki tekrar bir çıkış vardır vesaire. Ben bunu Ümraniye'de görmüştüm mesela. Ümraniye'nin göbeğinde koca servis otobüsü geri gidiyor trafik sıkışıklığında. Şimdi bu iğrenç kişilere ehliyet verilmesi, onların ehliyet sahibi olması ve o şoför koltuğuna oturması gerçekten büyük bir kabahat. Cinayete teşebbüs. O servis aracının şoför koltuğuna oturan, benim Ümraniye merkezde gördüğüm, böyle akşam saati, trafik yoğun, insanlar işlerinden çıkmışlar, trafik yoğunluğu var. Ya öyle bir yerde, hem de kaldırımın da, yani insanların yürüdüğü kaldırımın da yarısını işgal ederek servis otobüsü geri gidiyor ve hiç umursamıyor, terbiyesiz. Bir de şöyle bir durum var, şimdi insen arabadan aşağı. Bu adama itiraz etsen, işte burada bir düzenleme var mı, dikkat var mı? Sorulan soru o, merak ettiğimiz o. Şimdi burada belli ki bir yanlış yapılıyor, geri gidiyor. Yapılacak olan ne? Videosunu çekeceksin o servis otobüsünün, değil mi? Öyle olması gerekiyor. Dışarıdan biri çekebilir. Videosunu çekeceksin, şöyle bir etrafı da göstereceksin. Hatta çekerken bir de anlat. De ki, sevgili emniyet yetkilileri, trafik şube ekipleri, bu kendini bilmez dengesiz şoför, içinde işinden çıkmış, evine gitmek isteyen insanların da olduğu servis aracını işte gördüğünüz üzere burada böyle geri geri gidiyor. Ehliyeti lütfen onun elinden alalım. Bir daha da vermeyelim. Böyle birinin tekrar o koltuğa oturmaması lazım. Araç kullanmaması lazım. Bakalım, bir de bunları duyurmak lazım tabii. Yani bu olay gerçekleşti, bu kişi bunu yaptı, aracına el konuldu, şu kadar para cezası kesildi, ehliyetine de süresiz el konuldu diye bir haberi bizler, ben buradan seve seve duyururum. Bu haberi seve seve duyururum. İnsanlar duysunlar, aa bak böyle böyle bir şey oldu, bari biz yapmayalım. Yaparsan da sen de aynı şekilde cezasını çek demek lazım sevgili dinleyiciler. 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başvuruların e-devlet üzerinden yapılacağını açıkladı. Son başvuru tarihinin de 16 Ekim saat 23.59 olduğunu duyurdu. Başvuru sonuçlarının ise değerlendirme sürecinin ardından açıklanması bekleniyor hanımlar beyler. Onu da aktarmış, söylemiş olalım sizlere. Şimdi Yargıtay 11. Ceza Dairesi kilometresi düşürülerek satılan ikinci el araçla ilgili soruşturma yapıyor ve alıcı kayıtları sorgulayabilirdi gerekçesiyle verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararını bozuyor. Gerçek kilometresi 251 bin olan aracın 65 bin kilometrede gösterildiği olayda dolandırıcılık iddiasının teknik inceleme ve bilirkişi raporuyla araştırılması gerektiğine hükmediliyor değerli dinleyiciler. Ya bakın bir şey söyleyelim. Araç alabilirsiniz, ikinci el araç alabilirsiniz. Ekspertiz dediğimiz bir olay var. Hem de bir de bunu tabii gerçekten kurumsal yerleri tercih etmek lazım. Kurumsal yerlere gitmek lazım. Hangi aracı alıyorsanız alın, tanıdık da olsa dikkat etmek lazım. Ben mesela tanıdıktan yedim bu kazığı. Bize bir araç satmış zamanında, böyle bir şey yoktu yani. Gerçekten çok fenaydı. O yüzden hani ekspertize götürüp, ekspertize diyeceksiniz ki Okan Bey tamam da ekspertizde bir dünya para yani. Oraya da o kadar para veriyoruz. Sıkıntı çıkarsa ne olacak falan filan, ama yapacak bir şey yok. Değerli dinleyiciler. Devam edelim bakalım başka neler var. Antalya'da sahte botoks alarmı diye bir haber var. Antalya'da 3 ayda kozmetik amaçlı olarak botoks yaptırdıktan sonra kas felci, yutma güçlüğü ve nefes darlığı yaşayan 16 kişi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Mağdurlardan bir tanesi işlemin doktorun değil sekreterin yaptığını öne sürüyor ve en ağır şekilde burada durumu ağır bazı hastalar solunum cihazına bağlanmış 7 vaka değerli dinleyiciler adli makamlara bildirilmiş. Bilmiyorum ya bu konuda ne kadar rahat insanlar. Yani botoks dediğimiz olay böyle ciddiye alınması gereken bir şey yani. Değerli dinleyiciler, hani bakıyorsun merdiven altı o kadar yer var ki bunu yapan, sağlık konusu yani, öyle değil mi? Yani o yanlış bir hamle, ondan sonra ilacı, kullanılan ilaç, o botoks yaparken yapıldığı yer, değil mi? Hani sadece burada yorum yapıyoruz. Bunlar aslında bir şey nedir? Konunun uzmanıyla konuşmak lazım. Bir dünyada para veriyor insanlar bunlara değerli dinleyiciler, bu olaylara bir dünyada para veriyorlar. Tabii kritik süreçlerle karşılaşabiliyorlar, o noktada onu da söyleyelim, dikkat etmek gerekiyor değerli dinleyiciler. Sakarya'da 14 yaşındaki bir çocuğun silahla vurularak hayatını kaybettiği olayda tutuklanan 16 yaşındaki kişi yapay zekada bakın neleri aratmış. Hangi silahla vurursam adam ölür, tüfekle vurursam ne kadar ceza alırım, pompalı tüfek can yakar mı, kuru sıkı can yakar mı, birini öldürürsem kaç yıl hapis yatarım konusu. Her defasında benzer olaylarla karşılaştığımız zaman söylediğimiz konulardan bir tanesini tekrarlayalım. Bireysel silahlanmanın ben şahsen gerçekten karşısındayım. Bu kadar çok rahat ateşli silahlara ulaşabiliyor olmak gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Okul saldırılarında okula mesela tüfekle gelen okul saldırılarının gerçekleştirildiği o olaylarda o dönemde hepimiz eminim girip bakmışızdır. Silah satın alma olayına internetten girip bakmışsınızdır, ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Editörler, editör arkadaşlarım da bununla ilgili daha önce çalışmalar yapmışlardı değerli dinleyiciler. Hakikaten gerçekten o silahlara nedir sahip olmak son derece kolay. Bununla ilgili olarak da yetkililerin çalışma yapması işin gerçeği gerekiyor değerli dinleyiciler. TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü bazı açıklamalarda bulunmuş. Sesi mi var? Vay nasıl da sevindi ha. Vallahi nasıl da sevindi, böyle denk geldi ya, hemen sesi var diye bağırdı. Şimdi bu kadar tezahürata, Simge'nin bu kadar tezahüratına o sesi vermemek olmaz. Ben de bir çay molası vereyim. Hadi bakalım.
1: Türkiye olarak Aselsan, Roketsan, Havansan ve TRI olarak yabancı elektrikli arabaları artık kamu sürecine sokmuyoruz. Çünkü çok fazla sensör var. Haritasını çıkarıyor ve kontrolü bizde değil. Yerlere izin veriyoruz. Yazılımın da kontrolü de bizde. Ama tehlike büyük. Allah korusun. Bir savaş durumunda ne olacağını bilemezsiniz. Yazılımın kontrolü sizde ise şifreyi ve yazılım devri güvence altına alabilirsiniz. Sıkı ama yazılım ve kontrol başka birindeyse o da istiyorsa onu yapar. Ne yazık ki.
0: Şimdi Akşit'in açıklamalarına baktığımızda diyor ki Türkiye'de kök hücreleri Türkiye'den kök hücreleri çaldılar, götürdüler. Türk milletinin genetik yapısının haritasını çıkarıyorlar diyor. TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Akşit'in açıklamaları devam ediyor. Sadece Türk milletine etki edecek silah yapabilirler. Teknolojiyi görüyorsunuz, tedbir almamız lazım. Bilim insanlarımızın olması, adamlarımızın olması lazım. Yüz binlerce yıldır insanlara bulaşmamış olan virüsler yarasadan, kuştan bulaşır mı? Bulaşmaz diyor. Birileri o virüsleri alıp laboratuvarda DNA'sıyla oynayarak modifiye ediyor. İnsan hücresine yapıştıracak, yapışacak hale getiriyor. Bir yerlerde kimsesiz... iddiaya bak, bir yerlerde kimsesizin mahkumların üzerinde deneyerek biyolojik silah olarak diyor dolaba koyuyorlar diyor değerli dinleyiciler. Ciddi nedir iddialar. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine şöyle bir baktığımızda dünyada 1.2 milyar insan zihinsel ve ruhsal sorunlar yaşıyor. Sen inanıyor musun buna? Kaygı bozuklukları, bak mesela sayıyorum, kaygı bozuklukları ne o, var mıdır diyorsun. Bir, tamam, 470 milyon insan. Depresyon, 322 milyon. Bipolar bozukluk, çok fena. 36 milyon insan. Şizofreni, 27 milyon insan etkilenmiş. Yeme bozuklukları, çocuklarda kaygı bozukluğu yaşayan 146 milyon çocuk ve ergen. Yine ruhsal bozukluk yaşayan insanların büyük bölümü yeterli sağlık hizmetine ulaşamıyor. Değerli dinleyiciler. Kaygı bozuklukları mesela kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyen aşırı korku, endişe ve sürekli huzursuzluk yaşaması. Bunları yaşıyor musunuz bu arada siz ara sıra? İknur? Efendim? Ha, telefonla konuşuyor, tamam. Depresyon mesela. Sende var. Sende dönem dönem, özgür dönem dönem diyor. Bipolar bozukluk, tövbe estağfurullah ya. Evlerden uzak, tahtaya vuralım. Tanıdıklarım var, fena ama değil mi? Çok fena. Şizofreni mesela kişinin düşüncelerini, algılarını ve davranışlarını etkiliyor. Gerçekliği değerlendirmekte zorlanıyor. Ciddi bir ruhsal bozukluk. Yeme bozuklukları, kişinin yemek yeme davranışlarının kilo ve beden algısıyla ilgili düşüncelerin fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz etkilemesi olarak karşımıza çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 1.2 milyar insan zihinsel ve ruhsal sorun yaşıyormuş. Hanımlar, beyler, saat başına gideceğiz, sonrasında tekrar burada sizlerle birlikteyiz.
2: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandanızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

Değerli dinleyiciler, yeni haftanın ilk gününde radyonuz Radyo Sputnik'te ben Deniz Okan Aslan ve ekip arkadaşlarım sizlerle birlikteyim. Birazdan tüketici masası bölümü radyonuzda gerçekleştireceğiz bu hafta, çünkü önümüzdeki günlerde 4 gün boyunca konuklarımız olacak. Yarından itibaren stüdyo konuklarımız olacak değerli dinleyiciler radyonuzda. Dolayısıyla en müsait gün bugündü. Bugün de tüketici masası bölümünü konuşacağız ve gıda israfı üzerine bugünkü konu başlığımız değerli dinleyiciler. Türkiye OECD ülkeleri arasında %27 ile ev genci oranının en fazla olduğu ülkeymiş değerli dinleyiciler. 2000 yani Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD 2025 yılı verilerine dayanan ve basına yansıyan raporlara baktığımızda Türkiye'de gençlerin önemli bir kısmı ne okula gidiyor ne de çalışıyor. Yalnız bu durumdan çok memnunsuz, öyle rahatsız durmuyor, yani sıkıntı da durmuyor insanlar. Bir de böyle bir şey var. Ben mesela görüyorum, yeni jenerasyonun bu şeyi midir, rahatlığı mıdır bilmiyorum ama yani gerçekten istemediği bir şeyi yapmıyor. Çalışmak istemediği bir iş varsa, bir alan varsa çalışmıyor. İstemiyor yani. Ha, bu doğru mu? Bence insan evet sevdiği işi yapmalı. Sevdiği işte çalışmalı. Bu kesinlikle doğru. Ama diğer taraftan bir de ekonomik durum var. Yani yaşamak için de çalışmak gerekiyor. Özellikle bizim ülkemizde. Öyle ben evde boş boş oturayım, birileri bana para gönderir falan diye bir düşünce varsa Türkiye'de zaten bunun gerçekleşmesi mümkün değil. Ama gençler de, her kesim anlamında söylemiyorum, böyle çok rahat olan, çok rahat davrananlar var. Şaşırtıcı olan bir de yani ailesinden hani destek almadığı halde, ailesinin ekonomik durumu iyi olmadığı halde böyle rahat olanlar var, işin gerçeği. Ama ne yapıyorlar, nasıl davranıyorlar, bu onları hiç mi rahatsız etmiyor, bunu anlamıyorum. Ne bileyim, bir dışarı çıkmak, bir arkadaşlarla bir araya gelmek, bir şeyler oturup içmek, yemek, değil mi, keyif yapmak, sosyalleşmek. Kimileri bunu da yapıyor, bunu bir de yapan da var. O nasıl yapıyor bilmiyorum. Yani bu parasızlıkta, bu işsizlikte, bu yoklukta herhalde bazı arkadaşlarının desteğiyle ilerliyor süreç. Ney? Baba parası diyor. Evet sevgili Özgür. Şimdi Türkiye 15-29 yaş grubunda ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençlerin oranı %27.12. 38 OECD ülkesi arasında ilk sırada yer alıyormuşuz. OECD ortalamasının bu arada iki katı değerli dinleyiciler. Bu ortalama OECD'de %12.90 seviyelerinde. Türkiye'yi daha sonra işte Kolombiya, Meksika, Yunanistan gibi ülkeler takip ediyor. 15-24 yaş grubunda yaş grubu ikinci sırada. Daha dar bir yaş aralığı 15-24 yaş grubu Türkiye'de 23.63'lük oranla Kolombiya'nın ardından yine OECD ülkeleri arasında ikinci sırada bulunuyor değerli dinleyiciler. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre genç kadınlar da ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı %30.9'a kadar çıkıyor sevgili dinleyiciler. Yani OECD'nin bir bakışta eğitim raporundaki detaylarında genç kadınların eğitim ve çalışma hayatının dışında kalma oranlarının erkeklere kıyasla neredeyse iki kat fazla olduğu gerçeği var. Diyor ki uzmanlar, Türkiye'nin genç nüfus avantajını ekonomik üretime dönüştürememesinin altında yatan ana sebepler: eğitimle iş gücü piyasası arasındaki uyumsuzluk, düşük ücret teklifleri ve deneyim eksikliği, özellikle genç kadınların istihdama katılmasını zorlaştıran toplumsal ve yapısal engeller, mezun olduktan sonra iş bulamayıp umudunu kaybederek iş aramaktan vazgeçen gençlerin sayısındaki artışlar sevgili dinleyiciler. Ya bir umutsuzluk var şimdi. İnsanlar okurken bile umutları kırılmış. Yani okudum, hele bir de ülkede böyle çok geçerli bir şey değilse, alan değilse okuduğu bölüm. Yani okul bittikten sonra bir şey olmayacağını biliyor ya.
Bazıları zaten bırakıyor, devam etmiyor. Bazıları mecbur devam ediyor falan. Ama o kadar çok neden var ki. Sonra şey, mesela iş arıyor değil mi? İşe girecek. İlanlara bakıyor mesela. Ücretler o kadar düşük ki. Sunulan şartlar. Hani mesela uzun saatler çalıştırıyorlar. Verdikleri maaş düşük. Ondan sonra sosyal imkanlar. Orada verdikleri imkanlar çok kısıtlı falan. Dolayısıyla insanlar, gençler, yani böyle çalışıp moralimi bozacağıma, canımı sıkacağıma, bu beni olumsuz etkileyeceğine hiç çalışmam, evde otururum, canımı öyle sıkarım daha iyi diyor. Evet, gençler yapmak istedikleri şeyler, şeylerin peşinde koşuyorlar, onları istiyorlar. Müzik mi yapmak istiyor, müzik yapıyor. İşte dans mı etmek istiyor, dans. Farklı bir alanda mı, spor alanında mı ilerlemek istiyor, ne bileyim şef mi olmak istiyor, neyse ne. Sevgili dinleyiciler, netice itibarıyla gençlerin durumu bu anlamda gerçekten düşündürücü hanımlar, beyler. Şimdi tüketici masası bölümümüzü gerçekleştireceğiz. Tüketici masasında konuğumuz da bugün, gıda israfını konuşacağız. Ben sizden bir müsaade istiyorum. Tanıtımımızı girelim, sonra konuğumuzla beraber buradayız.

0: Tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
1: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
0: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
2: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
0: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
3: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım.
0: O halde bu program tam size göre.
4: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
5: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksöyle.
4: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
0: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
6: Yöneticinin iletişim hakkıyla bütün maliklere karşı sorumludur.
7: Trafik polisi öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk polisi.
0: Okan Aslan'la Tüketici Masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.

0: Değerli dinleyiciler, radyonuz Radyo Sputnik'te tüketici masası bölümünde sizlerle birlikteyiz. Ve konuğum sevgili Gürsel Kaya, Tüketici Konfederasyonu Medya Başkanı. Gürsel Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Okan Bey, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Şimdi bugün önemli bir konu başlığını konuşacağız. Aslında birçoğumuzun şikayet ettiği, birçoğumuzun herkesin dikkat etmesi gereken, şikayet ettiğimiz halde de çok da dikkatli davrandığımızı söyleyemeyeceğim bu konuda. İsraf konusunu konuşacağız ama gıda israfı üzerine böyle bir konuşacağız sizinle. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Önce isterseniz gıda israfının boyutundan bir başlayalım, ne dersiniz? Daha sonra işte bunun ekonomik faturası, hane bütçesine etkisi vesaire devam ederiz Sayın Kaya.
1: Evet, Okan Bey, iyi yayınlar diliyorum tekrar.
0: Çok teşekkür
1: ederim.
0: Maalesef
1: bir tüketim toplumu oldu, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir hızla bir tüketim toplumu yaratıldı. Özellikle medyanın, reklam sektörünün de buna büyük katkısı oldu tabii. Olumlu anlamda bakmak gerekir, olumsuz anlamda mı gerekir? Her alanda ve her anlamda bir tüketim toplumu, bir tüketici toplumu haline dönüştük. Gıda israfı da dünyanın karşı karşıya olduğu, tabii bizim ülkemizde bunun içinde en önemli sorunlardan biri. Ekonomik boyutu var, sosyal boyutu var, çevresel boyutu var. Ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün, yani FAO'nun verilerine göre gıdanın yaklaşık üçte biri kayboluyor ya da israf ediliyor. Çok büyük bir rakam bu. Ve 2024 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Programı bir rapor hazırlıyor. 2022 yılında yapılan bu araştırmanın sonucunda yemek hizmetleri olsun, haneler olsun, perakende olsun yaklaşık 1 milyar ton gıda israf edildi.
0: Oh.
1: Yani bu ne kadar korkunç bir rakam.
0: Çok,
1: bir,
0: çok.
1: 1 milyar ton gıda ve bu sadece insanın tüketebileceği bir gıda. Yani hayvanlar için bu yok. Bu sadece insanın tüketebileceği bir gıda. Ve bunlar sadece tabii çöpe atılan, israf edilen bir gıdayı göstermiyor. Yani burada harcanan, bunu üretiyor bu gıdayı. Ne üretiyor? Bir su var, su var, enerji var, toprak var, emek var, gübre var, yakıt var. Ve bütün bu harcanan ekonomik girdilerin boşa gitmesi anlamına geliyor bu israf. Yani o kadar acı bir çelişki var ki.
0: Bu son söylediğiniz, özür dilerim sözünüzü böldüm. Bu son söylediğiniz gerçekten çok enteresan. İsraf deyince işin bir de böyle bir boyutu var. Bu tarafından da bakmak lazım. Böyle biraz daha kapsamlı düşünmekte fayda var sanırım. Buyurun lütfen devam edin. Hatta israfın ekonomik faturasına da bağlarsak oradan çok güzel olur. Kulağımız sizde.
1: Yani milyonlarca insan yeterli ve dengeli beslenemezken ve gıdaya erişim her geçen gün zorlaşırken böylesine yaklaşık 1 milyar ton gıda ve bu 2022'nin rakamı. Yani 2026 yılında bir ölçümleme yapılmamış henüz. Eğer 2026-2025 yılı ölçümlerine bakacak olursak bu rakamın çok çok daha yüksek olduğunu görürüz. Dolayısıyla böyle bir çelişki var ve bu da gıda israfını mutlaka azaltmamız, çevreyi korumamız, mutlaka kaynakları daha adil ve verimli kullanmamız gerekiyor. Yani ekonomik faturası elbette böyle 1 milyar ton israf edilen bir şeyin ekonomik boyutu da çok büyük olsa gerek kuşkusuz. Ve burada tabii ekonomik boyutuna baktığımızda bu konunun işte ülke ekonomisine, üreticiye, esnaf ve tüketici açısından çok büyük anlamlar taşıdığını görüyoruz bütün bunların. Ve bir ürünü satın almak yetmiyor tabii bizim için, ya da üretmek de yetmiyor. Yani bir ürünün ekonomik boyutunu incelediğimizde o ürünün ekiminden, yani tarladan tüketimine kadar, mutfaklara gelinceye kadar ki bir zincir var. Yani bir hasat var, bir depolama işi var, bir işte soğuk zincir var, satışı var. Bütün bunların dikkat edilmemesi noktasında sonuçta bütün dünyada ve ülkemizde bir gıda kaybı ve israf ekonomisi ortaya çıkıyor. Bu israf ekonomisi neticesinde ise yıllık yaklaşık 1 trilyon dolar düzeyinde bir kayıp ortaya çıkıyor. Yani bu kaybolan ve israf edilen gıdanın ekonomik değeri Okan Bey, yıllık yaklaşık 1 trilyon dolar.
0: Evet.
1: Yani 1 milyar ton bir kaybolan ve israf edilen gıda var ve bunun karşılığında yıllık 1 trilyon dolar da bir ekonomik kayıp söz konusu. Yani bütün bu rakamları alt alta koyduğumuzda bu kaybolan bu 1 trilyon dolarla neler yapılabilir, neler yapılamaz, elbette bunun ortaya konulup görüşülüp tartışılması gerekiyor. Şöyle bir baktığımızda ülkemiz açısından durumu bir değerlendirdiğimizde bir kere üreticinin yetiştirdiği ürünün pazara ulaşamaması sorunu var.
0: Evet.
1: Ve bu bir gelir kaybına neden oluyor. Hadi marketlere gitti bu. Markette satılamayan ürünün çöpe gitmesi sorunu var. Burada bir ticari zarar söz konusu. Tüketicinin kullandığı gıdayı yeterince tüketememesi ve aşırı derecede alması, depolaması ve onu iyi koruyamaması nedeniyle gıdayı çöpe atması söz konusu. Bütün bunlar israfın daha da artmasına neden oluyor. Şimdi bir planlama yapılmadığı için ya da yapılamadığı için tarımsal sektörde özellikle tarımda o ekilen ürünün ne kadar ekileceğini, ne zaman ekileceğini, hangi tür ürünün ekileceğini mutlaka planlamak gerekiyor. Bunlar sadece yıllık değil, 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık hatta 50 yıllık planlamaların yapılması gerekir ki biz nelerle karşı karşıya kalıyoruz biliyor musunuz? Bir bakıyorsunuz bir yıl işte nar çok para ediyor, portakal para ediyor, zeytin para ediyor. Herkes işte birini söküyor, nar bahçesini söküyor, zeytin ekiyor, zeytini söküyor, işte bilmem soğan ekiyor, soğanı söküyor, patates ekiyor, para etti diye. Ve herkes patates ekiyor. Patates tarlada kalıyor. Yani bu bir yanlış planlamadan doğan bir şey ve bu bir israftır biliyor musunuz? Yani israf tarlada başlıyor, israf şeyde başlıyor. Yanlış planlamadan, yanlış tarım planlanmasından başlıyor israf. Bunlar iyi planlanmadığı sürece tarladan ta sofraya gelinceye kadar hadi bunu yaptık iyi bir planlamayı, iyi bir lojistiği yapamazsak, iyi bir depolamayı yapamazsak, sağlıklı bir depolamayı yapamazsak, sağlıklı bir ulaştırmayı tüketiciye yapamazsak orada da ürün kayıplarına, orada da efendime söyleyeyim israfa neden oluyoruz demektir. Hadi bütün bunları yaptık, pazara ulaştık. Bizim tüketicimiz, bizler, ben kendimden örnek vereyim. Gittik pazara, ihtiyacımız olmayan şeyleri bile dolduruyoruz, alıp geliyoruz. Hatta ve hatta şöyle bir psikolojiye kapılıyoruz. Ya bu hafta çok ucuz işte, nedir biber ya da domates. Bir kilo ihtiyacım varsa 5 kilo alıyorum. İşte bir kilo şeftaliye ihtiyacım varsa 3 kilo alıyorum. Eve getiriyorum. Bunu nerede koruyacağım? Dolapta.
0: Evet.
1: Dolaba koyuyorum. Dolaplarımız sağlıklı mı? İşte bunlar yeterince tüketilebiliyor mu? Ve bu ürünün yukarıda belirttik ya 1/3'ü çöpe gidiyor inanın. Yani tüketilmeden çöpe gidiyor. Dinimizde de biliyorsunuz israf haramdır diye çok önemli bir söz var, bir hadis var. Yani şimdi bizim böyle bir toplum olmamalıyız aslında. Ha, dünya gerçeğinde bu bir gerçek, yani böyle bir gerçek var. Yani israfla ilgili, gıda israfıyla ilgili, gıda tüketimindeki aşırılıkla ilgili bir gerçek var. Ama biz böyle olmamalıyız. Biz bu şeye ayak uydurmamalıyız.
0: Yani peki bununla ilgili şimdi o kadar güzel özetlediniz. Yani biz evet bu yeni bir şey değil aslına bakarsanız. Yani pazara gittiğimizde o ürünleri fazla alma durumu geçmiş yıllarda da vardı. Bundan bir 30 sene öncesine de gidin. 30 sene önce pazarlara gittiğimizde o zaman daha organik, daha güzel mevsiminde bir takım şeyleri alıyorduk, ediyorduk falan. Ama yine de fazla alırdık. Ve maalesef o ürünlerin bazılarını evde çürütürdük. Dolaptan hiç çıkmazdı. Dolapta çürürdü, giderdi falan.

0: Ne gibi şeyler yapılmalı sizce?
1: Çok önemli bir konuya temas ettiniz. Özellikle Antalya için, turizm kenti, turizm bölgesi Antalya için turizm tesislerinde, turistik tesislerde o kadar çok çeşit ve o kadar fazla üretiliyor ki gıda ve bunların pek çoğu da çöpe gidiyor maalesef. Hı hı. Ve orada bu insanlar tabaklarını o kadar fazla alıyorlar, o kadar fazla dolduruyorlar ki bu gıdaların yarısını belki yiyorlar, yarısını çöpe atıyorlar. İşte bütün bunların yerel yöneticilerle, merkezi yönetimlerle, bir takım STK'larla, efendime söyleyeyim, kooperatifçilikle, birliklerle, işbirliği halinde bütün bunların organize edilmesi gerekiyor Okan Beyciğim. Hı hı. Yani şimdi özel otelleri örnek verdiniz. Otellerde artan yemeklerin çok iyi korunarak, saklanarak artan yemeklerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gerekiyor. Hı hı. Bir takım işte çocuk esirgeme kurumları var, yaşlılar kurumları var, bir takım ihtiyaç sahibi vatandaşlar var. Yerel yönetimlerle işbirliği yapıp bu artan gıdaların bozulmamış şekilde, iyi şekilde korunan artan gıdaların bu insanların evine ve kursağına mutlaka ulaştırılması gerekiyor. Bunu yapacak olan kim? Bunu yapacak olan işte sivil toplum kuruluşları el birliğiyle, bunu yapacak yerel yönetimler el birliğiyle. Bunu yapan kurum ve kuruluşlar var ve bunu yapan oteller de var. Ben biliyorum, bizzat takip ettiğim için. Dolayısıyla böyle bir israfı önlemenin bir yolu olabilir. İsrafı önlemenin başka yolları ne olabilir? Eğitim, eğitim, eğitim diyoruz.
0: Evet,
1: yani insanımıza bunu mutlaka vermeliyiz. İhtiyacımız dışında olan şeyleri tüketmek ya da almamak gibi bir alışkanlığa edinmeliyiz. Yani biz her şey bizim olsun, bütün dünya bizim olsun ve en çoğu bizim olsun anlayışıyla maalesef elimizi, evimizi, cebimizi, arabamızı, her şeyimizi doldurmaya çalışıyoruz. Sonuçta yiyebildiğimiz nedir? İçebildiğimiz nedir? Evlerde ailelerin bütçeleri belli, gelirleri belli. Hı hı. Yani bütün bunlar aile bütçesini de etkiliyor. Sadece ülke ekonomisini değil, aileler de etkileniyor bütün bunlar. Yani bir çocuğa küçük yaşından itibaren yavrum işte tabağını bitir, ekmeğini bırakma. En çok da ekmek israf ediliyor.
0: Evet, evet.
1: Ve bu
0: ama bu bile edilen... önemli bir şeydi aslında değil mi? Yani o bu söylenen cümle bile önemliydi. Arkandan ağlar. Tabağını bitir, tabağında bırakma söylemi bile aslında eğitim dediniz ya, o bile güzel bir etki bırakıyordu yani. Buyurun lütfen devam edin.
1: Kesinlikle, yani çocuk, bizim çocukluğumuzda bitirmezsen işte önündeki tabağını, ekmeğini köpek ısırır.
0: Evet.
1: Efendime söyleyeyim gibi böyle şeyler söylenirdi ve biz onu son damlasına kadar sıyırmaya çalışırdık, yemeye çalışırdık. Ama tabii yiyebileceği kadar önemli olan üretmek, mutfakta pişirmek, yiyebileceği kadar, yenebilecek kadar sofraya koymak gerekiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Sofralarda yeneni de yemeyeni de dolduruyoruz. Dolayısıyla yenen yiyebildiği kadar yeniyor, yenilebildiği kadar yenilemeyen de çöpe atılıyor. Yani benim bir şeyim var, anlayışım var. Bir ülkenin medeni olup olmaması, medeni olup olmaması,
0: evet,
1: yollarına, kaldırımlarına bağlı ama ürettiği çöpe bağlı. Ne kadar çöp üretiyor ve ne üretiyor. Bir de bütün bunların istatistiki bilgilerinin elde edilmesi lazım. Eğer bir çözüm bulunması gerekiyorsa, bir çözüm analizine gidilmesi gerekiyorsa Okan Bey,
0: hı hı,
1: biz bir yılda neyi en çok çöpe atmışız, neyi yememişiz, bunların ülke olarak, önce bölgesel olarak, sonra ülke olarak bunların fizibilite çalışmalarının, araştırmasının yapılması lazım ki,
0: evet,
1: biz o ürünü neye göre üretelim ve o ürünü neye göre pazarlayalım, o ürünü neye göre sunalım. Yani şu anda en fazla ekmek tüketiliyor ve en fazla ekmek israf ediliyor maalesef. Düşünebiliyor musunuz? Yani ekmek ne demek? Milyonlarca insan dünyada o ekmeğin bir kırıntısına ulaşamazken,
0: evet,
1: bizim ülkemizde tonlarca ekmek çöpe
0: gidiyor.
1: Ya evet, da ne bileyim, hayvanlara yiyecek olarak veriliyor. İşte burada bizim yakınımızda bir fırın var. Her gün bakıyorum arka tarafta depoda dağlar gibi ekmek yığılıyor. Diyorum ki bunu ne yapacaksınız? hayvan yetiştiricilerine, hayvancılık yapanlara veriyoruz abi filan diyor. İşte düşük bir ücretle. Ya peki bunu böyle yapacağınıza ihtiyaç sahipleri bu mahallede vardır mutlaka kardeşim. Yoksa da muhtarla bir iş birliği

0: içine girin ve bunları ya az tüketin ya az üretin, yani üretimi ona göre yapın. Abi belli olmuyor işte, bir gün işte 5000 tane, bir gün 8000 tane, bir gün 10.000 tane filan şey yapıyoruz, satıyoruz. Dolayısıyla bunun bir ortalamasını onlara evet. verin, onlara dağıtın. Yani çöpe gideceğine, hayvan yiyeceği midir ekmek?
1: Evet. Vaktimizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum ben katıldığınız için. Çok önemli bir konu başlığıydı ve bu kadar kısa zamanda da ancak bu kadar değinebildik. Sevgili Gürsel Kaya, Tüketici Konfederasyonu Medya Başkanı. Bir başka yayında görüşmek üzere diyelim. Sağ olun, var olun.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Okan Beyciğim.
1: Çok teşekkürler, sağ olun. Hanımlar, beyler, Tüketici Masası bölümünün ve yayınımızın da sonuna geldik aynı zamanda. Yarın yine aynı saatte ben arkadaşlarımla birlikte burada olacağım, sizlerle birlikte olacağım. Deniz Toprak, müzisyen Deniz Toprak canlı yayında konuğum olacak, stüdyo konuğum olacak değerli dinleyiciler. Sizlere de aynı zamanda çok teşekkür ediyorum. Bu hafta konuklarımız olacak. Yarın, öbür gün, diğer gün, yani cuma gününe kadar stüdyo konuklarımız olacak stüdyomuzda. Onları da burada ağırlamaya devam edeceğiz kıymetli dinleyiciler. Ekip arkadaşlarıma, sizlere çok teşekkür ediyorum. Yarın yine aynı saatte, saatler 12.05'i gösterdiğinde ben Deniz Okan Aslan sizlerle birlikte olacağım. Mesaj gönderen, mesajları bize ulaşan tüm dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum değerli dinleyiciler. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
3: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
2: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
4: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
2: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
5: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım.
2: O halde bu program tam size göre.
6: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
7: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksoy.
8: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
2: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
9: Yöneticinin iletişim hakkıyla bütün maliklere karşı sorumlu bir
10: trafik polisi. Öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk polisi.
2: Okan Aslan'la Tüketici Masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.
11: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
12: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor.
1: Ortaya çıkan ilişkiler ağına baktığımızda fon krizinde akrabalık ilişkileri, siyasi ilişkiler ortaya çıkmaya başladı. İşte ailesel boyutuyla birlikte bir suç örgütünü ele alan önde gelen Hollywood filmlerinden bir tanesiydi Baba. Bu film bir suç organizasyonunun nasıl otellere, gayrimenkullere, şirketlere, fabrikalara, tesislere çöktüğünü gözler önüne seren bir filmdi. Bütün bunlar rakip ailelerle de sürdürülen bir mücadeleyi anlatıyordu film ve işte bu şarkıda da daha alçak sesle konuş, kimse duymasın. Aşkımızı sen ve ben yaşayacağız. Kimse gerçeği bilmiyor. Bizi izleyen gökyüzü bile, diyor şarkının sözleri.
0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: Ankara'dan merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Yine bir pazartesi günü saat 15 ve Ankara'dan haber var programıyla karşınızdayım. Ankara'nın gündemi her zaman olduğu gibi yine yoğun. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor. Gündemde bilindiği gibi fon krizi var. Bunun yanı sıra bölgemizdeki, bulunduğumuz coğrafyadaki siyasi ve dış politika gelişmeleri, özellikle terörsüz Türkiye yasasının yürürlüğe girmesinden sonra PKK'nın silah bırakması ile ilgili gelişmelere yönelik son durum, son tablo. Çünkü önümüzdeki yakın dönemde yasanın uygulamaya geçmesi ile ilgili beklentiler giderek yükseliyor. Gelen haberler PKK'nın Kuzey Irak'taki bazı kampları boşalttığı yönünde. Diğer taraftan Fon Koordinasyon Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları var. Fon krizinin nasıl yönetileceği, fon mağdurlarının paralarının nasıl ödeneceği, bu fonlardan olağanüstü kazançlar elde ettikleri saptanan isimlerin mal varlıkları ve bu kaynak paraların geri alınmasıyla ilgili takvim. Bununla ilgili bir takım bilgiler verdi Sayın Cevdet Yılmaz. Diğer taraftan da AK Parti grubu tarafından hazırlanan Türkiye'deki fon kriziyle ilgili mağduriyetlerin giderilmesine yönelik yasa teklifi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Çarşamba gününden itibaren bu yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. 9 maddelik bir teklif bu. Ancak teklif tasfiyesine karar verilen 130 fonu kapsıyor sadece. Yani bir anlamda bu 130 fona özel bir yasa çıkartılıyor. Oysa şu anda piyasalarda tasfiye süreci devam eden, daha önce tasfiye kararı alınmış ya da tasfiyesi tamamlanmış fonlar da var. Bunları kapsamıyor öncelikle bu yasa teklifi. Bunu vurgulayalım. Piyasa uzmanları, sermaye piyasası uzmanları, yatırım fonlarının yöneticileri ve bu konuda uzman olan akademisyenlerin yaptıkları açıklamalara baktığımızda yasanın biraz aceleye getirildiği görüşleri ön plana çıkıyor. Çünkü bir takım açık noktalar var. Öncelikle geri ödeme takvimiyle ilgili bir belirsizlik söz konusu. Yani bu 130 fonda parası olanlar, gerçi bir kısmı için ödeme başladı özellikle para piyasası fonlarında. Çünkü bu fonlar nakit ve riski düşük olduğu için buralardan kaynak üretmek biraz daha kolay. 40 bini aşkın küçük yatırımcının paraları ödenmeye başlandı ama asıl yatırım fonları, yani hisse senedi ve diğer kağıtları kapsayan fonlardaki kayıplar nasıl giderilecek, tasfiyeler ne kadar sürede tamamlanacak, işte bununla ilgili belirsizliklerin olduğu öne sürülüyor. Yani bir kesin takvim yok. Diğer taraftan mal varlıklarına, özellikle bu fonlardan yüksek kazanç elde ettikleri öne sürülen kişilerin mal varlıklarına el konulmasıyla ilgili olarak da bir takım hukuki sorunlar çıkabileceğine yönelik görüşler var. Anayasanın mülkiyet hakkını gündeme getiriyorlar bu görüşleri ileriye sürenler. Çünkü bu mal varlıklarının tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredilmesi ve tasarruf mevduatı sigorta fonunda bu mal varlıklarını kısa sürede satarak nakde dönüştürmesi öngörülüyor. Oysa bir yargı sürecinin olması gerektiği vurgulanıyor. Yani tasarruf mevduatı sigorta fonu herhangi bir mahkeme kararı olmadan bu varlıkları nakde çevirip fonda mağdur olanların geri ödemesi kapsamında bu kaynakları kullanabilecek. Fakat daha önce örnekler var. Örneğin bir Can Holding örneğini yaşadı Türkiye. 120'den fazla şirkete el konulmuştu. Yargı süreci devam ederken bu şirketlerden 30 tanesi iade edildi. Şayet ileride el konulan bu mal varlıklarının hepsinin mutlaka suçtan kaynaklanan gelirden elde edildiği kesin değil. Bununla ilgili bir yargı süreci işletilmeli diyor bu konuda karşı görüşü ileriye sürenler. Dolayısıyla tasarruf mevduatı sigorta fonu yargı kararını beklemeden el konulan bu varlıkları hemen satıp nakde dönüştürürse ve ileride yargı süreci tamamlandığında bu varlıkların bu fahiş kazançlar sayesinde alınmadığı veya bir suç geliriyle bu varlıklara sahip olunmadığı ortaya çıktığında bu kişiler bu sefer mağdur konuma düşecek ve satılan malları nasıl iade edilecek kendilerine, bu konuda da bir takım açık noktalar olduğuna ilişkin görüşler ileriye sürülüyor. Muhtemelen Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeler sırasında da bu konular gündeme gelecek. Belki yasa teklifinin boşlukları komisyonda uzman görüşleri alınarak, farklı değişiklik önergeleri verilerek doldurulmaya çalışılacak. Ancak kısa sürede bu yasa teklifinin hemen gündeme getirilerek tasfiye sürecinin hızla tamamlanmak istenmesi, hükümetin bir an evvel bu konuyu gündemden düşürmek istediğini de gösteriyor. Çünkü Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlüğün yaptığı açıklamalara baktığımızda 214 kişi ve kurumdan bahsediyor. 187 milyar liralık bir kazanç elde etmişler. 100 milyon lira ve üzerinde kazancı olanlar 214 kişi. Ancak bugün medyaya yansıyan başka bulgulara baktığımızda 1 Eylül ile 16 Eylül tarihleri arasında sadece iki fondan çekilen para 400 milyar liranın üzerinde. Dolayısıyla çok ciddi paralar bunlar. Yüz milyarlarca liradan söz ediyoruz. Bu paraların öncelikle yatırıma girerken kaynağı neydi? Çekilirken nasıl bir uygulama yapıldı? İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu yüksek meblağlı para çekişleriyle ilgili ayrı bir soruşturma yürütüyor. Acaba bu paralar içeriden bilgi alınarak mı çekildi, yoksa yatırımcı gerçekten artık yeteri kadar kazandım, paramı %500, %1000 arttırdım, yeter daha fazlasına gerek yok diyerek kendi iradesiyle mi bu parayı çekti? İşte bu şimdi soruşturuluyor ve dolayısıyla da 100 milyarlarca liralık 1 Eylül ile 16 Eylül tarihleri arasında Sayın Adalet Bakanı'nın ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tespit ettiği iki açıklamada böylesine yüksek meblağlar söz konusu. Sayın Akın Gürley'in bir başka açıklaması daha oldu bu hafta sonu. O da bence önemli bir açıklamaydı. Kendileri 11 Şubat 2026 tarihinde Adalet Bakanlığı görevine atanmıştı. Sayın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir anlamda kendi görev döneminin, 8 aylık kendi görev döneminin karnesini kamuoyuyla paylaştı. Bu süre içerisinde diyor Sayın Bakan, 7800 operasyon gerçekleştirdik diyor 8 ay içerisinde. 32.882 kişiyi tutukladık ki 70.000'i şüpheliydi bunların. Bu 70.000 kişiden 32.000'i tutuklandı. Buna karşılık 2,5 trilyon Türk lirası, 9 milyar dolar ve 3,5 milyar euroluk da bir para hareketi tespit edildi. 30 milyar lira değerinde de uyuşturucu ele geçirildi diyor Sayın Bakan Gürlek. Şubat ayından bu yana 8 ayda bunun yanı sıra 9030 taşınmaza, 1556 araca, 22 lüks yat ve tekneye, 38.000 banka ve kripto hesaba el konuldu. Bunlar donduruldu. 28.000 sanal bahis ve kumar sitesine de erişim engeli getirildi diyor. Peki bu operasyonlar kimlere yönelik yapıldı? Uyuşturucu tacirlerine, yasa dışı bahis işlemi yapanlara, sanal kumar oynatanlara, organize suç örgütlerine ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik gerçekleştirildi bu operasyonlar. Tabii Sayın Bakan Gürlek göreve başladığından bu yana geçen 8 ayın bu çok önemli operasyonlar ve suçla mücadele bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Ama diğer yandan da şunu düşünmek zorundayız. Türkiye'de böylesine büyük bir suç ağı, trilyonlar, milyar dolarları kapsayan parasal hareketler, ülke ekonomisi bu kadar sıkıntıdayken bu kadar büyük meblağların suç örgütlerinin, organizasyonlarının elinden geçmesi, on binlerce kişinin bu işlerin içinde yer alması da ayrıca üzerinde durulması ve düşünülmesi gereken bir boyut. Nasıl oluyor da ülke bu noktalara kadar gelebiliyor? Güvenlik güçleri, emniyet güçleri neredeyse her gün çeşitli illerde peş peşe operasyonlar gerçekleştiriyor. Buna rağmen suçla mücadele işte rakamlara da, Sayın Bakan Gürlek'in açıkladığı rakamlara da yansıdığı gibi ülkenin dört bir yanında sürdürülen mücadeleye rağmen suç örgütleri, organizasyonlar, çeteler, uyuşturucu baronları dört bir yanda faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyorlar ve emniyet güçleri de cansiperane bir şekilde bunlarla mücadele ediyor. Gündemdeki bu sıcak başlıkları size aktardıktan sonra bir konuyu dikkatinize getirmek istiyorum sevgili dinleyiciler. Cüzdanınıza bakın, cebinize bakın. Eğer nakit taşıma alışkanlığınız varsa 200 liralık banknotlar, 200 liralık banknotlar tedavülde 2009 yılından bu yana en yüksek banknottu. Bunlar tabii tedavüle çıkarılırken Merkez Bankası yöneticileri tarafından da bu paralar imzalanıyor. Anayasanın 87. maddesi uyarınca Türkiye'de para basma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait. Tıpkı uluslararası anlaşmaları onaylama, savaş ilan etme, kanun çıkartma, kanunları değiştirme, af ilan etme gibi yetkiler arasında para basma yetkisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Yani para basmak, çıkartmak, tedavüle para sunmak aynı zamanda ulusal egemenliğin anayasal bir unsuru. Diğer taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi 1211 sayılı yasayla işte bu para basma yetkisini sınırsız süresiz olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na devretmiş durumda ve Merkez Bankası ekonomik gereklere göre banknotlar çıkartıyor, darphane de madeni paralar basılıyor ve bunlar tedavüle sürülüyor. Bizler de bu paraları günlük alışverişlerimizde kullanıyoruz. Bir ülkenin parası aynı zamanda o ülkenin egemenliğini, bağımsızlığını, ekonomik bağımsızlığını, saygınlığını, kurumsal itibarını da temsil ediyor. İşte şimdi Ankara'da yoğun olarak tartışılan bir konu var. Nedir bu konu? Deniliyor ki şu anda tedavüldeki 200 liralık banknotların üzerinde birisi son fon operasyonunda yer alan en büyük yatırım fonu şirketlerinden birisinin CEO'su olarak bu fon burgununun organizasyonunda yer aldığı gerekçesiyle tutuklanan bir isim, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, onun imzası var 200 liralık banknotların üzerinde. Yine Merkez Bankası'nın kurumsal olarak kendisinin ihbar ettiği, kendi tespitleri ve evraklarıyla savcılığa suç duyurusunda bulunarak ihale usulsüzlüklerine bulaştığını, kurumu zarara uğrattığını, kurum kaynaklarını üçüncü kişilere yasa dışı yollarla ve naylon faturalar üzerinden aktardığını, Singapur'da kurulan bir naylon şirket üzerinden Merkez Bankası'nın ve Bankalar Arası Kredi Kartları Merkezi'nin, ki büyük hissedarı Merkez Bankası, kurumunun kaynaklarını üçüncü şahıslara, başka şirketlere aktararak usulsüzlük yaptığını öne sürerek suç duyurusunda bulunduğu bir başka başkan yardımcısı, o da kısa bir süre tutuklandı. Halen 16 yıl hapis talebiyle tutuksuz olarak yargılanıyor. İşte bu iki eski başkan yardımcısının imzaları halen tedavüldeki 200 liraların üzerinde deniliyor. Bu yasal bir zorunluluk değil, ancak Merkez Bankası'nın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin para basma yetkisinin anayasal olarak sahibi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarı, saygınlığı, ulusal paramızın ve egemenliğimizin timsali olan banknotların saygınlığı açısından acaba Merkez Bankası yönetimi bir karar alabilir mi deniliyor. Böyle bir beklenti dile getiriliyor ve bu kararla bu iki imzayı taşıyan 200 liralık banknotların piyasalardan toplanarak bankalar aracılığıyla yenileriyle değiştirilmesi, yeni Merkez Bankası yönetimi başkan ve başkan yardımcılarının imzalarını taşıyan banknotlarla değiştirilmesi en azından şu aşamada etik açıdan, ekonomik ahlak açısından daha doğru olur deniliyor. Bu da son dönemde Ankara'da ekonomi kulislerinin tartıştığı konulardan bir tanesi. Tabii şunu hemen vurgulamak istiyoruz. Kişiler hakkında soruşturma açılması, işte gözaltı veya tutuklama kararları verilmesi, devam eden yargılama süreçleri bu kişilerin doğrudan suçlu oldukları anlamına gelmiyor. Ancak böyle bir süreç devam ederken en azından cebimizde, cüzdanımızda taşıdığımız paranın egemenliğin simgesi olan banknotların itibarı açısından bu soruşturmalara, bu iddialara, bu vurgunlara bulaştığı öne sürülen ve banknotlarda imzası bulunan kişiler de göz önünde bulundurularak bu banknotlar piyasadan toplatılırsa veya toplanırsa en azından giderek kamuoyunda oluşan güvensizlik, vurgunlar, soygunlar, işte az önce Sayın Adalet Bakanı Gürley'in sosyal medyasından paylaştığı 8 aylık bilançoyu aktardım. Her tarafta adeta mantar gibi biten bu suç operasyonları ve diğer yolsuzluklar, usulsüzlükler konusunda kamuoyunun belki biraz rahatlatılması, algının normalleştirilmesi açısından olumlu bir adım olabilir deniliyor. Bu da sizlerle paylaşmak istediğim bir bilgi. Çünkü dediğim gibi Ankara'da ekonomi bürokrasisinde ve kulislerinde bu tartışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Özellikle de Merkez Bankası'nın itibarı ve saygınlığı açısından da konu bilhassa Merkez Bankası yönetiminin dikkatine getirilmek isteniyor. Tabii Merkez Bankası bu yönde bir karar alır mı? Çünkü Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, özel karar alma yetkisi 2001 yılında Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı'nda yapılan yasa değişiklikleriyle yürürlüğe girmişti. Ancak 2018 yılında gerçekleşen yönetim sistemi değişikliğinden sonra Merkez Bankası başkanları görev süreleri dolmadan doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınabiliyor. 2018'den bu yana 6 Merkez Bankası başkanı değişti. Sadece Sayın Şimşek döneminde 3 yılda 2 Merkez Bankası başkanı değişti. Dolayısıyla Merkez Bankası yönetimi ve banka idare meclisi işte bu iki imzayı taşıyan 200 liralık banknotların piyasadan çekilerek yenileriyle değiştirilmesi konusunda bir adım atar mı? Etik ve ahlaki açıdan meclisin ve Merkez Bankası'nın itibarı açısından deniliyor ve bu beklentiyi de biz burada gündeme getirmiş olalım.
0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Sevgili dinleyiciler, sabah Ankara güneşli bir güne uyandı ancak öğlen saatlerinde Ankara'nın çeşitli bölgelerinde çok şiddetli yağışlar gerçekleşti. Zaman zaman hava açıyor, kapatıyor. Açıkçası sonbahar kendisini göstermeye başladı. Tatiller bitti, okullar açıldı ve işte İtalya'nın bir dönem 1960'lı yıllarda henüz Yunan adaları, Bodrum, Marmaris, Türkiye'nin turizm bölgeleri bu kadar meşhur değilken İtalya'nın Capri diye Akdeniz'de bir adası vardı ve bu ada gerçekten tatillerin gözdesiydi, yaz aşklarının gözdesiydi ve Fransız şarkıcı Hervé Villard da Capri C'est Fini şarkısıyla, yani Capri bitti şarkısıyla Capri'deki bir yaz aşkının sona erdiğini ve sonbaharın aşkın üzerine sonbaharın çöktüğünü ifade ediyor, dinliyoruz.

0: Capri Söfini, Capri bitti. Bir daha asla gitmeyeceğiz bana seni seviyorum dediğin yere. Bir daha asla gitmeyeceğiz. Zahmete değmez bu gece, Capri artık bitti. İlk aşkımın şehriydi desem de Capri artık bitti. Sanmıyorum artık bir daha oraya döneceğimi. Her Willard'ın 1960'larda popüler şarkısıydı. İtalya'nın tatil ve yaz aşklarının beldesi Capri ile ilgili bu şarkısı. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği seçim sezonuna girdi. Kasım sonuna kadar oda ve borsalarda seçimler tamamlanacak ve daha sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin genel kurulu toplanarak yönetim kurulunu ve başkanını seçecek. Ancak oda seçimlerinde, illerin oda seçimlerinde, özellikle sanayi odalarının seçimlerinde sıkça tartışılan bir konu var. Türkiye'nin hızla sanayisizleşmesi. Bunu daha önce programlarımızda da vurguluyorduk. Çünkü makro göstergeler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlar ve istatistikler, gerek Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin, gerekse İstanbul Sanayi Odası'nın her ay duyurduğu yönetici endeksleri, sanayi imalat ve siparişlerine yönelik yönetici endeksleri, sanayide ciddi bir durgunluğun giderek gerilemeye dönüştüğünü gösteriyordu. Üretimde ciddi bir düşüş var. Bu tabii dış ticarete de yansıyor. İşte Türkiye İstatistik Kurumu son olarak Ağustos ayının, geçtiğimiz hafta içerisinde Ağustos ayının sanayi üretim endekslerini açıkladı ve yine tablo değişmedi. Aylardır devam eden gerileme, üretim düşüşü ve sanayideki küçülme devam ediyor. Endekse baktığımızda yıllık %1,9, aylık %1 düşüş söz konusu. Burada özellikle imalat sanayindeki gerileme çok önemli. Çünkü imalat sanayi aynı zamanda Türkiye sanayisinin omurgasını oluşturuyor. Otomotivden diğer sanayi kollarına kadar hepsini kapsayan bir alan imalat sanayi. İmalat sanayindeki yıllık gerileme %2,5. Ağustos ayında ise %1,6 olmuş. Aylardır bu gerileme devam ediyor. İşte Türkiye'nin sanayisizleşme olasılığı ile ilgili ortaya çıkan bu tablonun düzeltilmesi gerekiyor. Hem de hızla düzeltilmesi gerekiyor. Sanayiye ciddi bir orta vadeli planın sunulması, finansa erişimin kolaylaştırılması, bunun yanı sıra sanayinin kendi teknolojisini yenilemesi ve üretimini artırması için de gerçekten envanterin çıkartılarak ciddi bir sanayi politikasının yeniden stratejik olarak devreye sokulması gerekiyor. Sanayi üretimindeki bu tablo dış ticaret beklenti endekslerine de yansıyor. Çünkü Ticaret Bakanlığı tarafından çeyrekler itibariyle, 3 aylık dönemler itibariyle belirlenen beklenti anketlerine baktığımızda 2026 yılının son çeyreğine ilişkin dış ticaret beklentilerinde çok ciddi, radikal düşüşler söz konusu. Örneğin ihracat beklenti endeksi 3. çeyrekte 101,5 iken 4. çeyrekte 96'ya düşmüş. Beklenti bu yönde 4,6 puan gerileyecek deniliyor. Kayıtlı ihracat siparişleri endeksinde 83'ten 67,2 puana inmiş beklenti endeksi. Son 3 aylık ihracat siparişleriyle ilgili göstergeler ise çok daha vahim. Burada tablo, çünkü önümüzdeki 3 ayda ihracat siparişlerindeki karamsarlığı ifade ediyor. Burada da 3. çeyrekte 101,7 olan sipariş göstergesi 4. çeyrek için 79,6 puana inmiş. Buna karşılık ithalattaki tablo tam tersi. İthalat beklenti endeksi de 3. çeyrekte 102,7 iken 4. çeyrekte 115,4'e yükseliyor. Yani ithalatın artacağı yönündeki beklentiler yaygınlaşıyor. Buna karşılık gelecek 3 ayda ithalat beklentisi 122'den 130'a yükselirken ithalat birim fiyatlarında artış beklentisi de 118'den 141'e yükselmiş. Burada da 22,7 puanlık bir artış var. İşte Türkiye'nin daha önce de özellikle elektronik dış ticaret verilerinde neredeyse ihracatın 2,5 katına ulaşan ithalat rakamları ile ilgili tabloyu sizlere sunmuştuk. Şimdi doğrudan Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılının son çeyreğine ilişkin dış ticaret beklenti anketindeki rakamlar oldukça ciddi bir karamsarlığı, bilhassa ihracat açısından oldukça ciddi bir karamsarlığı işaret ediyor. Bu tablo ne kadar sürdürülebilir? Çünkü bir taraftan da Türkiye'nin ihracata dönük üretim yapan sanayi kesiminde, imalat sanayinde ciddi bir daralma ve küçülme söz konusu. Bu iki unsur üst üste bindiğinde acil bir önlem paketinin, özellikle Türkiye sanayisi için acil bir önlem paketinin devreye alınması gerekliliği kendisini dayatıyor diyebiliriz. Orta vadeli programda bu yönde somut bir takım adımlar yok, ancak sanıyorum ekonomi yönetimi, özellikle Türkiye İstatistik Kurumu'nun ve Ticaret Bakanlığı'nın, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin bu konuyla ilgili sanayi odalarının, birliklerin işte bu tavrını ve tablosunu gördükten sonra muhtemelen daha hızlı adımlar atma ihtiyacı duyacaktır. Tabii dış pazarlar açısından da Türkiye biraz sıkıntılı bir süreçte. Çünkü ihracattaki daralma aynı zamanda döviz gelirlerini de aşağıya çekiyor. Cari açığı büyütüyor, dış ticaret açığını büyütüyor. Ancak burada Türkiye'nin asıl hedef pazarı olan Avrupa Birliği pazarlarında da ciddi bir borç krizi yaşanıyor. Fransa'da neredeyse ikinci haftasını dolduran lise öğrencilerinin eylemleri, bütçeden eğitime daha çok pay ayrılması, özellikle taşra okullarında öğretmen kadrolarının iptal edilmesinden vazgeçilmesi, okul binalarının yenilenmesi, öğrencilere yönelik sosyal desteklerin, ekonomik desteklerin artırılması talepleriyle başlayan gösteriler Fransa'nın dört bir yanına yayıldı ve kitlesel eylemlere dönüştü. Fransa hükümeti burada ciddi bir borç krizi, bütçe krizi yaşıyor. Çünkü bütçede yeterli kaynak yok, taleplere cevap verilemiyor ve ilave yüklü borçlanmalar gündeme alınıyor. İşte Fransa'da başlayan borç krizi geçtiğimiz hafta İtalya'ya sirayet etti bu sefer. İtalya'da Meloni hükümeti 28 milyar euroluk bir ek borçlanma paketini ilan etti. Bu çok ciddi bir rakam. Milli gelirin %137'sine varacak düzeyde bir borçlanma. Hatırlayacaksınız. 2010 yılında Avrupa Birliği ülkeleri özellikle Euro bölgesinde çok ciddi bir borç krizi yaşamışlardı. Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz ekonomileri, Akdeniz ülkelerindeki Avrupa Birliği üyeleri çok ciddi bir borç krizine girmişlerdi. Hatta moratoryum aşamasına kadar gelmişti bu borç krizi. Sonunda o dönemin Almanya Başbakanı Merkel devreye girdi. Uluslararası Para Fonu ve Avrupa Merkez Bankası'nın da desteği alınarak 100 milyarlarca euroluk bir paket açıklandı. Ama bu ülkelere de Uluslararası Para Fonu tarafından çok ciddi katı ekonomik kurallar dayatıldı mali disiplin açısından. Hükümetler bu koşulları, bu dayatmaları kabul etmeyince yine Almanya'nın o dönemdeki Başbakanı Merkel'in ısrarıyla teknokrat hükümetler devreye girdi. Emekliler maaşlarını alamadı. Maaşlar düşürüldü hatta. Bırakın zam yapmayı, maaşlar düşürüldü kamu açıklarının kapatılması için. İşte şimdi son birkaç haftadır Fransa ile başlayan ve İtalya'ya sirayet eden bu süreç Avrupa'da yeni bir borç krizi dalgasını yaratır mı endişesini ortaya çıkartmış vaziyette. Eğer böyle bir dalga ortaya çıkarsa doğrudan bundan en olumsuz etkilenecek ülkelerden birisi de Türkiye olacaktır. Türkiye'nin çünkü dış ticaretinde, ihracatında en büyük pazarlardan bir tanesi Avrupa Birliği. Tabii bu noktaya gelinmesinde Şubat ayından bu yana Hürmüz Boğazı'nda devam eden savaş, petrol krizi, enerji krizi en büyük etkenlerden bir tanesi. Türkiye gibi Avrupa'nın da enerji açıkları büyüyor. İşte bu gelişmeler Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Trump'ı da Kasım ayındaki ara seçimler öncesi ciddi bir sıkıntıya soktu. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle motorin fiyatlarında olağanüstü artışlar var. Toplumda hoşnutsuzluk artıyor. Türkiye'de zaten biliyorsunuz bir ara 3 haneli rakamlara kadar çıktı mazot fiyatları. Sonra tekrar 98-99 liraya indi. Ama Amerika'da Bu fiyatlar tabii alışkın olmadıkları için, yıllık %3-4 enflasyonla yaşayan bir ekonomi oldukları için insanların gündelik hayatını otomatik olarak negatif etkiliyor ve bu Trump'ın anketlerdeki oyuna da yansıyor. İşte Trump burada can simidi olarak Rusya Devlet Başkanı Putin'e sarıldı diyebiliriz. Rusya ile bir dizel anlaşması, mazot anlaşması gündeme getirdi Trump ve bu anlaşma sayesinde önümüzdeki süreç içerisinde ilk aşamada Rusya 300 bin ton motorini piyasaya sürecek ki bu 2,2 milyon varile denk geliyor. Rusya'ya yönelik enerji yaptırımlarının esnetilmesi söz konusu. Kasım ayında 500 bin ton motorin piyasaya verecek Rusya, ardından 1 milyon ton ve giderek bu miktar artacak. 13,5 milyon varil dizel yakıta kadar çıkacak. İşte burada Ukrayna dedi ki Amerika Birleşik Devletleri işte Rusya'yı motorin krizi nedeniyle yaptırımları gevşetiyor. Ama Trump da dedi ki Ukrayna halkı artık siz bu Zelenski'yi başınızdan gönderin. Bu ülkeyi yönetemiyor, uzlaşmaz bir tavır izliyor. Biz böyle bir krizi çözmek için Putin'le anlaştık. Çünkü dünyada ciddi bir mazot ve motorin krizi yaşanıyor. Ulaşım, gemi taşımacılığı, hava taşımacılığı, kara taşımacılığı, bütün bu alanlar bundan olumsuz etkileniyor. Rusya bu işin çaresi olarak şu anda ortaya çıkıyor ki nitekim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ve küresel piyasaları petrol ve petrol ürünleri tedariki açısından rahatlatmaya hazırız dedi. Bu küresel ekonominin tamamına olumlu yansıyacaktır. Biz bu konuda rezervlerimizi küresel talebin ihtiyaçlarına sunacağız dedi. Putin'in bu açıklaması da olumlu karşılandı. Çünkü dediğim gibi şu anda tüm dünyada ciddi bir motorin günlük deyişle mazot krizi yaşanıyor ki mazot özellikle sanayiden taşımacılığa, ulaşıma, her elektrifikasyona kadar her alanda en çok tüketilen yakıt ve Rusya bu alanda mevcut rafinerileriyle ve kapasitesiyle dünyanın en büyük tedarikçilerinden bir tanesi. Trump da seçim öncesi Putin'den bu konuda milyonlarca varil motorini piyasaya sürmesini isteyerek hem küresel piyasalarda hem de Amerika'da mazot fiyatlarını aşağı çekmeyi ve Kasım seçimleri öncesinde aleyhinde oluşan algıyı ortadan kaldırmayı hedefliyor.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Sevgili dinleyiciler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Rusya'ya bir şekilde böyle bir talepte bulundu ve anlaşmanın sağlandığı açıklandı. Ancak diğer taraftan da Amerikan toplumundaki olumsuzluklar yıllardır devam ediyor. İşte özellikle siyahilere yönelik tavır Amerika Birleşik Devletleri'nde zaman zaman yükseliyor. Bu nedenle de sanatçılar bundan en olumsuz etkilenenlerin başında geliyor. İşte Nat King Cole, babası kasap ama aynı zamanda bir kilisede papaz olan Nat King Cole, babasının yanında kilisede org ve piyano çalmayı öğrendikten sonra caz müziğine merak sardı. Şarkılar yazdı, şarkıları çok popüler oldu. Televizyon programları yaptı ama televizyon programlarını kimse reklam vermedi, kimse sponsor olmadı ve programlar yayından kaldırılmak zorunda kaldı. Konserlerinde Ku Klux Klan'ın, beyaz ırkçıların saldırılarına uğradı, kaçırılmak ve öldürülmek istendi ve genç yaşında, 49 yaşında akciğer kanserinden hayatını kaybetti ama geride yüzlerce eser bıraktı. Şimdi o eserler yeniden güncellenerek çok ünlü sanatçılar tarafından tekrar tekrar seslendiriliyor. Ama ben sizlere işte bu talihsiz siyahi sanatçı Nat King Cole'ün çok sevilen şarkılarından ve pek çok kişi tarafından seslendirilen şarkılarından birisini sunmak istiyorum. Autumn Leaves, sonbahar yaprakları.

Düşen yapraklar süzülüyor pencereden, sapsarı ve kırmızı yaprakları sonbaharın. Dudaklarını düşünüyorum yazdan kalma ve tutmaya alıştığım güneş yanığı ellerini. Sen uzaklara gittiğinden beri günler uzuyor sevgilim ve yakında eski kış şarkılarını duyacağım. Ama seni her şeyden çok özlüyorum. Sonbahar yaprakları düşmeye başladığı zaman. Sanat yaşam boyunca ırkçı saldırılara maruz kalan ve 49 yaşında akciğer kanserinden hayatını kaybeden, şöhretinin zirvesindeyken hayatını kaybeden siyahi şarkıcı Nat King Cole'ün Autumn Leaves, Sonbahar Yaprakları şarkısını sizlerle paylaştım sevgili dinleyiciler. Memurlar ve emekliler, Sosyal Güvenlik Kurumu mensuplu emekliler, Bağkur emeklileri giderek yılbaşına yaklaşıyoruz. Enflasyon rakamları açıklanıyor. Maaş zamları ile ilgili her gün medyada bir hesaplama yapılıyor. Çünkü 20-30 milyon kişilik, 17 milyonu emekli, 4-5 milyonu kamu çalışanı, Bağkur üyesi, esnaf olmak üzere 30 milyon kişiyi ilgilendiriyor bu gelişmeler. İşte bu gelişmelerden bir tanesi kısa süre önce yaşandı. Kamu personeli danışma kurulu toplantısı yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında kamu çalışanlarını temsilen iki büyük konfederasyon, MemurSen ve Türkiye KamuSen başkanlarının ve yöneticilerinin de bir araya geldiği bu toplantıda 2027 yılına yönelik kamu personelinin ve kamu emeklilerinin talepleri masaya yatırıldı diyebiliriz. Ancak diğer üçüncü büyük konfederasyon KESK, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu bu toplantıda yoktu. MemurSen bilindiği gibi AK Parti'ye yakın bir kamu konfederasyonu. Türkiye KamuSen de Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakın bir kamu çalışanları konfederasyonu. Ancak her iki konfederasyonda iktidar ile çok yakın bağları olmasına rağmen anlaşıldığı kadarıyla artık mevcut ekonomik tablo bu sendikaları ve tabandan gelen baskılar ve taleplerle bu sendikaları da bir şeyler yapmaya, bir şeyler talep etmeye zorluyor. Çünkü toplantıya baktığımız zaman gündeme getirilen talepler oldukça çarpıcı. Memur emeklilerine seyyanen zammın, 2023 yılında vaat edilen seyyanen zammın kesinlikle yürürlüğe konulmasını istiyor iki konfederasyonda. Hatırlayacaksınız, o dönemde 8 bin liralık bir seyyanen zam yapılmıştı. Her yıl katsayıyla bu zam arta arta en son 2023 Temmuz'unda 25 bin liraya yükseldi. Ancak o dönem söz verildiği halde bu zamdan, bu seyyanen zamdan memur emeklileri yararlandırılmadı. Ve geriye dönük olarak da 600 bin lirayı aşan bir tutar birikmiş oldu memur emeklileri için. Şimdi bununla ilgili dava Anayasa Mahkemesi'nde devam ediyor. Anayasa Mahkemesi davayı kabul edilebilir bulduğu için gündemine aldı. Bununla ilgili de eylemler yapılmıştı, hatırlayacaksınız. Bir başka talep emekli aylıklarının artırılması. Bu talebin alt unsuru emekliler, yani memur emeklileri şu anda fiilen çalışan aynı ünvana sahip memurun aldığı maaşın %75'inden daha az maaş almasınlar diyor bu iki konfederasyon. Yani bir daire başkanı şu anda ne alıyorsa daire başkanlığından emekli olan bir memur emeklisi de onun maaşının en az %75'ini alsın diye bir talep gündeme getiriyorlar. Diğer taraftan çok önemli olan bir başka talep ise en düşük memur emekli aylığının 50 bin liraya yükseltilmesi ki mevcut ekonomik koşullarda aslında bu makul bir rakam diyebiliriz. Çünkü standart bir ev kirasının 25-30 bin lira olduğu koşullarda en düşük memur emekli aylığının 50 bin liraya yükseltilmesi talebinin bizzat iktidara yakın iki konfederasyon tarafından dile getirilmesi önemli bir gelişme diyebiliriz. Çünkü bugüne kadar her iki konfederasyonda gerek imzaladıkları kamu kesimi toplu sözleşmelerinde, işte belirlenen zam oranlarında daha çok iktidarın önerileri ve verdikleriyle yetindiler ki bu da işte son 2-6 aylık dönemdir memur ve memur emeklilerinin yüksek enflasyon karşısında mağdur olmalarına yol açtı. 2027 yılında da ilk 6 ayda %5, ikinci 6 ayda %4'lük bir zam söz konusu MemurSen'in
imzaladığı kamu çalışanları toplu sözleşmesine göre burada da muhtemelen bir seyyanen zam ya da ek artış yapılmadığı takdirde işte bu toplu sözleşme nedeniyle memur ve memur emeklileri bir kez daha enflasyon karşısında mağdur duruma düşecekler. Tabii bu taleplerin ne kadarı karşılanır ve hepsinden önemlisi her iki konfederasyonda yıllardır ertelenen refah payı artışının da maaş zamlarına eklenmesini istiyorlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu önerileri değerlendireceğiz. Ortak akıl ve istişareyle en doğrusunu bulacağız. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz dedi. Bu tabii klasik bir siyasi söylem. Her zam döneminde siyasiler, yöneticiler aynı görüşleri yineliyorlar. Daha önce Sayın Mehmet Şimşek de enflasyon ne kadarsa memur, emekli ve diğer SGK, Bağkur emeklilerine enflasyon farkı kadar zam yapılacak demişti ki biz de bu artışın muhtemelen %8-9 düzeyinde olabileceğini hesap etmiştik. İşte şimdi iki büyük memur, kamu çalışanı konfederasyonunun farklı taleplerle masaya oturması bir umut ışığı olabilir mi? Onu da 17 Ekim'de 2027 bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğinde ve burada yapılacak tartışmalarda, konuşmalarda göreceğiz sevgili dinleyiciler. Tabii emekliler haklı olarak ekonomik alım güçlerinin artırılmasını yıllardır enflasyon karşısında

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD'nin 2025 yıl sonu verilerine göre 15-29 yaş grubundaki ne eğitimde ne işte olan gençlerimizin oranı %27,12. OECD ortalaması, yani 38 ülkenin, Türkiye'nin dışındaki diğer 37 ülkenin ortalaması %12. Türkiye'nin ne eğitimde ne işte olan genç sayısı ve bunların mevcut genç nüfusa oranı açısından %27'ye yükselen bu seviyesi OECD ortalamasının 2,5 katından fazla. Türkiye'yi Kolombiya, Meksika ve Yunanistan gibi ülkeler izliyor. Ancak hemen ardımızdan gelen Kolombiya'da bu oran %24, Meksika'da %18, Yunanistan'da %17. Yani bizi izleyen 2., 3. ve 4. sıradaki ülkelerle de 6-7 puanlık fark var aramızda eğitimde ve işte olmayan genç nüfusumuz açısından. Bir başka çarpıcı boyutu ise bu verinin özellikle genç kadınların tablosu. %30'u aşıyor ne eğitimde ne işte olan 15-29 yaş arası eğitimli genç kadınların, ekonomi dışında kalan, sosyal hayat dışında kalan kadınların oranı %30,9, yani %31 diyebiliriz kısaca. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verisi bu, OECD'nin de değil. 2025 gençlik 2025 istatistiklerinden elde edilen rakamlar. Ne eğitimde ne işte olan gençlerin oranı TÜİK'e göre %23, kadınlarda ise bu oran %30,9. Türkiye nüfusunun %50'sine yakınını oluşturan kadın nüfusun, özellikle genç ve eğitimli kesiminin %31'inin ne eğitimde ne işte olması, ekonomik faaliyetlerden ve sosyal hayattan bir anlamda dışlanması ya da kendini çekmesi hem Türkiye açısından çok büyük kayıp, hem de toplumsal yapımız açısından ciddi bir negatif unsur diyebiliriz. Çünkü dediğim gibi nüfusun %50'sini oluşturan kadınların bu şekilde emek ve iş gücü piyasasının dışında kalmaları, ülke refahının artırılması, Türkiye ekonomisinin büyümesi, az önce bahsettiğim sanayi üretimi, dış ticaret ve diğer makro göstergelerdeki olumsuzlukların giderilmesi açısından hayati önemde. Avrupa Birliği ülkelerinin pek çoğunda kadın istihdam oranı %70'lere, 80'lere ulaşırken, Uzak Doğu ülkelerinde, Japonya'da, Güney Kore'de yine %50-60'lı rakamlarda bir kadın istihdamı, ekonomik ve sosyal faaliyet oranı göze çarparken, Türkiye'de genç kadınların, genç ve eğitimli kadınların %31'inin tüm bu faaliyetlerin dışında kalması, zaten yaş kesimi olarak belli bir yaşın üzerindekiler otomatik olarak sistemin dışında kalıyorlar, ama genç ve eğitimli kadınların 1/3'ünün, her 3 kadından birinin ekonomik ve sosyal hayatın dışında olması özellikle ülke refahı ve geleceği açısından kabul edilemez bir tablo. Bunu bilhassa vurgulamak istiyorum, çünkü işsizlik rakamlarında da genelde atıl iş gücüne veya genç işsizliğe bakarken resmi oranların düşüklüğünden söz ediliyor. Ancak işi kadın işsizliği, genç kadın işsizliği, üniversite mezunu kadın işsizliği gibi alt kategorilere ayırdığımızda çok karamsar ve vahim bir tablo karşımıza çıkıyor. Bu tablo Türkiye'nin mutlaka genç kadınlarının, eğitimli genç kadınlarının ve eğitimli tüm gençlerinin %27 gibi ne eğitimde ne işte olan bir oranı, OECD birincisi olmak, bu tür negatif unsurlarda birinci olmak Türkiye açısından bana göre olumlu bir şey olarak kabul edilemez. Bizi izleyen ülkelerin de OECD içerisinde daha küçük ekonomiler olması Türkiye'nin bulunduğu yer açısından aslında çok fazla şey yapılması gerektiğini bizlere gösteriyor. İşte bütün bunları yapabilmek için de zamana ihtiyaç var. Zamanı iyi kullanmaya ihtiyaç var. Zamanı doğru ölçüp biçmeye ihtiyaç var. Zamanı da neyle ölçüp biçiyoruz? Saatle. Son dönemde Türkiye'de bir prestij unsuruna dönüştü saat. Artık cep telefonlarında saat de olduğu için kimse saat taşımıyordu. Fakat özellikle lüks, pahalı ve marka özel dizayn saatlerde Türkiye pazarı

0: neredeyse Avrupa'da ilk sıralara yükseldi. Tüm Saatçi ve İş Adamları Derneği'nin hazırladığı rapor, hatta bu derneğin önerisiyle 10 Ekim'in Dünya Saat Günü olarak kutlanması da UNESCO tarafından gündeme alındı ve ilk 10 Ekim kutlaması yapıldı Dünya Saat Günü. Diyorlar ki 2023 yılında 1 milyar 370 milyon dolar Türkiye'deki saat pazarı 2025 sonunda 1,5 milyar dolara ulaşmış ve 2025 yılında Türkiye kaç saat ithal etmiş biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? 7 milyon 57 bin saat ithal etmişiz. İsviçre'den yapılan saat ithalatı toplam saat ithalatımızın %6,8'i ama parasal olarak %71,3'ü. Çünkü artık özellikle Türkiye'de işte fon kriziyle de ortaya çıktı. Paradan para kazanan bir avuç çok küçük bir kesim var, milyarlara para demeyen, lüks yaşamı, şatafatı seven, para harcamaktan çekinmeyen işte bu insanlar saat koleksiyonları yapıyorlar. Nadir ve az sayıda üretilen lüks İsviçre saatlerini milyonlarca euroluk, milyonlarca dolarlık saatleri kollarında taşıyarak prestij ve saygınlık kazanmaya çalışıyorlar. İşte İsviçre'den ithal edilen saatin toplam ithalat içerisindeki payı %6,8 olmasına karşılık parasal olarak yani 1,5 milyar dolarlık saat ithalatının %71'i parasal olarak İsviçre'den yapılmış çünkü pahalı saatler geliyor buradan. Pırlantalı, elmaslı saatler geliyor ve Türkiye'nin saat ihracatı ise 41 milyon dolar. Yani 1,5 milyar dolarlık ithalata karşılık 41 milyon dolarlık bir ihracat söz konusu. 2028 yılında saat piyasasının parasal hacminin 2,5 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Yani Türkiye'de bu pazar hızla genişliyor. Saat merakı, lüks saat zenginliği işaret eden saat merakı hızla artıyor. Ve Türkiye pazarındaki ithal saatte İsviçre birinci planda, Çin, Japonya ve Almanya'da onun arkasından sıralanıyor. Ve dediğim gibi pahalı, özgün ve az sayıda üretilen sadece dünyada belki 300-500 kişide olan saatlere Türkiye'de ciddi bir merak var. Milyonlarca euroluk bu saatleri alıp takmak Türk insanların da özellikle varlıklı dar bir kesimde son dönemde bir kimlik vurgusuna dönüşmüş durumda. Rakamlar da bunu teyit ediyor. Ve 10. ayın 10'u belirlenmiş Dünya Saat Günü olarak. Neden? Saatçiler diyorlar ki zamanı ölçerken tüm saat reklamlarında insanlara zamanı aktarmak için hep kullanılan resimlerde saat 10'u 10 geçe. Bu resimlerde de kullanılır, saat reklamlarında da kullanılır. Çünkü insanlar için algıyı en güzel gösteren resimdir bu. 10'u 10 geçe resmi, böylece saatin markasını, pilini, takvimini, her şeyini görebilirsiniz. İşte biz de o yüzden Ekim ayının 10'unu, yani 10. ayın 10'unu Dünya Saat Günü olarak önerdik UNESCO'ya. Ve UNESCO da bunu gündemine aldı. İlk kutlama İsviçre'de Dünya Saat Federasyonu öncülüğünde yapıldı. Ama bu öneri İstanbul'dan çıktı. Önümüzdeki yıllarda da muhtemelen yine İstanbullu saatçilerin öncülüğünde Dünya Saat Günü 10 Ekim'de 10. ayın 10'unda kutlanacak diye umut ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Ankara'dan Haber Var'ın sonuna geldik. Çarşamba günü saat 15'te ben Zülfikar Doğan yine güncel konularla karşınızda olacağım. Bu süre içerisinde bize görüş ve önerilerinizi iletmek isterseniz 0505 171 66 56 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Çarşamba gününe kadar hoşça kalın.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber varın tekrarını dinlediniz.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 7. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası ile ilgili 2 sürücü tutuklandı. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan fon soruşturmalarındaki güncel durumun toplantıda ele alındığını söyledi.
2: Fon meselesinin süratle çözülmesi amacıyla yoğun bir gayret içindeyiz. Meselenin yargı tarafında soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 99 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak.
1: Cumhurbaşkanı İstanbul Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden 5 kişi için başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan, bu acı olay kentsel dönüşüm meselesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi, dedi.
2: Maltepe'de yaşanan bu acı olay İstanbul'un kentsel dönüşüm meselesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir. İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek İstanbul'a ihanet etmek olur.
1: Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası ile ilgili 2 sürücü tutuklandı. Kazada 26 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada yaralılardan 13'ünün tedavisini sürdüğünü bildirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'ın 15 ve 16 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan Ankara ziyareti ertelendi. Erteleme kararının Erhurman'ın boyun fıtığı rahatsızlığı nedeniyle alındığı bildirildi. Ziyaretin yeni tarihine ilişkin açıklama yapılmadı. Kocaeli'de uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 121 gram sentetik uyuşturucu, 27 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde hafif ticari araç yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Dış gündemle devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Trump, Husilerin yanlış işler yaptığını belirtti. Açıklama, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların ardından bölgedeki gerilimin sürdüğü dönemde geldi. Polonya Başbakanı Donald Tusk, önceki hükümet döneminde kullanılan Pegasus casus yazılımına ilişkin açıklama yaptı. Tusk, vatandaşların hassas bilgilerinin ülke dışına aktarılmış olabileceğini söyledi. Konuyla ilgili soruşturmada verilerin güvenliği ve yabancı tarafların olası erişimi inceleniyor. Panama'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı. Ülkede 9 Ekim'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde ise 30 kişi yaralanmış, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı. Spor. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT1 tabi ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi İtalyan hekim Marco Guida yönetecek. Trabzonspor Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında oynayacağı Beşiktaş karşılaşması öncesi deplasman yasağının kaldırılması çağrısında bulundu. Beşiktaş da Bordo Mavili Kulübün çağrısına destek vererek iki takımın taraftarlarının karşılıklı olarak deplasman tribünlerinde yer alabilmesini istedi. Siyah beyazlı kulüp taraftarların takımlarını deplasmanda destekleyebilmeleri gerektiğini belirterek deplasman yasaklarının kaldırılması çağrısında bulundu.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat ülke geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güney Doğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara ve Ege'nin batı kesimleri, Akdeniz'in batı kıyıları ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklıklarına baktığımızda başkent Ankara parçalı ve çok bulutlu 22, İstanbul parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece, İzmir parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Antalya parçalı ve çok bulutlu 25, Trabzon parçalı ve çok bulutlu 25 derece, Van parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece.
3: Yol durumu.
1: Yol durumu ile bülteni sonlandıralım. Şu anda İstanbul genelinde %42'lik bir yoğunluk var. Herhangi bir trafik yoğunluğunda sorun yaşanmamakta. Şu dakikalarda Avrupa yakasında %36, Anadolu yakasında %49'luk bir yoğunluk hakim. Yayınımız Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: Ekim 2026 Salı, ben Güçlü Özkan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanında olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine günaydın. Tabii ki ekip arkadaşlarımla beraber, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel bir gün, güzel bir Salı günü dileyerek başlıyorum programa. Saatim 07 onu gösterirken. Ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Ama haberlere, başlıklara geçmeden önce izninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız X'te @radiosputniktr'deyiz ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takibe alır iseniz hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X, Instagram ya da Blue Sky üzerinden Güçlü Özkan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özkan yazarsanız, söylediğim gibi benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza çoktan kaydettiğinizi tahmin ediyorum, umut ediyorum. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Geçeriz günün gündemin öne çıkan başlıklarına. Bu fon krizi, fon soruşturmaları, fon yolsuzluğu, artık herkes meşrebine göre bir adlandırma yapıyor bu sürece dair. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar var. Kabine toplantısı sonrası konuştuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, atılacak adımlara dair daha pek çok başlığımız var. Ama oradan önce bir kutlamayla başlamak istiyorum. Milli mücadelenin kalbi, bağımsızlık meşalemizin hiç sönmeyen ocağı Ankara. Bundan tam 103 yıl önce 13 Ekim, ki 29 Ekim'e de yaklaşıyoruz, 13 Ekim 1923 günü Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olarak ilan edildi. Tabii Bozkır'ın ortasında yakılan o özgürlük ateşi, o süreci, neden Ankara başkent ilan edildi, bunların hepsini zaten konuşuyoruz. Tabii ki konuşmaya da devam edeceğiz ama Ankara deyince akla ne geliyor? Azmin, inancın ve bir ülkenin, bir milletin, bir halkın yeniden doğuşunun simgesi olan bir kent Ankara. Mustafa Kemal Atatürk ve tabii ki silah arkadaşlarının o inanılmaz vizyonuyla yükselen Ankara sadece bir şehir değil bizler için, elbette cumhuriyetin, demokrasinin, cumhuriyetimizin, demokrasimizin ve elbette vazgeçilmezimiz olan bağımsızlığımızın çelikten bir kalesi. Bunu unutmayalım. Bu kutlamayı da yapmak istedim. Elbette bu kutlamayı yaparken de başta Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı da rahmetle ve elbette minnetle de anıyoruz. Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümünü kutlayarak başlamak istedim programa. Unutmuyoruz, unutmayacağız da elbette. Peki geçelim, fon soruşturması nedir, ne değildir, hangi adımlar atılıyor? Vallahi benim biraz kafam karıştı. Diyeceksin ki Güçlü, haberleri sen aktarıyorsun, senin kafan karışırsa biz ne yapacağız? Neden böyle söylüyorum biliyor musunuz? Geçtiğimiz günlerde size de aktarmıştım onları, o detayı. Bakan Şimşek 43 bin fon katılımcılarının paraları bankalara transfer edildi açıklaması yapmıştı ayın 8'inde, bundan 5 gün önce. Tabii işte bu yüzden biraz kafalar karışık. Ne yapılacak? Bu ödemeler nasıl yapılacak? Vallahi Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, son gelen bilgiyi, tabii yetkililerden gelen bilgilere güvenmek durumundayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası bu konuya dair yaptığı açıklamalara bir kulak verelim. Devam edeceğiz.
3: fon meselesinin süratle çözülmesi amacıyla yoğun bir gayret içindeyiz. Meselenin yargı tarafında soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 99 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak.
2: Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bu açıklamalar elbette önemli. Şöyle bir bakıyorum başka bu konuya dair söylediklerine. Yani kaç kişiyle ilgili şu ana kadar 80'in üzerinde kişinin 84 kişinin tutuklandığını söyledi. 282 kişi hakkında da hukuki işlem yapıldı dedi. Benim orada dikkatimi çeken bu çok konuşuluyor, bu çok tartışılıyor elbette. Önceliğimiz kamu kaynaklarını kullanmadan sürecin şeffaf, adil ve hızlı biçimde yönetilmesi cümlesi önemliydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı. Orada çok konuşulan, dünden beri çokça ön plana çıkartılan bir ifadesi daha vardı Cumhurbaşkanı'nın. Şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Kamuoyunu sarsan o fon vurgununda spekülasyon yapanların da bedel ödeyeceğini söyledi ve söylediğim gibi şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir ama dedi, bunu söyledi, bu ifadeyi kullandı Erdoğan, ama diye ekledi, hiç kimsenin unvanı ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkını da vermez cümlesi önemliydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı. Şimdi şurada dün yine konuşurken burada sizlere bana bir tuhaflık var bu işte dedirten bir görsel, bir belgeden bahsetmiştim. Hatırlayınız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı kişilerle ilgili gerçek ya da tüzel kişilerle ilgili olarak aldığı bir karar ve düzeltiyorum, SPK'ya gönderdiği bir karar, hani işte o kişilerin mal varlıklarına el konmasına dair karar. O karar sosyal medyada çok konuşuluyor demiştim. Kararın metni sosyal medyada nasıl oluyor da yayınlanabiliyor böyle diye sormuştum. Neden bunu sormuştum? Çünkü o belgelere de bakınca sosyal medyada görüyoruz, işte hep beraber gazeteci arkadaşlarımız yayınladılar onları. Sağ üst köşesinde gizli ibaresi olduğunu görmüştük. Ben de dün demiştim ki ya bu nasıl oluyor, bir tuhaflık var bunda. Hani bir, nasıl sızdı bu belge? İki, bu arkadaşların eline, o işte sosyal medyada bu belgeyi kullananların eline ya da paylaşanların eline nasıl geçti ya da onlara iletildi diye sormuştum. O soru program biter bitmez. Ben de hani böyle işte program bittikten sonra ne oluyor ne bitiyor diye biraz nefesleneyim diye kenara çekiliyorum. Orada gördüm ki Başsavcılık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu belgeyle ilgili, bu belgeyi yayınlayanlarla ilgili olarak bir adli süreç başlattı. Türk Ceza Kanunu'nun 285. maddesi kapsamında bahsettiğim bu süreç ilerletiliyor. Nedir o? Soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği değerlendirilen kişiler hakkında resmen bir soruşturma başlatıldığını öğreniyoruz. Elbette yayınlayanlarla ilgili eğer böyle bir durum varsa, işte gördüğünüz gibi zaten Türk Ceza Kanunu'na aykırı bir hareket bu. Tamam. Ama bir yandan da kimler bunu sızdırdı herhalde diye düşünüyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sızdıran kişilerle ilgili olarak da bir soruşturma süreci yürütecektir diye tahmin ediyorum. Tabii o neden çok tartışıldı, çok konuşuldu? İşte bu kararın açıklanmasından, daha doğrusu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu talebinden önce hatırlayınız 200 küsür kişinin adı geçiyordu. İşte o kişilerin mal varlıklarına el konacak diye. Sonrasında işte savcılığın yazısında bu iki sayısının 85 olduğu görülmüştü. Burasıyla da, bu boyutuyla da tartışılmıştı bu mesele. Hiç kimse bu piyasalara gölge düşürmesin. Tabii hükümetin öncelikli hedeflerinden bir tanesi de bu fon krizi, fon yolsuzluğu, fon soruşturması, bu sürecin piyasalara olacak etkisi, muhtemel etkilerinden bahsediyorum. Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı. İşte bu ifadeyi kullandı. Hiç kimse bu piyasalara gölge düşürmesin. Buralara yapılan yatırımı sanki suçmuş gibi göstermesin. Bunu yapanlar ülkeye zarar verirler cümlesi önemliydi. Onu hatırlatalım. Tabii muhalefetin de gündeminde mi bu mesele? Elbette muhalefetin de gündeminde. Bir kere zaten işte ismi karış bu işe, adı karışanlar, o adı karışanlarla ilgili iddialar dolaşıyor ortada, değil mi? Böyle bir şekilde. Hep ne diyorum size? Bunu konuşuyoruz. İlk günden beri konuşuyoruz. Ortaya böyle kamyon kasasından gündem boşaltılıyor. Kamyon kasası kadar büyüklükte bir maddeler, detaylar, ayrıntılar boşaltılıyor ortaya ve aslına bakılırsa bu haber karmaşası içerisinde kafaların karışması, olayın sulandırılması gibi bir riskin de olduğunu görüyorum ben. Benim perspektifimden bu. Hani bu sadece muhalefete yönelik bir ifade değil, kullandığım ifade. İşte söyledim programa daha girerken, Mehmet Şimşek cuma günü ne açıklama yapmıştı? Şimdi bakıyoruz, bu yasal düzenleme yapılmadan bu iadeler gerçekleşmiyor. Orada işte söylediğim gibi atılacak adımlar, atılan adımlarla ilgili bir kafa karışıklığı var ya da yapılan açıklamalar itibariyle bizim kafamız karışıyor. İşte karışmasın diye de ilk günden beri, ne zaman? 16 Eylül'de bu mesele gündeme gelmişti, değil mi? 16 Eylül'den beri olabildiğince sakin, olabildiğince sade şekilde yaşananları anlamaya ve daha da önemlisi elbette aktarmaya çaba gösteriyorum. Murat Emir, Yeni Parti Grup Başkan Vekili, yani muhalefet dedim, muhalefet üzerinden de konuşalım elbette biraz. Dün işte AK Parti'nin meclise getirdiği bir bu fon skandalına dair kanun teklifi var, hatırlayınız. O kanun teklifine dair eleştirilerini sıraladı. Bir kere o mağdurlarla da görüştüler. O mağdurlara yönelik olarak hani örgütlenin çağrısı yaptığı Murat Emir, onu söyleyelim. Murat Emir'in, yani daha doğrusu ana muhalefet partisinin işte gündeme gelen, AK Parti'nin gündeme getirdiği bu yasa önerisiyle ilgili eleştirileri. Şöyle diyor Murat Emir, dört maddede buna bir karşılık verdi ya da bir eleştiri getirdi. Kanun genel bir düzenleme değil, sadece 17 Eylül'de tasfiyesine karar verilen fonları kapsıyor ve gelecekteki durumlarda uygulanmayacağı açıkça belirtiliyor diyor ve ekliyor. Yani sırf bu milyarlık soyguna karışanları kurtarmak için tek seferlik ve kişiye özel bir yasa çıkartılıyor. Bu kabul edilemez diyor ana muhalefet partisinden milletvekili. Kanunda haksız kazancı geri ver bile denmiyor. İade mekanizması tamamen faillerin, yani keyfine, parantez içerisinde tabii, gönüllülüğüne bırakılıyor. Bu da kabul edilemez cümlesi önemliydi. Bir başka itirazı yine muhalefetin, fon yöneticileri ve portföy şirketleri yapay olarak şişirdikleri fon değerleri üzerinden fahiş yönetim ücretleri, primler ve komisyonlar onların cebine girdi. AK Parti'nin bu teklifi bu haksız ve devasa kazançları fon zararı kapsamına bile almıyor eleştirisi yine önemli. Ve son olarak da yine Murat Emir'in gündeme getirdiği eleştiri bu ödemelerle ilgili. Dedim ya, Mehmet Şimşek cuma açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bu yasal düzenlemeyi işaret etti. Diyor ki Murat Emir, iktidarın mağdurlara 1 milyon liraya kadar ilk ödeme yapacağız propagandası yasa metniyle çöküyor. Kanuna göre ara ödeme fonun bir önceki günkü pay değerini aşamayacak. Bu fonlar hali hazırda %50 ile %80 arasında eridi. Dolayısıyla 1 milyon lirası içeride olan vatandaşa verecekleri para en fazla 200 bin lirayla 500 bin lira arasında kalacak ya da olacak ifadesi. Hani muhalefetin bu anlamda eleştirilerini sıralarken ben de bunu aktardım. Bakalım uygulama nasıl olacak? Elbette hani meclisten geçsin bakalım o yasa. Mağdurlar, kaç mağdur? 450 binin üzerinde mağdurdan bahsediyoruz. Onların durumu, onların alacakları ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Bu arada ilginç bir kamuoyu yoklaması var. Biraz sonra onu da sizlerle paylaşacağım. Bu fon soruşturması, fon yolsuzluğu üzerine yapılan, hani kamuoyu ne düşünüyor? Sizler, bizler bu konuda ne düşünüyoruz sorusunu kısmen yanıtlayan, biliyorsunuz bu tip kamuoyu yoklamaları konusunda hep temkinliyimdir. Ama hani bir fikir vermesi açısından önemli, onu bir hatırlatalım. Bu arada hani gelen açıklamalar, hani deniyor ya, bu isimleri açıklayın. Kaç kişi kardeşim bunlar? Hani bir şekilde bu fon yolsuzluğunu yapanlar. Tabii ki 455 bin kişiyi suçlu olarak ilan etmiyor hiç kimse. Hani ama sonuçta bu spekülasyonu yapan kişiler var. Bu isimleri açıklayın şeklinde bir beklentisi var kamuoyunun, muhalefetin de aynı şekilde. İktidar kanadı da bu meseleyi tartışılırken hep böyle dikkat, hani lekelenmeme hakkından bahsediyor ya. Tam da bundan size bahsedeceğim. Daha doğrusu bir parantez açacağım burada. Bu lekelenmeme hakkı tartışması yapılırken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bugüne kadar 1004 ihlal kararı Türkiye lehine, ülkemiz lehine 1004 ihlal kararı çıktığını da hatırlatmak istiyorum. Hani lekelenmeme hakkı önemli elbette. Ama yargılama süreçlerinin de nasıl ilerlediğini bize gösteren bir rakam. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde tanımlanıyor bu lekelenmeme hakkı. Şöyle deniyor özetle: kararların aleni olarak verileceği ancak suç ile itham edilen herkesin suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar masum sayılacağı belirtiliyor bu maddede. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesi. Hani hazır lekelenmeme hakkı meselesi konuşulurken arada benim derdim de bambaşka. Bu meseleyi gündemde tutayım, bir gündeme getireyim, akıllarda bu soru işaretini oluşturalım istedim. İşte bugüne kadar ülkemize, Türkiye'ye yönelik adil yargılanma kapsamında verdiği kararlar dikkat çekici. Dediğim gibi adil yargılanma hakkı kapsamında Türkiye aleyhine toplamda 1004 kez ihlal kararı verildiğini de hani duymak isteyenler için hatırlatalım bunu. Bunu söylemek, bunun üzerinden de konuşmak boynumuzun borcu. Dediğim gibi bir kamuoyu yoklaması, kamuoyu araştırması. Bizler ne düşünüyoruz? Bütün bu yaşananlarla ilgili biz ne düşündüğümüzü biliyoruz. Zaten her sabah sizlerle burada konuşuyoruz. Siz de yazıyorsunuz WhatsApp üzerinden bu konuya dair yorumlarınızı. Onları da görüyoruz. Zaman zaman aktarmaya da çaba gösteriyorum. Areda Survey adlı araştırma şirketi işte bu fon krizine ilişkin bir çalışma yapmış. Katılımcıların büyük çoğunluğu, ciddi %40'ın üzerindeki bölümünün yaşananlardan ekonomi yönetimini sorumlu tuttuğunu da görüyoruz. Bu çalışma kapsamında künyesini vermek durumundayız. 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmiş, Türkiye genelinde gerçekleştirilen bir çalışma. Toplamda 2400 kişinin katılımı var ve soru ne? Ana soru ne? Fon krizinde en çok kimi sorumlu görüyorsunuz? Vallahi %42'lik kesim ekonomi yönetimini sorumlu tutuyor. Denetim yeterince yapılamadı. Kurumlar üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmedi diyenlerin oranına bakıyorum. %23.9. Portföy şirketleri, bu fonları yöneten portföy şirketleri ve yöneticilerini sorumlu tutanların oranı oldukça düşük. Benim görebildiğim kadarıyla %8.9. Yani asıl sorun denetlenmeme diyor kamuoyu, yurttaş. Benim görebildiğim kadarıyla bu çalışmanın bize anlattıkları. Yatırımcılar sorumludur, riskleri göremeyen, yani yüksek getiri peşinde koşarken mevcut riskleri okuyamayan, göremeyen yatırımcılar da sorumlu bu işten diyenlerin oranı oldukça düşük. Yani bu konuda ülke olarak her zamanki tavrımızı sürdürüyoruz, mağdurun yanındayız. Benim bu çalışmadan görebildiğim kadarıyla, bu araştırmadan %5.6 o yatırımcıları eleştirenlere baktığımız zaman. Daha farklı detaylar da var. Mesela hani alt kırımları çalışmanın 18-34 yaş grubuna baktığımız zaman onların ekonomi yönetimini daha çok eleştirdiğini görüyoruz. Onlar %51 oranında bu işten ekonomi yönetimi sorumludur diyenler, yani ağırlıklı olarak genç nüfus, genç yurttaşlar yüzünü bu konuda sorumlu ararken ekonomi yönetimine ya da işte bu denetleme mekanizmalarının tam ilerletilmiyor olmasına tepkilerini dile getirmişler benim okuduğum kadarıyla. Bir konu daha var, onu da sizlerle izninizle paylaşacağım. Şimdi bu Tera yönetim, işte Tera vesaire, biliyorsunuz bu şirketlerin adları çokça geçiyor, çokça konuşuluyor. Bu kriz patlamadan önce ya da bu skandal, bu yolsuzluk ortaya çıkmadan önce bu şirketlerin isimleri o kadar çok medyada anılıyordu ki, işte reklam kapsamında mı, başka bir nedenden dolayı mı, tabii ki siz de tahmin edebilirsiniz. İşte hatırlayınız, Mehmet Şimşek'in bu fon piyasasında sorunlar oluyor, bir sorunlar var, biz fark ettik bu sorunları dediği bir toplantı vardı bundan 9 ay önce. Mesela Tera yatırımın o toplantının sponsorlarından bir tanesi olduğunu daha önce size aktarmıştım. Bakın, İnan Mutlu, ekonomist İnan Mutlu oldukça ilginç bir ayrıntıya dikkat çekiyor. Diyor ki Tera'nın başını çektiği bu fon vurgunu medya desteği olmadan mümkün olamazdı. 2025 yılında bu medya ve tanıtım çalışmalarına Tera'nın ayırdığı bütçeden bahsederken şöyle rakamlar veriyor İnan Mutlu. 2025 yılında reklam ve sponsorluk giderleri kalemi çok ciddi oranda artmış. Tera yatırım menkul değerleri ve ortaklarının işte finansal tablolarını incelemiş. Diyor ki 2024'te 8.2 milyon lira olan reklam ve sponsorluk giderleri 2025'te 91.9 milyon liraya çıkmış. Çok enteresan değil mi? Tam bu işte o fonların şişirildiği. Öyle iddialar o yönde. Şimdi tabii iddialar demek mecburiyetindeyiz. Masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı, bunlar tartışılırken biz o tuzağa düşmeyelim. Ama yani neredeyse 10 katı aşan bir reklam ve sponsorluk gideri bir yıl içerisinde. Ne oldu da böyle bir miktar, böyle bir bütçe ayrıldı ya da amaç neydi diye sorduran bir rakam sadece, hani aklımızın bir kenarında olsun diye sizlerle paylaşmak istedim. Fonla ilgili bu kadar yeter. Daha farklı gelişmeler de var o fon yolsuzluğu, fon skandalı ile ilgili ama zaten hep söylüyorum bunu, süreç ilerledikçe konuşmaya devam edeceğiz. Dün aktardığım bir konu vardı. 70 avukatı hakim ve savcı yaptık demişti. Hatırlayınız, bir Ankara İkinoğlu Baro Başkanı Gökhan Ademir bir televizyon röportajı sırasında böyle bir ifade kullanmıştı. Dün paylaşmıştım, birkaç gelişme var buna dair ama isterseniz ne demişti Gökhan Ademir, Ankara İkinoğlu Baro Başkanı, onu bir hatırlayalım. Böyle çok 20 saniyelik bir ses, arkasından devam edeceğiz.
4: Hakim savcı olmak isteyen arkadaşlarımıza referans oluyoruz. Yaklaşık bizim 2 senelik çalışma dönemimizde 70 tane baro üyesi avukat arkadaşımızı hakim savcı yaptık. Bizler referans olduk, bakanlıklarla görüştük. Sağ olsunlar, bize o anlamda da bakanlık bir ayrıcalık tanıdı. Genç meslektaşlarımızı refere ederek onları istedikleri dalda yetişmelerine sebep olduk.
2: Bir kere şunu söyleyeyim, bu açıklamaların hemen ardından çok yoğun tepkilerle karşılaştı. Sadece üstelik muhalefet kanadından değil, bu isim Ankara İkinoğlu Baro Başkanı Gökhan Ademir'den bahsediyorum. Zaten bu eleştirilerin hemen ardından neyi öğreniyoruz? Adaylıktan çekildiğini öğreniyoruz. Bütünlüğünden ve bağlamından koparılarak kamuoyuna yansıtıldı bu ifadelerim demişti kendisi. Ki işte bir kez daha sizlerle hani blok olarak, bütün olarak o sesi paylaştım. Böyle bir itirazı vardı kendisinin. Bu eleştiriler sonrasında adaylıktan çekildiğini öğreniyoruz. Bugün bu arada İstanbul Barosu bu ifadelerle ilgili olarak bir suç duyurusunda bulunacak. Buna bir hatırlatayım. İki, Süleyman Bülbül, o da hukukçu bir isim, yeni partili Süleyman Bülbül milletvekili bu arada, onu da hatırlatalım. Bu yani Ankara İkinoğlu Baro Başkanı'nın bu açıklamaları, tırnak içinde söylüyorum, bir torpil açıklaması, torpil mi yapılıyor sorusunu da gündeme getirmişti değil mi? 70 üyemizi hakim ve savcı yaptık ifadesi, işte az önce dinledik. Yeni Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'de bir soru önergesi, Akın Gürley'in, Adalet Bakanı Akın Gürley'in yanıtlaması için bir soru önergesi verdi. Böyle yaklaşık 6 soru var burada, çok dikkat çekici ama şöyle söylüyor: bakanlığın idari bir açıklaması var mı? Bu hani ayrıcalık tanındığı, bazı avukatlara hakim ve savcı olurken ayrıcalık tanındığı anlamı çıkıyor bu cümlelerden diyor. Liyakat ilkesinin rafa kaldırıldığını resmen ortaya koyuyor gibi bir tespiti de var Süleyman Bülbül'ün. Bu konuyla ilgili idari bir soruşturma başlatılacak mı sorusu da yine dediğim gibi yeni partili milletvekilinden geldi. Son 2 yıl içerisinde gerçekleştirilen hakimlik ve savcılık yazılı sınavı ile mülakat süreçlerini başarıyla tamamlayarak mesleğe kabul edilen adayların barolara ve illere göre dağılımı da nasıldır sorusu yine dediğim gibi Süleyman Bülbül'ün gündeme getirdiği soru. Tabii dediğim, sadece yani muhalefet kanadı tartışmıyor bu meseleyi, iktidar kanadında da bir tartışma var. Sadece bu boyutuyla değil, bu açıklamalar boyutuyla değil, bu iki yani Ankara'da ya da İstanbul'daki o barolarla ilgili, iki nolu barolar var ya, o barolarla ilgili tartışma devam ediyor. Dün söylemiştim, yani AK Parti ve MHP çizgisine yakın bir aday İstanbul iki nolu baro seçimlerinde, o aday seçimi kaybetmişti. Şamil Tayyar'dan, AK Partili Şamil Tayyar'dan da ilginç bir yorum geldi o sürece dair. Dedi ki inşallah 3 nolu baroyu kuralım demezler şeklinde bir eleştirisi var. Şöyle diyor, iktidar yanlısı sağ ile bu İkinoğlu Baro'da, İstanbul İkinoğlu Baro'daki seçimleri yorumlarken iktidar yanlısı sağ ile muhalif sağ arasında bu yarış geçti ve kazananlar iktidar yanlıları değil muhalif sağ oldu tespiti çok dikkat çekici. Bu İstanbul İkinoğlu Baro'daki seçimlere de tabii uzun uzun bu konuları anlattı, sadece İstanbul değil Ankara'yı da işaret etti. ve dedi ki 6 yıl önce bu yeni baroların kurulabileceğine dair kanun çıkarken defalarca yanlış olduğunu söyledik. Baroların bölünmesi, kategorize edilmesi, siyasi sıfatlarla anılması büyük hataydı. Ne oldu şimdi diye soruyor. Küçük olsun, benim olsun diyenlere de yar olmadı barolar. İnşallah kalkıp üç nolu baroyu kuralım demezler cümlesini kullandı. Hani önemliydi benim görebildiğim kadarıyla. Bu barolarla ilgili tartışmalar devam edecek gibi görünüyor. Hani 15 Temmuz sonrası ihraçlar ve alımlar çok tartışıldı o dönem itibariyle. Ama şimdi zaman sorunum da var. Bunu daha detaylı şekilde başka bir gün anlatırım, hatırlatırım daha doğrusu. 15 Temmuz'dan sonra bu atamalar, savcılar, hakimlerin atamaları, görevden alınanlar, yerine gelenler, onların yerine gelenler, işte AK Parti kadrolarından, teşkilat hatlarından mı seçiliyor bu kişiler eleştirileri geçmiş dönemde özellikle CHP'li vekiller tarafından dile getirilmişti. Ama işte dediğim gibi şu an o kadar zaman yok, onu başka bir gün daha ayrıntılı şekilde konuşuruz. İlk günden beri anlatıyoruz, ilk günden beri hatırlatmaya çaba gösteriyoruz. Neden bahsediyorum? Kartalkaya cinayeti, 38-36 çocuk, 78 yurttaşımızın hayatına mal olan o otel yangını. Şimdi 3 günlük bir adalet nöbeti vardı Ankara'da. O nöbetle ilgili gelişmeleri, detayları sizlerle paylaşmıştık. Aileler, yani sorumluların sorumlulukları ölçüsünde ceza almalarını talep ediyorlar. En azından bir bakanlık yetkilileri, Turizm Çalışma Bakanlığı yetkilileri de bir soruşturulsun ki verilen izinler de var buna dair. Savcılığın talebi hala karşılık bulmuş değil gerçi ama böyle bir talepleri var. Dün de o Grand Kartal otel yangınında yakınlarını kaybeden aileler Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erin Sakın'ı ziyaret ettiler. Sorumluluğu tespit edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri hakkında iddianame hazırlanması çağrısını yinelediler. Bunu uzun zamandır aileler anlatmaya çalışıyorlar, söylemeye çalışıyorlar ama işte ortada bir gerçeklik var. Savcılık bu konuya dair bir adım şu dakikaya kadar atmadı. Ailelerin bu talebini ben de buradan aktarmak istedim. Erin Sakan ne dedi? Bu ailelere bir borcumuz var demiştik. Hep beraber özellikle yargının bileşenleri olarak bu borcu ödemek zorundayız. Bu borcu ödemek zorundayız ki bundan sonra bu felaketi başka ailelerde yaşamasın. Biz bunun için var gücümüzle mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz dedi. Ailelerden tabii tepkiler de var. Kamu görevlilerinin yargılanması çağrısını yineledi. Sorumlular bağımsız Türk yargısı önünde hesap verene kadar mücadelemiz sürecek açıklaması yine ailelerden geldi. Bunlar önemliydi benim görebildiğim kadarıyla. Biz de o Bolu'da, Kartalkaya'da yaşanan o cinayetle ilgili gelişmeleri elbette bundan sonraki süreçte, eğer olursa yasal süreçte de, daha doğrusu adli süreçte de hangi gelişme olursa olsun elbette sizlerle paylaşacağız, sizlere aktaracağız diyelim ve bir kısa müzik arası verelim. O aradan sonra siyasete dair başlıklar var, o başlıkları sizlerle paylaşacağım.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özkan'la Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Siyasete dair birkaç başlığım var ama oraya geçmeden önce iki açıklama benim gündemimde şu an itibariyle. Bunlardan bir tanesi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okul güvenliğine dair. Okullarda biliyorsun saldırılar arka arkaya yaşanıyor ve bu saldırıların biz sadece ve sadece polisiye önlemlerle sona erdirilemeyeceği konusunda herhalde hemfikiriz değil mi hep beraber? Şöyle dedi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni bir asayiş toplantısı gerçekleştirdik. İhtiyaç duyulan okullarda, cümle önemli, ihtiyaç duyulan okullarda kolluk birimlerimiz öğrencilerimizden en az yarım saat önce görev yerlerinde hazır bulunacaklar. Okul giriş çıkış saatlerinde ve öğle vakitlerinde denetimlerimiz artacak. Okul çevrelerinden okul çevrelerinden ulaşım güzergahlarına, servislerden metruk binalara, metruk yapılara, işte parklara, sosyal alanlara kadar her yerde her noktada güvenliği bütüncül bir anlayışla sağlayacağız cümlesini kurdu. Kim? İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Sadece bu şekilde engellenebilir mi? Yani çok detay verebilirim ama sadece suç istatistikleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çocukların suça sürüklenmesini araştırmak için kurulan bir komisyon vardı değil mi? Temmuz ayında bir rapor hazırlamıştı, geride bıraktığımız Temmuz ayında. O rapordan bir alıntı, sadece kısa bir bilgi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani olayın sadece okul içinde, okul çevresindeki o polisiye önlemlerle çözülemeyeceğini gösteren veriler bunlar. Deniyordu ki meclis raporunda TÜİK verilerine gönderme yapılıyordu ve isnat edilen suç nedeniyle güvenlik birimlerine gelen ya da getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2015'te 134 binken 2024 yılına gelindiğinde bu %203 bine yükselmiş durumda. Yani yaklaşık %50'lik %51'lik bir artış var. Suç nedeniyle, kendisine isnat edilen suç nedeniyle güvenlik birimleriyle karşı karşıya gelen çocuk sayısı. Ya da mesela yine meclis raporunda deniyordu ki çocukların karıştığı olaylar içerisinde en yüksek payı oluşturan yaralama suçlarına ilişkin rakamlar önemli. 2015'te 46 bin iken 2024'e gelindiğinde bu sayının 82 bine çıktığını, yani %78'lik %79'luk bir artış olduğunu görüyoruz. Bu yükseliş, bu rakamlardaki değişiklikler, artışlar çocuklar arasındaki şiddet eğiliminin ya da çatışma davranışlarının geçmiş yıllara göre onlarla kıyaslandığında nasıl belirgin şekilde arttığını da bize gösteriyor. Yani mesele sadece okul çevresinde o güvenlik önlemleri önemlidir. Güvenlik önlemlerini almak değil, aynı zamanda tabii ki bir sistem sorunu olduğunu da bunların görmek gerekiyor. Bunları anlamak gerekiyor. Tabii işte bireysel silahlanma genel olarak toplumda aramızdaki o daha çok tanıklık ettiğimiz şiddetin artıyor olması da tabii ki çocuklar da çocuklarımız da bundan paylarını maalesef ama maalesef alıyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bahsetmiştik, birkaç gündür bu meseleyi konuşuyoruz. Oradaki hani veri hırsızlığı ya da siber saldırı tartışmalarına dair birkaç detay sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani 1 Ekim'den beri Yıldız Teknik Üniversitesi'nde böyle bir o sistemleri üzerinde bir karmaşa var. İnternete ve online sistemlerine bir erişim sıkıntısı yaşanıyordu. Teknik Üniversite'den ki KVKK da bu saldırıyı doğrulamıştı. Oradan yapılan açıklamalar da bu saldırıyı doğrulamıştı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden de bir açıklama var. Bazı mecralarda deniyor, öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve akademik ve idari personelimizin verilerinin durumuna ilişkin iddialar yer almaktadır. Olayın tespitinden itibaren uzman ekiplerle yürütülen ve devam eden incelemelerde sistem dışına veri aktarıldığına dair bir bulguya rastlanmamıştır deniyor. Ama burada bizim konuştuğumuz ne? FIDE yazılımı saldırısı gerçekleştirilmişti Yıldız Teknik Üniversitesi'nin sistemlerine. Siber suçların bir bilgisayardaki veya ya da ağdaki verileri şifreleyerek erişimi engellediği ve verileri geri vermek için para, fidye talep etmesi, aslında bakılırsa FIDE yazılımı saldırısı tam olarak bu. Üniversitenin açıklamasına baktığımız zamansa ilginç bir ayrıntı çekiyor. Hani deniyor ya, sistem dışına veri aktarıldığına ilişkin bir bulguya rastlanmamıştır. Peki bu tek başına yeterli mi bu açıklama? Yani şöyle söyleyeyim size, siber saldırganların girişiminin başarısız olduğu anlamına mı gelir? Neden? Çünkü saldırganların sistemlere ya da zarar vermeyi başarması, sistemlerdeki o verileri çalması, alması ya da yok etmesi, bunlar bambaşka konular. Hani üniversite şu ana kadar yapılan teknik incelemelerde saldırganların kişisel verileri ya da üniversite sisteminin dışına çıkardığına ilişkin

0: verilerinden bahsediyoruz. Zaten hani bu veri meselesi hep kafalar karışık bu konuda biliyorsunuz. Çalınıyor mu, çalınmıyor mu, kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu, hala bir belirsizlik söz konusu. Aynı belirsizlik Yıldız Teknik Üniversitesi ile ilgili olarak da geçerli diyelim ve Simge hadi devam edelim.
1: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
0: Şöyle siyaset başlığı altında anlatıyorum, anlatmaya çaba gösteriyorum. Bu mecliste yürütülen, mecliste yürütülmeye başlanan, sonrasında da bir şekilde hayata geçirilmeye çalışılan terörsüz bir Türkiye sürecine dair gelişmeler. Şimdi DEM Parti'nin bu konudaki açıklamalarını dün size aktarmıştım. Beklentileri vesaire, bunları sizlerle paylaşmıştım. Şimdi Anadolu Ajansı'ndan dün paylaşıldı bu dikkat çekici. Güvenlik kaynaklarına dayandırılıyor bu haber. Ne merak ediliyordu? Hani yasa geçti, MGK'nın gündemine gelecek. Gerekli çalışmalar, gerekli incelemeler sonrasında terör örgütünün silah bıraktığı teyit edilirse MGK'nın da onaylamasıyla birlikte bu yasa yürürlüğe girecek. O yasa kimleri kapsıyor, neleri kapsıyor, ona dair de Fethi Yıldız'dan, MHP'li hukukçu biliyorsunuz aynı zamanda kendisi ve genel başkan yardımcısı MHP'nin, ondan da bir açıklama var. Kaç kişi yararlanacak bu tırnak içinde af yasasından, bunu açıkladı Fethi Yıldız. Ama oradan önce ne dedi Anadolu Ajansı? Terör örgütünün İran kuzeyindeki Metina'nın işte Baze bölgesinde bulunan 4 kampını boşalttığını açıklıyor. Güvenlik kaynakları terör örgütünün fesinin ardından kurulan, işte biliyorsunuz bir başka bir böyle yönetim var orada. Geçtiğimiz hafta Türkiye içindeki teröristlerin de çekildiğini açıklamıştı. Şimdi işte Anadolu Ajansı da diyor ki PKK, terör örgütü PKK Kuzey Irak'taki 4 kampını boşalttı. Böylece bizim anlayabildiğimiz kadarıyla bu aynı zamanda hani kamuoyuna da bir duyuru elbette. Bu haberin Anadolu Ajansı tarafından bir şekilde servis edilmesi tesadüf değil. Çünkü kamuoyunda ne oluyor? Hangi somut gelişme var diye soruyordu. Biz de sizler adına elbette burada soruyorduk. İşte şimdi o güvenlik kaynaklarına dayandırılan haber önemli. Hani bu arada hani o da ayrı bir tartışma konusu. Terör örgütü kendisini feshetti ama bir yandan da terör örgütü yöneticilerinin medyaya çıkıp işte gazetelere, televizyonlara arka arkaya işte bu veya da benzeri konularla ilgili açıklamalar yaptığını da görüyoruz. Bu enteresan. İkinci açılım süreci, 2010'lu yıllardan sonra tekrar işletilmeye başlanan bu sürece dair, dedim ya size, Fethi Yıldız MHP Genel Başkan Yardımcısı bazı açıklamalarda bulundu. Bu çerçeve yasaya kapsamı, kimleri kapsayacak ya da kaç kişiyi kapsayacak, Fethi Yıldız'ın açıklamaları bunu anlatıyor. Sürecin Kasım ayı sonuna kadar sonuçlandırılmasını bekliyoruz dedi Fethi Yıldız. Bu bir. İki, düzenlemenin ardından cezaevinde bulunan terör suçlularına yönelik işlemlerin başlayacağını söyledi. Az önceki size aktardığım haberle bunu beraber düşünmenizi rica ediyorum. Ve dedi ki bu yasadan yaklaşık 2800 kişi yararlanacak. Örgütün kurucu kadrosu ise kapsam dışında tutulacak ifadelerini kullandı MHP'li isim. Tabii çok daha fazla, çok daha detay da verdi bu konuya dair ki mesela o üst düzey yöneticilerle ilgili sayı da verdi. 230 civarında dedi. İşte o isimler faydalanamayacaklar bu kanundan, bu yasal düzenlemeden. Onların durumu ne olacak o zaman diye soruyoruz. Muhtemeldir ki başka ülkelere gidecekler. Tahmin tabii, bunlar hep konuşulan, aktarılan başlıklar bizlere. Bu arada Bahçeli geçtiğimiz günlerde bir ifade kullanmıştı, hatırlayınız. O çok tekrar, yani o gün o ifadeyi kullandığında çok konuşulmadı, çok tartışılmadı ama şöyle bir hatırlatmak istiyorum. Hani yürütmede Erdoğan, yasamada MHP formülü aslına bakılırsa tam olarak bunu işaret etmişti. Bu ne anlama geliyor? İşte tam olarak şöyle söylemişti Devlet Bahçeli: yürütmede Erdoğan, yasamada MHP, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada da Türk asrı formülü. Bunu böyle ortaya koymuştu. Yani baktım şöyle, o günden beri yaklaşık birkaç gün geçti bu açıklamayı yapalı Devlet Bahçeli. Böyle benim görebildiğim kadarıyla özellikle iktidar kanadında çok da fazla gazeteciler, akademisyenler, hatta siyasetçiler arasında çok da fazla tartışılmadı ama şöyle bir tablo var. Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın yeniden adaylığıyla ilgili bir sorunu yok zaten MHP'ye bakınca ama Bahçeli'nin bu açıklamaları ittifak içerisinde dengeler değişecek mi sorusunu sordu.

oluyor. Neden? Çünkü yani Cumhur İttifakı'ndan vazgeçmiyor MHP ama dediğim gibi ittifak içerisinde özellikle ve özellikle parlamento kanadında kendi konumunu MHP'nin güçlendirmek gibi bir arayışı olduğunu gösteriyor. Bu açıklama benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla özellikle ne zaman kullandı MHP lideri bu ifadeleri? Fon krizi, fon kriziyle ilgili işte kamuoyu yoklamalarını da sizlerle paylaşıyorum. Hani oy oranlarına dair de açıklamalar var da hani onlara çok itibar etmiyorum ama bir soru işareti yurttaşın aklında. Bu denetleme mekanizmaları nasıl çalışıyor, çalışabiliyor mu konusunda bu sorunun yurttaşın aklında olduğunu görüyoruz. Bizim de aklımızda olduğu için herkesin aklında olduğunu tahmin etmek hiç zor değil. İşte bu fon işlemleriyle ilgili tartışmalar ortadayken iktidar cephesinde de bir rahatsızlık elbette gündemde. Bu yüzden iktidar kanadı sürekli olarak bu paralar bütçeden ödenmeyecek, bu paralar bir şekilde tahsil edilen, o kişilerden tahsil edilen paralarla ödenecek diyor. Bu rahatsızlığı kısmen göğüsleyebilmek için işte böyle bir dönemde Devlet Bahçeli'nin bu açıklamayı yapmış olması özellikle muhafazakar ya da milliyetçi seçmene yönelik bir mesaj olarak da tanımlanabilir. Yani şöyle, BBC Türkçe'de buna dair bir haber gördüm. Orada şöyle bir yorum yapılmış. O benim açımdan önemliydi. Milletvekili sayısını ve oy oranını arttırarak Türkiye'nin birinci partisi olmak istiyor deniyor haberde MHP için. Meclisin yönetim organlarında daha fazla görev üstlenmek gibi bir amacı olduğu belirtiliyor. Bu cümlenin, bu formülün arkasında bunların olduğu belirtiliyor. Yasama faaliyetleriyle politika belirleme süreçlerinde de daha etkili hale gelmek istiyor MHP. Bunlar önemli. Dediğim gibi çok konuşulmadı, hakkıyla tartışılmadı bu mesele. Devlet Bahçeli'nin bu cümleleri. Tabii neden bu kadar etkin olmak istiyor Devlet Bahçeli? Birkaç hatırlatma yapacağım size izninizle. Bu beklentilerinin uygulamada çok karşılık görmediğine tanıklık ettim ben geçmiş dönem itibariyle. İşte açılım süreci. Bundan bahsediyoruz değil mi? Devlet Bahçeli'nin bir Ahmetler ve Selahattin Demirtaş çıkışı vardı, hatırlayınız değil mi? Esenyurt ve Mardin belediye başkanlarını işaret etmişti. Onların göreve dönmesi gerektiğini söylemişti. Demirtaş için evine dönmesi gerekiyor demişti. Mesela buna dair bir gelişme var mı geçmiş dönem itibariyle? Yok. Üstelik Devlet Bahçeli bu hatırlatmasını 2-3 kez meclis kürsüsünde grup toplantısında yapmıştı. Sadece bu mu? Hayır, değil. Mesela yine 21 Temmuz'da 2025'te bir Lübnan modeli, bu terörsüz Türkiye süreçleri tartışılırken Lübnan modeli çıkışında bulunmuştu, hatırlayınız değil mi? Mesela bunlar çok karşılık bulmadı iktidar kanadından, karşılık bulmadı derken uygulamaya konmadı anlamında söylemiyorum, tartışılmadı bile çokça fazla. Ya da mesela CHP'nin o kriz konusu, en büyük kriz konusu geçmiş dönem itibariyle tanıklık etmiştik. O dönemde bir kurultay davası vardı ve kurultay davası öncesi mutlak butlan talebini 8 Eylül 2025'te mesela açık açık dile getiren tek isim olmuştu. O dönemde de iktidar kanadından bir Cumhur İttifakı içerisindeki dengelerden bahsediyoruz burada. Çok ses çıkmamıştı. Ya da yine iktidarı NATO'ya bağlılık konusunda, iktidarın NATO'ya bağlılığı konusunda bazı eleştirileri ara ara gündemine getirirken Bahçeli ne demişti ki, Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti öncesinde ülkenin, Türkiye'nin pazarlık gücünü arttırması motivasyonuyla muhtemelen neyi gündeme getirmişti? Türk-Rus-Çin ittifakını, TRÇ ittifakı önerisini mesela gündeme getirmişti değil mi? Uygulamaya geçti mi ya da buna dair bir karşılık var mı? Hayır, buna dair de bir karşılık olmadı. Ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçimlerinin hemen ardından mesela yine Bahçeli'nin en sert çıkışlarından bir tanesi gündeme gelmişti. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılmış olan seçimin sonuçlarını tartışılırken ya da bunu eleştirirken Kuzey Kıbrıs'ın bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı alması gerektiğini dile getirmişti. Hani neden? Ne demişti Devlet Bahçeli o formülünü anlatırken? Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk asrı. İşte hani bu saydığım birkaç hatırlatma size, birkaç başlık daha arttırabiliriz sayısını bunların. Bu konuların, bu ve benzeri konularda daha çok söz sahibi olmak,
için ya da bu konuda daha çok dikkate alınmak için bir motivasyon formülü, benim görebildiğim kadarıyla bir tür motivasyon formülü bu Devlet Bahçeli'nin. Katılır mısınız bilmiyorum ama şu önemli, neredeyse hiç tartışılmadı. İktidar cenahında Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği bu mesele neredeyse hiç konuşulmadı. Tam bu fon soruşturmaları vesaire biraz da onlara kurban gitti belki de. Simge de beni uyarıyor, son 2 dakika birkaç hatırlatmam olacak. Cemil Tugay'a eleştirileri vardı. Biliyorsunuz AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yönelik Özgür Özel'in oldukça ağır ifadeleri vardı. Şöyle bir yanıt verdi, gayet alttan alan bir yanıt verdiğini görüyoruz Cemil Tugay'ın yeni parti lideri Özgür Özel'e. Hani kötü söz sahibine aittir. Kendisi eski genel başkanımdır, kendisine karşılık verecek bir yorum yapmak istemiyorum cümlesi önemli. Bunu bir kenara yazın. Bu arada Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde bir başkan vekili var, biliyorsunuz şu an belediye başkanı tutuklu, yargılanıyor zaten. Büşra Özdemir belediye başkan vekili, son günlerde onun da AK Parti'ye geçeceğine dair bazı iddialar medyada böyle çokça dönmeye, CHP'den AK Parti'ye geçeceğine dair iddialar çokça konuşulmaya başladı, başlanmıştı. Ona bir açıklama, bu iddialara karşılık bir cevabı var Büşra Özdemir'in. Hayır diyor, ben Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde siyaset yapmaya devam edeceğim cümlesini kurdu ya da bu cümleyi kullandı. Ben de sizlerle paylaşmış olayım. Son bir not, son bir not da son bir dakikam, tamam, Simge de beni uyarıyor. Bu Mekke ittifakı tartışması siyasetin gündeminden düşmüyor. Türk askeri Suudi Arabistan'a gidecek mi gitmeyecek mi? Muhalefet diyor ki yani şu uluslararası anlaşmayı meclisin gündemine bir getirin de görelim itirazını sık sık dile getiriyor. Bakın yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ne dedi? Suudi Arabistan'a asker gönderilmesi için meclise getirilecek olan tezkerenin reddedilmesi gerektiğini söyledi. İddiası bu yönde. Hatta şöyle bir teorisi de var. İsrail'in çıkarlarını korumak amacıyla Amerika güdümünde kuruldu bu ittifak şeklinde de bir eleştirisi var. Ben de sizlerle bunu paylaşmak istedim diyelim ve ilk bölümü bitirelim. Haber merkezine gidelim. Haber merkezimizin gündeminde neler var neler yok, kimden öğreneceğiz? Bu sabah Serkan Başdımar'dan öğreneceğiz. İkinci bölümde sizlerleyim.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştumar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Elazığ'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle 30 noktada su baskını meydana geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artıran Yemen'deki Husilere tepki gösterdi. Ayrıntılar bültenimizde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun bugün gündemindeki konuları görüşmesi bekleniyor. CHP, MHP ve DEM Parti'nin grup toplantıları da gerçekleştirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Petra Bayır'la görüşmesi planlanıyor. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı ilk toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı. Yeni Parti ve CHP'li meclis üyelerinin katılmadığı toplantıda 51 üyenin bulunduğu, bu sayının toplantı yeter sayısı için yetersiz kaldığı açıklandı. Meclis toplantısı 15 Ekim Perşembe günü saat 18'e ertelendi. Ankara 13 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti ilan edildi. Başkentlik kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul edilen tek maddeli kanunla yürürlüğe girdi. Ankara bugün başkent oluşunun 103. yıl dönümünü kutluyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil'de düzenlenen Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü forumunda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin yavaş ilerlediğine yönelik eleştirilerin doğal olduğunu belirten Barzani, çözümün bir gecede gerçekleşmeyeceğini söyledi. Barzani, sürecin başarıya ulaşması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne layık olacağını düşündüğünü ifade etti. Karabük Merkezi siber suç soruşturması kapsamında 15 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sı tutuklandı. Soruşturmada 8 ayrı olayda vatandaşların toplam 17 milyon 197 bin lira zarara uğratıldığı belirlendi. Şüphelilerin suçtan elde edilen paraların aktarılması için paravan şirketler kurduğu tespit edildi. Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle 30 noktada su baskını meydana geldi. Valilik açıklamasına göre olumsuzluklarla ilgili 189 ihbar alındı. Yurtbaşı ve Yazı Konak mahallelerinde taşkınlara AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri müdahale etti. Sakarya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 kış sezonu seferleri 21 Aralık'ta başlayacak. Ankara-Kars ve Kars-Ankara hatlarında karşılıklı 35'er sefer olmak üzere toplam 70 sefer düzenlenecek. Bireysel yolcular için bilet satışları 26 Ekim'de başlayacak. Dış gündemle devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artıran Yemen'deki Husilere tepki gösterdi. Anadolu Ajansı muhabirinin saldırılarla ABD'de yapılacak kongre ara seçimleri arasında bağlantı olup olmadığı yönündeki sorusunu yanıtlayan Trump, seçimlere etkisini bilmediğini söyledi. Trump, açıklamasında İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını da dile getirdi. Breaking Bad dizisinde Walter White Jr. karakterini canlandıran ABD'li oyuncu R.G. Meade 34 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun Texas'ta yaşamını yitirdi ve ölümüne ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Meade'nin temsilcileri açıklamalarında oyuncunun aynı zamanda hayırseverlik faaliyeti yürüttüğünü ve engelli haklarını savunduğunu belirtti.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara ve Ege'nin batı kesimleri, Akdeniz'in batı kıyıları ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da toz taşırmanın görüleceği tahmin edilmekte. Günün en yüksek sıcaklıklarına baktığımızda başkent Ankara parçalı ve çok bulutlu 22, İstanbul parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece, İzmir parçalı ve çok bulutlu 24, Antalya parçalı ve çok bulutlu 25, Trabzon'da aynı şekilde parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece, Van parçalı ve çok bulutlu 17 derece. Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. Bir önceki bültende %40'lık bir yoğunluk vardı bir saat öncesine göre. Şu anda %62'ye çıkmış durumda. İstanbul'daki trafik yoğunluğu yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakası bir hayli sakin. %50 Anadolu yakasında yoğunluk gitgide artmakta. %80'lik bir yoğunluğa ulaşmış durumda. Köprülerle başladığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde yine Mecidiyeköy'de yoğunluğun olduğunu belirtelim. Diğer taraftan trafik etkisi yüksek olan yerler D100 Sefaköy Florya yönünde sağ şeritli bir araç arızası mevcut. Bu şerit trafiğe kapatıldı. Arızaya şu anda müdahale ediliyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. İlginç bir talep. Sabahattin Ali'nin ölümü yeniden araştırılsın talebi var. 5 meslek örgütünden Adalet Bakanlığı'na bir başvuru. Bir onu konuşacağız biraz sonra ama birkaç başlığım var. İzninizle onu aktarayım. Bir de tabii ki biraz sonra tarihe, biraz geçmişe, bir 70 yıl öncesine bir gidelim. Sabahattin Ali nasıl hayatını kaybetmişti? Ölümünün üzerindeki soru işaretleri neydi, ne değildi? Onları da böyle bir hani bir zaman tünelinde biraz geriye gideceğiz ve onları konuşacağız. Ama oradan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Her türlü görüş, öneri ve eleştirinizi bekliyoruz WhatsApp hattımıza. Ya da benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X, Instagram ya da Blue Sky üzerinden Güçlü Özgan yazmanız yeterli. Birleşik ve küçük harfle. Geçmeden önce, Sabahattin Ali tartışmalarına geçmeden önce, böyle bir iki gündür sosyal medyada bir görüntü dolaşıyor. Özgür Özel, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Mudanya, yanlış hatırlamıyorsam, ziyaretiyle ilgili olarak o görüntüler benim dikkatimi çekti. Hani üzerine de birkaç kelam etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Muhalefet partisi bunu yaparsa, ki iktidarı biliyorsunuz hani böyle şatafat vesaire, bunlar üzerinden çokça eleştiriyor muhalefet. Haklı mı? Evet, haklı olduğu yanlar tabii ki var ama bunu yaparken bir yandan da kırmızı halı üzerinde sahilde, deniz kenarına, denize bir metre mesafede ne işiniz var diye de sorduran bir görüntüden bahsediyorum. Hani biraz böyle İYİ Parti Genel Başkanı, düzeltiyorum hala buna alışamadık, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, işte şimdi Telegram üzerinden takip eden dinleyicilerimiz de o görüntülere tanıklık ediyorlar. O deniz kenarında bir programa katılıyor Özgür Özel. Özel'in yürüyeceği yola, tam deniz kıyısında bir çiçek bırakıyor denize, tam da sahil boyunca uzanan bir kırmızı halıyı görüyoruz. O kırmızı halıyı konuşuyoruz. Yani deniz kenarında rüzgarın ya da dalga seslerinin arasında böyle alelacele serilmiş bir kırmızı halı kime ne katar? Yani hep muhalefet bunu söylüyor, halkla beraberiz, halkın arasındayız diyor. Evet, tamam, doğru da yapıyorlar, buna da itirazımız yok. Ama esnafla birlikte olmak, yurttaşın derdini dinlemek, dinlemiyorlar demiyorum, onu da yapıyorlar ama şu görüntüye ben takıldım doğrusu. Hani o şatafatlı protokol halısı, kırmızı halı, ne gerekçeli olursa olsun, ki biz siyaseti biliyoruz, işte durumdan vazife çıkartan çok sayıda kişi de var siyasetin içerisinde. Hani biraz oradan da kaynaklandığından eminim. Hani işte tırnak içinde kullanıyorum, saray rejimi, israf, halktan kopukluk, bu söylemler sık sık dile getirilirken şimdi o kırmızı halının deniz kıyısında, üstelik denize sıfır noktada, o kırmızı halının ne işi var? Nasıl bir yaklaşım, nasıl bir zihniyet, bir iletişim kazası mı? Pek çok soru işareti var burada benim gördüğüm. Mudanya'nın o güzel sahilinde hani protokol sınırları olmasın isteriz tabii ki. Öyle görmek isteriz. Siyasetçilerimizi öyle görmek isteriz. Neden? Hani o kırmızı halı böyle onların ayaklarının altına seriliyor ama aslında yurttaşla siyasetçi arasında bir sınır gibi. Hep ben öyle algılamışımdır o tip halı vesaire, işte değil mi? Turkuaz rengi de olsa, kırmızı da olsa bana fark etmiyor. Samimiyetin ve sıcaklığın konuşulması gereken yerde bu süslü protokol hamlelerine, o yollara bir şekilde ihtiyaç var mı? Vallahi hiç yokmuş gibi görünüyor. Dediğim gibi o görüntüler, Özgür Özel'in Mudanya'da sahile bir metre mesafede denize çiçek bırakırken ki o görüntüsü benim dikkatimi çekti. Üzerine de birkaç kelam etmek istedim doğrusu. Simge, hadi devam edelim.
3: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
2: Gezi Parkı yükümlüsü Tayfun Kahraman, Anayasa Mahkemesi'nin bir gerekçeli kararı, kendisiyle ilgili olarak adil yargılanma hakkının ihlal edildiği kararı vardı Anayasa Mahkemesi'nin, biliyorsunuz. O karar resmi kararın gerekçesi, daha doğrusu resmi gazetede yayınlandı. Şimdi o konuyla ilgili son gelişme, ki Tayfun Kahraman'ın kendi sosyal medya hesabından avukatlar aracılığıyla paylaştığı detaylardan öğreniyoruz biz. Anayasa Mahkemesi bu kararı, bu üst yazıyı daha doğrusu alt mahkemeye, nereye? İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Şimdi tabii şöyle diyor Tayfun Kahraman: yeniden yargılanmamın önünün açılması ve masumiyetimi mahkeme huzurunda kanıtlama hakkına kavuşmayı bekliyorum cümlesi önemli. Göreceğiz bakalım alt mahkemelerle Anayasa Mahkemesi arasındaki o görüş farklılıkları, değil mi? Uygulama, ki işte anayasa diyor ki uygulanması gerekiyor, ama yerel mahkemelerin, alt mahkemelerin AYM, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamadığına tanıklık ettik geçmiş dönem itibariyle, tıpkı Tayfun Kahraman örneğinde olduğu gibi. Bakalım 13. Ağır Ceza Mahkemesi İstanbul'da nasıl bir tavır sergileyecek, nasıl bir tutum içerisinde olacak, göreceğiz hep beraber. Tayfun Kahraman demişken, hatırlatmalarımı her sabah yaptığım gibi tekrar edeyim izninizle. Hatay Milletvekili Can Atalay 1636, Tayfun Kahraman 1636, o da gazeteci Lale Ozan Arslan 39, yine Merdan Yanardağ, gazeteci Merdan Yanardağ da 353 gündür cezaevindeler. Bunu hatırlatalım. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek sık sık açıklamalar yapıyor. Neyle ilgili olarak? Faili meçhul ölümlerle, faili meçhul cinayetlerle ilgili, o cinayetlerin kaçının aydınlatıldığı, aradan geçen 10 sene, 20 senenin sonunda nasıl aydınlatıldığını hatırlatıyor. Bunu söylerken de diyor ki, hani gelişen teknoloji, teknolojik imkanlar özellikle bizim bu adımları atmamızı sağlıyor. O yüzden devam edecek bu tip çalışmalarımız şeklinde bir açıklama getiriyor. Şimdi çok tartışmalı tabii, Cumhuriyet tarihi açısından da unutulmayan olaylardan bir tanesi Sabahattin Ali'nin hayatını kaybetmesi, ölümü üzerinden geçen yıllar. 1948 yılında hayatını kaybetmişti Sabahattin Ali. Şimdi öğreniyoruz ki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Yayıncılar Birliği, yine sendika, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Yazarlar Sendikası ve PEN Yazarlar Derneği Adalet Bakanlığı'na bir başvuruda bulunmuş. Ne deniyor başvuruda? Soruşturma dosyalarının yeniden incelenmesi, devlet arşivlerinin araştırılması ve yazarın mezar yerinin belirlenmesi konusunda bir talep var. Böyle 4-5 maddelik bir talep listesi var. Söz konusu başvuru içerisinde gündeme getirilen, mesela Sabahattin Ali'nin ölümüne ilişkin soruşturma ve yargılama dosyalarının Ali Ertekin hakkındaki, hatırlatacağım biraz sonra kimdi o, hakkındaki dava ve af kararı da dahil olmak üzere bunların yeniden incelenmesini istiyor bu kurumlar. Emniyet, jandarma, istihbarat ve diğer devlet arşivlerinde olayla ilgili bir belge var mı yok mu? Ki varsa, biliyorsunuz devlet geleneği, bir belgenin kaybolmasına imkan ihtimal yok. Bir şekilde o belgeler arşivlerin bir yerinde duruyordur. Ya da şöyle söyleniyor, Sabahattin Ali'nin gömüldüğü yerin belirlenmesi mümkün olması durumunda yakınlarının rızasıyla elbette DNA incelemesi yapılması yine talep edilmiş. Nereden? Adalet Bakanlığı'ndan. İlginç bir hikayedir Sabahattin Ali'nin öldürülmesi. Cinayetin ardından çok sayıda iddia gündemde. O iddialar kadar, en az o iddialar kadar bilinmeyenlerin de gündemde olduğunu ya da konuşulduğunu 1948'den beri hatırlıyoruz. Tabii Sabahattin Ali deyince Kürk mantolu Madonna, Kuyucaklı Yusuf, değil mi? İçimizdeki Şeytan, bu eserleri hatırlıyoruz. Edebiyatın, ülke edebiyatının, edebiyat tarihinin en çok konuşulan olaylarından bir tanesiydi Sabahattin Ali'nin hayatını kaybetmesi. Hakkında açılan davalar, yine aynı şekilde yaşadığı hukuki sorunlar, ki onları da konuşuruz, aktarırım sizlere. O nedenle işte yurt dışına, Türkiye'de, ülkemizdeki pek çok aydının başına gelen, değil mi? O yurt dışına çıkmak isteyen yazar Bulgaristan sınırına ulaşamadan hayatını kaybetmişti. İşte Ali Ertekin, işte az önce o kurumların tekrar soruşturulsun, onunla ilgili af kararları bir kez daha gözden geçirilsin. Neden affedildi? Ne oldu? Bu kişi kimdi? nasıl bağlantıları vardı? Bunların da araştırılması isteniyor. İşte cinayeti işlediği söylenen Ali Ertekin'in ifadeleri, aldığı ceza, olayın ardından gündeme gelen iddialar, Sabahattin Ali'nin neden öldürüldüğü sorusunu da hala gördüğünüz gibi işte bugün de gündemde tutuyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, şöyle aktarayım yavaş yavaş. Dediğim 41 yaşındaydı bu arada hayatını kaybettiğinde. Yani 1907, 25 Şubat doğumlu kendisi ve 41 yaşındayken 1948 yılında hayatını kaybetmişti. Şimdi o süreçte Sabahattin Ali'nin öldürülmesi sürecine o süreçle ilgili davalar, açılan davalar, kendisiyle ilgili açılan davalar elbette, aldığı hapis cezaları, bunlar nedeniyle yurt dışına gitmek ihtiyacı duymuştu. Tabii öğretmenlik yaptığı yıllarda pek çok soruşturmayla karşı karşıya kalmıştı. Aydın'da mesela komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla kendisiyle ilgili bir dava açılmıştı. Bir süre cezaevinde kalmıştı. Yine 30'lu yılların başında işte İnönü eleştirileri, sistem eleştirileri, bunlar üzerinden bir şiir, bunu içeren bir şiir kaleme almıştı. Hapis cezasına çarptırılmıştı bu şiir nedeniyle. Sabahattin Ali Konya Sinop cezaevlerinde kaldıktan sonra işte Cumhuriyet'in 10. yılı 10. yılı dolayısıyla genel haftan da faydalanıp 33'te serbest bırakılmıştı. Yazarlık faaliyetlerine devam etti ama ilerleyen yıllarda tabii siyasetten ilgisini de çekmedi. Edebiyatta ilgili, siyasette de ilgili o yayınlar nedeniyle yepyeni davalarla da 40'lı yılların ortalarında tekrar o davalarla karşı karşıya kaldı. 1946, bakın Aziz Nesin'le birlikte çıkarmaya başladığı bir dergi ki yani Türk edebiyat, mizah aynı zamanda tarih açısından çok önemli bir dergidir. Marco Paşa dergisinden bahsediyorum. Oradaki yazılar nedeniyle de yeni davalarla karşı karşıya kaldı. Hapis cezası aldı. Ne zamana kadar yattı cezaevinde? 10 Eylül 1947'ye kadar cezaevindeydi. Ardından Ali Baba dergisinde Sırça Köşk adlı bir hikayesi nedeniyle bir kez daha cezaevine girdi. Böyle o 47 yıllık hayata sığan o mücadelenin bazı adımlarından bahsediyorum. Neden yurt dışına gitme ihtiyacı duydu? Bunu anlamak için, anlatabilmek için bu detayları sizlerle paylaşıyorum. Tabii pek çok hukuki sorunla karşı karşıya kaldı. Yurt dışına çıkmaya karar verdi. Ben artık gideyim, tamam, bu ülkede yapamıyorum dedi Sabahattin Ali. Ama pasaport alabildi mi? Başvuruları sonrasında o pasaportu da alamadı. Kaçak gitmeye karar verdi yurt dışına. Önce Suriye üzerinden bir çıkış yapmayı denedi. Başarılı oldu mu? Olamadı. Arkasından peki Avrupa'ya gideyim, Bulgaristan sınırı üzerinden Avrupa'ya gideyim dedi. İşte aslına bakılırsa ölümünü başlatan süreçte tam bu kararıyla birlikte oldu. Kim Sabahattin Ali'nin ölümünden sorumlu tutulan kişi? Ali Ertekin, eski bir asker, farklı gerekçelerle, zannediyorum silah çaldığı gerekçesiyle ordudan da atılmış bir isimdi. Cezaevinden tanıdığı Berber Hasan, Sabahattin Ali'nin tanıdığı Berber Hasan aracılığıyla bu kişiyle tanışıyor. Ali Ertekin'le tanışıyor. Evet, silah çalma suçundan ihraç edildiğini biz öğreniyoruz ordudan. Yazara diyor ki Bulgaristan sınırını geçmek için ben sana rehberlik ederim. Mart 1948'in sonları. Çevresine işte Edirne'ye peynir vesaire götüreceğini söyleyerek Sabahattin Ali kaçış yolculuğuna başlıyor. Amaç ne? Dediğim gibi Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya ulaşmak. Amaç bu. Şoför Salim yanlarında yolculuğun başlangıcında, bunlar hep soruşturma sürecinde ortaya çıkan isimler ama bir süre sonra o da onları bırakıyor, başka bir yöne doğru gidiyor. Ali Ertekin'le birlikte yollarına devam ediyorlar. Daha sonra ifadesi alınıyor bu cinayet, bu ölümden sonra Ali Ertekin'in ifadesi alınıyor. Sabahattin Ali'yi başına sopayla vurarak bir şekilde katlettiğini kabul ediyor. Bakın, peki gerekçe şöyle söylüyor, şöyle anlatılıyor. Gerekçesi Ali Ertekin'in ifadesindeki gerekçelerinden bahsediyorum. Tabii orada önemli söyledikleri, sınırı geçtikten sonra Bulgaristan ve Rusya'da faaliyet yürüterek Türkiye'de komünist bir ihtilal gerçekleştirmeyi planladığını söylemiş Sabahattin Ali. İşte o da diyor ki ben bu sözlerden etkilendim, bu sözlere tepki sonrasında milli duygularım kabardı ve harekete geçtim. İşte cinayeti de o büyük edebiyatçıyı da bu nedenle öldürdüm diyor. Ama yani sadece Ali Ertekin'in kendi iddiası bu. Bunu ispatlayacak yani Sabahattin Ali'nin böyle bir planı olduğuna dair ne çevresinden doğrulanmış bir bilgi var, ne kendi yazdığı çizdiklerinden hareket ederek ortaya böyle bir niyeti olduğu görülüyor. Yok böyle bir niyeti. En azından kendi yazdıkları yani bağımsız kaynaklarca şöyle söyleyeyim, doğrusu bir delil, buna dair bir delil yok. Ama tabii cinayetin gerekçesi olarak sunulan bir siyasi açıklama var. İşte birilerine hoş görünmek için muhtemelen Ali Ertekin ya da birilerine mesaj vermek için böyle bir ifade kullandı. Ama dediğim gibi bunu kesinleşmiş bir neden olarak görmenin imkanı yok. Çünkü zaten olay iki kişi arasında geçiyor ve tek kişi, hayatta kalan tek kişinin ifadeleri tek başına kabul edilebilir mi? Edilemez. Yargılama sonucunda kaç yıl ceza alıyor Ali Ertekin? İdam istemiyle yargılanıyor. Kaç yıl ceza alıyor? Sadece ve sadece 4 yıl ceza alıyor. Tabii Sabahattin Ali'nin öldürülmesinden hemen sonra cinayetin arkasında başka kişilerin, başka kurumların, başka güçlerin olup olmadığı meselesi de yıllardır, çok uzun yıllardır tartışılıyor. İşte ben de söylediğim gibi bu Adalet Bakanı'na bu başvuru yapıldıktan sonra 5 farklı kurum tarafından Sabahattin Ali neden öldürüldü? Bu soru öğreniyor ya da nasıl öldürüldü? Bu sorunun yanıt bulması için bir başvuruda yapılınca ben de hani bir hatırlatayım istedim. Tabii mesela yazarın o dönem itibariyle çok iddia gündeme geldi dedim ya. Bulgaristan sınırını geçmeye çalışırken yakalandığı, Kırklar eline götürülerek öldürüldüğü yönde bilgiler, iddialar gündeme geldi. Yine Sabahattin Ali'nin kaçakçılık yapan bir grupla ilgili güvenlik birimleriyle işbirliği yaptığı, sınırda bir çatışma çıktığı, o çatışma sırasında öldüğü. Dediğim gibi bunlar farklı yorumlar. İstihbarat, olayın istihbarat bağlantılı olabileceğine dair yine çok şey yazıldı, çizildi. Yani işte bir teşkilatın yönlendirilmesiyle özellikle yani cinayetin gerçekleştiği yönünde bazı iddialar var. Hatta ve hatta bunu da bir adım ileriye götürelim. Sabahattin Ali'nin ölmediği, yurt dışına kaçtığı, bulunan cesedin başka bir kişiye ait olduğu iddiası da yine çok konuşulan, çok tartışılan konulardan bazıları. İşte paylaşılan kaynaklara bakınca kesinleşmiş bir yargı kararı veya doğrudan bir bulgu da yok o iddialarla ilgili olarak. Hani yargı kararlarına bakarsak böyle bir durum yok. Aziz Nesin istihbarat bağlantısı iddiasına karşı çıkmıştı. Yazarın ölümünde kişisel kararların olduğunu savunmuştu. Onu da hatırlatalım. Hani yakın arkadaşıydı çünkü Aziz Nesin. O cinayeti işlediğini kabul eden kişinin açıklamaları, sonradan ortaya atan iddialar arasındaki farklılıklar, o çelişkiler işte aslında bize bütün bunları konuşmaya iten bir şekilde. Cenazesi mesela Sabahattin Ali'nin Kırklar elinde bir çoban tarafından bulunuyor. Kaynaklar yine farklı bilgiler var. Cenazenin bulunmasının ardından 16 Haziran'da 48'de jandarmaya haber verildiği. Yine yazarın tabii mezarının bulunamaması ölümün ardından tartışılan konulardan bir tanesi. Değil mi? Yani ölüm tarihi kaynaklarda bakıyorsunuz 2 Nisan diye geçiyor. 1 Nisan var ama cenaze 16 Haziran'da bir şekilde cenazeyle ilgili bilgi jandarmaya iletiliyor. Yani dediğim gibi sadece cenazesiyle ilgili bile tarihi kaynaklarda ya da diğer kaynaklarda medyaya da baktığınız zaman, işte arkadaşların açıklamalarına baktığımız zaman böyle çok sayıda çelişki olduğunu görüyoruz. İşte bu açıdan bu kurumların az önce konuya girerken de saydığım Cemiyet Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Yayıncılar Birliği, TGS, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Yazarlar Sendikası ve PEN Yazarlar Derneği'nin bu konudaki talepleri son derece makul ve anlaşılabilir bir talep. Gerçekten edebiyat tarihimizin en önemli isimlerinden bir tanesi Sabahattin Ali. Neden öldürüldü? Nasıl öldürüldü? Bakalım Adalet Bakanlığı'ndan bu konuda bir yanıt gelecek mi? Söylediğimiz gibi devlet arşivlerinde eğer bu konuya dair o yargılama süreçleri, işte istihbarat iddiaları var kendisiyle ilgili pek çok, işte anlattım size. Yani özetle anlattım. Tabii çok farklı detaylar var. Sizlerden de ben bunu anlatırken mesajlarınız geliyor. Onu da görüyorum. Ama hani dediğim gibi her detaya da giremiyorum burada, zaman meselesi. ama kabaca böyle Sabahattin Ali'nin öldürülme öyküsü, işte o öykü içerisindeki isimler, aktörler de ya birkaç başlık halinde size aktarmaya çalıştım. Bakalım Adalet Bakanlığı bu talebe nasıl yanıt verecek? Biz de elbette pek çok konuda olduğu gibi Sabahattin Ali'nin ölümü ya da o cinayetle ilgili bir gelişme de olursa, bakanlık açısından, devlet arşivleri açısından bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağız. Dilerseniz şimdi kısa bir ara verelim. O aradan sonra devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın son bölümündeyiz. Son bölümde neler konuşacağız? Biraz ekonomi var. Ekonomiye dair başlıklarım var. Elbette dünyada neler olup bitiyor. Riyad'a yönelik Husi saldırıları, ilginç bilanço. Netanyahu'nun Husilere bir operasyon düzenlemek istediği ama bunun Riyad tarafından reddedildiğine dair bir iddia İsrail medyasında tartışılıyor, konuşuluyor. Ama oraya geç, tabii ki Galatasaray'ı konuşacağız. Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşması var. Ona dair detayları da sizlerle paylaşacağım. Ama oraya geçmeden önce Manisa'da 5 işçinin hayatını kaybettiği o cinayet, madende yaşanan cinayet. Orada şimdi enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Çok hızlı bir şekilde başladı. Bir yandan da tabii soruşturmalar devam ediyor. İncelemeler de devam ediyor. İşte Bağımsız Maden İş Sendikası'nın bir itirazı var. Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir başvurusu var. Yani enkaz kaldırma çalışmaları bu kadar hızlı başlamasın. Daha orada deliller var. Bu cinayetin aydınlatılması için bir şekilde bulunması gereken deliller var ve şimdiden bu enkaz kaldırma çalışmaları başlarsa o deliller kaybolabilir şeklinde bir uyarısı, daha doğrusu delillerin karartılmaya çalışıldığı iddiasıyla bir suç duyurusu var Bağımsız Maden İş'in. Bunu hatırlatmak istedim. Hani işte o işçilerimiz neden öldüler, neden hayatlarını o madende kaybettiler? Diyeceksiniz ki 301 işçimiz öldü Soma'da, ona dair soruşturmalarda ortaya çıkan gerçeklik var diyeceksiniz. Vallahi bir işçi bir can kıymetli, değil mi? Hepimiz için bu geçerli elbette. O yüzden de bunu hatırlatmak istedim sizlere. Simge, devam edelim.
2: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir. Ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi, bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar Deçeme'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
1: Demirel'i hatırladık, Süleyman Demirel'i hatırladık bir kez daha. Yoksulluğun yönetimi mi, yoksullukla mücadele mi, devlet politikası mı yoksa bir hükümet politikası mı? Bilemem, siz karar vereceksiniz. Ama benim görebildiğim kadarıyla ben bu manşetleri seçime doğru adımlar olarak değerlendiriyorum. Bu parantez altında, ya daha doğrusu bu parantez içerisinde okuyorum bu tip haberleri. Vatandaşlık maaşı, biliyorsunuz, böyle biliyoruz biz, değil mi? Vatandaşlık maaşının da ayrıntıların netleştiği bilgisi özellikle hükümete yakın medyada çokça yer aldı dün itibariyle. Birkaç yerde birden görünce ben de hani neymiş peki bu, onu bir aktarmak istedim sizlere. Gerçek adı, yani biz vatandaşlık maaşı diyebiliyoruz da hükümet bunu gelir tamamlayıcı aile destek sistemi, ne kadar da uzun bir ismi var, olarak tanımlıyor. Sabah gazetesinden emeğe saygı, Önder Yılmaz'ın haberidir. Oradan aktarıyorum. Sistemden yararlanmak için hanenin, işte netleşmiş deniyor ya haberde, şartlar netleşti. Bakın şöyle deniyor. Hanenin toplam gelirinin en düşük emekli aylığı olan, ne kadardı o? 23.552 liranın altında olması öngörülüyor. Artık böyle bu rakamlarda sabitlendi gelirler, değil mi? Asgari ücret ya da en düşük emekli aylığında sabitlendik, eşitlendik aslında. Genel olarak böyle bir tablo var. Bu sınırın üzerinde geliri bulunan hanelere destek verilmesi planlanmıyor. Yani 23.552 sınır, lira olarak söylüyorum elbette bunu, sınır. Şimdi işte elektrik, doğalgaz, barınma, yakacak yardımı içeriyor bu söz konusu yardım. Konut desteği, çocuk yardımı, kira, abonelik faturası gibi destekler de yine gündemde. Her şehir için farklı bir sistem, farklı bir formül uygulanacak bizim anlayabildiğimiz kadarıyla. Hani bazı şehirlerde örneğin yakıt, konut desteği ön plana çıkarken başka şehirlerde yine çocuk yardımı ya da abonelik desteği, gıda yardımı ön plana çıkacak. O şehrin durumuna bağlı olarak benim anlayabildiğim bütün bu metinden, haber metninden anlayabildiğim kadarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın elindeki veriler mesela paylaşılacakmış. SGK, Gelir İdaresi Başkanlığı, banka hareketleri, hesap hareketleri, tapu kayıtları, bunlara da bakılacak. Soru, emekliler faydalanabilecek mi mesela bundan, bu sistemden? Çünkü 23 bin liranın altında maaş alanlar da var. biliyorsunuz. En düşük emekli maaşı 23 bin küsür lira ama onun altında alan da işte dul yetim aylıkları çok daha az o maaştan. Deniyor ki evet, yaşlı nüfusun ihtiyaçlarının da karşılanması için bu rakamın altında geliri olan emekliler de bundan faydalanacaklar. Farklı hesaplama yöntemleri de işte metropollerde kira desteği, işte örnek verilmiş haberde Erzurum, Sivas, Ardahan, Kars gibi soğuk iklim koşullarına sahip illerde doğalgaz ya da enerji giderlerine yönelik destekler ön plana çıkacak. Benim burada dediğim gibi burada iki perspektiften bakıyorum ben bu ve benzeri haberlere. Tabii ki destek verilsin, sosyal devlet, devlet yönetiminde kamu canlıyız, hiç itirazımız yok ama yoksulluğun yönetimi mi diye de sorduran bir haber. Bu bir birinci bakış açısı. İkincisine seçim. Seçime doğru giden süreç içerisinde benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Konut dedik işte, konut desteği, konut gideri desteği verilebilir yoksul ailelere ya da ihtiyacı olan ailelere dedik ya. Bakın Euronews'tan bir haber aktarayım size. Şöyle bir haber hazırlamış oradaki editör arkadaşlar. Avrupa genelinde konut kiraları yükselmeye devam ediyor deniyor ve Romanya ve Hırvatistan örnekleri veriliyor. Ama bakınca en büyük kiralardaki en yüksek artışın Türkiye'de olduğunu görüyoruz. Eurostat, Avrupa Birliği İstatistik Ajansı 2025'in ve 2026 arasındaki rakamları karşılaştırmış. Avrupa Birliği genelinde kiraların %3 arttığını görüyoruz. İspanya örneğini aklınızın bir kenarında tutun. Günlerdir anlatıyoruz orada barınma sorunu nedeniyle. Hükümete yönelik tepkiler enteresan boyuta ulaşmıştı orada. Kira enflasyonu Finlandiya'da %0. Sıfır. Son bir yılda hiç artmamış Finlandiya'da. Romanya'daysa Romanya'ya bakınca da %43,5'lik bir artış var. Hırvatistan'da %40,1'lik bir artış var. Diyeceksiniz güçlü Romanya'dan, Finlandiya'dan, Hırvatistan'dan bahsediyorsun. Türkiye, vallahi şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki artış bütün bu coğrafyadaki kira artışından bahsediyorum. En yüksek oran %49,6 olarak gerçekleşmiş. Hangi aralıkta onu da belirteyim. 2025'in ikinci çeyreği ile 2026'nın ikinci çeyreği arasında 6. aylar dikkate alınmış ve bu dönemde işte %50'ye yakın bir kira artışıyla karşı karşıyayız. Hani Demirel diyor ya, enflasyon bir devlet politikasıdır. İşte az önce konuya girerken de sizlerle paylaştım. Tam olarak işte bunu gösteren bir tablo, bunu gösteren bir rakam. Eurostat söylüyor, TÜİK de değil. Peki devam edelim, şöyle dünyada neler oluyor bitiyor. Kafamızı önümüze eğip kendi derdimizle uğraşmayalım sadece. Şöyle bir yakın uzak çevremizde neler oluyor bitiyor. Biraz da bunlara bakalım dilerseniz. Ukrayna-Rusya gerilimi, Peskov konuştu. Kremlin sözcüsü Peskov, Ukrayna'da geçici ateşkes yerine uzun vadeli barış istiyor Rusya dedi. Bunun için de biz bu süreçte, bu önümüzdeki dönem itibariyle elimizden geleni yapmaya da hazırız cümlesini kullandı. Zelenski'den bir açıklama var. Trump'ın katılımıyla diyor. Ya da ekliyor ki o süreç ikamete uğramıştı. Türkiye bu konuda çok yoğun çalışıyor. Her iki ülkeyle de, Ukrayna'yla da Rusya'yla da görüşebilen, diyalog kurabilen bölgedeki tek ülke neredeyse, değil mi? Öyle tanımlayabiliriz ülkemizi. Zelenski de diyor ki Trump'ın katılımıyla ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğunda Putin'le görüşebilirim şeklinde bir açıklaması oldu. Onu sizlerle paylaşmış olayım. Tabii Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Zelenski eleştirileri devam ediyor. Zelenski'nin soluklanma fırsatını hak ettiğini düşünmüyorum diyor. Ukrayna Devlet Başkanı için bu ifadeleri kullandı. Ateşkes çağrıları işte az önce söylediğim gibi Zelenski Trump'ı ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ediyor. Rusya'nın bu olaya nasıl baktığını anlamak açısından Lavrov'un söyledikleri önemli. Ateşkes çağrıları, Zelenski'nin ateşkes çağrılarıyla silahlanmak için zaman kazanmaya çalıştığını söyledi ve ekledi. İşte az önce kullandığım ifadesi, onun böyle bir soluklanma fırsatını hak ettiğini düşünmüyorum dedi. Ateşkes söylemi Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma sloganının içinde yer alan bir söylemdir. Biz bu süreci böyle okuyoruz, böyle görüyoruz şeklinde de bir ifadesi oldu. Ve tabii Orta Doğu'ya, şöyle biraz da güneyimizde neler olup bitiyor ona bakalım. Şimdi Mekke İttifakı meselesi üzerinden çokça odaklandık değil mi? Suudi Arabistan'la Yemen, daha doğrusu Yemen'deki Husi güçleri arasındaki gerilim, yaşanan gerilim artık neredeyse bir iç gündem konusu haline geldi benim görebildiğim kadarıyla. Zaten muhalefet, işte programın başında yeniden Refah Partili vekilin açıklamalarını sizlere aktarmıştım ya da bu anlaşmayla ilgili soru işaretlerini, aklındaki soru işaretlerini sizle paylaşmıştım. Hani muhalefet diyor ki ya getirin bir an önce meclisin gündemine de bu anlaşmada ne var ne yok bir görelim. Hani tamam, zaten sayısal bir sorunu yok Cumhur İttifakı'nın. Hani mecliste kabul edilir ve yürürlüğe girer her uluslararası anlaşmada olduğu gibi, ama en azından kamuoyu da görür. Ne konuşuyoruz biz, neyi tartışıyoruz? En önemli başlıklardan bir tanesi de asker gönderecek miyiz, göndermeyecek miyiz, değil mi? Soru işareti bu. O yüzden dedim güneyimizde, Orta Doğu'da yaşanan bu sorunlar bizim de ilk gündem maddelerimiz arasında yer aldı. Şimdi bakıyorum şöyle, Suudi Arabistan'a son bir hafta içerisinde, ki dün akşam da benzer saldırılar gerçekleşti. Suudi Arabistan'daki 5 havaalanına yönelik 10 saldırı raporlandı. Şu dakikaya kadar 19 kişi de toplamda Suudi Arabistan'da 10 kişi de hayatını kaybetti, ki başkent Riyad'da örneğin Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na 5 saldırı. Tek bir havaalanında bir hafta içerisinde 5 ayrı saldırının gerçekleştiğini biz görüyoruz. Dediğim gibi 19 kişi de hayatını kaybetti bu saldırılarda. Şimdi Yemen'in Suudi destekli hükümet güçleriyle yine ülkenin kuzeybatısının büyük bölümünü kontrol eden Husiler, ki İran'dan da destek aldığı bilgisi var. Zaten bu ortada olan bir bilgi. Bu gerilim yıllardır devam ediyor. Husilerin özellikle Kızıldeniz kıyısının stratejik öneme sahip bölgelerini ele geçirmesinden sonra tabii Suudi Arabistan özellikle bu süreçten çok tedirgin oldu. Çatışmaların daha da şiddetlendiğini görüyoruz, ki Kızıldeniz'in en dar noktası denizcilik açısından bakılırsa zaten bir Hürmüz gerilimi var. Bir de Kızıldeniz'in çıkışı Babülmendeb Boğazı üzerindeki o Muna Limanı örneğin yine Husilerin elinde ve oradan geçişleri bir şekilde kontrol etmesi çabası içerisinde. İşte Husiler de Yemen'deki o iç savaşta hükümet güçlerine verdiği destek, yıllardır süren abluka gerekçesiyle Suudi Arabistan'ı hedef aldıklarını söylüyor. Yapılan her açıklamada deniyor ki işte bu nedenle biz Suudi Arabistan'ı bir şekilde hedef alıyoruz. Şimdi Suudi Arabistan öncülüğünde bir Arap koalisyonu oluşturulmuştu. 26 Mart 2015'te bir operasyon başlatmıştı bu koalisyon. Yıllarca süren hava saldırıları ve çatışmalar sonrasında binlerce insan orada. Orta Doğu'nun kaderi değil mi? Batı'dan alınan silahlarla birbirini öldürüyor Orta Doğu'da yaşayan halklar. Tam olarak tablo bu. Binlerce insan hayatını kaybetmişti. 2022'de bir ateşkes vardı, sağlanmıştı, ama yine

Yemen'deki Husilere yönelik saldırılara katılmaya konusunda bir talebi olduğunu, hatta bu amaçla Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda Suudi Arabistan'ı da ikna etmeye çalıştığı yönünde bir iddia. Söylediğim gibi gazete Diplomatika iki isme dayandırıyor bu haberini. Hatta Netanyahu'nun, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Yemen'e yönelik olası bir müdahaleyi Suudi Arabistan'la normalleşme süreci başlatmak, bir, iki, ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için bir fırsat gördüğü şeklinde de, fırsat olarak gördüğü yönünde de bir yorum yapıyor. Ama ne olmuş? Yine haberde, aynı haberde yer alan bilgi, Netanyahu'nun işte bu Amerika arabuluculuğunda Riyad yönetiminin desteğini almaya çalıştığı süreç içerisinde Prens Muhammed Bin Salman'ın bu girişimi engellediği ya da peşinen, daha konuşmaya başlandığı anda ya da bu teklif kendisine gittiği anda bu teklifi reddettiği yönünde bir bilgi. Şöyle söyleniyor: Selman'ın İsrail'le güç birliği yapılmasının kamuoyunda, kamuoyu nezdinde olumlu karşılanmayacağı düşüncesiyle bu teklifi geri çevirdiği iddia ediliyor. Haaretz gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırarak verdiği haberdir, aktardığı haberdir. Hani bu detayı da sizlerle paylaşmış olayım. Şimdi Nobel ödülleri de dağıtılıyor, biliyorsunuz işte ekonomi, tıp, Nobel Barış Ödülü çok tartışılan, çok tarih boyunca da yani ödüller neredeyse verilmeye başlandığından beri, Obama'nın bile aldığı bir ödülden bahsediyoruz değil mi? Trump'ın almak için böyle kıyameti koparttı. Gerçi son dönemde yaptığı açıklamalar umudunu kestiğini de gösteriyor ama Barış Ödülü'nden bahsediyorum, Nobel Barış Ödülü'nden. Kestiğini de görüyoruz. Şimdi kim Nobel Barış Ödülünü kazandı? Aldı, öyle söyleyelim. Güney Afrikalı yargıç, bir yargıç, Navi Pillay'e verildi. Navi olarak kısaltılmışı. Nobel Komitesi barışın ve uluslararası hukukun geliştirilmesine yönelik çabaları nedeniyle bu ödülü verdiğini açıkladı. Tam olarak bu. Tabii yani özellikle Filistin'le ilgili, İsrail'le ilgili yaptığı açıklamalar yine ön planda bu kişiyle ilgili olarak. Mesela Gazze'de yaşananları soykırım olarak niteleyen bir rapor üzerinde çalıştığını biliyoruz kendisinin. Bu çalışmasının ardından cesaretinden dolayı takdir edildiğini de, bu ödülün bir tür takdir olduğunu da söylüyor. Orada benim dikkatimi çeken konu Pillay, yani bu Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri, yine Amerika Birleşik Devletleri sosyal medya hesabından Pillay'in ödül kazandığını öğrendiği anlara dair bir video paylaştı. Uluslararası Af Örgütü'nden paylaşıldı bu video. Orada diyor ki Nobel Barış Ödülünü kazandı ve şu an nerede olduğunu söylüyor. Nürnberg Mahkemesi'nde olduğunu söylüyor kendisi. Bu ödül için daha güçlü bir sembol düşünemiyorum. Hepimiz çok mutluyuz ifadesini kullanıyor kendisi ve oradan işte arkadaşları da kendisini alkışlıyorlar işte vesaire, ödülü kazandığı için kendisiyle alkışlıyor. Çok alkışlamayın, Trump bunlardan rahatsız olabilir gibi bir ifadesi de, bir cümlesi de oluyor. Benim dikkatimi çekti. Nobel Barış Ödülü her yıl verilirken Trump'ın sürekli olarak adının anılıyor olması, ödülü verenler tarafından, ödülü alanlar tarafından bir şekilde kendisinin isminin anılıyor olması da hani tarihin en çok konuşulacak konularından bir tanesi. Hatta şöyle söylüyor, dediğim gibi yani Trump neyse, orayı kendisi bu kadar savaşı bitirdi. 8 savaş mı bitirmişti Trump? Kaç savaş başlattı? Onunla övünüyor ya, ben bir şekilde bu ödülü almam gerekiyor, ben 8 savaş bitirdim diyor. Başlayan savaşlar ya da bittiğini iddia ettiği savaşların bitmediğini de biz anlattık burada, defaatle anlattık. Dediğim gibi hani Barack Obama da bu ödülü aldı. Yani ne denilebilir ki, Kissinger'da yine uluslararası bu Nobel Barış Ödülünü alan isimler arasında, dedim ya çok tartışmalı bir ödül. Son bölüme doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Spordan tabii biraz bahsedelim. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da bu maç oynanacak. Saat kaç? Bu akşam saat 22'de. Kanal aramayın. TRT şifreli yayınlamayacak. Neyse ki şifreli yayınlamıyor bu karşılaşmayı. TRT1'den yayınlanacağını hatırlatmak istiyorum. 342. kez sarı kırmızılı ekip Avrupa'da sahaya çıkıyor. Neymiş bilanço?

121 galibiyet, 90 beraberlik, 130 da yenilgi almış Galatasaray. Şimdiye kadar tablo bu. Bakalım sarı kırmızılı ekibimiz güçlü tabii. Barcelona yani Avrupa'nın, İspanya'nın, Avrupa'nın en güçlü ekiplerinden bir tanesi. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum ben. Umarım uyumam da seyredebilirim. Sabahın dördünde uyananlar olarak bizim için bu saatler, değil mi? Hiç keyifli değil futbol açısından. Son bir not, yine Avrupa Ligi'nde basketbolda, Euroleague'den bahsediyorum. Fenerbahçe Litvanya'nın Žalgiris takımıyla sahasında karşı karşıya gelecek. Diğer karşılaştırmalar yine ikinci kez çift maç haftası, bu hafta açısından da onu söyleyebiliriz. Dediğim gibi Fenerbahçe saat 20.45'te Žalgiris'te karşı karşıya gelecek. 15 Ekim'de Partizan'la oynayacak. Sırbistan temsilcisi Partizan'la oynayacak. Fenerbahçe Beşiktaş, Beşiktaş da Euroleague'de biliyorsunuz Bulgaristan'da oynayacak. 14 Ekim yarın İsrail'in Hapoel ekibiyle saat 19'da, takımıyla saat 19'da karşı karşıya gelecek. İki maç, ikili maç haftası demiştim Euroleague'de. 16 Ekim Cuma günü de Bayern Münih takımını ağırlayacak. Almanya'nın Bayern Münih takımını ağırlayacak. Beşiktaş iki galibiyet ve iki mağlubiyet şu dakikaya kadar Euroleague'de elde etti siyah beyazlı ekip. Ve Anadolu Efes tabii bir diğer temsilcimiz, çarşamba günü yani yarın saat 20.30'da Beşiktaş'tan önce Bayern Münih'i ağırlayacak lacivert beyazlılar. 16 Ekim Cuma günü ise Žalgiris'te saat 20'de karşı karşıya gelecek. 4 maçta bu sene Anadolu Efes çok da başarılı bir performans sergilemiyor. 4 maçta 1 galibiyet, 3 de yenilgi yaşadı Anadolu Efes. Son olarak Olympiakos takımına, Yunanistan'ın Olympiakos takımına 89-66 deplasmanda mağlup olmuştu. Geçtiğimiz yıllar itibariyle bu sene biraz daha performansının düşük olduğunu görüyoruz ama uzun bir süreç Euroleague ve orada hangi sıralamada olduğunuz da önemli. Bu açıdan bir şekilde durumu düzeltir diye umut ediyorum. Anadolu Efes için bütün takımlarımıza da başarılar diyelim ve ne yapalım? Bugünü de bitirelim. 13 Ekim 2026 Salı'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdim. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarım, teknik masada Simge Erten, editörüm İrem Başköy ve elbette müzik listemizi hazırlayan Ozi'ye de çok çok teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte tam 7'yi 10 geçe bu mikrofonda, bu frekansta olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar, o saate kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: güçlü özgüvenle yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Saatler 9, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugün yeni bir operasyon düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı tebliğle elektronik tebligat sistemine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi. Serbest bölgelerin ihracatı 9,8 milyar dolara aştı. Ayrıntılar bültenimizde. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugün yeni bir operasyon düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'la çok sayıda belediye personeli gözaltına alındı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın önceki aşamasında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı tebliğle elektronik tebligat sistemine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi. Kurumlar vergisi mükellefleriyle ticari, zirai ve mesleki kazançları nedeniyle gerçek usulle vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin 30 Kasım'a kadar sisteme dahil olması gerekiyor. Başvurular dijital vergi dairesi üzerinden veya ilgili vergi dairesine yapılabilecek, elektronik tebligatları e-devlet üzerinden de erişilebilecek. 2026-27 Eğitim Öğretim Yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları 12 Ekim'de başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, öğrencilerin başvurularını E-Devlet üzerinden 16 Ekim saat 23.59'a kadar tamamlayabileceğini duyurdu. Adayların başvuru ekranında kişisel ve eğitim bilgilerini eksiksiz doldurması gerekiyor. İzmir'in Çiğli ilçesinde trafikte tartıştığı sürücüye saldıran motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Emniyet ekipleri Anadolu Caddesi'nde yaşanan olayın ardından plaka bilgilerinden sürücünün kimliğini belirledi. Sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine geçici olarak el konuldu, motosikleti trafikten men edildi ve hakkında adli işlem başlatıldı. Dış gündemle devam edelim. İsrail gazetesi Haris, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Yemen'deki Husilere yönelik saldırılara katılmak için Suudi Arabistan'ı ikna etmeye çalıştığını öne sürdü. İddia, isimleri açıklanmayan iki diplomatik kaynağa dayandırılırken girişimin ABD arabuluculuğunda yürütüldüğü belirtildi. Haberde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın İsrail'e askeri işbirliğinin kamuoyunda olumsuz karşılanacağı gerekçesiyle bu öneriyi reddettiği ileri sürüldü. Birleşmiş Milletler Acil Durum Koordinatör Yardımcısı Muhammed Yahya, Aralık 2024'ten bu yana 1 milyon 820 binden fazla Suriyeli mültecinin ülkesine döndüğünü, ülke içinde yerinden edilmiş 2 milyon 40 binden fazla kişinin de evlerine geri döndüğünü açıkladı. BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Yahya, geri dönenlerin önemli bir bölümünün hala insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve Suriye'de 5,5 milyondan fazla kişinin yerinden edilmiş durumda olduğunu belirtti. Yahya ayrıca ülkede 770 binden fazla kişinin kamplarda yaşadığını, mayın ve patlayıcı maddelerin geri dönüşleri tehlikeye attığını vurgulayarak insani yardımların sürdürülmesi ve ülkenin yeniden inşası için destek çağrısı yaptı. Avustralya merkezi havayolu şirketi Qantas, kabinde tahta kurusu tespit edilen Boeing 787 Dreamliner tipi uçağını hizmet dışına çıkardı. Perth'ten Roma'ya yaklaşık 17 saat süren uçuşta bazı yolcular böcek ısırıklarından şikayet etti. Olayın ardından Roma-Perth dönüş seferi iptal edildi. Şirket, uçağın kapsamlı temizlik ve bakım için hizmet dışına alındığını, yolcuların konaklama ve alternatif uçuşlarla ilgili işlemlerinin başlatıldığını açıkladı. Orta Amerika ülkesi Panama'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Rio Grande kentinin 18 kilometre batısında yerin 10 kilometre derinliğinde olduğunu bildirdi. Depremin ardından olası hasar ve can kaybına ilişkin gelişmeler de yakından takip ediliyor.
1: Ekonomi.

0: Uluslararası Para Fonu Ekim 2026 Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye ekonomisinin bu yılki büyüme tahminini %2,9'dan %2,7'ye indirdi. Fon, Türkiye için 2027 yılı büyüme tahminini %3,6 seviyesinde korurken yıl sonu enflasyon beklentisini 2026 için %31,2, 2027 için %26,5 olarak açıkladı. IMF, küresel ekonominin 2026'da %3,1, 2027'de %3,4 büyümesini beklerken Orta Doğu'daki çatışmaların uzamasının enerji ve gıda fiyatlarını yükseltebileceği uyarısında bulundu. Serbest bölgelerin ihracatı 9,8 milyar doları aştı. Türkiye'nin üretim üzerinden serbest bölgelerin ticaret hacmi Ocak-Eylül döneminde 21,9 milyar dolara ulaşırken ihracat tutarı 9,8 milyar dolara aştı. Söz konusu ihracat tutarı geçen yılın aynı döneminde 9 milyar 256 milyon dolardı. Böylece yaklaşık 21,9 milyar dolarlık 9 aylık ticaret hacminin yaklaşık %45'ini serbest bölgelerden gerçekleştirilen ihracat oluşturdu.
1: Yol durumu.

0: Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. İstanbul genelinde %60'lık bir yoğunluk var. Yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %54, Anadolu yakasında %67'lik bir trafik yoğunluğu hakim. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy'de trafik sürücüleri dur kalk yaparak ilerlemekte. Bu noktalarda ara sürücüleri uzun kuyruklar oluşturmuş durumda. Hastal'da trafik yoğunluğunun artmış olduğunu ifade edelim ki bu noktada kırmızı ile işaretlenmiş durumda. İBB trafik haritasına göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca'da trafiğin yoğun olduğu yerler. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol bültenine baktığımızda Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanmakta. Antalya-Alanya yolunun 62-64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekmektedir. Mecidiyeköy-Amasya yolunun 25 ile 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmakta. Yayınımız tarihte bugün Ankara'nın başkent oluşuyla devam edecek. Hoşça kalın.
1: Tarihte bugün
0: İstanbul işgal altındaydı. Anadolu'nun dört bir yanında bir milletin geleceği için mücadele veriliyordu. O günlerde Ankara saraylarıyla, zenginliğiyle ya da ihtişamıyla öne çıkan bir şehir değildi.
2: Fakat bağımsızlığa inananlara kapılarını açtı. Mustafa Kemal Paşa'yı ve yol arkadaşlarını karşıladı, milli mücadelenin karargahı oldu.
0: Anadolu'nun ortasındaki bu şehirden cephelere emirler gönderildi, milletin iradesini temsil eden meclis açıldı, yeni bir devletin temelleri atıldı.
2: Ve takvimler 13 Ekim 1923'ü gösterdiğinde Ankara, uğruna mücadele verdiği devletin başkenti oldu.
0: Ankara'nın başkentliğe uzanan yolculuğu Mustafa Kemal Paşa ve heyeti temsiliyenin 27 Aralık 1919'da şehre gelmesiyle yeni bir döneme girdi.
2: Bu tercih tesadüf değildi. Ankara milli mücadelenin ağırlık merkezi olan Batı Anadolu'ya yakındı.
0: Demir yolu ve haberleşme imkanları mücadelenin buradan yönetilmesini kolaylaştırıyordu.
3: Ankara'nın taşına bak.
2: Ama bir şehri karargaha dönüştüren yalnızca konumu değildi. Ankara halkının direnişe verdiği destek de belirleyiciydi.
0: Ali Fuat Paşa, Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi ve şehrin aydınlarının öncülüğünde güçlenen Müdafaa-i Hukuk Örgütü, milli mücadelenin ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştı. Ankara'ya gelenlerin konaklama ve yemek giderlerinin önemli bir bölümü bu örgütün desteğiyle karşılandı.
2: Ankaralılar bağımsızlık mücadelesine imkanları ölçüsünde omuz verdi.
0: 16 Mart 1920'de İstanbul'un resmen işgal edilmesi ve milletvekillerinin tutuklanması Ankara'nın önemini daha da artırdı.
2: 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi burada açıldı. Ardından hükümet kuruldu. Ankara artık millet adına kararların alındığı, savaşın yönetildiği merkezdi.
0: Yokluklar içindeki bu şehir bir milletin teslim olmayı reddeden iradesini taşıyordu.
3: Kılıncını vurdun taşa, taş yarıldı baştan başa.
2: Ancak Ankara'nın resmen başkent olması hemen gerçekleşmedi.
0: 1921'de hükümet merkezinin Anadolu'ya taşınmasına ilişkin öneri mecliste reddedildi. Milletvekillerinin bir bölümü başkent meselesinin savaş kazanıldıktan sonra ele alınmasını istiyordu.
2: Önce vatan kurtarılacak, ardından yeni devletin merkezi belirlenecekti.
3: Gelen işe, gelen işe.
0: Büyük taarruz kazanıldı. Mudanya Mütakeresi imzalandı. Lozan'da barış sağlandı ve İstanbul'daki işgal sona erdi.
2: Şimdi sıra yıllardır fiilen yürüttüğü görevi Ankara'ya resmen vermekteydi.
0: Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya bakışı açıktı. Ocak 1923'te İzmit'te gazetecilerle yaptığı toplantıda yaşananların Ankara'yı verimli bir yönetim merkezi haline getirdiğini belirterek şöyle demişti.
2: Ankara'ya karşı nankörlük etmek caiz değildir.
0: 9 Ekim 1923'te İsmet Paşa ve arkadaşları Ankara'nın başkent olması için meclise önerge sundu.
2: 13 Ekim'de görüşülen öneri büyük çoğunlukla kabul edildi. Kararın hükmü kısaydı.
0: Türkiye Devleti'nin makar idaresi Ankara şehridir.
2: Yani Türkiye Devleti'nin yönetim merkezi Ankara'ydı.
0: Cumhuriyet'in ilanına henüz 16 gün vardı. Milli mücadeleyi yöneten şehir şimdi Cumhuriyet'e hazırlanıyordu.
2: Başkent kararı dışarıda da hemen kabul görmedi. İngiltere başta olmak üzere bazı ülkeler diplomatik temsilciliklerini İstanbul'da tutmayı sürdürdü.
0: Ancak Ankara'dan geri adım atılmadı. Yeni devlet yönetim merkezini kendi iradesiyle belirlemişti. Zamanla elçilikler Ankara'ya taşındı. Şehirde imar çalışmaları başladı, eğitim ve kültür kurumları kuruldu.
2: Milli mücadelenin karargahı Cumhuriyet'in kuruluşunu ve dönüşümünü taşıyan başkente dönüştü.
0: Ankara'nın başkent oluşu, milli mücadele boyunca gösterilen kararlılığın devletin geleceğine taşınmasıydı.
2: Bu şehir en zor günlerde Mustafa Kemal Paşa'ya ve bağımsızlık mücadelesine kucak açmış, milletin iradesine ev sahipliği yapmıştı.
0: 13 Ekim 1923'te Ankara başkent oldu, bir milletin boyun eğmeyen iradesi devletin kalbine yerleşti.
2: Ankara'nın başkent oluşu kutlu olsun.

0: Tarihte bugün.
1: Amerika'ya güvenenler kayaların arasına sıkışıyor galiba.
2: Ya evet. Ya şimdi Ukrayna'da ABD'nin ipiyle kuyuya inilmeyeceğini tüm dünya gördü. Afganistan'da keza öyle. Şimdi de Körfez'deki ülkeler ve toplam olarak dünyadaki ülkelerin bir kez daha ABD'nin ipiyle kuyuya inilmeyeceğini net bir şekilde görüyor, yaşıyor, maliyetine katlanıyor.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa'da konut kiraları yükselişini sürdürüyor. Eurostat verilerine göre 2026'nın ikinci çeyreğinde yıllık kira artışı Romanya'da %43,5'e, Hırvatistan'da %40,1'e ulaştı. Türkiye ise %49,6 ile Avrupa genelinde ilk sırada yer aldı. Eurostat verilerine göre 2025'in ikinci çeyreği ile 2026'nın ikinci çeyreği arasında konutlar için fiilen ödenen kiralar Avrupa Birliği genelinde %3 arttı. Kira enflasyonu Finlandiya'da %0 seviyesinde kalırken Romanya'da %43,5 yükseldi. Hırvatistan ise %40,1'lik artışla Romanya'yı yakından takip etti. Aynı dönemde genel enflasyon Romanya'da %9,5, Hırvatistan'da %4,8 olarak gerçekleşti. Enflasyonun etkisi çıkarıldığında bile her iki ülkede kiralar reel olarak %30'dan fazla arttı. Slovenya %10'luk kira artışıyla Avrupa Birliği'nde 3. sırada yer aldı. Enflasyon hesaba katıldığında bu ülkedeki reel artış %6'nın biraz üzerinde kaldı. Avrupa Birliği aday ülkeleri ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkeleri de karşılaştırmaya dahil edildiğinde kira enflasyonunun en yüksek olduğu ülke Türkiye oldu. Türkiye'de 2025'in ikinci çeyreği ile 2026'nın ikinci çeyreği arasında yıllık kira enflasyonu %49,6 olarak gerçekleşti. Romanya ve Hırvatistan'dan farklı olarak Türkiye'de aniden ve keskin bir kira artışı yaşanmadı. Bunun yerine kiralar kademeli biçimde yükselmeyi sürdürdü. Aynı dönemde genel enflasyonun da %30'un üzerinde olması Türkiye'de kiraların reel artışının söz konusu iki ülkeye kıyasla daha düşük kaldığı anlamına geliyor. Sırbistan'da da kiralar çift haneli oranda arttı ve yükseliş %12,5'e ulaştı. Kira artışları Bulgaristan'da %9,9, Kuzey Makedonya'da %9,2, İzlanda'da %8,6, Yunanistan'da %7,5, Çekya'da %6,2, Arnavutluk'ta %6, Slovakya'da %5,3, Litvanya'da %5,3 ve Portekiz'de %5,2 olarak kaydedildi. Avrupa Birliği'nin 4 büyük ekonomisi arasında yalnızca İtalya, %3 olan Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde kira artış kaydetti. İtalya'da kiralar %3,5 yükselirken bu oran İspanya'da %2,5, Almanya'da %2,1 ve Fransa'da %1,6 oldu. Avrupa'da konut kiraları yükselişini sürdürürken Türkiye %49,6'lık yıllık artışla Avrupa genelinde ilk sırada yer aldı. Eurostat verilerine göre 2025'in ikinci çeyreği ile 2026'nın ikinci çeyreği arasında kiralar Romanya'da %43,5, Hırvatistan'da ise %40,1 arttı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün.
1: 13 Ekim tarihte birçok olaya şahit oldu. 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen milli mücadelenin merkezi Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen tek maddelik yasayla resmen başkent oldu. İsmet Paşa ve arkadaşlarının sunduğu teklifin kabulüyle Cumhuriyet'in ilanından 16 gün önce yeni devletin yönetim merkezi belirlendi. 1949'da Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Tarık Akan İstanbul'da dünyaya geldi. Hababam sınıfının damat Ferit'i olarak hafızalara kazınan Akan, Maden, Sürü ve Yol gibi filmlerle toplumsal sinemanın da önemli oyuncularından biri oldu. 1956'da 35 yaş şiiriyle hafızalara kazınan Cahit Sıtkı Tarancı, tedavi için bulunduğu Viyana'da hayatını kaybetti. Henüz 46 yaşındaydı. Yaşama sevinci, zaman ve ölüm üzerine yazdığı şiirlerle Türk edebiyatında kalıcı bir iz bıraktı. 1973'te ise Halikarnas Balıkçısı adıyla tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı İzmir'de hayatını kaybetti. Sürgün olarak gönderildiği Bodrum'a tutkuyla bağlanan yazar, denizi ve deniz insanlarını eserlerine taşıdı. Mavi Sürgün gibi kitapları ve öncülük ettiği mavi yolculuklarla Bodrum'un kültürel kimliğine damga vurdu.
0: Tarihte bugün. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de yılın ilk 9 ayında 54 il ihracatını artırırken 28 ilin dış satımı 1 milyar doların üzerine çıktı. Eylül'de en fazla ihracat yapan il ise 5 milyar 736 milyon dolarla İstanbul oldu. Ticaret Bakanlığı, Eylül ayı ve Ocak-Eylül dönemine ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı. Buna göre Eylül'de en fazla ihracat yapan il 5 milyar 736 milyon dolarla İstanbul oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %27,3 arttı. İstanbul'u 3 milyar 733 milyon dolar ve %25,6 artışla Kocaeli izledi. İzmir ise 1 milyar 972 milyon dolarlık ihracat ve %13,1 artışla 3. sırada yer aldı. İstanbul'un ihracatında 1 milyar 441 milyon 892 bin dolarla kıymetli veya yarı kıymetli taşlar ilk sırada yer aldı. Kocaeli'de 1 milyar 470 milyon 764 bin dolarla motorlu kara taşıtları, İzmir'de ise 333 milyon 602 bin dolarla mineral yakıtlar ve yağlar en fazla dış satım yapılan ürün grupları oldu. İlk 3 ilin en fazla ihracat yaptığı ülkeler de belli oldu. İstanbul 768 milyon 256 bin dolarla en fazla ihracatı İsviçre'ye yaptı. Kocaeli'nin ihracatında 422 milyon 237 bin dolarla İngiltere, İzmir'in ihracatındaysa 203 milyon 913 bin dolarla Almanya ilk sırada yer aldı. Eylül'de ihracatını tutar bazında en fazla artıran il de İstanbul oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 231 milyon dolar arttı. İstanbul'u 761 milyon dolarlık artışla Kocaeli, 311 milyon dolarla Mersin takip etti. Ocak-Eylül döneminde ise Türkiye genelinde 28 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıktı. 54 ilde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat artışı kaydedildi. Türkiye'de yılın ilk 9 ayında 28 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıkarken 54 il dış satımını artırdı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de 2025'te yaşanan kuraklık ve yüksek sıcaklıkların ardından 2026'da artan yağışlarla tahıl ve meyve üretiminde toparlanma beklentisi oluştu. Ancak aşırı yağış, sel, dolu ve don bazı bölgelerde üreticiyi olumsuz etkiledi. İTÜ öğretim üyesi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, iki tarım sezonunun iklim değişikliğine karşı en hassas ürünleri ve bölgeleri ortaya koyduğunu söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2026'da toplam bitkisel üretimin %16,5, tahıl üretiminin %21,7, meyve üretiminin ise %57,8 artması bekleniyor. 2025'te Türkiye genelinde yağışların normalin %27,6 altında kaldığını ve 1964'ten bu yana en düşük seviyeye indiğini belirten Kadıoğlu, 2026'da ise Ekim-Ağustos döneminde yağışların normale göre %29, bir önceki yıla göre %77 arttığını ifade etti. Meyve ve sert kabuklu ürünlerde belirgin bir toparlanma beklendiğini kaydeden Profesör Doktor Kadıoğlu, kayısı üretiminin 2025'te önceki yılın 1/4'üne kadar gerilediğini, 2026'da ise bir önceki yıla göre yaklaşık 4 katına çıkmasının beklendiğini aktardı. Malatya'da kayısı, Karadeniz'de fındık, Isparta, Karaman ve Niğde'de elma, Ege ve Marmara'da ise zeytin üretiminde toparlanma öngörüldüğünü belirtti. Miktat Kadıoğlu, yağmura bağlı buğday ve arpa ile sulama suyuna bağımlı pamuk, mısır ve şeker pancarının iklim risklerine açık olduğunu vurguladı. Ilık geçen kışın ardından erken çiçeklenen kayısı, kiraz, vişne, badem ve elma ağaçlarının ilkbahar donundan zarar görebileceğini söyledi. Fındık, antep fıstığı ve zeytin gibi çok yıllık bitkilerde ise bir yıllık iklim stresinin sonraki yılları da etkileyebileceğine dikkat çekti. 2026'daki yağışların barajlar ve tarla toprağı açısından önceki yılın kayıplarını büyük ölçüde telafi ettiğini belirten Kadıoğlu, baraj doluluk oranının Haziran 2025'te %53,2'den Haziran 2026'da %81,4'e yükseldiğini aktardı. Ancak yeraltı sularının tek bir yağışlı yılla eski seviyesine dönemeyeceğini, kuyudan sulama yapılan ovaların risk altında kalmayı sürdüreceğini ifade etti. Profesör Doktor Kadıoğlu 2026'da pamuk, kuru soğan, mısır ve patateste beklenen üretim düşüşlerinin ise doğrudan hava koşullarına bağlanamayacağını, özellikle pamukta maliyetler, fiyatlar ve ekim alanlarındaki değişimin etkili olduğunu kaydetti. 2027'nin hava koşullarının şimdiden kesin olarak öngörülemeyeceğini vurgulayan Kadıoğlu, tarımda ilkbahar donu, su kaynakları, fiyatlar, sel ve dolu risklerine karşı aylık ve mevsimlik meteorolojik tahminlerin daha etkin kullanılmasını önerdi. İTÜ öğretim üyesi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, 2025'teki kuraklığın ardından 2026'da artan yağışlarla tarımsal üretimde toparlanma beklendiğini belirtti. Kadıoğlu, tahıl, meyve ve sulamaya bağlı ürünlerin iklim risklerine karşı hassasiyetine dikkat çekerek, don, sel, dolu ve yeraltı suyu kaybının üreticiler için tehdit oluşturmayı sürdürdüğünü söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. DHKPC silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 18 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Küba yönetimi petrol arama ve üretim faaliyetlerine yabancı yatırım çekmek amacıyla 1938 ve 1959 tarihli yasaları yürürlükten kaldırdı. Ayrıntılar bültenimizde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'ne DHKPC silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 18 şüpheli yakalandı. Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen bazı saldırılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 50 şüphelinin tespit edildiği belirtildi. İstanbul'un yanı sıra Ankara, Hatay, Tunceli, Balıkesir, Manisa ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'ne uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumdaki bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ağır hasarlı araçların seri numaralarının hacizli veya yakalamalı araçlara uyarlanarak satılmasıyla ilgili soruşturmada 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında bu yöntemle 61 aracın 3. kişilere satıldığı tespit edildi. İstanbul, Çanakkale, Ordu ve Samsun'da toplam 12 adrese arama yapılması ve suç delillerine el konulması talimatı verildi. Ankara'daki Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında aralarında belediye başkan yardımcıları Fikret Gözoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da bulunduğu 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerin 5'inin belediye görevlisi olduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı, arama ve el koyma işlemlerinin de gerçekleştirildiği açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin yapının kentsel dönüşümünün tamamlandığını açıkladı. Bakanlığın verilerine göre 2012'den bu yana 2 milyon 761 bin yapı dönüşüm kapsamına alındı. 383 bin yapıda çalışmalar devam ediyor. İstanbul'da dönüşüm kapsamına alınan 1 milyon 298 bin bağımsız bölümün 1 milyon 7 bininin dönüşümü tamamlanırken 291 bin bağımsız bölümde çalışmalar sürüyor. Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktör, hafif ticari araç ve tırın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Dış gündemle devam edelim. Fransa'da yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerine hedef alan siber saldırıda bazı cihazların sıcaklığının uzaktan değiştirilerek 50 dereceye kadar çıkarıldığı bildirildi. Saldırıdan yaklaşık 150 Intermez mağazasının etkilendiği, gıda güvenliği riski nedeniyle etkilenen ürünlerin imha edildiği açıklandı. Carrefour'da 80 mağazasının etkilendiğini duyurdu. Hollanda'da ise Albert Heijn zincirinin bazı dağıtım merkezlerinde yaşanan ayrı bir bilgi teknolojileri güvenlik sorunu, çevrim işçi siparişleri ve ürün tedarikini aksattı. İki olay arasında bağlantı olup olmadığı henüz belirlenmedi. Küba yönetimi petrol arama ve üretim faaliyetlerine yabancı yatırım çekmek amacıyla 1938 ve 1959 tarihli yasaları yürürlükten kaldırdı. Yeni düzenleme ile yerli ve yabancı şirketlerin petrol sektörüne katılımını kolaylaştırmak için sözleşme koşulları esnetildi. Üretim paylaşım sözleşmelerinde 10 yıl uzatma seçeneğiyle 40 yıla kadar süre öngörüldü. Yönetim yabancı yatırımlara alan açarken petrol ve doğalgaz kaynakları üzerindeki devlet kontrolünü koruyacağını bildirdi. Endonezya'nın Batam adasında yaklaşık 300 kişi evlerde yaşanan su kesintilerini protesto etmek için veri merkezlerinin bulunduğu alana girdi. Bakau Serip köyünde yaşayanlar evlerine aylardır su ulaşmadığını ve tankerlerle getirilen suyu kullanmak zorunda kaldıklarını belirtti. Yetkililer ise kesintilerin kuraklıktan kaynaklandığını savundu. Adada veri merkezi yatırımlarının 2026'nın ortasında 6,7 milyar dolara aştığı bildirilirken yeni tesislerin su ihtiyacını karşılamak için tuzdan arındırma sistemleri kurması şartı getirildi.
2: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim bültene. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.150 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 26 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.664, çeyrek altın 10.862, tam altın 43.310, ata altını ise 44.404 liradan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara ve Ege'nin batı kesimleri, Akdeniz'in batı kıyıları ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Diğer şehirlerde günün en yüksek sıcaklıklarına baktığımızda başkente başlayalım. Başkent Ankara'da parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim 22 derece. İstanbul parçalı ve çok bulutlu 20. İzmir parçalı ve çok bulutlu 24. Ve akşam saatlerinden sonra İzmir'de yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya parçalı ve çok bulutlu 25. Trabzon parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmekte. Van parçalı ve çok bulutlu 17, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Fon vurgunu iddiaları finansal sistemde denetim mekanizmalarını ve yatırımcıların korumasını yeniden gündeme taşıyor. Bu olayın ekonomik boyutunu, yatırımcıların nelere dikkat etmesi gerektiğini ve benzer mağduriyetlerin önüne geçilmesi için neler yapılabileceğini iktisatçı Nazır Kapusuz Yol Arkadaşı programında şimdi anlatacak. Radyo Sputnik'te kalın. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: İktisatçı Nazır Kapusuz Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Kapusuz fon vurgunun detaylarını aktardı. Tartışmanın yalnızca usulsüz kazançların geri alınmasından ibaret olmadığını söyleyen Kapusuz, Fatma Betül Sayan Kaya'nın iade ettiği iddia edilen para hakkında da son gelişmeleri paylaştı.
4: Şimdi iktisatçı Nazır Kapusuz canlı yayınımızda. Öncelikle şu somut şeyden başlayalım. Adalet Bakanı bir rakam verdi. 187 milyar lirayı kazanan 214 kişiye seslendi. Bunu TMSF'ye getirin. Getirmezse ne olacak?
5: Yani bir çiftlik banka konuşmuyoruz biz. Ya da başka zaman zaman geçmişte önümüze gelen isimlerin yaptığı yolsuzluk ve bu yolsuzluklardan, dolandırıcılıklardan daha doğrusu elde ettikleri haksız kazançları geri çağıran bir sistemi konuşmuyoruz. Haliyle neyi konuştuğumuzu önce bir bilmemiz lazım. Bu yaşanan fon krizi neredeyse 1,5 yıldır sistemin içinde tüm kurumların izin verdiği yatırım bankaları, fonlar, kişiler, portföy şirketlerin yine bu kurumların her zaman izin verdi ve hiçbir zaman da engellemedi. Borsa içindeki işlemler Takas Bank'taki işlemlerle gerçekleşti. Yani eğer bir soygun ya da yolsuzluk varsa o zaman önce şunu sormamız lazım. Bu yolsuzluk ya da dolandırıcılık tamamen yasal sistemdeki yasal kurumların gözetiminde nasıl gerçekleşti? Bu soru neden önemli? Çünkü ben iddia ediyorum. Şu anda doğru düzgün bir hukuki yargılama olsa Emre Tezmen hemen yarın serbest bırakılır. Çünkü yasal bir soygun yaptı. Sadece bu yasal soygunu yaparken bunun çeşitli manipülatif bilgilerle, spekülatif işlemlerle bu yasal soygunu yaparken bunu zamanında, altını çiziyorum, zamanında, geriye dönük değil, zamanında, anında engelleyebilecek bilgilerin hepsi Sermaye Piyasası Kurulu'nun elinde var. Ama yıllarca sürecin bir hukuki tartışmaya, dava süreçlerine devam edeceğini düşünüyorum. En basit örnek Fatma Betül Kaya Sayan'ın iade ettiği para tamamen usulsüz. Çünkü aklında SPK'nın yayınladığı bir suç duyurusu yok. Basında yazıyor suç duyurusu yapıldı. Hayır. STK suç duyurularını kamuya açık bir şekilde bültenle duyurur. Herhangi bir bültende Fatma Betül Hanım'ın adı geçmediği sürece kendisine tanımlanmış bir suç tanımı olmadığı için, olmayan suçun da cezası olmayacağı için Fatma Betül Kaya herhangi bir anda bu parasını geri isteyebilir. Yani hatta faiziyle alacaktır. Yani içeriye koyduğu parayı rahatlıkla alabilir. 2 haftadır bir insan da kendi suçunu kabul ederek başsavcılığa ifade verip bu parayı da iade etmesine rağmen hala neden bülten yayınlanmadı? Yaklaşık 700-800 kişi bu fon krizi patlamadan yüklü bir şekilde yaklaşık 200-250 milyar arasındaki TL'yi çekmiş.
4: Bu fon vurgunu bugüne geçen zaman içerisinde iktisatçı olarak sizi ne şaşırttı?
5: Herkesin bu kadar çok şaşırmasına şaşırdım. Şimdi bu fonlar ufak ufak büyümeye başlarken en büyük büyümelerini 19 Mart haftasında yapıyorlar. İmamoğlu'nu gözaltına alındığı gün. Düşünsenize borsa %8 düşmüş. Hisse senetlerinin hepsi zararda. Bilir de diyor ki müsaade edin biz piyasaya 60-70 milyar TL'yi sokalım. Bu hisse senetlerine yüklü alımlar yapalım. Bu fonlara bu hisse senetlerini koyalım. Biz buradaki para kaçışını kurtarabiliriz. Tam 19 Mart'ta dünya kadar hisse hepsi düşmüşken ertesi gününde tam da Terra'nın en çok aldığı 10 tane hissede kesintisiz tavan süreci başlıyor.
3: Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu olan iktisatçı Nazır Kapusuz, fon vurgunu hakkında bilinmeyen bilgileri paylaştı. 19 Mart'ın ardından 10 hissede kesintisiz tavan süreci başladı diyen Kapusuz, Fatma Betül Sayan Kaya, TMSF'ye koyduğu parayı faiziyle birlikte geri alabilir ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Birleşmiş Milletler'in başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletini tanıdığını biliyoruz. 60 yıl kararını biliyoruz. Ama buna rağmen İsrail tüm Kudüs'ü işgal peşinde. İbranice isimler öne çıkmaya başlamış. İşgal gerçekleştiriyorlar. Tabii bu ne kadar başarılı olacak onu göreceğiz. Çünkü artık İsrail'in o Siyonist terör yapılanmasının sona doğru ilerlediğini görüyoruz. Siyasetlerinde de çok ciddi sıkıntılar var. Netanyahu'yu destekleyen bir fanatik kesim olduğu kadar Netanyahu yönetimine çok kızgın kesimleri de görüyor. Netanyahu demiş ki ayrı listelerle seçime girersek seçim barajını aşamayan partilere verilen oylar boşa düşecek diyor. O zaman diyor mecliste istediğimiz sayıya ulaşamayız diyor. Buna Smotrich sıcak yaklaşmış ama Ben-Gvir itiraz etmiş. Netanyahu'ya kendi partisini zayıflatarak daha geniş bir koalisyon kurmaya çalışmakla suçlamış. Yani Netanyahu'nun zor durumda olduğunu görüyoruz.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Araç muayene istasyonlarına yönelik idari para cezalarında yeni düzenlemeye gidildi. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen istasyon işletmelerine 17.376 lira ile 100.000 lira arasında idari para cezası uygulanacak. Düzenleme Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlandı. Yeni düzenlemeyle araç muayene istasyonlarının işletme şartları, personel nitelikleri ve denetim süreçlerine ilişkin ihlallerde uygulanacak cezalar yeniden belirlendi. Buna göre işletme şartlarına aykırı hareket eden istasyonlara 17.376 lira ceza verilecek. Çalıştırılan personel ve personelde aranacak niteliklere ilişkin yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde ceza 43.447 lira olacak. Denetim ve sözleşmelerin fesliyle ilgili ihlallerde ise 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Yönetmelikte yer alan bazı yükümlülüklerde idari şart kapsamında değerlendirilecek. Öte yandan demiryolu emniyetine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Demiryolu denetimlerinde tespit edilen aykırılıklara yönelik para cezaları 25 bin liradan 411 bin 506 liraya yükseltildi. Yeni düzenlemelerle araç muayene istasyonlarına yönelik idari para cezaları yeniden belirlenirken demiryolu emniyetindeki ihlallere uygulanacak cezalar da artırıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün. Bir şiir insanın yaşına bakışını değiştirebilir mi? Cahit Sıtkı Tarancı 35 yaşını ömrün yarısı olarak anlatırken dizelerinin kuşaklar boyunca insanların dilinden düşmeyeceğini belki de bilmiyordu. Zamanı, yalnızlığı ve ölümün yaklaşmasını yazdı. Ama şiirlerinde hayata duyduğu sevgi de hep vardı. Kendisi yalnızca 46 yıl yaşadı, kelimeleri ise ömrünün sınırlarını aştı. Bugün Türk şiirinin unutulmaz isimlerinden Cahit Sıtkı Tarancı'yı anıyoruz.
1: Yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak yakarmak nafile bugün, gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı, ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz yıllar yılı dost bildiğim aynalar?
0: 1910'da Diyarbakır'da dünyaya gelen Tarancı'nın asıl adı Hüseyin Cahit'ti. İlk öğreniminin ardından İstanbul'a gönderildi, St. Joseph ve Galatasaray liselerinde okudu. Galatasaray yılları hayatında kalıcı izler bıraktı. Fransız edebiyatıyla tanıştı, şiirler yazmaya başladı. Ziya Osman Sabah ile kurduğu dostluksa yıllar boyunca mektuplarla sürdü. Bu mektuplar ölümünden sonra Ziya'ya Mektuplar adıyla yayınlanarak yalnızca iki şairin arkadaşlığını değil, Tarancı'nın şiire ve hayata bakışını da okurlara taşıdı. İlk şiir kitabı Ömrümde Sükut 1933'te yayınlandı. Bir süre memurluk yaptı, gazetelere hikayeler yazdı. Ardından eğitim için Paris'e gitti. Az bilinen yönlerinden biri burada Paris Radyosu'nun Türkçe yayınlarında spikerlik yapmasıydı. Ancak Avrupa'da savaş başlamıştı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Paris'ten arkadaşlarıyla bisikletle ayrıldı, Lyon ve Cenevre üzerinden Türkiye'ye döndü. Tarancı'nın dünyasında savaşın ve yalnızlığın karşısında başka bir özlem vardı. İnsanların birbirinden ayrılmadığı, huzur içinde yaşayabildiği bir memleket. Memleket isterim, bu özlemin en çok bilinen ifadesi oldu.
2: Memleket isterim, gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim, ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim, ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim, yaşamak sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun.
0: Cahit Sıtkı Tarancı 1946'da 35 yaş şiiriyle CHP'nin düzenlediği şiir yarışmasında birincilik kazandı. Bu başarı adını geniş kitlelere duyurdu. Şiirlerinde ölüm kaygısı kadar aşkı, çocukluk özlemini ve yaşama sevincini de anlattı. Sade kelimelerle herkesin kendinden bir şey bulabileceği bir dünya kurdu. Desem ki de onun sevgiye ses verdiği kuşaklar boyunca okunan şiirlerinden biriydi.
3: Desem ki vakitlerden bir nisan akşamıdır. Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor. Sen de seyrediyorum denizlerin en mavisini. Ormanların en kuytusunu sende görmekteyim. Senden kopardım çiçeklerin en solmazını. Toprakların en bereketlisini sende sürdüm. Sende tattım yemişlerin cümlesini. Desem ki sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin, nimettensin, nimettensin. Desem ki inan bana sevgilim, inan, evimde şenliksin, bahçemde bahar ve soframda en eski şarap. Bırak ben söyleyeyim güzelliğini, rüzgarlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber. Günlerden sonra bir gün, şayet sesimi fark edemezsen, Rüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinden bil ki ölmüşüm. Fakat yine üzülme. Müsterih ol. Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini. Ve neden sonra tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede? Hatırla ki mahşer günüdür. Ortalığa düşmüşüm. Seni arıyorum.
0: Vezin ve uyaktan kopmayarak kurallar çerçevesinde şiire farklı bir boyut kazandıran Tarancı, dönemin şairleri arasında yaşanan sanat, sanat için mi yoksa toplum için mi yapılır tartışmasına sanat, sanat için yapılır cevabıyla dahil oldu. Türk edebiyatında saf şiir anlayışının önemli temsilcilerinden biri olarak görülen Tarancı'nın eserleri Varlık, Kültür Haftası, Yücel, İnsan, Ülkü ve Pınar adlı dergilerde de yayınlandı. Tarancı hayatının son yıllarını ağır hastalıklarla geçirdi. Felç geçiren şair, Türkiye'deki tedavilerinin ardından Viyana'ya götürüldü. 13 Ekim 1956'daysa 46 yaşındayken yaşamını yitirdi. Cenazesi Türkiye'ye getirildi ve Ankara'daki Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi. Diyarbakır'da doğup büyüdüğü ev ise daha sonra müzeye dönüştürüldü. Cahit Sıtkı Tarancı zamanın geçişini anlatırken bize yaşamanın değerini de hatırlattı. Bir şiirinde ömrün yarısını düşündürdü, bir başkasında huzurlu bir memleketin hayalini kurdurdu. Hayata 46 yaşında veda etti. Ama bugün hala onun kelimeleriyle yaşımızı düşünüyor, sevgimizi anlatıyor, geleceğe dair dileklerimizi söylüyoruz. Tarancı'nın ömrü sona erdi ancak şiirlerinin söyleyecekleri bitmedi.
4: Haydi Abbas, vakit tamam. Akşam diyordun işte, oldu akşam. Kur bakalım çilingir soframızı, dinsin artık bu kalp ağrısı. Şu ağacın gölgesinde olsun, tam kenarında havuzum. Aya haber sal, çıksın bu gece, görünsün şöyle gönlümce. Bas kırbacı sihirli seccadeye, göster hükmettiğini mesafeye ve zamana. Katıp tozu dumanı var git, böyle ferman etti Cahit. Al getir ilk sevgiliyi Beşiktaş'tan, yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan.
5: Tarihte bugün. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Antik Romalılar yıldırım düşen yerleri neden kutsal sayıyordu? Roma İmparatoru Hadrianus'un milattan sonra 2. yüzyılda yaptırdığı Hadrianus villasında yürütülen kazılarda gece yıldırımlarının tanrısı Sumanus'a adanmış nadir bir mermer levha bulundu. Levhanın antik dönemde bölgeye yıldırım düştüğünü kaydettiği belirtildi. Keşif Urbino Carlo Bo Üniversitesi ve İtalya Kültür Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen kazılarda gerçekleştirildi. Antik Roma inancında yıldırım, tanrılarla insanlar arasında bir iletişim aracı olarak görülüyordu. Yıldırım düşen yerler religiosus kabul edilerek kutsallaştırılıyor, yıldırımın çarptığı nesneler ise ritüeller ve kurbanlar eşliğinde toprağa gömülüyordu. Alanın çevresi de bidantel adı verilen bir duvarla belirleniyordu. Uzmanlara göre yeni levha özellikle gece meydana gelen bir yıldırımın olayına işaret ediyor. Çünkü Roma inancında yıldırım genellikle Jüpiter'le ilişkilendirilen gece yıldırımlarının tanrısı olarak Sumanus öne çıkıyordu. Hadrianus villasındaki buluntu günümüze ulaşan yaklaşık 50 benzer yıldırım yazıtı arasında yer alması açısından da önem taşıyor. Arkeologlar şimdi yıldırımın isabet ettiği özgün yapının akıbetini araştırıyor. Yıldırım çarpan nesnelerin gömülmesi bu tür eserlerin günümüze kadar korunmasına da katkı sağladı. Buna örnek olarak bugün Vatikan müzelerinde bulunan yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki Herkül Massai Rigetti heykeli gösteriliyor. Heykelin yanında bulunan küçük mermer levhada gece yıldırımına uğradığı belirten FCS ifadesi yer alıyordu. Yeni keşif Romalıların yıldırım gibi doğa olaylarına yalnızca meteorolojik bir olay olarak bakmadığını, bunları dini açıdan yorumlayarak fiziksel mekanları ve günlük yaşamı şekillendiren ritüellere dönüştürdüğünü gösteriyor. Roma yakınlarındaki Hadrianus villasında bulunan yazıtlı mermer levha Romalıların gece yıldırımlarını tanrısal bir işaret olarak gördüğünü ve yıldırım düşen alanları kutsal kabul ederek özel ritüeller uyguladığını ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilim insanları lokal anestezinin etkisini saatlerden haftalara çıkarabilecek yeni bir yöntem geliştirdi. Boston Çocuk Hastanesi'ne fareler üzerinde yapılan araştırmada özel olarak tasarlanan mikroskopik taşıyıcılar sayesinde anestezinin etkisi 2 ila 3 hafta boyunca devam etti. Araştırmacılar, geliştirilen yöntemin ameliyat sonrası ağrıların daha uzun süre kontrol altında tutulmasına yardımcı olabileceğini belirtiyor. Yöntemin ilerleyen dönemde opioid adı verilen güçlü ağrı kesicilere alternatif oluşturma potansiyeli de bulunuyor. Araştırmada kirpi balığı ve mavi halkalı ahtapotlarda bulunan tetrodotoksin adlı güçlü bir madde kullanıldı. Araştırmacılar bu maddeyi ilacı vücuda yavaşça salan mikroskopik taşıyıcıların içine yerleştirdi. Formülasyon farelerin bacaklarındaki bir sinirin yakınına enjekte edildi. Deneylerde enjeksiyon bölgesine veya vücudun başka bir yerinde toksisiteye rastlanmadı. Sonuçlar maddenin siniri uyuşturacak düzeyde etkisini korurken vücuttan yavaşça temizlenebildiğini gösterdi. Araştırmacılar yeni formülasyonun farelerde 2 ila 3 hafta etkili olduğunu belirtti. Karşılaştırma yapılan ticari formülasyonun etkisi ise yaklaşık 4 ila 8 saat sürüyordu. Mevcut lokal anestezi yöntemlerinin çoğu 8 ila 12 saat, en fazla da bir gün boyunca etkili olabiliyor. Ancak ameliyat sonrası iyileşme sürecindeki hastalar daha uzun süre ağrı kesiciye ihtiyaç duyabiliyor. Boston Çocuk Hastanesi'nde görev yapan pediatrik yoğun bakım uzmanı ve biyomateryallerle ilaç iletimi laboratuvarı direktörü Dr. Daniel Kuan, yöntemin ameliyat dönemindeki ağrıların tedavisinde kullanılma olasılığını değerlendiriyor. Kuan, geliştirilen yöntemin uzun süreli ameliyat dönemi ağrılarında opioidlerin yerine kullanılabileceğini söyledi. Araştırmacıların yöntemi kronik ağrıların tedavisi için de değerlendirmeye başladığını belirtti. Araştırma Nature Biomedical Engineering dergisinde yayımlandı. Sinir bloklarının insanlarda genellikle farelere kıyasla daha uzun sürmesine rağmen kullanılan tetrodotoksin henüz hastalarda ticari olarak kullanılmıyor. Araştırmacılar, bulguların insanlarda daha uzun süre etkili lokal anestezi geliştirmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor. Ancak yöntemin insanlarda güvenli ve etkili olup olmadığının belirlenmesi gerekiyor. Boston Çocuk Hastanesi'nde yürütülen araştırmada, farelerde lokal anestezinin etkisini 2 ila 3 haftaya çıkaran yeni bir yöntem geliştirildi. Kirpi balığı ve mavi halkalı ahtapotta bulunan tetrodotoksinin kullanıldığı deneylerde toksisiteye rastlanmadı. Araştırmacılar, yöntemin ameliyat sonrası ağrıların daha uzun süre kontrol edilmesini ve opioid kullanımına alternatif geliştirilmesini sağlayabileceğini değerlendiriyor. Ancak yöntemin insanlarda kullanılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle

0: Haberli olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İstanbul'da M5 Üsküdar Sultanbeyli metro hattının Ihlamurkuyu istasyonunda kablolarda meydana gelen patlama nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. 61 aracı Change yöntemiyle sattıkları belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na inen New York uçağında bomba ihbarı yapıldı. Ayrıntılar bültenimizde. İstanbul'da M5 Üsküdar Sultanbeyli metro hattının Ihlamurkuyu istasyonunda kablolarda meydana gelen patlama nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Patlamanın ardından istasyona duman yayılırken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve istasyona bekleyen yolcular görevliler tarafından tahliye edildi. Metro İstanbul teknik arıza nedeniyle seferlerin Üsküdar Çakmak ve İmam Hatip Lisesi Sultanbeyli istasyonları arasında sürdürüldüğünü, hattın bazı duraklarında da yoğunluk yaşandığını açıkladı. Ankara merkezi çek dolandırıcılığından elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmanın ikinci dalgasında 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Mali incelemelerde yaklaşık 31,5 milyon liralık suç geliri ve 12,6 milyon liralık aklamaya konu mal varlığı tespit edildi. 61 aracı Change yöntemiyle sattıkları belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da ağır hasarlı araçların seri numaralarını hacizi veya yakalamalı araçlara uyarlayarak üçüncü kişilere satan şüphelilere yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 17'si yakalandı. Burdur'da özel bir yurtta kalan 25 yaşındaki Mustafa Sarı odasında hareketsiz halde bulundu. Hayatını kaybeden gencin cenazesine herhangi bir darp ya da delici bir ize rastlanılmadığı öğrenildi. Sarı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu hayatını kaybetti. Hakimler ve Savcılar Kurulu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Kuzu'nun vefatını duyurarak ailesine, yakınlarına ve yargı camiasına başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, fon soruşturmalarındaki güncel durumun toplantıda ele alındığını söyledi.
2: Fon meselesinin süratle çözülmesi amacıyla yoğun bir gayret içindeyiz. Meselenin yargı tarafında soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 99 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak.
1: Cumhurbaşkanı İstanbul Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden 5 kişi için başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan, bu acı olay kentsel dönüşüm meselesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi, dedi.
2: Maltepe'de yaşanan bu acı olay İstanbul'un kentsel dönüşüm meselesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir. İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek İstanbul'a ihanet etmek olur.
1: İsrail'de 27 Ekim seçimleri öncesine yayınlanan son ankette Netanyahu karşıtı muhalefet bloğu 67 sandalyeye ulaşırken iktidar koalisyonu 49 sandalyede kaldı. Başbakanlık yarışında Gadi Eysenkot'un Netanyahu'ya 10 puan fark atması ülkedeki siyasi dengelerin değişebileceğini işaret etti. İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na inen New York uçağında bomba ihbarı yapıldı. New York'tan kalkan ve Ben Gurion Havalimanı'na inen Delta Hava Yolları'na ait yolcu uçağı bomba tehdidi nedeniyle incelemeye alındı. İsrail Havalimanları İdaresi güvenlik kontrollerinin ardından herhangi bir olağan dışı bulguya rastlanmadığını açıkladı. Spor. temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanya ekibi Barcelona'yı bu akşam ağırlayacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1 tabi ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Trabzonspor Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında oynayacağı Beşiktaş karşılaşması öncesinde deplasman yasağının kaldırılması çağrısında bulundu. Beşiktaş da Bordo Mavili Kulübü'nün çağrısına destek vererek iki takımın taraftarlarının karşılıklı olarak deplasman tribünlerinde yer alabilmesini istedi. Siyah beyazlı kulüp taraftarların takımlarını deplasmanda destekleyebilmesi gerektiğini belirterek deplasman yasaklarının kaldırılması çağrısında bulundu.
3: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.122 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 29 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.661, çeyrek altın 10.857, tam altın 43.292, ata altın ise 44.385 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Hakikat yolculuğumuz başlasın.
5: Kardeşim sana ne?
6: Niye soruyorum ama?
5: Yok sen soramazsın canım.
6: Niye soramıyorum?
5: Soramıyorsun. Bana niye soruyorsun?
6: Hüküm veriyorsunuz.
5: Sen yönetici misin?
6: Yok.
5: Kalk kardeşim burada.
7: Fikir söyleniyor.
5: Kalkma sakın.
7: Sayın savcım.
6: Kimsiniz ki?
7: Lütfen sakin olun.
5: Sen kimsin de bana soru soruyorsun
7: sayın
5: ya?
7: Sayın savcım Ali Bey.
5: Seninle mi konuşacağım ben?
8: Hayır siz diyorsunuz ya sen kimsin bana soru soruyorsun seni kovarım buradan diye o şey kalınca o soruymuş gibi oldu.
9: Ben de diyorum ki kardeşim sen moderatör müsün de bana soru soruyorsun. Ben Anadolu çocuğuyum bunun karşılığını alırsın zaten sen biliyorsun bunu böyle yazınca. İstanbul'dayız buyursunlar kim isterse çayımızı kahvemizi içsin.
8: Peki o çay kahveyi içerken insanlar korkmasın değil mi?
9: Yok azizim ya.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı arasındaki para transferini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu uygulama tarihi bir kez daha değiştirildi. Ticaret Bakanlığı sistemin 1 Aralık'ta devreye alınacağını duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre ertelemenin nedeni sistemin teknik altyapısı ve kurumlar arasındaki entegrasyon çalışmalarının henüz tamamlanmamış olması. Uygulamanın sorunsuz şekilde başlayabilmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile bankalar arasındaki veri paylaşım altyapısının kurulmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Güvenli ödeme sistemine ilişkin düzenleme, taşınmaz ticareti hakkında yönetmelikte 29 Nisan'da yapılan değişiklikle getirilmişti. Buna göre taşınmaz satış bedelinin tamamının veya bir bölümünün nakit, havale ya da elektronik fon transferi yoluyla ödenmesi halinde işlemin güvenli ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Sistemle alıcı ve satıcının dolandırıcılık ve sahtecilik risklerinden korunması, kayıt dışılığın azaltılması ve satış bedelinin güvenli şekilde aktarılması hedefleniyor. Uygulama taşınmazın mülkiyetiyle satış bedelinin eş zamanlı olarak değiştirilmesini sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Bakanlık, zorunlu uygulamanın başlangıcının 1 Aralık olarak yeniden belirlenmesi için yönetmelik değişikliği yapılacağını bildirdi. Bu sürede ilgili kurum ve kuruluşlarla sektör paydaşlarının teknik ve operasyonel hazırlıklarını tamamlaması hedefleniyor. Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bilgi sistemleriyle bankalar arasındaki veri paylaşımının daha hızlı kurulabilmesi için bir entegratör belirlenmesine yönelik değişiklik yapılacağı açıklandı. Bankaların altyapılarının hazır hale gelmesinin ardından sistemin pilot uygulamasının başlatılması da planlanıyor. Taşınmaz satışlarında dolandırıcılık ve sahtecilik riskini azaltmak amacıyla hayata geçirilmesi planlanan güvenli ödeme sisteminin başlangıç tarihi yeniden ertelendi. Ticaret Bakanlığı uygulamanın 1 Aralık'ta başlamasının planlandığını açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sivas'ın Kayalıpınar bölgesindeki antik Samoa kentinde yürütülen arkeolojik kazılarda Hitit Kralı 2. Tutaliya dönemine ait 131 çivi yazılı tablet ve parçası gün yüzüne çıkarıldı. Geçen yıl bulunanlarla birlikte kraliyet arşivindeki toplam buluntu sayısı 184'e ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaklaşık 3400 yıllık belgelerin Hitit devlet yönetimi, askeri gelişmeler, dini inançlar ve kraliyet ailesinin yaşamına ilişkin önemli bilgiler içerdiğini açıkladı. Hititçe ve Hurice yazılmış metinlerden oluşan arşivin 21. yüzyılda ortaya çıkarılan en kapsamlı Hititçe arşiv olduğu değerlendiriliyor. Tabletlerde özellikle çocuklar ve bebeklerin yaşamını tehdit eden yüksek ateşli bir salgına ilişkin kayıtlar yer alıyor. Belgeler, kraliyet ailesindeki çocukların sağlık durumlarının fal ve kehanet yoluyla takip edilmeye çalışıldığını gösteriyor. Bir tablette bebek bir prensesin hastalığına ilişkin kaygılar, bir diğerinde ise prensesin ölümü ve ardından gerçekleştirilen cenaze ritüeli anlatılıyor. Arşivde Hititlerin askeri mücadelelerine ilişkin yazışmalar da bulunuyor. Batı Anadolu'da görev yapan Hitit generallerinin krala gönderdiği bir mektupta düşmanların Hitit topraklarını kuşattığı belirtilerek asker, at ve savaş arabası desteği isteniyor. Generaller yardım ulaşmaması halinde ordunun yok olabileceği uyarısında bulunuyor. Belgeler Hititlerin dini uygulamalarına ve kehanet geleneklerine de ışık tutuyor. Kuş falcılarının yolculuklarını, konakladıkları kentleri ve gözlemledikleri kuşları kaydeden tabletlerin yanı sıra dua, ritüel, mektup ve farklı fal uygulamalarına ilişkin metinler de arşivde yer alıyor. Koç Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Çiğdem Maner başkanlığındaki ekip tarafından 2021'den bu yana sürdürülen kazıların Hititlerin devlet yönetimi, askeri tarihi, dini yaşamı, dil gelişimi ve katiplik kültürüne ilişkin yeni bilgiler sağlaması bekleniyor. Sivas'taki antik Samoa kentinde yürütülen kazılarda Hitit Kralı 2. Tutaliya dönemine ait 131 yeni çivi yazılı tablet ve parçası bulundu. Yaklaşık 3400 yıllık arşivde salgın hastalıklar, kraliyet ailesi, askeri tehditler ve kehanet uygulamalarına ilişkin kayıtlar yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: 5, 4, 3, 2, 1, ignition, engine full power, and let's go.
2: İnsanoğlunun ilk ay yolculuğunun üzerinden 57 yıl geçti. Bir dönem Sovyetler Birliği ile ABD arasındaki rekabete ve amansız uzay yarışına sahne olan ay, aradan geçen onlarca yılın ardından yeniden tüm dünyanın gündeminde. Uzay araştırmalarına katılan ülke sayısı her geçen gün artarken, Türkiye'de aya yönelik stratejik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.
3: Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uzay yarışına geri kalmasına müsaade etmedik vurgusunu yaptı.
2: Tarihsel sürece bakıldığında Sovyetler Birliği 1959 yılında Ay'a ulaşan ilk uzay aracını gönderirken, ABD ise 1969 yılında Ay yüzeyine ilk insanı indirmeyi başarmıştı.
3: Aradan geçen yıllarda dünyadan birçok ülke uzay araştırmaları kervanına katılırken, Türkiye'de geliştirdiği yerli uydu teknolojileri ve iddialı ay araştırma programıyla bu alandaki varlığını güçlendiriyor.
2: Nitekim Türkiye'nin ilk insansız ay görevini gerçekleştirmek için belirlediği hedef tarih ise 2027.
3: Tüm bu uzay yarışının temelleri Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile ABD arasına tırmanan rekabetle atılmıştı.
2: 1957 yılında Sovyetler Birliği Sputnik 1'i fırlatarak dünyanın ilk yapay uydusunu uzaya gönderdi.
3: Bu hamleden 2 yıl sonra 14 Eylül 1959'da Luna 2 adlı Sovyet uzay aracı ay yüzeyine ulaşan ilk insan yapımı araç oldu.
2: Yine aynı yıl fırlatılan Luna 3, ayın dünyadan görülemeyen karanlık yüzünün ilk fotoğraflarını çekerek tarihe geçti.
3: 1961 yılına gelindiğinde ise Sovyet kozmonot Yuri Gagarin uzaya çıkan ilk insan olarak yeni bir devir başlattı. Sovyetler Birliği'nin ardı ardına gelen bu başarıları insanlığın uzayı keşfetme serüveninde dönüm noktası haline geldi.
2: Sovyetler Birliği'nin uzaydaki bu öncü adımları ABD'nin çalışmalarına da ivmelendirdi.
3: ABD Başkanı John F. Kennedy 1961 yılında henüz 10 yıl sona ermeden Ay'a insan gönderme hedefini ilan etti. Nitekim bu tarihi hedef 20 Temmuz 1969'da gerçekleştirilen Apollo 11 göreviyle gerçeğe dönüştü.
2: Neil Armstrong ve Buzz Aldrin Ay yüzeyine ayak basan ilk insanlar olurken, komuta modülündeki Michael Collins ise Ay yörüngesinde kalarak görevi tamamladı.
3: ABD 1969 ile 1972 yılları arasında gerçekleştirdiği 6 başarılı insanlı ay inişinde toplam 12 astronotunu ay yüzeyine indirmeyi başardı.
2: Ancak Apollo 11 görevi ilerleyen yıllarda çeşitli komplo teorilerini ve tartışmaları da beraberinde getirdi.
3: Bu süreçte Ay'a iniş görüntülerinin bir stüdyoda çekildiği ve görevin gerçekte gerçekleştirilmediği yönünde çeşitli iddialar ortaya atıldı.
2: Özellikle Amerikan bayrağının rüzgar varmışçasına hareketi, çekilen fotoğraflarda yıldızların görünmemesi ve gölgelerin açısı uzun süre tartışma konusu oldu.
3: Tüm bu tartışmalara ve ABD'nin insanlı görevlerine karşılık Sovyetler Birliği ise insansız ay araştırmalarına ağırlık vererek sürdürdü.
2: 1966 yılında Luna 9 ile Ay'a ilk başarılı yumuşak inişi gerçekleştiren Sovyetler, aynı yıl Luna 10 ile Ay yörüngesine giren ilk uzay aracını da fırlattı.
3: 1970 yılına gelindiğinde ise Luna 16 aracılığıyla Ay yüzeyinden alınan toprak örnekleri ilk kez robotik yöntemlerle dünyaya getirildi.
2: Yine aynı yıl görev yapan Lunokhod 1 adlı uzaktan kumandalı keşif aracı Ay yüzeyinde kritik incelemeler yürüttü.
3: Sovyetler Birliği'nin insansız keşif teknolojilerine odaklanan bu hamleleri, Ay yüzeyinin ayrıntılı biçimde incelenmesine ve gelecekteki uzay görevlerine altyapı hazırlanmasına büyük katkı sağladı.
2: Böylece insanlığın Ay serüveni hem insanlı hem de insansız görevlerle çok boyutlu bir nitelik kazandı.
3: Zaman içerisinde uzay araştırmaları, Sovyetler Birliği ve ABD arasındaki ikili rekabetin sınırlarını aşarak küresel bir boyuta ulaştı.
2: Japonya, 1990 yılında Hiten adlı uzay aracını Ay'a göndererek kendi araştırmalarını başlattı. Çin ise 2007 yılında Chang'e 1 ile Ay yörüngesine ulaşırken, 2019'daki Chang'e 4 göreviyle Ay'ın dünyadan görünmeyen uzak yüzüne ilk başarılı yumuşak inişi yapan ülke oldu.
3: Çin, 2024 yılındaki Chang'e 6 göreviyle de Ay'ın uzak yüzünden ilk kez toprak ve kaya örneklerini dünyaya getirmeyi başardı.
2: Diğer yandan Hindistan, 2023 yılında Chandrayaan 3 göreviyle Ay'ın kritik güney kutup bölgesine yakın bir noktaya başarılı yumuşak iniş gerçekleştirdi.
3: Güney Kore, 2022'de Danuri aracını Ay yörüngesine gönderirken, Japonya'da 2024 yılında Slim aracıyla Ay yüzeyine yumuşak iniş yapmayı başardı.
2: Böylece Ay araştırmaları pek çok farklı ülkenin bilimsel ve teknolojik yeteneklerini sergilediği uluslararası bir arenaya dönüştü.
3: Günümüzde de Ay'a yönelik bu global ilgi azalmadan devam ediyor. ABD, Artemis programı aracılığıyla insanlı Ay görevlerini yeniden başlatmayı ve yüzeyde uzun vadeli araştırmalar yürütmek için çalışmalarını sürdürüyor.
2: Çin ise 2030 yılına kadar Ay'a astronot gönderme takvimini koruyor. Özellikle Ay'ın güney kutup bölgesi barındırdığı su buzu potansiyeli ve gelecekte kurulabilecek araştırma üsleri nedeniyle yeni görevlerin odağı haline gelmiş durumda.
3: Günümüz uzay araştırmalarında artık yalnızca Ay'a ulaşmak değil, Ay yüzeyinde kalıcı bilimsel çalışmalar yürütmek ve derin uzay görevleri için yeni teknolojiler geliştirmek esas alınıyor.
2: Türkiye'de küresel çaptaki bu gelişmeler doğrultusunda kendi milli uzay programını kararlılıkla yürütüyor.
3: Türkiye'nin uzay alanındaki yolculuğu Ay programından önce hayata geçirilen stratejik uydu projeleriyle güç kazandı.
2: BilSat, RASAT, Göktürk 2 ve İmece gibi projeler sayesinde uydu tasarımı, üretimi ve işletilmesi süreçlerinde önemli bir deneyim elde edildi.
3: 2024 yılında uzaya fırlatılan TürkSat 6A, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olarak tarihe geçti.
2: Yine aynı yıl Alper Gezer Avcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderek uzaya çıkan ilk Türk astronot olması ve bilimsel deneyler gerçekleştirmesi, insanlı uzay görevlerinde yeni bir sayfa açtı.
3: Bu birikimin ışığında Türkiye'nin ilk Ay görevi için geliştirilen uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon çalışmaları Eylül 2026 itibariyle başarıyla tamamlandı.
2: Yürütülen bu süreç Türkiye'nin uzay teknolojilerinde kendi özgün mühendislik ve yerli üretim kapasitesini en üst seviyeye çıkarma hedefinin bir parçası olarak yürütülüyor.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ekim 2026'da yaptığı açıklamada Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına müsaade etmediklerini bir kez daha yineledi.
2: Erdoğan, Türkiye'nin uzay teknolojilerinde ulaştığı seviyeye ilişkin bugün kendi uydusunu tasarlayan, geliştiren, üreten, test eden ve uzayda işleten nadir ülkelerden biriyiz dedi.
3: İnsanlı uzay vizyonuna da değinen Erdoğan, inşallah ülkemiz insanlı uzay çalışmalarında da nice görevi başarıyla gerçekleştirecek, nice bilim insanını, mühendisini ve astronotunu uzaya gönderecektir ifadelerini kullandı.
4: Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik. Önümüze çıkan engellere ve zorluklara rağmen hamdolsun kısa sürede kayda değer mesafe aldık. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki bugün Türkiye kendi uydusunu tasarlayan, geliştiren, üreten, test eden ve uzayda işleten nadir ülkelerden biridir. 2024 yılında Alper Gezer Avcı'yı uluslararası uzay istasyonuna göndererek Cumhuriyetimizin ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştirdik. Bunlar ülkemiz için son derece anlamlı ama yeterli olmayan adımlar. Biz daha büyük hedeflerin peşinden koşuyoruz. İnşallah Türkiye insanlı uzay çalışmalarında daha nice görevi başarıyla gerçekleştirecek, nice bilim insanını, mühendisini ve astronotunu uzaya gönderecektir.
2: Bu doğrultuda Türkiye'nin geliştirdiği ilk uzay aracının 2027 yılının ilk yarısında fırlatılması hedefleniyor.
3: TÜBİTAK Uzay tarafından imal edilen insansız aracın ilk etapta Ay yörüngesinde bilimsel araştırmalar yürütmesi, görevin sonundaysa kontrollü bir sert inişle Ay yüzeyine ulaşması planlanıyor.
2: Programın bir sonraki aşamasında ise Ay yüzeyine yumuşak iniş yapabilecek teknolojilerin ve gezici keşif araçlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.
3: Esasen Ay'a yönelik insansız görevlerin geçmişi, Sovyetler Birliği'nin 1959'da gerçekleştirdiği Luna 2 görevine ilk başarılı yumuşak inişse 1966'ya kadar uzanıyor.
2: Bugün Türkiye dahil birçok ülke geçmişten günümüze aktarılan bu bilimsel birikimi yeni teknolojilerle harmanlayarak Ay araştırmalarındaki yerini alıyor.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin uzay yarışına geri kalmadığı yönündeki açıklamaları Ay yolculuğunun tarihini ve geleceğini yeniden gündeme taşıdı.
2: Sovyetler Birliği'nin 1959'da başlattığı bu tarihi serüven bugün pek çok ülkenin katılımıyla küresel bir boyutta süratle sürüyor.
3: Türkiye ise geliştirdiği milli teknolojilerle ilk insansız Ay görevini 2027'de fırlatarak bu tarihi yarışta yeni bir dönemi başlatmayı hedefliyor.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
3: Radyo Sputnik'te kalın.
0: 5, 4, 3, 2, 1. Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: enerjini sevdi.
1: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Aksa Enerji, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılayan Kalecik Termik Santrali'nde 35 megawattlık kapasite artışı yapacak. Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında 12 Ekim'de acil durum müdahalesi ve yangınla mücadele tatbikatı düzenlendi. Rüzgar türbini üreticisi Nordex'in sipariş verilerinde Türkiye, şirketin öne çıkan pazarları arasında yer aldı. Ayrıntılar bültenimizde. Gersan Elektrik, ABD merkezi Global Corporate Finance ve bağlı kuruluşlarıyla 1 milyar 750 milyon liraya kadar pay alım taahhüdü içeren bir ön anlaşma imzaladı. Belirlenen koşulların sağlanması halinde taahhüt tutarının 2 milyar 500 milyon lira daha artırılarak toplam 4 milyar 250 milyon liraya çıkarılması öngörülüyor. Anlaşmanın kesinleşmesi, nihai sözleşmenin imzalanması ve sermaye piyasası kurulu ile ilgili kurumların onaylarına bağlı olacak.

0: Aksa Enerji, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılayan Kalecik Termik Santrali'nde 35 megawattlık kapasite artışı yapacak. Ek yatırımla santralin kuruluk gücünün 223 megawatta ulaşması planlanıyor. Aksa Enerji ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu arasında yapılan anlaşma kapsamında santralin işletme süresi daha önce 2038 yılına kadar uzatılmıştı. Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği ile Almanya Merkezi H2 Global Vakfı, Türkiye'de yeşil hidrojen üretimini ve Avrupa pazarına sunulmasını desteklemek amacıyla mutabakat zaptı imzaladı. İstanbul'daki Türkiye'de Hidrojen Ekonomisi, Temeller, Fırsatlar ve Zorluklar etkinliği kapsamında imzalanan anlaşmayla iki kuruluş arasında yeni işbirliği olanaklarının geliştirilmesi hedefleniyor. Taraflar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları, sanayi altyapısı ve Avrupa pazarlarına yakınlığını yeşil hidrojen alanındaki çalışmalar için önemli unsurlar olarak değerlendiriyor. Karadeniz Holding ve Siemens Türkiye, akıllı altyapılar, elektrifikasyon ve otomasyon alanlarında işbirliği fırsatlarını değerlendirmek üzere iyi niyet anlaşması imzaladı. Anlaşma, SCADA sistemleri, dijitalleşme, nesnelerin interneti, otomasyon çözümleri, orta ve alçak gerilim dağıtım sistemleri ile enerji depolama alanlarında bilgi paylaşımını kapsıyor. İşbirliği çerçevesinde iki şirketin teknik uzmanlıklarının bir araya getirilmesi ve gelecekte ortak projeler geliştirilmesi amaçlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Petrol Kongresi kapsamındaki toplantılarda Türkiye'nin enerji vizyonunu paylaştı. Bayraktar, enerji güvenliği açısından ülkeler arasındaki bağlantıların ve kaynak çeşitliliğinin önemine dikkat çekerek, Irak ve Suriye gibi komşularla petrol, doğalgaz ve elektrik alanlarında karşılıklı bağlantı kapasitelerini artırmaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Bakan Bayraktar'ın açıklamaları, Uluslararası Enerji Forumu Bakanlar Toplantısı ve Dünya Petrol Kongresi kapsamında gerçekleştirilen temaslar sırasında geldi. Akkuyu nükleer güç santrali sahasında 12 Ekim'de acil durum müdahalesi ve yangınla mücadele tatbikatı düzenlendi. Tatbikat kapsamında santral personeli, yangın güvenliği birimi ve ilgili kamu kurumları arasındaki koordinasyonun uygulanması hedeflendi. Yetkililer, sirenler ve özel amaçlı araçların hareketliliğinin tatbikat senaryosunun parçası olduğunu, çalışmaların çevredeki yerleşim yerlerinin günlük yaşamını etkileyemeyeceğini bildirdi. Brent petrolik işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 105,37 dolardan işlem görüyor. Dün 107,33 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 106,65 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı bugün saat 11:50 itibariyle kapanışa göre %1,2 azalarak 105,37 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Durham petrolün Kasım vadeli varil fiyatı da 92,46 dolar olarak belirlendi. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Enerjinin seyri.
2: Valla çok güzel bir çalışma. Çocuğum yapay zeka ile ilgili bir şeyler yapmalı, bir şeyler öğrenmeli, nereye gitmeli dediğim zaman elimin altında çok güzel bir harita olmuş.
3: Üniversitenin odak alanlarını şu şekilde listeledik. O üniversitede yapay zeka ile ilgili çalışan akademisyenlerin araştırma alanları, işte doğal dil işleme mi çalışıyor yoksa işte veri bilimi mi çalışıyor. O yüzden çoğu üniversitede aslında hani doğal dil işleme ve veri bilimi genel olarak çok temel başlıklar olduğu için onlar var. Tarım, sağlık, hukuk aslında biraz daha ön plana çıkması gerekiyor. Özellikle Avrupa Birliği'ndeki yapay zeka yasasını konuştuğumuz günlerde. Ama o biraz bence geride kalmış noktalardan bir tanesi diyebiliriz. Yapay zekayla şirketler, organizasyonlar, dünya, hayata bakış açımız bunların hepsi dönüşüyor. Bu da üniversitelerin de dönüşmesi gerektiği anlamına geliyor.
4: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sivas'ın Kayalıpınar bölgesindeki antik Samoa kentinde yürütülen arkeolojik kazılarda Hitit Kralı 2. Tutaliya dönemine ait 131 çivi yazılı tablet ve parçası gün yüzüne çıkarıldı. Geçen yıl bulunanlarla birlikte kraliyet arşivindeki toplam buluntu sayısı 184'e ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaklaşık 3400 yıllık belgelerin Hitit Devlet Yönetimi, askeri gelişmeler, dini inançlar ve kraliyet ailesinin yaşamına ilişkin önemli bilgiler içerdiğini açıkladı. Hititçe ve Hurice yazılmış metinlerden oluşan arşivin 21. yüzyılda ortaya çıkarılan en kapsamlı Hititçe arşiv olduğu değerlendiriliyor. Tabletlerde özellikle çocuklar ve bebeklerin yaşamını tehdit eden yüksek ateşli bir salgına ilişkin kayıtlar yer alıyor. Belgeler, kraliyet ailesindeki çocukların sağlık durumlarının fal ve kehanet yoluyla takip edilmeye çalışıldığını gösteriyor. Bir tablette bebek bir prensesin hastalığına ilişkin kaygılar, bir diğerinde ise prensesin ölümü ve ardından gerçekleştirilen cenaze ritüeli anlatılıyor. Arşivde Hititlerin askeri mücadelelerine ilişkin yazışmalar da bulunuyor. Batı Anadolu'da görev yapan Hitit generallerinin krala gönderdiği bir mektupta düşmanların Hitit topraklarını kuşattığı belirtilerek asker, at ve savaş arabası desteği isteniyor. Generaller yardım ulaşmaması halinde ordunun yok olabileceği uyarısında bulunuyor. Belgeler Hititlerin dini uygulamalarına ve kehanet geleneklerine de ışık tutuyor. Kuş falcılarının yolculuklarını, konakladıkları kentleri ve gözlemledikleri kuşları kaydeden tabletlerin yanı sıra dua, ritüel, mektup ve farklı fal uygulamalarına ilişkin metinler de arşivde yer alıyor. Koç Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Çiğdem Maner başkanlığındaki ekip tarafından 2021'den bu yana sürdürülen kazıların Hititlerin devlet yönetimi, askeri tarihi, dini yaşamı, dil gelişimi ve katiplik kültürüne ilişkin yeni bilgiler sağlaması bekleniyor. Sivas'taki antik Samoa kentinde yürütülen kazılarda Hitit Kralı 2. Tutaliya dönemine ait 131 yeni çivi yazılı tablet ve parçası bulundu. Yaklaşık 3400 yılı karşıda salgın hastalıklar, kraliyet ailesi, askeri tehditler ve kehanet uygulamalarına ilişkin kayıtlar yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: making me. Radyo Sputnik özel haber.
1: Araç muayene istasyonlarına yönelik idari para cezalarında yeni düzenlemeye gidildi. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen istasyon işletmelerine 17.376 lirayla 100.000 lira arasında idari para cezası uygulanacak. Düzenleme Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlandı. Yeni düzenlemeyle araç muayene istasyonlarının işletme şartları, personel nitelikleri ve denetim süreçlerine ilişkin ihlallerde uygulanacak cezalar yeniden belirlendi. Buna göre işletme şartlarına aykırı hareket eden istasyonlara 17.376 lira ceza verilecek. Çalıştırılan personel ve personelde aranacak niteliklere ilişkin yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde ceza 43.447 lira olacak. Denetim ve sözleşmelerin fesliyle ilgili ihlallerde ise 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Yönetmelikte yer alan bazı yükümlülüklerde idari şart kapsamında değerlendirilecek. Öte yandan demir yolu emniyetine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Demir yolu denetimlerinde tespit edilen aykırılıklara yönelik para cezaları 25 bin liradan 411 bin 506 liraya yükseltildi. Yeni düzenlemelerle araç muayene istasyonlarına yönelik idari para cezaları yeniden belirlenirken demir yolu emniyetindeki ihlallere uygulanacak cezalar da artırıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. MHP Genel Başkanı Bahçeli fon soruşturmasına ilişkin açıklamasında ilgili kurumlara çağrıda bulundu. Türkiye'de sigara satışında elektronik yaş doğrulama sisteminin hayata geçirilmesi planlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı ilk toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı. Ayrıntılar bültenimizde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturmasına ilişkin açıklamasında ilgili kurumlara çağrıda bulundu. Bahçeli, yaşananların ve sorumluların kamuoyuna açıklanması, toplumun doğru bilgilerle bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.
2: Ahlak ve adaletin temeli vicdandır. Vicdan, iktidarda adaleti, devlet erkanında liyakati, siyaset kurumunda ise aklı ve ahlakı harekete geçirecektir. Bu cümleden olarak devletimizin ilgili kurumları olan biteni, çalanı, talan edeni kamuoyuna açıklamalı, doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmalıdır.
1: Türkiye'de sigara satışında elektronik yaş doğrulama sisteminin hayata geçirilmesi planlanıyor. Sistemin market ve büfe gibi fiziksel satış noktalarında uygulanması, sigara almak isteyen kişilerin Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan özel QR kodunu cep telefonlarıyla okutması öngörülüyor. Sistem üzerinden alıcının 18 yaşını doldurup doldurmadığı kontrol edilecek, satıcıya kişinin adı, soyadı veya doğum tarihi yerine yalnızca yaş şartını sağlanıp sağlanmadığına ilişkin onay iletilecek. Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili 2 sürücü tutuklandı. Kazada 26 kişi yaralanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada yaralılardan 13'ünün tedavisinin sürdüğünü bildirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın 15 ve 16 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan Ankara ziyareti ertelendi. Erteleme kararının Erhürman'ın boyun fıtığı rahatsızlığı nedeniyle alındığı bildirildi. Ziyaretin yeni tarihine ilişkin açıklama yapılmadı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı ilk toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı. Yeni Parti ve CHP'li meclis üyelerinin katılmadığı toplantıda 51 üyenin bulunduğu, bu sayının toplantı yeter sayısı için yetersiz kaldığı açıklandı. Meclis toplantısı 15 Ekim Perşembe günü saat 18'e ertelendi. 2026-27 eğitim öğretim yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve öğrenim kredisi başvuruları 12 Ekim'de başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, öğrencilerin başvurularını E-Devlet üzerinden 16 Ekim saat 23.59'a kadar tamamlayabileceğini duyurdu. Adayların başvuru ekranında kişisel ve eğitim bilgilerini eksiksiz doldurması gerekiyor. İzmir'in Çiğli ilçesinde trafikte tartıştığı sürücüye saldıran motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Emniyet ekipleri Anadolu Caddesi'nde yaşanan olayın ardından plaka bilgilerinden sürücünün kimliğini belirledi. Sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine geçici olarak el konuldu, motosikleti trafikten men edildi ve hakkında adli işlem başlatıldı. Dış gündemle devam edelim. Polonya Başbakanı Donald Tusk, önceki hükümet döneminde kullanılan Pegasus casus yazılımına ilişkin açıklama yaptı. Tusk, vatandaşların hassas bilgilerinin ülke dışına aktarılmış olabileceğini söyledi. Konuyla ilgili soruşturmada verilerin güvenliği ve yabancı tarafların olası erişimi inceleniyor. Breaking Bad dizisinde Walter White G.R. karakterini canlandıran ABD'li oyuncu G.R. Meade 34 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun Teksas'ta yaşamını yitirdiği ve ölümüne ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Meade'nin temsilcileri açıklamalarında oyuncunun aynı zamanda hayırseverlik faaliyetleri yürüttüğünü ve engelli haklarını savunduğunu belirtti. Avustralya merkezli havayolu şirketi Qantas, kabinde tahta kurusu tespit edilen Boeing 787 Dreamliner tipi uçağını hizmet dışına çıkardı. Perth'ten Roma'ya yaklaşık 17 saat süren uçuşta bazı yolcular böcek ısırıklarından şikayet etti. Olayın ardından Roma-Perth dönüş seferi iptal edildi. Şirket, uçağın kapsamlı temizlik ve bakım için hizmet dışına alındığını, yolcuların konaklama ve alternatif uçuşlarla ilgili işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.
3: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.241 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.653, çeyrek altın 10.846, tam altın 43.246, ata altını ise 44.340 liradan işlem görüyor. Yayınımız Okan Aslan'la Gün Ortası programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
3: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz. Canlı yayınımıza Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyim değerli dinleyiciler. Bugün bir de stüdyo konuğumuz olacak sevgili Deniz Toprak. Birazdan radyonuzda olacak değerli dinleyiciler. Kendisiyle bugünü tamamlayacağız. Teknik masada sevgili Simge, editör masasında sevgili İknur'la beraber buradayız. Sizlere eşlik ediyoruz. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hanımlar, beyler, sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. Twitter'da Radyo Sputnik, Telegram'da Sputnik Türkiye değerli dinleyiciler. Ve WhatsApp numaramız sevgili Simge'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Sevgili Yonca Rodi stüdyomuzda. Bu kadar çok sevilmek nasıl bir şey?
2: Ay de çok utanırım ya. Hani böyle çok güzelsiniz, çok harikasınız. Ben bunu alsın, ben çok utanırım. 30 yıldır utanıyorum.
0: Hadi ya, hala bitmedi geçmedi yani.
2: Kariyerimde çok hitim var. Bu önemli bir şey. Bir şey. Anlatma bana başla. Ağacında dedim ki Murat, bu şarkıyı hemen söyle. Ya öyle mi diyorsun? Vallahi çok güzel şarkı. İnan çok da yakışır sana dedim. Hı hı. Ondan sonra o da kafasına düşünüyormuş ki Yonca bunu söylese. İki gün geçti. Murat aradı ve sabah kör

0: yapalım. E ne oldu sen? Yok yok, her şeyi boş ver, bunu yapalım mı? Hadi yapalım dediniz böyle. Ya ben bu coşkuyu paylaştığım insanları seviyorum.
1: İyi ki varsın, iyi ki geldin.
0: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım.
1: Konu gerçekten muhteşem isim, sevgili Yonca Rodi'ydi.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta

0: Değerli dinleyiciler, radyonuz Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. Saat 13.25'e kadar da buradayız. Bugün konuğum sevgili Deniz Toprak olacak. Birazdan canlı yayında kendisiyle sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Bugün ben gözlüğün kılıfını almışım, kendini almayı unutmuşum. İlk Nur'a yayın öncesinde onu söyledim. Kılıf baktım boş, ben de böyle bir uzaklara daldım. Evet, yani uzaklara daldım. Gözlüksüz bir yayın ne kadar olacak bilemiyorum. O kadar da değil canım, görüyoruz. Allah Allah. Dur bakalım, inşallah onu birazdan anlayacağız gibi geliyor bana. Sayın Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu değerli dinleyiciler. Fon soruşturmasında niye bu kadar yazı, niye var mı sesi? Bak ne kadar sevindim, ne kadar mutlu oldum, anlatamam. Ver sesi gelsin o zaman Devlet Bahçeli'nin grup toplantısından, değil mi? Tamam, hadi bakalım. Hadi bakalım o zaman, bir dinleyelim Sayın Bahçeli ne demiş.
1: Ahlak ve adaletin temeli vicdandır. Vicdan iktidarda adaleti, devlet erkanında liyakati, siyaset kurumunda ise aklı ve ahlakı harekete geçirecektir. Bu cümleden olarak devletimizin ilgili kurumları olan biteni, çalanı, talan edeni kamuoyuna açıklamalı, doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmalıdır.
0: Evet Sayın Bahçeli, değerli dinleyiciler. Adaletin doğru, aynı zamanda da hızlı tecelli etmesini milletimiz adına bekliyoruz ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak açıklamada bulundu. Milletimizin özgür iradesiyle tesis edilmekte olan Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge girişimi hasımları endişeye sürüklüyor. Türkiye'yi zayıflatma çabaları devreye sokulmaktadır. Yakaladığımız huzur ortamını sabote etmek isteyenler devrededir. Peşinen söyleyelim, Türkiye yolundan, Türk milleti kararından dönmeyecektir. Terörsüz Türkiye adımları ciddiyetle atılmaya devam edecek ve en kısa zamanda nihayete erdirilecektir dedi Sayın Bahçeli yapmış olduğu açıklamada. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarıyla ilgili olarak açıklaması vardı. Bu arada Yunanistan'a tepkisi var. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail arasında geliştirmek istenen elektrik bağlantısı projesi deniz yetki alanlarına ilişkin ihtilafları yeniden gündeme taşımıştır. Türkiye'nin güzergaha ilişkin önceden koordinasyon getirdiği yönünde tutum ortadayken ülkelerin desteğini almakla Ankara'nın itirazlarını aşabileceğini sanmak Atina için ciddi bir hata olacaktır. Yunanistan bölgemizde kalıcı huzur ve barış istiyorsa bunun yolunun komşularla dostane ilişkiler tesis etmekten geçtiğini unutmamalıdır dedi Sayın Bahçeli grup toplantısında. Ne diyecektin sen Simge?
2: Evet.
0: Yok tamam, onları görüyorum, onlarda sıkıntı yok. Hanımlar beyler, devam ediyoruz. Şimdi İstanbul'da aksamalar hala devam ediyor mu bilmiyorum ama Üsküdar Sultanbeyli metro hattında kablolarda meydana gelen bir patlama nedeniyle seferlerde aksama yaşandı bugün. İstanbul metro durağında yolcular orada tahliye edildi. Seferlerde aksamalar yaşanıyor, bilmiyorum ilerleyen saatlere doğru tabii normale dönecektir muhtemelen ama biraz böyle bir uğraştırmıyor değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, değerli dinleyiciler, açıklamaları vardı. İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek İstanbul'a ihanet olur dedi. Biz her kentsel dönüşüm dediğimizde birilerinin çıkıp rantsal dönüşüm diyerek feveran etmesinden artık bıktık, usandık açıklamasında bulundu. Sesi var galiba Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Tamam, Maltepe'deki binadan bağlayarak söylediği, duyalım o sesi sevgili Simge, sonra devam edelim.
3: Maltepe'de yaşanan bu acı olay İstanbul'un kentsel dönüşüm meselesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir. İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek İstanbul'a ihanet etmek olur.
0: Kimsenin ideolojik ezberleri dolayısıyla insanımızın hayatıyla oynamaya hakkı yoktur ve olamaz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Biliyorsunuz kendileri villalarda, lüks ve güvenli sitelerde yaşıyor ama söz konusu İstanbul'un yapı stoğunun yenilenmesi olunca en fazla bunlar bağırıyor. En çok bunların sesi çıkıyor, en fazla gürültüyü bunlar yapıyor. Bu riyakarlığa artık dur demenin vakti gelmiştir. Bu cümleyi bir kenara not edin. Bu cümleyi bir kenara not edin. Tamam, sesi var. Tarih ne? Bugün 15'i miydi? Kaçı bugün ayın? 12'si mi? 13'ü mü? Kaçı? Bakın okuyayım bakayım. Bakayım. 13'ü bugün, 13'ü. Hayret bir şey. Hanımlar beyler, 13 Ekim 2026 günlerden salı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün yaptığı açıklamadan bir detay. Bunu bugün bir kenara not edelim. Çünkü yarın bir gün ne kadar zaman sonra olur bilmiyorum. Ama İstanbul'da bir değişiklik olursa şayet, ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı? Kendileri villalarda, lüks ve güvenli sitelerde yaşıyor. Ama söz konusu İstanbul'un yapı stoğunun yenilenmesi olunca en fazla bunlar bağırıyor. En çok bunların sesi çıkıyor. En fazla gürültüyü bunlar yapıyor. Bu riyakarlığa artık dur demenin vakti geldi dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Değerli dinleyiciler, bakalım ilerleyen günlerde zaman bize neyi gösterecek, hep birlikte göreceğiz. Ama dediğim gibi İstanbul için bir değişiklik sinyali olabilir mi bilmiyorum, bakacağız. Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon aralarında belediye başkan yardımcılarının da olduğu, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşalım. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti Belediyesi'nin, değerli dinleyiciler, belediye başkanı. Çünkü Cemil Tugay artık AK Parti saflarına katıldı, biliyorsunuz. Adeta vatan haini ilan edildim. İzmir'i işgal ettiler gibi laflar ediliyor. İnsan bu lafları ederken hakikaten utanır dedi. Kararıma güvenmelerini istiyorum. Ben değişmedim. Daha iyi hizmet etmek üzere böyle bir karar aldım. Yaşamlarına müdahale edecek hiçbir şey olmayacak. Tersine İzmir'in belki tarihinde olmadığı kadar hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşayacağına söz veriyorum dedi. Değerli dinleyiciler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Sen şimdi İzmir'e yatırımları gör. Tabii İzmir güzel. Sayın Başkan öyle diyor ya. Coşacak anladığımız kadarıyla. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bu arada özür dilerim. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan ve beraberindeki heyet, AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a üzerinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu çerçeveli bir tablo hediye ettiler. Ziyarete ilişkinde Cemil Tugay sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Dedi ki, bugün AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekilimiz Eyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir milletvekillerimiz ve ilçe belediye başkanlarımızı makamımızda ağırladık. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. İzmir'imizin 30 ilçesine ve her bir hemşerimize en iyi hizmeti sağlamak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Bu arada Cemil Tugay kendisini sert bir şekilde eleştiren Özgür Özel, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e de kendisine karşılık verecek bir yorum yapmak istemiyorum. Kendisi eski genel başkanımdır. Kötü söz sahibine aittir dedi Cemil Tugay, değerli dinleyiciler. Bir yıl, özür dilerim, bu yıl önemli tıp başarıları nelermiş biliyor musunuz? Aziz Sancar beyin tümörünü deneylerde yok etmiş. Vay. Tövbe. Evlerden o tahtaya vursana ya Simge. İknur, Kemal de vursun ya. Ne olur ne olmaz. Vurdu mu abicim? Kemal. Hareket şu. Hazalcım. Hazalcım hoş geldin. Betona değil, tahtaya, tahtaya. Hazal sen de şöyle. Bak şu hareket önemli. Evet. Bak aynen, kulak memesini tutup böyle yapıp ondan sonra tahtaya tık tık tık. Bizimkilerin içeride halini görmeniz lazım. Herkes böyle. Herkes böyle bir yerlere vurup duruyor, değerli dinleyiciler, kulağını çekenler falan. Alemiz ya. HPV'ye tedavi bulunmuş. Kolon kanserine tedavi çalışmaları hızlanmış. Pankreas tedavi. Pankreas kanserine tedavi. Ciddi mi ya? Bu yıl önemli tıp başarıları. Allah korusun ya. Çok fena. Gerçekten çok fena. Özellikle pankreas. Kanamayı anında durduracak bir yöntem geliştirilmiş. Japonya Down sendromuna sebep olan geni yok etmeyi başarmış. Bilim insanları HPV'nin kansere yol açan genlerini etkisizleştiren bir gen düzenleme yöntemi geliştirmiş. Fare deneylerinde tümör büyümesi baskılanmış. Yumurtalık kanserinde ilk bağışıklık kontrol noktası Amerika'da onaylanmış, tedavisi onaylanmış. Down sendromlular, sendromlu farelerde deneysel ilaç uygulamaları hafıza sorunlarında iyileşme sağlanmış. Birden fazla kanser türünü tek kan örneğiyle erken tespit etmeyi amaçlayan testlerde araştırmalar ilerlemiş değerli dinleyiciler. Bak, teknoloji güzel bir şey. Teknoloji güzel kullanıldığında, iyi amaçlarla kullanıldığında ve özellikle sağlığa entegre edildiğine falan vallahi güzel. Bence de. Manisa'da değerli dinleyiciler 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada gözaltına alınan iki şoför tutuklandı. Manisa'da 11 kişi hayatını kaybetmişti. Tur otobüsü ve çekicinin şoförleri tutuklandı. Tur otobüsünün sürücüsü kavşağı kaçıran yolcuların uyarısı üzerine geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalışmıştı. Çekici sürücüsü de otobüsü fark ettiğini ama sola manevra yapamadığını özür dilerim söyledi. Maalesef 11 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Dün ben sosyal medyada bir görüntü gördüm. Uzun yol otobüsü galiba sevgili dinleyiciler. Bir gördüğüm kadarıyla uzun yol otobüsü yolda gidiyor, araç yolda gidiyor, seyir halinde şeyler var, yolcular falan var. Zaten yolculardan biri çekiyor görüntüyü. Şoför değişimi yapıyorlar biliyor musun? Araç giderken, araç seyir halindeyken durmuyor araç, kenara çekmiyorlar. Uygun bir yere çekmek falan öyle bir şey yok. Araba seyir halinde, koca otobüs seyir halinde giderken aracı kullanan şoför kalkıyor. Yedek şoför geliyor, ondan sonracıma koltuğa oturuyor, aracı kullanmaya devam ediyorlar. Ya yuh artık size, yuh artık size, Allah sizi bildiği gibi yapsın, Allah sizin cezanızı versin, değil mi? Buna izin veren şirket, bu şoförlere ehliyet ve o ehliyetlere izin verenler şirket, ya kızıyorum ya, gerçekten çok kızıyorum ya, böyle bir rezillik olmaz. Aha, heh, bak verdi şimdi İknur, helal olsun sana İknur be. Vallahi billahi ya. Tebrik ediyorum seni be. Canım benim. Telegram'dan görebilirsiniz sevgili editörüm İknur. Aldı görüntüyü. Bak seyir halinde şu anda. Bak seyir halinde değerli dinleyiciler araç gidiyor. Bak şoför kalktı. Öbürü onun yerine oturdu. Devam ediyorlar yine. Utanmazlar. Utanmazlar. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Buradan ben trafik şube ekiplerine, ilgili yetkililere sesleniyorum efendim. Radyo Sputnik stüdyosundan. Bu iki tane kendini bilmezin ehliyetini bir lütfen rica ediyorum alınız. Bir daha da vermeyiniz. Gerek yok. İnsanların hayatını böyle tehlikeye atan kendini bilmezlere bir daha ehliyet vermeye falan gerek yok. Bak ne olur 11 kişi hayatını kaybetti, bu tarz şeyleri yaşamayız. Neyse yayındayım. Yayındayım. Frenliyim. Değerli dinleyiciler, AK Parti yurt dışında yaşayan vatandaşlar için iki ayrı yasal düzenleme hazırlığındaymış. Ekonomimin haberi bu. Yurt dışında yaşadığı ülkede askerlik yapan ve çifte vatandaş olan kişilerin askerliklerinin Türkiye'de de tanınması, yabancı plakalı araçların 2 yıl kullanımından sonraki her yıl için vergi ödenmesi halinde Türkiye'de kullanılabilmesi. Vay! Düzenleme taslak aşamasındaymış hanımlar, beyler. Bu ikinci madde biraz şey olabilir. Yani malum Türkiye'de bu kadar şey, ÖTV var. Orada da vergiler yüksek olur tabi, onu söyleyeyim. Yani hemen hemen aynı fiyata gelir gibi düşünüyorum. Bekleyip görmek lazım, böyle bir şey olur mu? Türkiye Futbol Federasyonu eski başkan vekili Lale Cander diyor ki başkan bugün yeniden sandık kurulsa 30 oy alamaz dedi. Türkiye Futbol Federasyonu bir aile şirketi değildir. 85 milyonluk bir ülkede Futbol Federasyonu'nun yönetiminde akrabalık ve yakın çevre ilişkilerinin bu kadar konuşulması normal değildir. Böyle bir yapıda liyakat ve bağımsızlık sorularının sorulması kaçınılmazdır. Halbuki hiç alışkın olduğumuz bir şey değil. Yani biz Türkiye'de böyle bir şey görmüyoruz. Kurumlarda böyle akrabaların çalışması, o kurumlarda görevli olanların kendi yakınlarını kayırması, çağırması, işe alması falan, böyle şeyler bizim ülkemizde olmaz ki pek fazla. Galatasaray'ın borcu Fenerbahçe'nin borcu, Beşiktaş'ın borcu, Trabzonspor'un borcu. Galatasaray 34.8 milyar TL. Bu nasıl borç ya? Fenerbahçe 31 milyarın üzerinde bir borç. Beşiktaş 27 bin milyarın üzerinde bir borç ve Trabzonspor'da 2.9 milyar. Bu arada bu akşam Galatasaray Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta saat 22'de başlayacak maç. Şampiyonlar Ligi'nde ağırlayacak Galatasaray Barcelona'yı. Şimdi bugüne kadar iki takım 10 kez karşılaştı. Barcelona 6, Galatasaray 1 kez galip geldiler ve 3 maçta berabere bitti. Galatasaray tek galibiyetini 23 Kasım 1994'te İstanbul'da 2-1'lik skorla elde etmiş. Bu karşılaşmada Barcelona 16, Galatasaray'da yani toplam maçlarda Barcelona 16 gol, Galatasaray 7 gol atmış. Değerli dinleyiciler, baktığımız zaman inşallah bu akşam ne olur? Ne diyorsunuz Özgür? Skor düşünmeyi sevmiyorsun. Siz ne diyorsunuz? Efendim? İknur bilmiyormuş. Sen berabere diyorsun. Ha, güzel. Güzel. İnşallah. Yani şimdi biz Galatasaray taraftarları olarak belli bir yere kadar kendimizi hazırladık. Belli bir yerden sonrası inşallah olmaz. Adamlar öyle böyle değil. Allah'tan bunların bir rafinyası var. Bugün yok. Yani bugün Allah'tan yok yani kendisi. Böyle bir şey yok yani. Hakikaten böyle bir şey yok. Bakkala gitse bakkalda gol atıyor adam ya. Nereye giderse gitsin gol atıyor ya. Böyle bir şey yok. Lamine Yamal, onun dışında herkes var herhalde anladığım kadarıyla. Hatta teknik direktörleri bile gelmiş ya. Gerçekten yani. Başkanları bile geldi. Dün stadı falan gezdiler ettiler falan. Neyse, güzel bir maç olsun inşallah. Sevgili dinleyiciler, şimdi Boğaz'daki yalı sahipleri Sabancı, Koç, Sezen Aksu şikayette bulunmuşlar. Niye biliyor musunuz? Beşiktaş, Karaköy ve Unkapanı'ndan hareket eden tur teknelerinin teknelerinde bulunan rehberler mikrofonla yalı sahiplerini tanıtıyorlarmış. Evet, şurada gördüğünüz işte Sezen Aksu'nun. Bakalım Sezen Aksu'yu görebilecek miyiz? Genelde böyle bir bakar, el sallar kendisi ama evet, herhalde yok şu anda gibi. Değil mi? Ya fena bir şey kardeşim, ne beni evime afişe ediyorsun yani, Allah Allah. Yok Sezen Aksu'nun yalısı, yok şöyle yok böyle. Turlarda işte burası Sabancı ailesinin yalısı, ileride Koç ailesinin yalısını göreceksiniz. Sezen Aksu'nun evi de ileride gibi anonslar yapılıyormuş. Yalı sahipleri müzik eşliğinde gerçekleştirilen turlardan şikayetçi olmuşlar. İddiaya göre, Takvim gazetesinin iddiası bu. Yeni düzenlemeyle yüksek sesli müzik yayınına ve yalı sahiplerinin isimlerinin anons edilmesine sınırlama getirilecek. Vallahi ben burada kesinlikle kızmıyorum yani. Ne milletin evini gösteriyorsun, milletten bahsediyorsun. Sana ne yani? Gezdir insanları, gezdireceksen. Anlatacağım bir şeyler varsa, hani tarihi değeri olan bir şey varsa, ondan sonra illa dikkat çekecekler. Oradan magazinsel bir şey yapacaklar. Bu İstanbul'da bir İETT şoförü seyir halindeki araçtan iniyor, sigara içiyor. Sigara sağlığa zararlı. Tekrar aracın içine, hatta sigaranın dumanıyla falan giriyor böyle. Değerli dinleyiciler, buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de seslenin. Bunlara müsaade etmeyin lütfen. Geldi mi konuğumuz? Harika. Hanımlar beyler, gerçekten çok güzel bir hanımefendi stüdyomuzda ağırlayacağım. Sevgili Deniz Toprak. Onunla yayınımızı devam ettireceğiz. Ben şimdi sizden bir müsaade istiyorum. Kendisini buraya davet edeceğiz. Sonra buradayız.

0: Mambo number five.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Alkışlasanız onu da.
1: Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir ekip ya.
0: Senin var mı böyle şeyleri? Astroloji, kişisel gelişim.
1: Yani vardı. Onların hepsinin boş olduğunu anladım yani.
0: Deneyimleyerek mi? Nasıl
1: tabii
0: oldu?
1: Canım. Diyorlar ki işte bugün çok şanslı bir gün. Ne oldu? Benim için en kötü gün oluyor mesela o gün.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bugün kalkıp üşendin mi?
1: Hiç. Sıfır.
0: O kanı yayına gideceğiz
1: ay,
0: falan.
1: Ay asla.
0: Bile. Radyoyu nasıl buldun? Beğendin mi?
1: Dedim ya işte kalişeler.
0: Saray gibi.
1: Çok güzel. Yani. Buraya gelip seninle yüz yüze bu programı yapıyor olmak beni çok mutlu etti.
0: Harikasın. Sevgili Betül Demir bugün konuğumdu. Senle çok uzun harbi.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te ve şu güzelliğe bakar mısınız Allah'ını seversen? Deniz seni bu kamera çekiyor. Ya.
1: Nerede? Ay, çok teşekkür ederim. Güzellik deyince ben birden ciddi etkiliyor. Teşekkür ederim.
0: Sanki geldiğinden beri çok ciddi de.
1: Değil miyim? Tamam. Peki.
0: Hayır, çok eğlencelisin. Ay, acayip çok acayip ederim. İnanılmaz güzel bir enerjin var burada.
1: Ya hoş senin geldin. De öyle. Hoş bulduk. Hoş geldin.
0: Sevgili dinleyiciler, sevgili Deniz Toprak canlı yayında konuğum. Radyosunu şu anda açanlar ilerleyen dakikalarda yine hatırlatacağım. 0505 171 66 56'dan varsa mesajlarınızı kendisine mutlaka gönderirsiniz diye düşünüyorum. Hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Daha yayına girmeden Deniz'den yeni şeyler mesela tuzun gıcığa iyi geldiğini öğrendim.
1: Gerçekten bunu ilk defa mı duydun?
0: Yemin ediyorum ilk defa
1: Allah
0: duydum.
1: Allah.
0: Bak, gerçekten duymadım ben. Sen de mi ilk defa? Sen de ilk defa duydun.
1: Ya o zaman söyleyeyim, özellikle solist arkadaşlarım. şu olayı çok yapan insanlar. Zira ben çok yapıyordum. Bunu hem Selda Bağcan'dan hem de birçok böyle sevdiğim, saydığım, tecrübelerine güvendiğim ustalarımdan. Denizciğim, bir parçacık tuz alırsan hiçbir şeyin kalmaz diye şimdi ben tuzsuz gezmiyorum artık.
0: Ama onu tabii belli bir oranda yani.
1: Tabii canım, tansiyona dikkat etmek lazım. Heh. Yok ama işte olanlar dikkat etsin. Şöyle minicik bir tuz alıyorsun. Ondan sonra üzerinde birazcık su içersin.
0: Bitti gitti.
1: Gitti. Bak, gıcık gitti.
0: Allah Allah, gerçekten Allah'a yayına girmeden bak. Yayına girmeden önce... evvel öyle bir şey vardı. Bir de soda dedi. Soda ama ona emin değiliz.
1: Ona emin değilim. O da böyle sesimi aslında önce soda ile bir temizlemeye çalışıyorum böyle bu gıcığı. Olmayınca artık diyorum ki yok, vazgeçilmez. Tuz, çok da tuz almak istemiyorum malum işte. Zararlı biliyorsun. ama benim çok böyle saçma sapan takıntılarım var ya.
0: Ciddi misin?
1: Evet. Yumurta yedim
0: istediğim
1: ya.
0: Tam istediğim konuk işte. Bayılıyorum. Böyle konuklara bayılıyorum. Takıntılılar beni tercih ettiklerinde var ya, havaya uçuyorum.
1: Niye?
0: Çok hoşuma gidiyor.
1: O zaman burada bütün takıntılarımı konuşalım.
0: Ne olur hepsini dökelim
1: belki
0: şuraya.
1: Belki dökelim valla. Belki iyi olur. O zaman söyleyeyim. Yumurta yiyince gıcık oluyor.
0: Yumurta yiyince?
1: Evet.
0: Tuzlu ye. Gıcık olmasın.
1: İşte sonra tuz yiyorum. İkisi birden olunca bir voltron oluşturuyorlar.
0: Yumurtayı da seviyorsun ama.
1: Evet, çok
0: var seviyorum. Mı öyle başka hakikaten ciddi ciddi böyle ne bileyim düzendir, giyinmektir, karar verememektir,
1: ay,
0: geç kalmaktır.
1: Hiç sorma, buraya biraz geciktim, stres yaşadım.
0: Yok, gecikmedin canım, niye? Vaktine
1: ama
0: geldi.
1: Ben 12 zannediyorum ve o çektiğim stres, sıkıntı.
0: Ciddi misin
1: ay,
0: sen?
1: Navigasyon bir taraftan, ben bir taraftan.
0: Ben Mehmet'e yolları... söyledim, eşine söyledim.
1: Çok karıştırıyorum yolları da.
0: O sana söylemedi mi?
1: Söyledi ama benim hakkında 12 kalmış yani. Bir sabit fikirlilik de var yani. Neyse, ben son dakikacıyımdır yani, hayatım boyunca her şeyimi düzenlerim ederim ama son dakika her şeyi tepe taklak değiştiririm.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Vallahi
0: ya.
1: Tam da öyle oldu bugün kapıda. Kırmızılar giymiştim, dedim ki yok, ben bunda kendimi iyi hissetmedim.
0: Bu kıyafet hiç yoktu, kırmızılar
1: yoktu.
0: Mı vardı?
1: Bunu hiç hesapta yoktu.
0: Ya üşenmiyor musun Deniz?
1: Hiç üşenmiyorum.
0: Ciddi misin ya?
1: O yüzden Mehmet'le eşim çok tartışıyoruz, kavga ediyoruz. Buraya gelseydi eminim
0: benim, anlatacağı çok Allah, şey vardı yani.
1: Herkesi rezil ederdi.
0: Efendim valla bezdik ya, bezdik.
1: Aa, sen
0: demez. Demez öyle bir şey demez.
1: Der.
0: Ben de öyle bir şey der mi?
1: Der. Çünkü
0: bak Deniz, böyle var ya, aldığım konuklar yokuş aşağı sürüyorlar, eşlerine karşı yürüyorlar. Sonra ben önlerine eşlerini konuk alıyorum. Sonra
1: alıyor musun?
0: Herhalde mesela Funda Arar'ı aldım, Eşi Fabio'yu da yayına aldım. Öyle yokuş aşağı sürüyorlar yani. Onlar, yani bilmiyorum, ben
1: ne
0: şimdiden
1: dedi?
0: Seni uyarayım da.
1: Şey yaptım peki, deşifre etti mi? Evdeki olaylar.
0: Neler anlattı bilsen.
1: Ay, bizde de çok var. Bir de benim eşim çok komik biri Mehmet.
0: Öyle mi?
1: Ya evet, gülmekten evde sürekli gülüyoruz. Ama bana gülüyoruz. Hep bana gülüyoruz. Ben de artık kendime dalga geçmeyi.
0: Niye? Ne oluyor ki? Ne var ki? Gülünecek neyin var
1: yani
0: senin?
1: Yani ben her şeyi çok yanlış anlıyorum.
0: Aa.
1: Evet. Yanlış anlıyorum. Her şeye çabucak inanıyorum. O da böyle bu konularda bildiği için bu hassas noktalarımı hep oralara değiniyor. Ve bana mesela Hep beni kandırıyor ya akşama kadar böyle.
0: Tam var ya şey diyecektim, böyle kolay kandırılacak bir insan mısın diyecektim var ya.
1: Öyleyim.
0: Ciddi misin?
1: Vallahi öyleyim.
0: Aklıma Oğuz abi geldi ya, ona sormuştum ya burada.
1: Ozak saç mı?
0: Ozan dedi, dolandırılmaya doyamıyorum dedi.
1: Ben de öyle bir tipim. Vallahi
0: başına
1: hemen
0: geldin,
1: inanırım.
0: Başına gelmedi değil mi öyle bir şey falan?
1: Geldi.
0: Ciddi misin sen?
1: Vallahi.
0: Dolandırılma.
1: Dolandırıldık.
0: Ne oldu? Dolandırıldık derken sen
1: ama
0: mi?
1: Ama benden dolayı oldu yani, ben inandım.
0: Anlatabileceğim bir şey mi?
1: Ya işte böyle bir ev aldık falan filan ama sonra çok böyle dost bildiklerimiz. İşte mahkeme süreci devam ediyor ama nitelikli dolandırıcılık varmış. Yani
0: hani çok geçmiş olsun.
1: Ay çok teşekkür ederim, üzerinden çok yıllar geçti. Hatta eve geldim böyle çok üzüldüm. Böyle bir bez parçası işte evde, böyle kumaş mumaş vardı, bir yastık, onu böyle makasla kestim, bir bebek yaptım, içini böyle doldurdum falan, ağzını yüzünü yaptım, öyle rahatladım, kendime geldim. Cidden böyle şeyler beni rahatlatıyor.
0: Yani bir dakika, sen bebek mi yaptın?
1: Evet,
0: rahatlamak
1: evet, böyle
0: için
1: bezlerden işte, ondan sonra oyuncak bebek.
0: Tamam.
1: İşte o tarz şeyler beni rahatlatıyor. İlla bir şey,
0: canı
1: bir
0: sıkıldın
1: şey
0: hep bebek
1: lazım.
0: Falan mı
1: bebek yapıyorum, evdeki birçok şeyi değiştiriyorum. Mesela
0: öyle huylarım var,
1: var
0: ya.
1: Var.
0: Neleri değiştiriyorsun mesela?
1: Bir
0: Süs
1: eteği,
0: eşyaları falan mı?
1: Yok. Kumaşlarla işte ne bileyim işte dantel mantel, ondan böyle şey yapıyorum, tablo yapıyorum.
0: İnanılmaz, inanılmaz renkli bir insansın ya.
1: Ya evet, çok mesela oyun hamurları. Asya anne, benim kızım var bu arada.
0: Bu arada kaç
1: yaşında?
0: 11 yaşında.
1: 11 yaşına geldi.
0: Kime
1: hala
0: benziyor?
1: Bebek ne yapıyor falan diye soranlar oluyor. Asya hiç kimsenin gözünde büyümüyor. Ama 11 yaşında oldu. kime benziyor? Mehmet'e de benziyor. Biz Mehmet'le de çok benziyoruz birbirimize. O da renkli gözlü. Ama saçlar maçlar, insanlar yolda görünce bazen Asya'dan beni tanıyorlar. Ben
0: tabii.
1: Aslında çok paylaşmıyorum onu ama kız kardeşim çok paylaşıyordu, Nilay, ara ara. Aa, kızınızdan sizi tanıdık diyenler çok oluyor. Saçlar kıvırcık olunca. Ama babayı görünce diyorlar galiba, yok en çok babaya benziyor diyorlar.
0: Vay be.
1: Evet.
0: Siz nasıl tanıştınız Mehmet'le?
1: Biz Mehmet'le valla Siirt'te tanıştık. O da orada görev yapıyordu.
0: Sen bu arada Siirtlisin değil mi?
1: Siirtli.
0: Orada doğdun.
1: Evet evet.
0: Kaç yaşına kadar yaşadın
1: ya
0: orada?
1: Ya böyle 4 yaşına kadar orada yaşadık.
0: Hatırlıyor musun oraya dair bir şeyler falan?
1: Şöyle tabii o yaşlarda hani çok net hatırlamıyorum ama biz hiç bağımızı koparmadık. Hep gittik geldik.
0: Çok güzel.
1: Anneanne dede oradaydı, rahmetli oldular.
0: Allah
1: şimdi.
0: Rahmet eylesin onları.
1: Amin. Bu arada sevgilerimi de selamlarımı da gönderiyorum Siirt'ime.
0: Evet.
1: Dediğim gibi bağımızı koparmadık, o kültürle iç içe öyle gittik geldik ve hala gidiyorum geliyorum. Siirt söz konusu olduğumu zaten her platformda beni çağırıyorlar, sağ olsun hemşerilerim.
0: Ay ne kadar güzel bir
1: güzel.
0: Şey.
1: Güzel. Vallahi
0: daha keyifli. Dün bak, daha dün sana hikayeyi anlatayım. Bizim bir deniz çatı problemi çatı problemimiz var yine bu sene. Ya çatı yapıldı da
1: çatı buraya mı?
0: Buranın değil, evin bizim evin.
1: Aa,
0: Şile'deki evin. İnşallah
1: uzay
0: gelirsen
1: mekiği gibi
0: inşallah.
1: Çok güzel bir yer burası.
0: Yok canım, buranın çatısında bir sıkıntı olmaz. İnşallah gelirsen görürsün.
1: İnşallah.
0: Hayrettin biliyor mesela. Geldi sağ olsun ziyarete.
1: Ay Hayrettin'i selamlıyorum canım.
0: Hayrettin Özayva, sevgiler gönderiyoruz. Dün mesela çatıda çalışan arkadaşlar bir şekilde radyo işte konuk monuk muhabbet olunca dedim ki yarın dedim Deniz Toprak dedim gelecek stüdyoda. Aa, Siirtli hemşerimiz dedi.
1: Gerçekten.
0: Onlar bir de Batmanlı, seni tanıyorlar. Çok seviyorlar seni.
1: Bu arada 24'ünde Batman'dayım ben.
0: Öyle mi?
1: Evet, Batman Beşiri'deyim, orada bir festivalde olacağım.
0: Ha biliyorum, ben gördüm.
1: Gördün mü?
0: Tabii Batman'da şey
1: harika
0: etkinlikleri gördüm. Hatta onlar tabii ya, orada buradan Murat'a selamlar sevgiler gönderin. Açtım
1: selam
0: senin sosyal medya hesabını. Baktım hani şeyler var mı, etkinlikler var mı? Batman'ı gördük. Orada bir kültür merkezi gibi bir yer, orada bir yerde olacak galiba.
1: Vallahi
0: adını hatırlamıyorum da
1: olacak.
0: Bilmiyorum yani, öyle
1: evet,
0: bir yer.
1: Evet, öyle bir yerde.
0: Ondan galiba sonra biliyorum falan filan dedi. Şeyi kaçırmayalım. Mehmet'le nasıl tanıştınız?
1: Ha işte Siirt'te tanıştık. Bir arkadaş vasıtasıyla tanıştık. Ben o zamanlar dedim ki işte bir şey yapayım ya dedim ben. Ne bileyim bir ya Kültür Bakanlığı'na ya da işte TRT'ye işte gireyim bir solist olayım orada dedim. Ne güzel işte memur olayım, al maaşını otur falan zihniyeti var ya.
0: Garanti iş.
1: Garanti iş. Masa başı falan. Ondan sonra ama işte bir arkadaş...
0: Ya hayatımda ilk defa garanti iş arayan bir sanatçı görüyorum ya. Yani genelde annesi babası der, kızım ne yapacaksın? Sen şarkıcılıkta ne işin var der de.
1: Ya Mehmet bir de asker. Bizim de ilk tanıştığında yemin ediyorum annem şey dedi, oğlum askerliğini yaptın mı diye sordu ona. Ondan sonra beni istemeye geldiklerinde sonra fotoğraflara falan bakıyoruz. Leopar bir terlik vermişiz Mehmet'e. Ondan sonra ay, sonra bizim bir tane böyle yaşlı bir teyzemiz vardı. O dedi ki ay lütfen dedi, bu meclis bitene kadar sigara içenler varsa bile sigara içmesinler. Annem de gitmiş kadına sigara ikram ediyor. Allah aşkına iç, biz rahatsız olmuyoruz.
0: Ay canım ya, çok
1: bizim
0: iyi.
1: İsteme merasimi çok komikti yani. Onlar da Kayserililer, biz Siirtliyiz. Allah'tan bir kültür çatışması olmadı. Kayınvalidem de çok tatlı, çok şeker bir kaynana.
0: Ah ne güzel, ne güzel.
1: Ay bu çok ses çıkarıyor, ben bunu çıkaracağım vallahi. Şöyle yapalım. Evet. Tamam. Ondan sonra işte tanıştık. Biz tabii hemen böyle aşık falan olmadım ben. O bana aşık olmuş işte.
0: Tabii. Öyledir
1: vallahi
0: genelde.
1: Vallahi öyle oldu. Sonra işte telefonlarla görüştük.
0: Bir dakika, nasıl yaklaştı, ne dedi? En merak ettiğimiz de biz Sputnik ailesi olarak gerçekten, evlenme teklifini merak ediyoruz.
1: Gerçekten ilk defa.
0: O gerçekten bir dedi. Bak, i̇lk kesin defa çok ben kolay bunu kandırılır. Anlatıyorum.
1: Aa, bana nasıl evlenme teklif etti biliyor musun?

0: Naza çekti.
1: Bir nazlandık falan. Sonra tabii ki çok aşıktık birbirimize. Olur dedim. O şekilde
0: Allah
1: evlendik. Ailesini de, Allah razı olsun. Ailesini de tanıdıktan sonra tamam dedim ya, ben tamam, doğru bir yerdeyim. Doğru insanlar.
0: Öyle. Ne güzel ya, şey, tuzlu kahve yapmış mıydın Deniz?
1: Tuzlu kahve değil de ben daha beterini yaptım.
0: Ne yaptın?
1: Pul biber.
0: Pul biber
1: bastım
0: koydun
1: pul
0: içine. İçti mi garibim?
1: İçti.
0: Onun bir şeyi var mı? İçmezse yani bir şey oluyor mu? İçmezse geri çeviremiyor da, değil mi? Onu mutlaka
1: ya,
0: içecek yani.
1: Ya ben de
0: yani.
1: Artık onun şeyini bilmiyorum. Bilenler valla bu konuyla ilgili lütfen hani beni de aydınlatsınlar. Hakikaten içmek mi zorundalar onu? Mehmet bir yudum aldı ve biraz suratını büzüştürdü.
0: Ya bence bu saatten sonra bilmesen iyi olur. Çünkü sen bunu gider Mehmet'e söylersin. Ya o gün sana boşuna biberi yedirmişim ben.
1: Derim. Ben de zaten eğer gizli bir şey yapılıyorsa benden saklanıyor. Ben açığa veriyorum yani. Hiç tutamam. Hiçbir
0: Deniz,
1: şey tutamam.
0: Şimdi Siirt belli bir yaş, 4 yaşına kadar Siirt ama...
1: Evet.
0: Türk halk müziği, yani daha doğrusu müzik hayatına, öyle diyeyim ben sana, çocuk yaşlardan dahil olan bir şeyim. Ailede var mı söyleyen, sesi güzel
1: vallahi
0: olan,
1: ailede
0: alaylı
1: sesi
0: malaylı
1: güzel
0: bağlama
1: olan,
0: çalan bir şey yapan falan?
1: Alaylı çok insan var. Alaylı güzel sesli.
0: Öyle mi?
1: Bizimkiler tabii. Allah rahmet eylesin. Babam çok güzel sesi vardı. Makberi okurdu mesela.
0: Of.
1: Herkes durup dinlerdi, ağlardı. Halalarım bir araya geldiğimiz zaman böyle sanat müziği, işte klasik Türk müziği, o şarkılar işte... Hatırla sevgilim. Böyle çok güzel sesler.
0: Söylesene Allah'ını seversen. Ne yarıda?
1: Mesut.
0: Bir dakika dur. Bir dakika. Baştan başla ya. Bir kuple alalım bari ya.
1: Hatırla sevgilim. O Mesut.

0: Of ya, müthişsin ya.
1: Vallahi billahi müthişsin ya. Helal olsun.
2: Biz işte böyle neşkler yapardı kalalarım falan. Ben de küçücüktüm. Herkes derdi ki Deniz'in sesi çok güzel. Ben de işte ezberlemişim böyle popüler şarkıları. Okuyordum. Ama benim babam müzik sektörüne de bir atılmıştı. Babam iş adamıydı. Maşallah elinden her iş geliyordu ama tabii ki o dönemler Şah Plak vardı.
1: Biliyorum Şah Plak.
2: Bilirsin
1: tabii,
2: değil mi?
1: Tabii.
2: Onun yapıtlarını almıştı. Hatta böyle Ceylan, işte Selami Şahin. Çok sevdiğim sanatçı büyüklerim. Selam olsun onlara da. Onların bazı yapıtlarını almıştı. Babam da şimdi bu un kapanı işte müzik camiasında olunca hep bana işte kızım işte bizim ülkemizde sanata sanatçıya çok kıymet verilmiyor. Hani benim üzüleceğim, zarar görebileceğim endişesiyle asla benim girmemi istemedi yani.
1: Ciddi misin piyasaya. Sen ya?
2: Evet, elinden ne geliyorsa yaptı yani.
1: Ben de şey diyeceksin
2: için
1: zannettim, hani o kuzum hadi bir an önce sen de.
2: Ay
1: yani.
2: Yok, nerede, keşke.
1: Ben böyle... Sen de tabii içten içe kendini yiyorsun.
2: Hem de
1: yani
2: nasıl?
1: Böyle bir imkan var, niye kullanamıyoruz bunu
2: nasıl
1: diye.
2: Nasıl kullanamıyoruz yani, babam istese ben şimdi star.
1: Zaten
2: daha
1: starsın
2: büyük
1: sen.
2: Bir star olabilirdim.
1: Daha büyük yani, daha ne olsun Allah'ını seversen, çok büyük bir starsın zaten sevgili.
2: Ay,
1: Deniz. Hakikaten öyle ya.
2: Yani ben vallahi hazmedebildiğim bir noktadayım. Hani fazlası yani hiçbir şeyin benim özgürlüğümü kısıtlamasını istemem. Hani şöyle özgürlük derken ben aileciyim.
1: Evet. Benim. Onu biliyorum zaten.
2: Mutlu işte. Hani yeri gelir böyle kolu komşu hadi mantı sıkalım falan. O kafada, o zihniyette biriyim. Bazen dışarıda tanıyorlar. Acaba nereden tanışıyorduk? Sen bir kendine gelsene Deniz, sen ünlü birisin. Bazen ama bazen başıma şöyle olaylar da geliyor. Mesela bir gün girdim şeye, bankaya. Kartla işte çektim. Sıra numarası.
1: Sıra numarasını.
2: Hanımefendi de bana şey dedi, Deniz Hanım hoş geldiniz, ben de tanıdınız demek ki. Deniz Toprak, bir de eşimin soyadını da söyledim. Vallahi dedim pes doğrusu, her şeyi biliyorsunuz hakkında dedi.
1: Vay be.
2: Dedi ki kartla sıra aldınız değil mi dedi. Ay o kadar üzüldüm ki kendini böyle ünlü zanneden. Sonra dedim ki ben ses sanatçısıyım da Deniz Toprak adı. Dedi ya ben hiç televizyon izlemiyorum falan dedim. Neyse kapatalım biz bu konuyu. Zaten hiç önemli değil dedim. İşte böyle bazen karıştırıyorum ya. Ünlü müyüm, ünsüz müyüm, ne oluyorum, neredeyim?
1: Büyük hayal kırıklığı olmuş yalnız.
2: Ama en çok hoşuma giden bazen kızımın yanında böyle hani gelip fotoğraf çekmek isteyenler. Kızım bir gururlanıyor falan. O zaman çok mutlu oluyorum.
1: Onun sesi nasıl?

0: Basya'nın sesi
1: Ay,
0: nasıl?
1: ses çok güzel, çok
0: Ciddi misin?
1: yetenekli. Piyano da çalıyor.
0: Ha.
1: Ses de güzel.
0: O böyle müzik alanında falan ilerler
1: ya
0: mi, yürür mü?
1: şimdilik hayır diyor ama ileride belki fikirleri
0: Sen
1: değişir.
0: böyle bir teşvikte falan bulunuyor musun?
1: Ay tabii.
0: İstiyorsun yani.
1: İstiyorum. Ama tabii ki şöyle istiyorum. Bir mesleği olsun istiyorum. Mesela hani doktor, mühendis, pilot olmak istiyor. İnşallah. Yanında da işte profesyonel bir şekilde ya piyano çalsın, işte ya da ne bileyim keman çalsın.
0: Müzik
1: Bir
0: zor mu?
1: müzik olsun yani hayatında.
0: Bir şey,
1: Sanatın bir dalı olsun.
0: Deniz, müzik yapmak, müzik hayatı içerisinde olmak zor mu? Ya bu
1: Bence
0: içinde
1: zor.
0: bulunduğumuz
1: Şimdi
0: dönemde.
1: bu bulunduğumuz dönemde baksana yapay zekada nerelere gidiyor, artık beni korkutmaya da başlıyor açıkçası. Ama zor ya, hani müzik yapmak, işte konser gelecek mi gelmeyecek mi, hani endişesi yaşasın istemiyorum. Yani sadece müzikle hayatını kazanan biri olmasını istiyorum. Yani bu şartlarda maalesef böyle düşünmek zorundayım.
0: Buralara geleceğiz de, konserlere falan, onlara bakacağız ama şu kısadan girişi,
1: Ay ne
0: müziğe
1: kadar
0: girişi,
1: ben şey
0: profesyonel.
1: yaptım,
0: Ya çok
1: karıştırdım değil
0: iyi.
1: mi?
0: Hayır, hayır, çok güzel gerçekten. O kadar samimi, o kadar güzel ki
1: Teşekkür
0: sevgili de.
1: ederim.
0: İstediğimiz bu zaten. Takıntıları olsun, dolandırılmış olsun. evlilik teklifi istemediği şekilde olsun. geç hazırlansın, geç kalsın.
1: Vallahi hepsi var mevcut. Aradınız, işe alındım mı?
0: Seni bir numaraya koyuyoruz, yazıyoruz şu anda.
1: Ya
0: En sevdiğimiz, en iyi
1: gerçi
0: konuğumuz olarak.
1: ben izledim. Zaten buraya kahkaha atmaya geldim. Ya o kadar hazır geldim ki böyle patlamaya hazır bir
0: Ama
1: bomba
0: sen
1: gibi.
0: bizi güldürüyorsun yani. Allah senden razı
1: Ne
0: olsun.
1: mutlu. Gülmek çok güzel
0: Çok
1: bir
0: güzel bir şey.
1: eylem ya.
0: Sonra girdin yani.
1: Sonra işte ben şey oldu. Babam izin vermiyor. Seviyorum, çok seviyorum. Kendi başıma bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama yemin ediyorum her taşın altından babam çıkıyor ya. Bir gün Selami Şahin'le bir yerde karşılaştık. Arkadaşlar, kız kardeşim de var falan. Çok tatlıydı. Sohbet ettik. O zaman da evinde böyle bir tadilat mı yapıyormuş? Biz küçüğüz, liseye falan gidiyoruz işte. Sohbet ettik falan. İşte dedim ki Selami abi, ben de işte sanatçı olmak istiyorum ama işte babam izin vermiyor bilmem ne. Aa niye dedi, baban ne iş yapıyor? Böyle açtık açtık, belki tanıyorsunuz dedim, işte babam Mehmet Toprak Nice. Sizin bu saatte burada ne işiniz var? Neden, bak geç olmuş, hadi yavrum hadi hadi kalkın dedi. Ya her taşın altından babam çıkıyordu ya, bizi taksiye bindirdi, eve gönderdi. Ondan sonra ne bileyim, yıllar önce işte Prestij Müzik, Allah rahmet eylesin, Hilmi Topaloğlu'yla bir şekilde müzik öğretmenim ben, Hilmi Topaloğlu bir yerdeyiz işte, o da aynı şekilde Denizciğim. Babanla işte görüş. Ondan sonra öyle olmaz, gizli saklı
0: Önce
1: bilmem.
0: ondan izin al, önce ondan.
1: Hiçbir şey yapamıyorum. Elim kolum bağlı. Hani o piyasada olunca.
0: Sonra onu mu ikna ettin? Ne yaptın?
1: Sonra onu ikna ettim. O da bana kızdı. Ay şey, Türk filmi gibi oldu. Beni valla dedi ki böyle istemiyorum. Ben de giderim işte. 18 yaşındayım.
0: Ha.
1: Ondan sonra
0: Evi
1: nereye
0: terk eder
1: gidersen,
0: miydin?
1: evi terk ettim. Gizli evde kalıyorum.
0: Evdesin ama haberi
1: Evdeyim,
0: yok.
1: haberi yok.
0: Kesin haberi vardır.
1: Yok yok, haberi
0: Ciddi yok
1: yoktu.
0: muydu?
1: Bir iki gün haberi yok ama annem şey diyor, dayısında. Dayım da bize çok yakındı zaten. Dayım da şeyde, un kapanında çalışıyor falan. Sağ olsun dayımın katkılarıyla yani bir şekilde. Ulus müziğin o zamanlar bir şeyi vardı böyle. İki tane şarkı okuttular bana. Hatta klip çektiler. İskender abi şey dedi, ya bu kız da gelecek var, ben görüyorum falan. Sonra babam da böyle yurt dışına gidip geliyordu. Bu arada evde gizli kalıyordum ya. Sonra babamın böyle ağladığı bir vakit çıktım ortaya. Baba ben bir yere gitmedim dedim, sarıldım
0: Allah Allah.
1: işte.
0: Ya tam şey ya. Ayşen Gruda'nın Münir
1: Evet,
0: Özkul'a sarılması
1: yemin
0: gibi.
1: ediyorum aynen onu
0: Dur,
1: yaşadık
0: dur
1: biz.
0: lafını unutma. Bir saat başı jingle'ı, sonra tekrar buradayız. Geliyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, konuğum sevgili Deniz Toprak. 0505 171 66 56 mesajlarınız için merhabalar. Kız isteme toplantısında eğer kız damadı beğenmezse onun kahvesine tuz koyar. Damat içince beğenmediği anlar ve hiç çaktırmadan içer. Damat anlamıştır durumu ve ailesine de çaktırmaz. Yani bu durumda gelin seçimini yapmış ve o damat adayını kabul etmiş olur. Benim bildiğim bu demiş sevgilerimle. Senih Mete Gürmen göndermiş. Samimi güzel insanmış. Selamlar demiş bir dinleyicimiz. Selamlar sevgiler gönderelim. Bir dakika daha mesajlarımız. Ha bak Siirt'ten. Deniz Hanım, sizi dinleyince memleket kokusu geliyor sesinizde. Bizim oralardan bir şey var demiş. Sevgili Ayşe Hanım göndermiş. Resul Dindar'la sebebi sensin. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Hala ara ara açıyorum. Yıllanmış ama eskimemiş bir düet demiş Selin Hanım. Karadeniz türküsünde sesinizin bu kadar doğal durmasına hep şaşırmışımdır. Resul Dindar'la bir düet daha gelsin demiş. Trabzon'dan Emre Bey göndermiş. Müslüm Gürses'in arkasında vokal yaptığınızı öğrenince şaşırdım. Evet. O dönemin hikayelerini mutlaka anlatın demiş. Barış Bey göndermiş. Şimdi oralara geleceğiz. Vaktimiz dar. Dinleyicilerimizden gelen mesajlar.
1: Çok selamlar, sevgiler, sağ olsunlar. Müslüm Gürses'e vokalistlik yaptım.
0: Sadece Müslüm Gürses değil. Müslüm Gürses dışında isimler de var değil mi? Başka
1: Zara
0: var.
1: Zara ilk. Ona vokalistlik yapmıştım.
0: İlk albüm Kayahan'ın
1: desteğiyle. Allah rahmet eylesin. Evet, onun desteğiyle. Biz stüdyoda tanışmıştık Kayahan abiyle. Hı-hı. Rahmetli. Hı-hı. Hazan Nedir'i çok beğenmişti. Söyle.

0: Yüreğim bağrım çatlasını Kayan abi hep
1: Vay
0: demişti.
1: be, vay be.
0: Yüreğim ister çatlasın, o da yüreğim bağrım çatlasın demişti. Sözler Dursun Ali Akın'a ait. Müzik Ali Osman Erbaşı. Sağ olsun hemen tabii o zaman ay sağ olsun diyorum, Allah rahmet
1: Allah
0: eylesin.
1: rahmet eylesin.
0: Nurlar içinde uyusun. O zaman işte şey oldu. Büyük ölçüde desteğini gördüm. Birçok programlara beraber gittik. Ondan sonra çok keyifli zamanlardı. İlhan
1: Deniz,
0: Şeşen'e de vokalistlik
1: İlhan,
0: yaptım.
1: zaten Müslüm Gürses, İlhan Şeşen, Zara, Allah rahmet eylesin bu arada, İlhan Şeşen,
0: Amin.
1: Müslüm
0: Allah
1: Gürses.
0: rahmet eylesin.
1: Bunların
0: Yakın zamanda
1: katkıları oldu değil mi
0: kaybettik.
1: sende? Ne gibi katkıları
0: Tabii
1: oldu?
0: tabii olmaz mı? Ben sahne deneyimimi ilk hani sahne tozunu onlarla beraber yaşadım, yuttum. Çok da güzel deneyimler kazandım onlar sayesinde. Şanslıydım yani. Bir anda böyle devlerin arasında buldum kendimi. Nasıl olduysa bilmiyorum.
1: İlk
0: Şanslıydım.
1: çalıştığın isim kimdi?
0: İlk şöyle Zara'ya vokalistlik yaptım. İlk
1: Nasıl oldu peki? Nasıl, şey, ulus zamanı olabilir mi acaba?
0: ulus zamanı. Zaten
1: Ulus
0: ulus
1: zamanı.
0: müzikte olduğum için
1: Evet.
0: oradaki bütün sanatçılara işte vokalistliğe gidiyorum. Öğrenciyim böyle daha. Hani
1: Staj görüyor gibisin
0: staj
1: yani.
0: görüyor gibiyim, aynen öyle. Albümüm daha yok. Hatta Zara'nın Erzurum konserinde ben de Hazan Nedir daha yeni böyle çalışıyorum, yapacağız. Erzurum konserinde bir aksilik oldu. Zara sahneye daha çıkamadı şeyde, kuliste. Nasıl bir aksilik onu da hatırlamıyorum ama orkestra aynı şarkıyı dönüp dönüp duruyor böyle şey, o girişi. Hınca hınç dolu içerisi. Bir baktım, orkestra şefi hocamız dedi ki, Deniz çık bir şey söyle. Hayatta dedim ölürüm ben. Dedi hadi çabuk çık. Ne hocam, bugün değil, burada değil, olmaz. Çok kalabalık ama. Sanki böyle hani yüzmeyi bilmiyorsun, biri seni böyle okyanusa itiyor böyle. Hatta böyle tekme tokat itiyor. Çabuk
1: Çok komik.
0: çıkacaksın dedi. Eğer bugün burada bu sahneye çıkmazsan dedi, sen bu işi yapamazsın dedi.
1: Aha, gazı da vermiş.
0: Evet. Bir baktım şeye girdiler işte. Dan da di da dam dran da da di da. Hazan Nedir çalıyor. Ay ben çıktım böyle küçük küçük adımlarla. Böyle bakıyorum ama tir tir titriyorum. İlk kıta böyle bir titreyerek oldu. İkinci de, üçüncü de bir ustalıkla böyle
1: Ya
0: bitirdim.
1: açılırdı.
0: Keşke dedim devam etse bu. Hatta ilk sahne tozumu orada yuttum
1: Orası.
0: diyebilirim
1: O bir dönüm
0: valla.
1: noktası olabilir mi?
0: Yemin ediyorum o bir dönüm noktası oldu benim için. Erzurum'da hiç unutmam. İbrahim Erkal'la beraber,
1: Allah rahmet
0: Allah
1: eylesin.
0: rahmet eylesin, aynı konserdi galiba. Öyle yani çok güzel
1: Çok güzel. Böyle
0: bir anı.
1: unutmadığın, çok
0: Unutmadım.
1: güzeldi, tadı harikaydı dediğin bir
0: Kendi konserlerim.
1: konserlerinden ne?
0: Tabii çok ya, hangi birini sayayım ki? Çok çok güzel konserler yaşadık. Yani Antalya, Aksaray, Güzel Yurt. İlk sahneye çıktım. Yani ilk kendi konserimi yaptığım yer Aksaray Güzel Yurt. Bu insanlar beni her yerde arıyorlar ama bulamıyorlar. Ben de meşhur olmuşum, haberim yok. Gerçekten. Hazan Nedir dilden dile dolaşmış, kulaktan kulağa gitmiş ama benim haberim yok bunlardan. Neyse, bir tane
1: Bir
0: menajer.
1: kere bunun tadını yaşamak istemiş bankadan.
0: Ay onu tabii yıllar sonra oldu.
1: Şaka.
0: Ya da bir kere de kadının biri beni yolda tanıdı, annem de yanımda. Ondan sonra nereden tanışıyoruz falan gibi oldu. Ay dedi, ben sizin hayranınızım, çok seviyorum. He, annem dedi, kızım sen sanatçısın ya dedi. Ay doğru anne dedim. Sonra annem ona ayet hikayesini anlattı. Biz yetmedi, oturduk bir yerde, çay kahve bir şeyler içtik. Annem anlattı, o dinledi. Annem anlattı, o dinledi.
1: Ay alemsiniz ya.
0: Neyse. Ondan sonra Aksaray Güzel Yurt'a gitmiştim. Buradan da o insanlara selam olsun. Sahneye bir çıktım. Bir hınca hınç dolu büyük bir kalabalık. İşte ben söyler misin diyorum, onlar Hazan Nedir diye kendileri söylüyorlar.
1: Oo, of.
0: Ay ağladım orada, ağladım
1: İşte
0: yani,
1: işin en
0: sevinçten
1: güzel
0: ağladım.
1: yanı, yani gerçekten artık bu işi yapıyorum dediğin an o olsa gerek herhalde, değil mi?
0: Evet, çok
1: Çok güzel
0: güzel
1: bir
0: bir
1: tadı vardır
0: duyguydu.
1: onun.
0: O anı hiç unutmuyorum işte.
1: Sahneye çıkarken hala böyle bir heyecan falan oluyor mu?
0: Oluyor, oluyor tabii canım. Dualar ediyorum böyle.
1: Sahneden evvel ne yapıyorsun diye soracaktım sana.
0: Sahneden evvel yani böyle sakin kalmaya özen gösteriyorum. Ama birilerinin benim yanımda beni mutlu etmesi lazım. Güldürün beni diyorum. Sakın
1: Sahneden evvel.
0: evvel, evet. Enerji yani, istiyorum
1: böyle. Deniz'cim konserleri bana söyle her türlü. Bak geçen...
0: Vallahi senin enerjin de çok güzel yani.
1: Canımsın sağ ol. Bak geçen Güler Hoca ile Oğuz Aksaç sahnesine, mahsus sahneye çağırdılar beni.
0: Gittin mi?
1: 1,5 saat oturduk içeride. Bir de Hayrettin balık yaptırmış. Hayır. İçeride arka tarafta. Oh. Yedik içtik Oğuz abiyle sohbet muhabbet, Güler Hoca ile sohbet muhabbet falan.
0: Mahsus sahnesini de çok seviyorum. Güler Hocam benim çok kıymetlim. Oğuz abim de öyle. Hepsine çok selam olsun. Bir gün de beraber gidelim Mahsus'a.
1: İnşallah bence de giderim yani.
0: Ya da benim sahnem olsun.
1: Ben
0: oraya geldim.
1: Zaten senin sahneyi görmezsem artık yani bilmiyorum, Mehmet'i ararım.
0: Artık kontak halindeyiz.
1: Biz onu da buluşur
0: Mehmet
1: geliriz.
0: Mehmet de seni çok sevmiş vallahi, sanki böyle yıllardır tanışıyormuş gibi. Dedim tanışıyor musunuz? Tabii dedi. Aa dedim nereden?
1: Tabii mi dedi?
0: Tabii canım şaka yap. İşte diyorum ya, hep şakayız, hep şaka. Hep evimizde hep şaka. Ay, mesela çıkıyoruz evden. Ay diyor anahtarı unuttum. Tüh ben tabii çilingir milingir düşünene kadar eve geliyoruz. Onu ne yapacağız? Ben ayarladım. Anahtarla giriyor. Dedim bu ne? Ya işte seviyorum senin bu hallerini diyor. Bir de ben hep evlilik yıl dönümümüzü unuturum. Hep unuturum.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Genelde kadınlar...
1: Allah seni kahretmesin. Genelde kadınlar hatırlanmasını ister ve unutmaz.
0: Ben hep unutuyorum.
1: Sadece evlilik yıl dönüm mü?
0: Kendi doğum günümü işte bankadan oradan buradan birileri hani şey olmasa. Vallahi tarihlerle aram hiç iyi değil.
1: Allah'tan
0: yani.
1: Bankalar mesaj gönderiyor Deniz Hanım. Doğum gününüz kutlu olsun.
0: Doğum gününüz kutlu olsun. Bir de yani Ocak ayı. Hadi tamam onu şey geçmiyorum ama. Mesela çok sevdiğimiz aile dostumuz Nihat abi var, psikiyatrist. Elinde böyle koca bir çiçekle geldi bize, dedi ki. Balkonunuzu güzelleştireceğim dedi. Ay abi çok teşekkür ederim. Bu arada dedi Mehmetciğim doğum günün kutlu olsun. Ben de ha ha ha geliyorum. Ay çok komik. Çok espri yapıyor zannediyorum. Meğer Mehmet'in hakikaten doğum günüymüş. Ondan sonra ben sürekli ay aşkım çok özür dilerim. Yok yok ben alıştım artık senin bu hallerine. Ben evlilik yıl dönümümüz. Evde mumlar her yerde işte çiçekler. Hediyeler bir köşelerde. Ben
1: Mehmet
0: konsere gitmişim.
1: Yapıyor.
0: Mehmet yapmış bunu.
1: Vallahi var ya sana helal olsun Mehmet be. Helal olsun sana be.
0: Ben de o gün
1: erkeklerin yüz akı.
0: Vallahi erkeklerin yüz akı hakikaten. Bütün kötü kocalar ona kurban olsun diyorum her zaman.
1: Sonra hazırlık yapmış.
0: Ben de Sıla konserine gitmişim arkadaşlarımla. Ondan sonra
1: Sıla konserine. Evet, konseri izlemeye
0: gittim. Harbiye gitmişim.
1: Evet. Evlilik yıl dönümünde.
0: Evlilik yıl dönümünde.
1: Allah seni bildiği gibi yapsın Deniz ya. Sonra ne oldu?
0: Sonra eve geldim. Mehmet de bana dedi ki yani Asya uyuyor olabilir, zile basma dedi. Beni dedi ara. Meğer hesap kitap yapıyordum, mumları yakacak bilmem ne. Ben de aşkım ben geliyorum işte 5 dakika 10 dakika haber veriyorum. Bu da ona göre aksiyon alıyor. Sonra içeriye dedik kapıyı aralık bırakacağım, o beni kameramamere koymuş.
1: Ah,
0: var kamerası da aslında bir gün yayınlasam onu.
1: Ah canım benim ya.
0: Sonra içeriye bir girdim. Ay ne göreyim, her taraf mumlar, çiçekler. Diyorum ki ay bugün günlerden ne Mehmet ne. Dedi ki bana bugün Siirt'in kurtuluşu. Ben hatırlayamayınca dedim ki öyle isimden geldi, Siirt'in kurtuluşunu kutlayalım dedim. Dedi ki senin evlendiğin güne lanet olmaz. Bir gün de zar hatırla be.
1: Adam ne çekmiş be.
0: Çok çekti.
1: Vallahi billahi bak hayatımda var ya bunu ilk defa duyuyorum. Gerçekten ya.
0: Ya
1: gerçekten
0: neler
1: ya.
0: Neler. Yine bana böyle her sürprizde de ben bir arıza çıkarıyorum çünkü... İlginç şeyler yaşıyoruz, bir ortadan kayboluyor. Halbuki o bana işte bir hazırlık sürecinde, ben de bu ne yapıyor ya, bir şeyler yapıyor bu. Ne oluyor buna falan, bir krizlere giriyorum. Sen neler çeviriyorsun diyorum.
1: Adam senin için kıvranıyormuş meğer.
0: Ben de hep böyle değişik şeylere giriyorum, ruh hallerine giriyorum. Sonunda da hep böyle aşkım çok özür dilerim. Affet beni ne olur. Mahcup hissediyorum kendimi ya. Adam benim için sürprizler hazırlarken.
1: Allah'ım Deniz alemsin. Telefonunda ne diye kayıtlı Mehmet?
0: Aşkım diye.
1: Aşkım. Onun telefonunda sen ne diye kayıtlısın?
0: Ben de. Ha,
1: öyle
0: kalp,
1: mi?
0: Bazen sinirlendiğim zaman Mehmet diye kaydediyorum onu.
1: Aşkımı silip Mehmet mi yapıyorsun? Aa,
0: kesinlikle onu hiç atlamam. Hemen Mehmet yaparım. Bir bakarım o biliyor ya, geliyor değiştiriyor. Hmm. Ben değiştiriyorum, o değiştiriyor. Sadece kızım bunu fark edince, anne sen niye Mehmet diye kaydetmişsin babama? Kızım öyle işte falan kemküm. O da değiştiriyor. Yani küsmeye hakkım yok benim.
1: Allah'ım çok tatlı bir aile ya. Vallahi Allah nazarlardan saklasın be. Vallahi billahi ya.
0: Ay, amin cümlemizi inşallah.
1: Gerçekten mesajlar bu arada var. Onlara bakacağım.
0: Tamam.
1: Bu arada dışarı çıkmayı çok seven biri değilmişsin. Değil mi?
0: Ben evde
1: zamanın büyük bölümünü evde ailenle birlikte geçirmeyi seviyorsun.
0: Çok.
1: Evde yemek yapmayı seviyormuşsun.
0: Ay çok severim. En kim söylüyor bunu?
1: En sevdiğin yemek ne?
0: Ya en dolma.
1: Dolma.
0: Ay dolmaya bayılırım. Bir de sen bana de ki, Deniz'cim ya evde ekmek yok. Ay bayılırım. Kalkayım böyle ekmek yoğurayım. Şey hamur yoğurayım. Hemen onu kayınvalidemden öğrendim. Böyle açıyorum. Şöyle şöyle hemen tavada böyle şişkin bir ekmek yapıyorum. Mehmet bana çok kızıyor. Sen diyor niye bunlarla uğraşıyorsun? Vallahi bana terapi gibi geliyor.
1: Allah bunlar. Allah. Adam sana sanatçı olduğunu hatırlaman için elinden geleni yapıyor. Sen hayır yemek yapmam lazım.
0: Bugün beni zor tuttun. Konser yok günü, onlara ben kek yapıp götüreceğim
1: konser
0: dedi.
1: Konser günü buraya falan kek yapıyor musun? Bize kek mi yapacaktın?
0: Evet ya.
1: Mehmet mi izin vermedi buna?
0: Yani şey dedi.
1: Vallahi kalemi fırlatırım bak Mehmet. Kalemi fırlatırım. Bütün her şeyi sıfırladın şu an.
0: Ama sizin olsun vallahi size çok güzel bir kek öğrendim. Son zamanlarda onu yapacağım.
1: Tamam.
0: Ya Mehmet şey diyor biraz abartma diyor. Hani kendi işlerine de odaklan falan
1: konser
0: diyor.
1: Konser günü falan yapıyor musun yemekleri?
0: Yok yok konser bir gün öncesi bile dışarıya çıkmam. Evde böyle bir nadasa çekilirim. Otururum işte sürekli müzik işte bağlama çalarım.
1: Bağlama söylerim. Çalıyorsun değil mi?
0: Çalıyorum ama böyle kendimle baş başayken maşallah yani bayağı güzel gürül gürül çalıyorum. Ama birileri olduğu zaman bir...
1: Çekiniyor musun?
0: Çekiniyorum.
1: Kaç tane bağlama var?
0: Evde 3-4 tane bağlama var.
1: 3-4 tane.
0: Var da işte kısa saplı işte cura falan.
1: Tek enstrüman o mu bu arada?
0: Yok evde ha benim çaldığım.
1: Senin çaldığın enstrüman.
0: Ya kemana başladım. Ben biraz böyle aç gözlüyüm galiba. Ukalele çalacağım. Ha. Ona da bir tane Önder Meral var. Çok sevdiğim aranjör arkadaşım. Onunla beraber gidip alacağız. O bana gösterecek falan. Ben şimdi kesinlikle ukalele çalmak istiyorum.
1: Ukalele ne ya?
0: Ya küçücük gitar var ya şöyle minik.
1: Ne? Ukulele.
0: Ukulele mi? Ay adını önce öğrenmem lazım.
1: Evet benim. Bence sen önce oradan başla. Uku mu uku mu? Ne? Uku.
0: Ukulele.
1: Ukulele.
0: Evet.
1: Bir dakika ya. Enstrümanı. Aa küçük gitar.
0: Ay çok güzel. İşte küçük gitar ya. Ben adını bir türlü şey yapamıyorum. O küçük gitar işte neyse. Onu alacağım.
1: Onunla başlayacağım.
0: Onunla başlayacağım böyle.
1: Deniz bu arada hani sevgili dinleyiciler Deniz Toprak canlı yayında konuğum. Gerçekten unutulmaz bir yayın oluyor. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha ona muhteşem enerjisinden dolayı.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Simge diyor ki o unutabilir ama diyor.
0: Yok unutma. Aşk olsun. Yok bizim
1: düşünsene,
0: aşkımız
1: bir daha
0: ki.
1: Bir daha tanışıyorum. Ben çıkaramadım falan filan. Ne? Radyo programı
0: ya
1: ne zaman?
0: Bunu, hayır ben birazcık böyle isimleri zor tutarım hafızamda. Mesela bir şeye gittik ödül törenine. Şimdi ödül verdiler falan. Röportaj yaptık. Sonra bir kokteyle geçtik. Röportaj yapan kişi de geldi böyle. Dedim ki ah ben sizi nereden tanıyorum dedi ki biraz önce röportaj yapmış olmayalım sakın.
1: Ay çok iyi.
0: Ay bir de ben isim tutamıyorum aklımda. Bir şeyde hiç unutamadığım bir şey bu. Stüdyoda işte çalışıyoruz. Bir tane abi var sağ olsun bize işte çay getiriyor, kahve getiriyor, hizmet. Bir de güler yüzlü. Ondan sonra adamın adı Şahsu vardı. Abinin. Ben de ona jest olsun diye Şadırvan abi çok teşekkür ederim dedim adama Şadırvan dedim yani.
1: Hayır yani bu nasıl?
0: Mesela gitarcım Uygar Palabıyık. Kaba sakal diye isim diyelim. Yani çağrışım yapıyor.
1: Uygar kaba sakal.
0: Kaba sakal. Şey çocuğun adı kaba sakal kaldı.
1: Sen Allah bilir sahnede şeyleri anons etmiyorsundur orkestrayı.
0: Zaten ben tam anons ederken onlar işte diyorum ki klavyede Mithat Bozkurt. İşte gitarda. Onların da hoşuna gidiyor gerçi. Şey diyor işte, uygar kaba sakal. Ben de kaba sakal diyorum. Halbuki pala bıyık. Onlar da böyle seviyorlar, hoşlarına gidiyor. Hmm. Kırılmıyorlar Allah'tan bana. Şey, bir gün Metris cezaevinde sahne değil. Bu da hiç unutamadığım bir anım. Böyle işte oradaki görevliler, seçilmiş bir takım, Allah düşürmesin hiç kimseyi oraya. Orada olanlara da, böyle kader mahkumlarına da inşallah en yakın zamanda özgürlüklerine kavuşmalarını diliyorum.
1: Evet.
0: Şimdi orada sahnedeyim. Bir tanesi de bana şey yazmış. Deniz Hanım, ben sizi işte konserlerinize geldim, dinledim. Ay, ben cezaevinde olduğumuzu unuttum. Adama böyle şey diyorum. Ay efendim, sizi burada görmek ne güzel. Unuttum, sanki şeydeyiz, Maxim'deyiz sanki. Sonra bir kendime geldim, baktım orkestra gülüyor. Abla ne yaptın sen?
1: Allah'ım.
0: Adam da böyle oldu. Herkes de böyle, ama niyet kötü değildi tabii. Benim ne demek istediğimi anladılar onlar.
1: Ay Deniz ya, Allah, gerçekten.
0: Sizi burada görmek ne güzel dedim adama yani. Sen tam gelmişsin işte, burası senin yerin.
1: Ay vallahi billahi ya. Ay çok alemsin ya. Bu arada bu sene şey, sahneler falan devam ediyor. Konserler ediyor, var.
0: Bak 18'inde Denizli'de olacağım.
1: Allah'tan bunu net hatırladık.
0: Net hatırladık ama yeri neydi? Bak yeri neydi? Ama ben onu
1: sosyal zaten şöyle sosyal medyada, sevgili Deniz'in, değerli dinleyiciler, Deniz Toprağ'ın sosyal medya hesabına girerseniz, sosyal medya hesabında zaten konser paylaşımlarını görebiliyorsunuz.
0: Evet.
1: Orada bütün 14 Ekim çarşamba, geçti mi bu? Geçmedi.
0: Aa,
1: daha.
0: Bak Deniz... doğru ya, en yakın zamanda yarın Anadolu'mdayım.
1: Allah'tan bak, konseri kaçırıyordum, bak görüyor musun?
0: Yarın Bakırköy sahilde Anadolu'm sahnesinde olacağım. Hı. Yakınlarda olan tüm dostlarımı mutlaka bekliyorum. Çok keyifli geçiyor Anadolu sahnesi.
1: 18 Ekim'de festival alanı Yenice Kent meydanında. Teşekkür olacaksın. Ederim. Bak bunları
0: unut. Buldan. Denizli Buldan. Buradan da Denizli'ye selam olsun. Hepinizi bekliyorum, konsere yakınlarda olan herkesi.
1: Vallahi bence de hiç kaçırmayın sevgili dinleyiciler.
0: Valla konserlerimiz çok keyifli geçiyor.
1: Öyle değil
0: çok mi? Kalabalık, güzel, böyle çok hoşuma gidiyor.
1: Aksilik oluyor mu konserlerde falan, yaşadın
0: yani
1: böyle?
0: Yani bir kere şöyle bir şey yaşadık. Neredeydik? Sivaslı. Hı. Ama bir dakika, Afyon'un Sivaslı mıydı? Hı. Çilek Festivali'ne gittik. O kadar yağmur yağdı ki. Hı. Tesisat, hani elektrik Allah korusun şey olur. Çıkamadık sahneye, çok üzüldüm. Geri döneceğiz. Hı. Çünkü bizden kaynaklı bir şey değil. Yok dedim, ben bugün burada kalacağım. Yarın sahneye çıkacağım dedim. Vallahi öyle yaptım.
1: Ciddi misin
0: sen ya? Ertesi günü böyle öğlen, kavurucu sıcakta, biz orkestra bana kızıyor işte, olsun dedim, kalacağız.
1: Vallahi burada. Helal olsun.
0: Vallahi ben kaldım, onlar da sağ olsunlar, hani ben çok teşekkür ettiler. Ama ben zaten amacım onlarla buluşmak. Ben niye bundan kendimi mahrum edeyim, onları mahrum edeyim?
1: Deniz, sahnede de böyle misin? Yani sohbetin falan olur mu sahnede?
0: Evet,
1: de
0: böyle? Sahnede eğer böyle hani samimi bir ortamsa, insanların zaten yüzünden alıyorsun o enerjiyi. Ben sahnede de böyleyim. Hı. Evde gibiyim valla.
1: Düşünür müsün hiç başka bir şey sahnede böyle?
0: Ay evet, çok düşünürüm.
1: Ne düşünüyorsun, ne geliyor?
0: Düşünüyorum ve diyorum ki ben şimdi birazdan bu şarkı sözünü unutacağım. Belki 50 sefer söylediğim şarkı ve orada böyle kalıyorum.
1: Unutuyorsun.
0: Unutuyorum.
1: Ne oluyor peki?
0: Unutunca böyle dönüyorum şey, bizim klavyeci Mithat var. O sağ olsun beni böyle adım adım takip ediyor, huyumu bildiği için artık.
1: Arkadaşlar benimle muhatap olmayın. Ben yokum, sadece gözü sende.
0: Evet, sadece bende, yemin ediyorum. Direkt böyle işte, söyler misin? Durdum ya. Hazan nedir abla? Abla hazan nedir? Örnek verdim mesela. Ay bir kere ne oldu? Ben 29 Ekim Cumhuriyet, pardon, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamış bir insanım yani.
1: Bravo, helal olsun sana.
0: O da şeyde, Mersin'de Hacı Alanı Yaylası, böyle büyük bir festival. Organizatör arkadaşım Funda dedi ki işte Deniz'cim bağlantıyı kurmuştu. Neyse, şimdi bana konser gününü söylediler. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı, ben de çalışkan sanatçı. Önceden diyorum ki ne okurum? Zafer şey... Zafer Bayramı. İşte konuşmamı da ayarladım. Ama orada bir karışıklık olmuş. Ben şimdi konuşacağım cümleleri ayarlarken önümde bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı varmış. Onu oraya yani bir dosya yaptım kendim o gün için. Bir sürü de konser vardı peş peşe. Öyle kaldı. Biz konser gezdik. Nasıl olsa ben işimi yapmışım, ödevimi yapmışım. O gün geldi. Böyle bir karavan vardı kulis gibi. Çok uykusuzdum. Konser öncesi ilk defa böyle iki saat orada uyudum ben. Sonra dedim ki bir yarım saat kala beni uyandırın. Kalktım. Konuşacağım cümleleri de ayarladım, açtım. Dersini yapmış öğrenci rahatlığında. Sonra işte büyük alkış kıyamet çıktım sahneye. İlk üç şarkıyı okuduktan sonra işte teşekkür, hoş geldiniz konuşması yapacağım ya. Ben başladım işte önce Cumhuriyet'ten girdim. Sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Mithat da bana orkestra şefi mi? Abla Zafer Bayramı abla diyor.
1: 30 Ağustos.
0: Ben ay öyle bir karıştırdım ki 30 Ağustos Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.
1: Ama sende bu sırıtmaz.
0: Yok, yani sırıtmadım.
1: İnsanlar senin o samimiyetini, güzel enerjini aldığı için sende bu güler geçer ya. Hiç
0: vallahi öyle oldu. Yani. Zaten ertesi gün zaten biz çok eğlendik o gün. O kadar keyifli bir konser oldu ki ertesi günü Funda beni aradı ki Deniz sen ne yaptın bu Hocalan'ın yaylasına? Belediye başkanı beni aradı. Dedim çok özür dilerim evet Fundacığım maalesef büyük bir pot kırdım. Ne potu ya? İşte böyle böyle anlattı. Kız yok bundan haberim bile yok ama sana bayılmışlar. Ay biz seni evde istiyoruz. İşte çok tatlıydı şöyleydi böyleydi. Ben dedi kimleri gönderdim yok armudun sapı yok incirin çekirdeği diye bana hani bin laf söylediler. Ay çok mutlu olmuştum
1: çok
0: ya.
1: Güzel ya. Vallahi güzel çok güzel. Resul Dindar, bu Karadeniz ağzı gerçekten sana çok yakışıyor. O tarz şeyler gelecek mi düşünüyor musun yani?
0: Ya aslında şöyle ben birazcık kırgınlığımı da dile getirmek istiyorum. Bak şimdi ben Diz Dize adlı şarkıyı çok severek okudum. Herkes bana dedi ki sen ne alaka Karadeniz? Ya seviyorum. Hoşuma gidiyor yani. Bu ülkenin doğusundan batısına evet. Bütün türkülerini, evet. Kültürünü çok seviyorum. Hakikaten çok büyük bir zengin coğrafyada yaşıyoruz. Okudum. Çok da beğenildi, sevildi. Sonradan aranjör arkadaşım dedi ki hadi gönlün olsun. Hadi gönlün olsun dedi de ekledik yani. Yoksa hiç kimse taraftar değildi. Sonra sevildi. Ardından Sebebi Sensin Mehmet buldu o parçayı da. Dedi ki bence dedi bu parça çok güzel Deniz dedi.
1: Mehmet mi buldu?
0: Mehmet buldu vallahi.
1: Allah helal olsun ya.
0: O buldu. Ondan sonra dedi ki aa bu düet olsa çok güzel olur. Turgay da dedi ki menajerim. Bence dedi Resul Dindar olabilir mi? Vallahi hemen dedi Resul da kabul etti. Klip de çektik. Sebebi Sensin geldi. Arkasından Ekin Uzunlar'la güzel bir işte yolların evet. Açık olsun. Sonra Sinan Akçıl'la Simsiyah'ımı okuduk. Daha bir sürü
1: ne
0: işte
1: güzel ya.
0: Karadeniz türküleri geldi. Hep böyle Karadeniz'den değil mi insanların aklına ben geldim herhalde. Ama Karadeniz'e hiç konsere gitmedim ben.
1: Buradan Karadenizlilere, Karadeniz evet. Yetkililere, ilgililere söylemiş olalım. Bu ya. Kadar güzel şarkından.
0: Kırıldım yani.
1: Bence de bu kırgınlığı bir an önce evet. Ortadan kaldırmanız lazım. Vaktimiz bitiyor.
0: Ay,
1: hemen kelimeler. Ne kadar vaktimiz var? Tamam hızlıca aklına ilk gelen. Keman.
0: Keşke.
1: Anne.
0: Anne. Aşk. Her şey. Aşk. Mehmet.
1: Bak deyat. Hileli soru. Yağmur.
0: Yağmur romantik.
1: Müslüm Gürses.
0: Baba.
1: Radyo Sputnik.
0: Ay eğlence. Kahkaha. Kahkaha olarak kaldı benden.
1: Canımızsın ya. İyi ki varsın. Deniz bu yayın bir başlangıç olsun. İnşallah bunu bir daha biz bir tekrarlayalım. Doyamadık çünkü.
0: Seve seve her zaman.
1: Unutmazsak. Biz unutmayız merak etme hatırlatırız.
0: Her zaman seve seve. Çok keyifliydi gerçekten.
1: İyi ki varsın gerçekten çok güzeldi. Ayağına, yüreğine, ağzına sağlık. Harika bir yayın oldu. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysek affola. Ben herkese sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Herkesi çok seviyorum. Konserlerimi bekliyorum. Yarın Anadolu'dayım Bakırköy. 18'inde Denizli'deyim. 24'ünde neredeydim? Batman.
1: Batman'dasın.
0: Batman'dayım. Evet. Bol bol konserlerde görüşelim.
1: Görüşelim inşallah.
0: Burada
1: çok teşekkür
0: da konuşalım,
1: ediyoruz.
0: Sohbet edelim.
1: Bir daha tekrarlayacağız. Tamam. İyi ki varsın. Hanımlar, beyler, sevgili Deniz Toprak canlı yayında konuğumdu ve harika bir sohbet oldu. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ve Nebru Dönmez. Önce özetler. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli fon soruşturması üzerinden muhalefete tepki gösterdi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. Üsküdar Sultanbeyli metro hattında teknik arıza nedeniyle aksayan seferler normale döndü. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli fon soruşturması üzerinden muhalefete tepki gösterdi. Bahçeli, muhalefet fon krizini kaçış rampası olarak görmektedir dedi.
2: Belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonları karşısında fon revanşizminin politik antitezi, sentezi olarak siyasi kültürün damarlarına zerk edilmek istenmekte, bu şekilde olayın mahiyetini anlamaktan ziyade Türk toplumunun hali pür mealini suni bir gündeme hapsetmek arzu edilmektedir. Yolsuzluk ve diğer ahlaka mugayir eylemler karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, ahlaki zafiyetlerinin üstünü örtmeye yönelik bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir.
1: Fon soruşturmasına ilişkin açıklamasında ilgili kurumlara çağrıda bulunan Bahçeli, yaşananların ve sorunların kamuoyuna açıklanması, toplumun doğru bilgilerle bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.
2: Ahlak ve adaletin temeli vicdandır. Vicdan, iktidarda adaleti, devlet erkanında liyakati, siyaset kurumunda ise aklı ve ahlakı harekete geçirecektir. Bu cümleden olarak devletimizin ilgili kurumları olan biteni, çalanı, talan edeni kamuoyuna açıklamalı, doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmalıdır.
1: Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş fon soruşturması kapsamında Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özdağlı'nın iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Göktaş, muhalefetin fon soruşturmasında babasının adının geçtiği iddiasına tepki gösterirken, benim erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler diye sordu. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada şüphelilere suç örgütü kurma, zimmet, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor. Üsküdar Sultanbeyli metro hattında teknik arıza nedeniyle aksayan seferler normale döndü. İstanbul'da sabah saatlerinde metro paniği yaşandı. M5 Üsküdar Sultanbeyli metro hattının Ihlamurkuyu istasyonunda kablolarda meydana gelen patlama nedeniyle yangın ve yoğun duman oluştuğu söylendi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olayda perondaki yolcular tahliye edilirken metro seferleri durduruldu. Aksama nedeniyle hattın diğer duraklarında da büyük yoğunluk yaşandı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada aracın enerji besleme sisteminde elektriksel arklanma yaşanmıştır. Trenin ön camında hasar meydana gelmiştir. Teknik arıza giderilmiş, itfaiye ve metro ekiplerimizin sahada yaptığı kontrollerin ardından hattımız normal sefer düzenine dönmüştür denildi. İstanbul Arnavutköy'de 12 yaşındaki çocuğun sırtına yaşıtları tarafından kolonya dökülüp yakıldığı iddia edildi. Çocuk hastanede tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tütün ürünleri satışında elektronik yaş doğrulama sistemi geliyor. Market ve büfe gibi fiziksel satış noktalarındaki mevcut kimlik kontrolü süreçleri tamamen dijitalleşecek. Tütün ürünü satın alacak kişi Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan özel QR kodu kendi cep telefonuna okutacak. Yapılan bu eşleşmeyle kişinin yaşsal sınır olan 18 yaşını doldurup doldurmadığı anlık olarak belirlenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tahşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Güncellenen listeye 6'sı sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere 35 yeni ürün eklendi. Listede bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Bazı sucuklarda kanatlı eti ve baş eti, tulum peynirinde nişasta, baklava çeşitlerinde ise ay çekirdeği ve gıda boyası tespit edildi. ABD'nin Georgia eyaletindeki bir eğlence merkezinde meydana gelen hız treni kazasında bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Görgü tanıkları bir kişinin hız treninden düştüğünü ve olay anının hatıra fotoğraflarına yansıdığını öne sürdü. Fransa'da yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerine hedef alan siber saldırı büyük çaplı gıda kayıplarına yol açtı. Bazı marketlerde soğutucuların sıcaklığı gece boyunca uzaktan değiştirilerek 50 dereceye kadar çıkarıldı. Gıda güvenliği riski nedeniyle çok miktarda taze ve dondurulmuş ürün imha edildi. Hollanda'nın en büyük süpermarket zincirinin bazı dağıtım merkezlerinde yaşanan ayrı bir BT güvenlik olayı da lojistik faaliyetlerinde aksamalara neden oldu. Şirket bilgi işlem altyapısını korumak amacıyla bazı sistemlerini önlem olarak devre dışı bıraktı. Spor. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1 tabi ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Ekonomi. Elektrikli skuter yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Değişiklikle elektrikli skuter işletmecilerine uygulanacak idari para cezaları yeniden düzenlendi. İzin verilen skuter sayısı sınırını ihlal edenlere 3. ihlalde 170 bin lira ceza verilecek. İşletmenin faaliyetleri 6 ay durdurulabilecek. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber. Türkiye'de ilk orta ve lise düzeyindeki okullarda öğrencilerin gerçekleştirdiği saldırılar toplumsal güvenliği ve eğitim sistemini tehdit eden en yıkıcı gündemlerden biri. Son birkaç yılda artan saldırıların ortak özelliği sosyal medya platformları ve bazı uygulamalar aracılığıyla önceden planlanmış olması. Manisa'dan Van'a, Osmaniye'den İstanbul'a son birkaç haftada gerçekleşen bu saldırıların ardından yetkililer tarafından güvenlik önlemlerinin eksikliğinin etkili olduğuna dikkat çekilse de öğrencilerin bu saldırıları gerçekleştirebiliyor olması ve şiddete meyli yalnızca bununla açıklanamayacak kadar derin. Klinik psikolog Ayşenur Tekçe bu çok yönlü ve derin konuya ilişkin kritik noktaları Radyo Sputnik'e anlattı.
1: Okul saldırılarındaki artışın sebeplerini bulmaya çalışırken ortaya çıkan toplumsal öfkeyi tek bir nedene bağlamanın zor olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Tekçe, tüm bu yaşananları yalnızca bilgisayar oyunlarıyla, dizilerdeki saldırgan sahnelerle ya da sosyal medyada görülen şiddet içerikleriyle açıklamak meseleyi basite indirgemek olur. Bu tür içeriklerin bazı çocuklar üzerindeki etkisini elbette göz ardı edemeyiz. Ancak aynı içeriklerle karşılaşan her çocuk şiddete yönelmez dedi. Hayal kırıklığı ve aşağılanma gibi duyguları ruhsal olarak işleyemeyen ergenlerin eyleme dökerek ifade etme yolunu seçebileceğini, ancak bunu her çocukta şiddete meyil olarak görmediğimizi belirten Tekçe, duygusal düzenleme kapasitesi, ilişkiler ve çevre koşullarının da belirleyici olduğunu söyledi.
0: Medyanın rolüne de dikkat çeken Tekçe, saldırganın görüntü ve eylemlerinin tekrar tekrar dolaşıma sokulmasının şiddeti bazı ergenlere güç veya ün kazanma yolu gibi sunabileceğini vurguladı. Tekçe, odağı failin kimliğinden ve yönteminden uzaklaştırıp mağduru önlemeye ve erken müdahaleye çevirmeliyiz ifadelerini kullandı. Bireysel farklılıkları değerlendirirken biyolojik ve genetik etkenlerin de unutulmaması gerektiğini söyleyen Tekçe, ailelerin dikkat etmesi gereken konulara da değindi. Ailelerin tekrarlayan davranışsal uyarı işaretlerini küçümsememeleri gerektiğini söyleyen Tekçe, hayvanlara kasıtlı ve tekrarlayan biçimde zarar verme, ciddi fiziksel saldırganlık, başkalarını tehdit etme, şiddeti planlama, saldırı yöntemlerine yoğun ve kaygı verici bir ilgi gösterme, okulda tekrarlayan disiplin sorunları ve başkalarının acı karşı belirgin bir kayıtsızlık gibi davranışlar bağlamlarıyla birlikte ciddiyetle değerlendirilmelidir. Elbette tek bir davranıştan yola çıkarak çocuğa tanı koyamayız veya gelecekte şiddet uygulayacağını söyleyemeyiz. Fakat bu belirtiler tekrarlanıyorsa, giderek ağırlaşıyorsa ya da başkalarının güvenliğini tehdit ediyorsa profesyonel yardım geciktirilmemelidir diye konuştu.
1: Güvenlik önlemlerinin artırılmasının saldırıları önlemeyeceğine de dikkat çeken Tekçe, her çocuğun başına bir güvenlik görevlisi dikmek hem uygulanabilir değil hem de çocukların okulda kendilerini güvende ve ait hissetmeleri açısından bazı sorunlar yaratabilir. Asıl üzerinde durmamız gereken konulardan biri risk işaretlerinin ne kadar erken fark edildiği ve bu işaretler fark edildiğinde nasıl bir yol izlendiği dedi. Tekçe okulların psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimlerinin yeterli biçimde desteklenmesi, öğretmenlerin bu konuda bilinçlendirilmesi ve ihtiyaç duyan çocukların uygun ruh sağlığı hizmetlerinde zamanında yönlendirilmesi gerektiği görüşünde.
0: Tekçe saldırılara ilişkin haberlerde yapılan kız çocuğu vurgusuna da değindi. Erkek çocuklarının güçlü ve rekabetçi rollerle özleştirildiğini, kız çocuklarınınsa naif, hassas ve kontrollü olmalarının istendiğini söyleyen Tekçe, saldırganlık insana özgü bir duygu ve davranış alanı. Kız çocukları da erkek çocukları gibi yoğun öfke, dışlanmışlık, kimlik çatışmaları ve aidiyet sorunları yaşayabilir. Empati kurmakta zorlanabilir veya saldırgan davranışlar gösterebilir diye konuştu. Tekçe, kimlik gelişiminde yaşanan güçlükler ya da empati ve dürtü kontrolüyle ilgili sorunlar bazı çocuklarda saldırgan davranışlara yol açabilir. Ancak bunların hiçbiri tek başına şiddet davranışını açıklamaz. Burada asıl konuşulması gereken çocuğun kız ya da erkek olması değil, bu davranışın hangi koşullarda ortaya çıktığı, hangi sorunları yansıttığı ve neden zamanında fark edilmediği olmalıdır dedi.
1: Türkiye genelindeki ilk orta ve lise çağındaki öğrencilerin karıştığı okul saldırıları hem kamuoyunun güvenliğini hem de eğitim yapısını doğrudan hedef alan en kritik meselelerin başında geliyor. Manisa, Van, Osmaniye ve İstanbul gibi pek çok ilde peş peşe yaşanan vakaların ardından resmi makamlar okullardaki güvenlik açığına odaklansa da gençlerin bu eylemleri planlayabilmesi ve şiddete yönelmesi sadece fiziki tedbir yetersizliğiyle özetlenemeyecek kadar karmaşık bir boyuta sahip. Saldırılarla ilgili Radyo Sputnik'e konuşan klinik psikolog Ayşenur Tekçe, şiddeti yalnızca dijital içerikler veya güvenlik zafiyetiyle açıklamanın eksik olacağını belirtti. Tekçe, medyadaki sunum dilinden biyolojik ve çevresel etkenlere, ailelerin dikkat etmesi gereken uyarı işaretlerinden, okullardaki rehberlik servislerinin güçlendirilmesine kadar pek çok noktaya vurgu yaptı. Haberlerde yapılan kız çocuğu vurgusuna da dikkat çeken Tekçe, asıl konuşulması gereken çocuğun kız ya da erkek olması değil, bu davranışın hangi koşullarda ortaya çıktı, hangi sorunları yansıttığı ve neden zamanında fark edilmediği olmalı dedi.
0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.

0: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.
1: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
2: İYİ Parti Grup Başkan Vekili Uğur Poyraz, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Fon vurgununda geçen bir ayı değerlendiren Poyraz, yaşananların yalnızca bir fon krizi olmadığını belirterek bu bir devlet, yönetim ve güven krizi dedi. Ortada bir yasal mevzuat boşluğu değil, uygulayıcı suistimali olduğunu söyleyen Poyraz şunları kaydetti.
3: Fiili durumda biz ne durumdayız şimdi? Bir özetleyebilir misiniz bize?
4: Şimdi fiili durum şu. Bu iş öncelikle özellikle muhalefet açısından ve medya tarafından bu iş bir fon krizi olarak tanımlandı. Ondan sonra muhalefetin biz de başta olmak üzere bu işe kamu gözetiminde bir dolandırıcılık faaliyeti olarak tanımladık. Ama aslında hepsini de kapsayan şey bu bir devlet krizi. Dolayısıyla bu devlet krizinin devamı bir yönetim krizi ve daha da acısı derinleşen hatta kesin hale gelen bir güven krizi var toplumda. Dolayısıyla bütün bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman işte geldiniz, temel sistem bu. Bugün sizinle biraz önceki sunumda ortaya koyduğunuz gibi ben kimin kaç para kazandığıyla ilgilenmiyorum. Kimin kaç lira koyduğu ve kaç para kazandığı ya da koyduğu paranın kaynağı bununla ilgili teftiş.

0: ve bir takım manipülasyonlar var diye. Yani. Sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve kadroları yerinde oturuyor. Ve bize 20 gündür şu söyleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımız çok üzgün. Sayın Cumhurbaşkanımızın bundan haberi yoktu. Çok kızgın. Gereğinin yapılması talimatını verdi. Ya borsada bir kriz var. Yani fonda vurgun yapılmış. Rüşvet, yolsuzluk, her halt yenilmiş. Tamam, Sayın Cumhurbaşkanı beyan esas. Koca koca adamlar Sayın Cumhurbaşkanı bilmiyordu diyorsa bilmiyordur. Anladım da. Şimdi siz bu sistemi her şeyin Cumhurbaşkanı'nın bilgisi dahilinde olması üzerine kurmadınız mı? Her ağzınızı açtığınızda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde diye cümle kurmuyor musunuz? Bütün milletvekilleri, bütün bakanlar ve bütün bürokrasi için söylüyorum. Şimdi gelmişler bana Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ve kararlılığıyla bu işin üzerine gidiyoruz. Sizin önünüzde kanun var. Sizin önünüzde yönetmelik var. Sizin önünüzde bütün mevzuat var. Bu mevzuata göre zaten yapmanız gerekenlerin hiçbirini 2 yıl yapmamışsınız. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın kararlılığına bu işin üzerine gidiyorsunuz da bu işe ilişkin kafanızı kuma gömdüğünüzde Cumhurbaşkanı'nın kararlılığıyla mı kuma gömdünüz? Ya böyle bir delirmişlik hali olur mu? Böyle bir delirmişlik hali olur mu? Yani Türkiye'nin hali budur.
1: Yani ya aslında bir yasal boşluk değil meselemiz.
0: Ya ortada bir yasal mevzuat boşluğu falan yok. Burada bir uygulayıcı suistimali var. Yani niyet okuma üzerinden gitmiyorum. Bu bir suistimal. Biraz önce de söyledim. Eğer bunu görmüyorlarsa bunlar aptal. Ama bunu görüyor ve müdahale etmiyorlarsa bunlar hain. Bunun başka bir açıklaması yok. Bu makamlarda oturanların ne işi var? İşi ne? Mesela Sermaye Piyasası Kurulu'nun üyeleri terörsüz Türkiye'yi mi tartışacaklar? Neyi tartışacaklar? Bunlar ya aptal, görüp de müdahale etmiyorsa hain. Yani başka bir açıklaması yok ve mevzuat falan gerekmiyor. Zaten mevzuat yazılı önlerinde duruyor. Nerede müdahale edecek, ne yapacak, niye yapacak, bunu hangi şartlarda yapacak? Bunların hepsi yazılı zaten. Yok varsa yoksa Fatma Betül Sayan. Bir de Fatma Betül Sayan Kaya mı? Bir isim daha var ha.
1: Fatma Betül Sayan Kaya.
0: Tezahürat gibi. Tamam mı? Ya ben 3 haftadır bununla uğraşıyorum. Bunu dinliyorum. Ya bıktım bu ismi duymaktan ya. Duymak istemiyorum bu ismi. Yeni bir isim de istemiyorum. Bana bu işin sorumlularını getirip bunun gereğini yapacaksınız ya. Yani bakın tekrar söylüyorum. Tüm yurttaşlarımıza sesleniyorum. Sizin meselenize. Bunların önümüze attığı isimler. Bunlarla böyle yani yumakla oynar gibi bize bunlarla oynatıyorlar. Bunları boş verin. Soracağımız soru şu. Bu devletin kurumları nerede? Bu devletin yargı organları niye ikircikli davranıyor? Ben demiyorum Fatma Betül Sayan tutuklansın. Benim böyle bir iddiam yok. Tutuklama müessesesi zaten istisnadır. Şimdi bizi öyle bir çamura çekiyorlar ki Fatma Betül Sayan tutuklansın. Fatma Betül Sayan tutuklansın. Böylelikle haksız ve hukuksuz keyfi bütün yapılan tutuklamaları da meşru hale getiriyor.
1: İşte Uğur Poyraz'da konuşursa onu da tutuklayalım ha.
0: İşte onu söylemeye çalışıyorum. Seçimlerde aldığı oyla ülkeyi yönetme yetkisine haiz bir cumhurbaşkanı mı? Yani biz kusura bakmayın ben parlamentoda söyledim. Ben terapist değilim. Parlamentoda grup terapisi yapılan bir yer değil. Ben AK Parti'nin milletvekillerini teskil etmek, ya çocuklar sakin olun, olur böyle şeyler, olan da hayır vardı falan, bunu mu bekliyorlar yani bizden?
1: Neredeyse o aşamaya doğru geldik.
0: Ya hakikaten ya neredeyse omzumda ağlamalarını bekleyeceğim yani. Bunu kabul etmem mümkün değil.
2: Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu olan İYİ Parti Grup Başkan Vekili Uğur Poyraz, fon vurgununda geçen bir ayı değerlendirdi. Ortada bir yasal mevzuat boşluğu değil, uygulayıcı suistimali olduğunu söyleyen Poyraz, eğer bunu görmüyorlarsa aptal ama görüyor ve müdahale etmiyorlarsa hainler ifadelerini kullandı. Sürecin başlangıçta bir fon krizi, ardından kamu gözetiminde gerçekleşen bir dolandırıcılık faaliyeti olarak tanımlandığını söyleyen Poyraz, yaşananların devletin kurumlarına duyulan güveni sarstığını belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mecliste fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli fon soruşturması üzerinden muhalefete tepki gösterdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 15 yaş altına sosyal medya yasağı düzenlemesine ilişkin yeni ayrıntıları açıkladı. Şimdi bültenimizde ayrıntıları aktaracağız. Mecliste partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, bir belge geldiği zaman milletvekillerimiz ortaya koysun, bütün arkadaşlarımızın sonuna kadar arkasındayım. Yanılgı olmasını istemiyorlarsa o zaman o listeyi kendileri açıklasın dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli de fon soruşturması üzerinden muhalefete tepki gösterdi. Bahçeli, muhalefet fon krizini kaçış rampası olarak görmektedir dedi.
2: Belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonları karşısında fon revanşizminin politik antitezi, sentezi olarak siyasi kültürün damarlarına zerk edilmek istenmekte, bu şekilde olayın mahiyetini anlamaktan ziyade Türk toplumunun hali pür mealini suni bir gündeme hapsetmek arzu edilmektedir. Yolsuzluk ve diğer ahlaka mugayir eylemler karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, ahlaki zafiyetlerinin üstünü örtmeye yönelik bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 15 yaş altına sosyal medya yasağı düzenlemesine ilişkin ayrıntıları açıkladı. Göktaş 15 yaş altındaki çocukları için e-devlet üzerinden bir doğrulama sisteminin olacağını söyledi. Düzenleme kapsamında 31 Mart 2027 tarihine kadar geçici hükümle uyum sürecinin olacağını belirten Göktaş, bu tarihten sonra artık doğrulama sistemine geçeceğiz, ondan sonra bizim verdiğimiz tokenlarla giriş yapılabilecek dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı ilk toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı. Yeni Parti ve CHP'li meclis üyelerinin katılmadığı toplantıda 51 üyenin bulunduğu, bu sayının toplantı yeter sayısı için yetersiz kaldığı açıklandı. Meclis toplantısı 15 Ekim Perşembe günü saat 18'e ertelendi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve öğrenim kredi başvuruları 12 Ekim'de başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, öğrencilerin başvurularını E-Devlet üzerinden 16 Ekim saat 23.59'a kadar tamamlayabileceklerini duyurdu. Adayların başvuru ekranında kişisel ve eğitim bilgilerini eksiksiz doldurması gerekiyor. Burdur'da özel bir yurtta kalan 25 yaşındaki Mustafa Sarı odasında hareketsiz halde bulundu. Hayatını kaybeden gencin cenazesinde herhangi bir darp ya da delici bir ize rastlanmadığı öğrenildi. Sarı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Spor. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.
3: Hava durumu.
1: İstanbul'da bugün aralıklarla görülecek yağışlar gece saatlerinde etkisini artıracak. Yarın şiddetini iyice artıracak yağışla beraber fırtına bekleniyor. Buna göre bugün aralıklarla görülecek yağışların gece saatlerinden sonra etkisini artıracağı, yarın sabah 9'dan itibarense aralıklı hamlelerle saatte 50 ila 80 kilometre aralığında kuvvetli fırtına ile birlikte sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Perşembe öğle saatlerine kadar fırtına ile birlikte görülmesi beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Avrupa yakasının kuzey ve orta ilçeleriyle Anadolu yakasının doğu ilçelerinde metrekareye 40 ila 70 kilogram, diğer yerlerde ise 20 ila 40 kilogram aralığında yağışların gözlemlenebileceği tahmin ediliyor.
3: Ekonomi.
1: borsa İstanbul'da BIST endeksi şu sıralarda 12.231 puan seviyesinde. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 28 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.639, çeyrek altın 10.821, tam altın 42.523, ata altını ise 44.244 lira. Yayınımız futbol saatiyle devam edecek.
4: Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri, maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te. Futbol Saati başlıyor.
5: Futbol Saati'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan, sizlerle birlikteyiz. Sevgili Selin bu hafta başka büyük işlerin peşinde koşuyor. Bugün bu hafta bizimle değil. Ben sizlere mümkün olduğunca bu hafta neler olduğunu, futbolda neler yaşandığını anlatmaya çalışacağım efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hadi hemen futbolun bu haftaki neler olup neler bittiğine başlayalım. Bu hafta neler oldu neler? Şimdi bu hafta değişik bir format yapacağız sizinle. Tek başıma da olduğum için tabii ki bu formatta. Maçları hızlıca neler olduğunu anlatacağım size. Sonra maçların detaylarına, tüm maçların detaylarına gireceğiz. Ve dört büyükler ardından Avrupa Kupası'nda neler olup neler bitecek? Nasıl geçeriz, nasıl geçemeyiz? Biraz bunları konuşacağız. Bu haftanın maçlarına bakacak olursak bu hafta Galatasaray Kasımpaşa maçıyla başladı. Galatasaray 3-1 yenmeyi bildi Kasımpaşa'yı. Gençlerbirliği Ahmet Sportif faaliyetlerle 2-2 berabere kaldı. Alanya Erzurumspor'la 0-0 berabere kaldı. Trabzon Samsun'da Samsun'u 3-0 geçti. Fenerbahçe aynı şekilde deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 geçti. Başakşehir Konya'da Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Çorum Gaziantep'i 3-0'la geçti. Beşiktaş evinde Kocaelispor'u zorlu bir maçtan sonra 2-1 yendi. Ve haftanın son ve kapanış maçında Göztepe İstanbul'da Eyüpspor'u 4-0'la geçti efendim. Enteresan bir hafta oldu ve puan durumu nasıl oluştu? Galatasaray 16 puanla birinci sırada, Beşiktaş 15 puanla ikinci, Ahmet 3. 14 puanla, 13 puanla iki takım Fenerbahçe ve Trabzon 4. ve 5.liği paylaşıyorlar. Alanya Spor 12 puanla Kocaeli ile birlikte 6. ve 7. Çorum 10 puanda 8. Kasımpaşa 9. 10 puanla ve Çaykur Rizespor 10 puanla yine 10. sırada. Başakşehir 11. 8 puanla, Gaziantep 8 puanla 12. Gençler 8 puanla 13. Erzurum Spor 8 puanla yine 14. Göztepe 6. puana çıktı ve düşme hattının üstüne çıkmayı başardı. 15. sırada Konyaspor 5 puanla 16. sırada, düşme hattında Samsunspor 4 puanla 17. sırada ve Eyüpspor 3 puanla efendim 18. sırada. Hafta böyle işte, genel hatlarıyla baktığımızda. İsterseniz biraz maçlarda neler olmuş onlara bakalım. Neler oldu, neler bitti. Şimdi Galatasaray maçıyla başlayacak olursak, bunlar biraz hızlı analizler. Daha sonra Galatasaray'a falan detaylıca üstünden geçeceğiz. Galatasaray 10 kişiyle galip gelmeyi bildi cuma günkü maçta. İlk golü 45. dakikada Abdülkerim Bardakçı attı. Sonra 68. dakikada Raksaki Kasımpaşa'ya beraberliğe getirdi. Barış Alper Yılmaz 90. dakikada 89 Plus'ta attı golü ve 2-1 öne geçirdi. Sonra 90+6'da Mario Lemina skoru 3-1'e getirdi. Maçta 63. dakikada Torreira kırmızı kart gördü. Gençlerbirliği Amespor'la 2-2 berabere kaldı. Maç 1-0 Amespor'un penaltısıyla neredeyse başladı 25. dakikada. Sonra Gençlerbirliği Rafael Luis'le 1-1'lik beraberliğe geldi. 68. dakikada Amespor tekrar öne geçti ama 90+2'de Talisson korner topuyla 2-2 beraberliği yakaladı. Amespor 19 şut attı ve 2.16 gol beklentisi üretti. Gençler Birliği 2 golü 0-50 gol beklentisiyle yakaladı. 2 gol buldu. Yani bunun da detayını vaktimiz olursa size vereceğiz. Alanya Spor Erzurum Spor maçı 0-0 bitti dedim. Yani gol yok, kart yok, böyle bir maçtı. İki takım da toplamda neredeyse 3'e yakın, 2,5-3'e yakın gol beklentisi yarattı ama gol yaratamadılar. Samsun-Trabzon maçı çok enteresan bir maçtı. Gerçekten de ilk yarıda 3 gol oldu. Yani Muçi 38'de gol perdesini açtı. 28'de gol perdesini açtı. 38'de Mbaygu ve 40'da Cu 3-0'a taşıdı maçı. Ama 44. dakikada Melih Kabasakal'ın saçma sapan gördüğü kırmızı karttan sonra Trabzon hakikaten ecel terleri döktü. Ama Samsun Spor'un gücü ve gol yollarındaki elemanları gol atmaya yetmedi açıkça söylemek gerekirse. Fenerbahçe neredeyse full'e yakın bir kadroyla çıktı Rizespor'un karşısına. Asensio'nun olması tabii ki her şeyi ne kadar değiştireceğini bizim gözümüze soktu. 12. dakikada Asensio golünü attı. Sonra 83'e kadar bir oluştu, durağanlık oluştu. İrfan Can Kahveci 83'te inanılmaz uzaktan şutuyla 2-0'a getirdi maçı. 87'de Oğuz Aydın Fenerbahçe'yi 3-0'a taşıdı efendim. Hep bu hafta 80'den sonra goller oldu dikkat ederseniz. Konya-Başakşehir maçı böyle bir durağan bir maçtı. Yani Konya 9 tane şut çekti ama 0-42 gol beklentisi yarattı. Yani biraz havaya tavaya gol yaptılar, şutlar çektiler. Başakşehir 7 şut çekti ve 1.08 gol beklentisine ulaştı ama yani Başakşehir'de çok gol atası yoktu. Şimdi Gaziantep-Çorum maçına geldiğimizde yani Çorum'u başta böyle çok gördü herkes. Aman Çorum'da takım mı ya filan diye baktılar. Bu küme düşmeye aday takımlardan biri dediler ama Çorum çok iyi takım. Bakın Çorum inanılmaz bir orta sahadan gol yollarına akan bir takım haline geldi. İnanılmazdı gerçekten. Maçı seyredemediyseniz o beIN Spor özetlerinden mutlaka bakın. İnanılmaz ara paslarla gollere gittiler. İnanılmaz gittiler zaten. Bu maçı kaçırmayın. Tekrar seyredin. Gaziantep 3-0 yenildi ama hiç de kötü oynamadı bu arada. Yani Gaziantep'in hakkında verelim. Yani 3-0 yenilmişleri bir maç değildi bence. Beşiktaş Kocaeli ile 2-1 galip geldi. Galip gelmeyi bildi. Penaltı vardı. 18. dakikada Orkun Kökçü'nün Orkun Kökçü 1-0'la öne geçirdi. Ardından Kofomana burada 26. dakikada Kocaeli'ni 1-1'e taşıdı ama 31. dakikada penaltı geldi ve Vlahovic penaltıyı attı. Tartışmalar var. Bunların üstüne doğru gideceğiz zaten. En son Eyüp Spor Göztepe'ye 4-0 yenildi kendi evinde. Yani Göztepe yendi ama yani Göztepe gerçekten de böyle bir yapıyor. Ateşle oynuyor. Ben size söyleyeyim. Yani geçen senenin Göztepe'sinden nasıl bu kadar uzaklaştı anlamak mümkün değil efendim. Gerçekten de mümkün değil yani. Neyse şimdi birazcık haftanın portrelerine gidelim isterseniz. Böyle de bir hazırladım sizler için. Böyle bir genel akış hazırladım. Şimdi ve ondan önce bir dakika bir şeyler yapalım. Maçları teker teker maçları vereyim ben size önce. Galatasaray maçından başlayarak tabii ki o maç yayın sırasıyla verelim. Şimdi burada başa baş bir futbol var. Ne zamana kadar? Osimhen girene kadar. Yani şimdi Galatasaray 3-1 yendi. O ne kadar rahat yendi var ya. Bu hafta Barcelona düşünsün bugün filan diye söyleyebilir sadece skora bakanlar ama tam olarak öyle değil. Yani son dakikalarda gelen 2 golün yani 89'dan sonra gelen 2 golle yendi ama yani bu bir geri dönüş hikayesi bile değil. Şimdi maçın bütününe baktığımızda Galatasaray'ın belirgin bir oyun üstünlüğü kurduğu, rakibi yarı sahasında tuttuğu, çok fazla gol pozisyonu ürettiği görülüyor. Ama işte bu üstünlüğün skora yansıması imkansız ne zamana kadar? Osimhen girene kadar. Yani Osimhen'in biraz istatistiklerine baktım ben. Osimhen ligimizde oynadığı, oyunda durduğu son 17 maçın tamamında gol atmış ya da asist yapmış. Yani 17 maçta da gol üretimine katkıda bulunmuş diye. İnanılmaz. Yani topa sahip olma oranları mesela Galatasaray'ın lehine 63'e 37. Şut sayıları 25'e 9. İsabetli şutlar 11'e 3. Yani Galatasaray rakip ceza sahasında 52 kez topla buluştu. Yani öyle böyle değil. Kasımpaşa 6 kez rakip ceza sahasına girdi ki bir tanesini gol yaptı zaten. İki takımın hücum üretkenliği arasındaki en çarpıcı farkı en iyi içinde anlatan rakam da bence bu. 52'ye 6 ceza sahasındaki topla buluşmalar, dokunuşlar. Yani beklenen gollere baktığımızda da biraz bunu görüyoruz. Galatasaray 2.52 gol beklentisi üretti. Kasımpaşa 0.49 gol beklentisi üretti. Yani ortaya çıkan o fırsatların da ne kadar doğru fırsatlar olduğunu bu da bence gayet iyi anlatıyor bize. Paslara baktığımızda şimdi Galatasaray 435 pas yapmış. 366'sında başarılı olmuş. Yani %84 pasla oynamış ki gayet yüksek bir oran. Kasımpaşa 255 pas yapmış. Neredeyse Galatasaray'ın ilk yarıda yaptığı pas oranı tam şeyde yapmışlar. Ve 186'sını doğru yapabilmiş. %73'te kalmış. Galatasaray bayağı bozdu onların oyununu. Ki Galatasaray ciddi de bir süre 10 kişi oynadı. Bunu da gözden kaçırmamak lazım efendim. Yani Kasımpaşa Galatasaray'ın 10 kişili oynama şeyini değerlendirebilirmiş gibi gözüktü başta. Golü de zaten kırmızı karttan 3 dakika sonra falan attı yanlış hatırlamıyorsam ben. Ama yani işte Osimhen. Yani Osimhen girdi ve bambaşka bir maç oldu. 10 kişi olmasına rağmen Galatasaray. Bu arada şunu da ben söylemek istiyorum size. Bu hafta 3 kırmızı kart oldu gerçekten de. Okan Buruk kırmızı kartı değerlendirmeyi başaran, onun yerine bir şeyler koymayı başaran bir teknik direktör olarak bence bu hafta teknik direktör tahtasında tepeye çıktı. Yani çünkü 10 kişi kaldıktan sonra o maçı taşıyabilmek zordu. Okan Buruk o maçı taşıdığı gibi bir de iki tane de gol buldu. Son 3 dakikada 5 dakikada attı battı. Hiç fark etmez. Okan Buruk bunun altından kalktı. Bakıyorum başka. Yani Galatasaray bence kazanmayı hak edecek kadar da fırsat üretti. Yani dediğim gibi son dakikalarda golün gelmiş olmasına bakmayın. Yani son dakikalarda Galatasaray golü atamasaydı Galatasaray kötü oynadı falan diyecekler olurdu belki. Ama bizim rakamlarımız daima bunu söylüyor. Maçın sonucunu belirleyen ilk unsur nelerdi diye, yani unsurların üstünden gittiğimizde ilki bence rakip savunmayı sürekli baskı altında tuttu Galatasaray. Yani iyi bir, çok iyi bir hücum presi yaptı. Kasımpaşa'nın 36 uzaklaştırma ve 8 şut bloğu yapması kendi ceza sahası çevresinde ne kadar yoğun savunma yapmak zorunda kaldığını gösteriyor. Galatasaray bu arada 8 tane de korner kullandı. Bu da az buz değil tahmin edeceğiniz gibi. Tabii Kasımpaşa'nın uzun süre ayakta durmasını sağlayan faktörlerden bir tanesi de Giannotis. Yani Kasımpaşa'nın kalecisi. Gerçekten de her 3 büyüklerle 4 büyüklerle oynayan takımda olduğu gibi o kaleciler yine bir şov yaptı. 9 kurtarış yaptı Giannotis. Yani 9. Gerçekten de inanılmaz bir rakam bu. Galatasaray hücum üstünlüğü daha erken ve farklı bir skora bence dönüşmesini bayağı engelledi. Ama tabii yani baktığımızda hani Galatasaray'ın şutlarının da ne kadar yüksek gol beklentisi yarattığını da baktığımızda aslında Giannotis'in ne kadar şey yaptığı önemli. Şimdi yine Abdülkerim Bardakçı aslında Galatasaray'ın kapısını açtı, pencerelerini açtı. Yani Batrakov'un asistiyle kafa attı ve duran topta olsun. Ama yani Galatasaray bu duran topları çok iyi kullanıyor ve kullanmaya devam ediyor. Gabriel Sara'nın bunu çok iyi yaptığını söyledik. Acaba Batrakov geldikten sonra aynı yoldan ilerleyebilir mi diye bakıyorduk ki ilerleyeceğini de gösterdi bize. 79. dakikada mesela bir pozisyon vardı. Aynı dakikalarda Osimhen, Davinson Sanchez ve yeniden Osimhen'in şutları geldi orada. Yani böyle Galatasaray ben gol atacağım abi. Yani bu maç böyle bitmez dedi. Gerçekten de bizim gözümüze soktu. Şimdi yine hani belirleyici faktörler diyoruz ya, burada Torreira'ya bakmak lazım. 65. dakikadaki kırmızı karta bakmak lazım. Yani karttı değil değil filan değil. Ben başka açılardan bakıyorum biliyorsunuz. Torreira'nın oyunun merkezindeki pozisyonu düşünüldüğünde işte hem savunma geçişlerinde hem de ikinci topların kontrolünde yeni bir düzen kurulması gerekiyordu. Galatasaray bunu yaptığı oyuncu değişiklikleriyle bence yerine getirdi. Yani Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra ürettiği şutların yaklaşık 1.2 gol beklentisi değerine ulaştığını düşünecek olursak neredeyse o ana kadar ürettiği pozisyonların yarısını üretmiş durumda 65. dakikadan sonra. Yani bir bir gitmez bu maç diyerek Galatasaray iyi saldırdı. Hem de 10 kişiyle saldırdı. Ve o 10 kişiyle gerçekten de 65. dakikaya kadar ürettiği gol pozisyonlarının yarısı kadar gol pozisyonu üretti. Yani işte bu noktada Okan Buruk'a tebrikleri göndermek lazım. Yani mesela Abdülkerim'in gol beklentisi kaç biliyor musunuz? 0.07. Yani olmaz bir gol attı. Barış Alper'in gol beklentisi 0.11. O da olmaz bir gol attı. Yani ya bu arada Barış Alper Yılmaz için söylediklerimizi umarım hatırlıyorsunuz. Burada her hafta söylüyoruz. Şimdi Barış Alper Yılmaz'ın santrforda işte ne bileyim uç kanatta santrfor gibi yalancı santrfor gibi oynadığı durumlarda aslında nasıl ziyan olduğunu ben size sürekli söylemiştim. Çünkü Barış Alper Yılmaz gerçekten de oynadığı 2 numaralı pozisyonda arkadan gelen pozisyonda gerçekten de şov yaptı. Yani ben buyum dedi. Yani Barış ileride gol vuruşları olsun bilmem ne olsun adamı değil arkadan ileriye doğru çıkarak çok daha başarılı oluyor ve arkadan ileriye çıktığı durumlarda daha da fazla gol atıyor. Bu arada işin enteresan tarafı da bu. Şimdi oyuncu değişikliklerinin maçı nasıl değiştirdiğine bakacak olursak onları söyleyelim tabii ki. En kritik tercih 65. dakikada tabii ki Torreira kırmızı kart gördükten sonra oldu. Şimdi ne yaptı? Leao'nun yerine Eren Elmalı'yı soktu Okan Buruk. Batrakov'un yerine de Lemine'yi aldı. Şimdi bunlara baktığımızda abi acaba birazcık şey mi var? Defansif mi oldu takım falan diye düşünülebilir ama bu iki değişiklik aslında şöyle bir şey yaptı. Savunma güvenliği ile orta saha dengesi bakımından enteresan bir iş yaptı. Leao'nun yerine bir savunma oyuncusunu, Batrakov'un yerine daha fazla merkez ve fiziksel mücadeleye karşı dayanabilecek Lemina'yı soktu. Galatasaray aynı anda hem birebirde adam eksiltebilen hem de bir hücum silahını maçın en yaratıcı oyuncularından bir tanesini kaybetmiş oldu gözüktü. Batrakov bu arada 4 gol fırsatı yarattı ve %91 pasla oynadı. Batrakov iyi oynadı. Hani onu şey yapabiliriz, söyleyebiliriz. Lemina'nın katkısı skordan bağımsız olarak olumluydu. Yani 23 dakikada 3 savunma aksiyonu aldı. Çok önemli. 2 top çaldı ve 3 kazanılmış mücadele kaydetti. 12 pasının 10'unu isabetli yaptı ve uzatma bölümünde de golünü attı. Daha ne yapsın adam? Eren Elmalı'ya baktığımızda 23 dakikada 15 pası isabetli kullandı. O biraz daha paslaş konusunda şeydi. Ama 2 top çalma ve 3 savunma aksiyonuyla aslında ona verilen görevi yani 10 kişilik bir takımın defansını derleyip toplama görevini bence çok iyi yaptı. Tabii 77. dakikaya geldiğimizde zaten maçın kopma yeriydi orası. Deniz Gül'ü çıkarttı Okan Buruk ve Victor Osimhen'i aldı. Abdülkerim Bardakçı'yı çıkarttı yerine Leroy Sané'yi aldı. Böylece hani böyle bir maçı tutar gibi yapıp en hücumcu elemanlarını sokmuş oldu. Düşünün ki defanstan adam çıkarıp Leroy Sané'yi sokuyorsunuz filan. Yani olay bambaşka oldu. Abdülkerim'in çıkıp hani Sané'nin girmesiyle beraber takım tabii ileriye doğru evrildi. Sané 13 dakika sahada kaldı belki ama biri isabetli işte bir isabetli şut çekti. 6-0 performans puanı aldı. Çok başarılı olduğunu belki söyleyemezsiniz ama top taşıdı ve doğru yerlerde pas istasyonu haline dönüştü. Bunu da söyleyelim efendim size. Şimdi önümüzdeki hafta Galatasaray'ın başına neler gelecek? Bugün neler gelecek? Barcelona'yı biraz daha detaylı konuşacağız ama buradan geçelim. Galatasaray'ı bitirmeden önce bunları da konuşalım. Şimdi Kasımpaşa ardından Barcelona maçına çıkacak bugün. Daha önce şimdi Trabzon'u yenildiğini gördük. İşte Sporting'e kaybetti. Kocaeli'yi yendi, Başakşehir'i yendi. Göztepe'yi 3-2 zor geçti falan ama Galatasaray gol üretmeyi sürdürebiliyor ve yakın skorlarla maçı kazanmayı biliyor. Yani kötü oynasa bile tamam yakın skor bir fark iki fark filan gibi şeklinde maçı kazanabiliyor. güçlü rakipler karşısında savunma dayanıklılığının aynı ölçüde güvenilir olmadığı görülüyor. Yani kendisiyle aynı ligde olmayan takımlardan da gol yiyebiliyor. Defansif yönlerde aksaması çok bariz olmaya başladı Galatasaray'ın. İşte Trabzon'la Sporting karşılaşmaları, arka arkaya gelen o karşılaşmalar zaten bize bunları gösteriyor. Gelecek açısından en önemli karşılaşma mesela bu akşamki Barcelona maçı. Şimdi Kasımpaşa karşılaşmasıyla Barcelona mücadele sırasında timi 4 gün vardı. Hazırlandığı bilmiyorum bu sıkışık takvimde. İşte kadro tercihlerini bugün göreceğiz. Yani Osimhen bugün 13 dakika oynadı. Sané 13 dakika oynadı. Lemina 23 dakika oynadı ama Barcelona maçında mesela onlar mı çıkacak? Osimhen ne kadar baştan sona kalabilecek Barcelona maçında? Bunları görmemiz lazım. Bir de tabii Torreira gelecek hafta olmayacak. Kırmızı kart gördüğü için ligde tabii ki. Bunu nasıl kapatacak? Yine Lemina ile mi kapatacak? Ne olacak? Onu hep beraber görmemiz lazım efendim. O zaman haydi bir diğer maça doğru isterseniz yelkenlerimizi açalım. Hemen bakıyorum buradan. Ha, bu arada sizin için maçla ilgili ürettiğim her şeyi dergi.social adresinden bulabilirsiniz. Orada artık her haftanın bütün maçlarının detaylı istatistiklerini elimden geldiğince koymaya çalışıyorum. Şimdi Fenerbahçe maçına gidelim isterseniz. Yani Fenerbahçe maçı 3-0 kazandı ama maç 3-0 mıydı? Yani gerçekten 3-0'lık bir maç diye mi bakalım? Oo, Fenerbahçe rahat rahat kazandı diye mi bakalım? Nasıl bakalım? Ben bunu size bırakıyorum. Neden? Şimdi yalnızca sonucuna bakarak değerlendireceğimiz çok rahat bir maç olduğu filan izlenimini bir kere kafanızdan silin. Öyle bir maç değildi. Şimdi 3 gol atan, gol yemeyen ve deplasmanda 3 puanla dönen bir takımın rakibine büyük üstünlük kurduğu düşünülebilir ama hemen o düşünceleri de kafanızdan silin. Yani maçın istatistiklerine baktığımızda ilk 60 dakikada çok dengeli bir maç oldu bu. Rize Spor'un hücum üretiminin öne çıktığı bir karşılaşma oldu. Yani Rize'yi hiç küçümsememek lazım. Asla küçümsememek lazım. Mesela Rize Spor %50.1, yani Fenerbahçe'den daha fazla topa sahip oldu. Fenerbahçe'nin rakibine topu hiç göstermeden kazandığı bir maç olmadığının ilk göstergesi oldu. Yani Fenerbahçe'nin aslında topa rakibinden daha az sahip olarak kazandığı bir maç oldu. Böyle de bir tarihe geçti. Rize Spor 453, Fenerbahçe 444 pas yapmış. Yani orta sahalar da bayağı dengeli gitmiş maçta. Dediğim gibi yani 3-0'a bakmayın hiç. Bu arada doğrudan pas isabet oranı hani olarak bunları değerlendirmeyin. Ama yani iki takım da topa neredeyse eşit derecede sahip olduktan sonra pas sayılarının da birbirine eşit olması bunun aslında ne kadar çekişmeli bir maç olduğunu şeyini bize vermeli. Şimdi 12. dakikaya gidelim. Marco Asensio Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla topu aldı ve topu işte o rakip defans oyuncularına çarptırarak ağlara gitti. Böyle enteresan bir gol oldu gerçekten de. Asensio da beklemiyordu gibi geldi bana. Yüz ifadesi böyle bir enteresan yüz ifadesi. Çok sevindi yani. Burada şunu söyleyeceğim. Kerem'le Asensio'nun birbirlerine yaptıkları asist sayıları acayip derecede yüksek. Yani Kerem'i oynatınca herkes biraz sinirleniyor Kerem'e. İşte Kerem'in yaptığı hareketlere, kaçırdığı toplara falan sinirleniyor. Bu arada Kerem'de bunun stresi de var. Onu da herhalde görüyorsunuzdur yani. Çünkü pas verse gol olacağı yerde artık dur ya ben gol atmalıyım diyor Kerem. O stresten kendini kurtarması için onu atamayınca daha da çok strese giriyor gibi böyle acayip acayip şeyler var. Bence hani Fenerbahçe'nin ilk golünü bitiricilik anlamındaki şeyi Fenerbahçe'ye yazalım ama taktik ihtiyaçlarını da belirledi aslında Asensio'nun golü. Yani Asensio'nun golü gol olmasaydı ev sahibi takım hani beraberliği yakalamak zorundayım öyle oynayayım demek yerine başka bir oyun oynasaydı, oyunu çok bozulmasaydı belki de daha farklı bir skor çıkabilirdi ortaya. Bunu söylemek lazım ama ya bir şey söyleyeceğim. Bunu böyle söyleyince tabii yanlış anlamayın ama Ederson'un bu maçtaki bu kadar yüksek performansı gerçekten de Fenerbahçe için süper bir sinyal değil. Bakın size bunu net bir şekilde söyleyeyim. Yani 5 kurtarışı var. 5 bariz kurtarışı var. Rizespor'un gol bulamadığı bir karşılaşmada 5 kurtarışının olması Ederson'u biraz daha yukarı çekiyor. Artık Fenerbahçe seyircisi Ederson'la barışmıştır diye düşünüyorum, umuyorum. Savunma çizgisinin arkasındaki topları da kontrol etmesi, süpürmesi, Rizespor'un hızlı ataklarını ileriye çıkarak durdurması, uzaklaştırması falan, bu da bence çok önemli. Mesela 27. dakikada Olavoy'un ile Sov'un içinde bulunduğu bir pozisyonunda Ederson'da kaldı. Yani bu çok önemli bir şeydi. Orada beraberlik gelebilirdi. Bunu buradan iyi yırttı. Tabii bitiricilik farkı çok önemli. Yani Rizespor'un hücumları bitmedi. Fenerbahçe'nin hücumları bitti. Yani böyle bir şey var. Şimdi baktığımızda şimdi Fenerbahçe daha az şut olayıyla daha fazla gol bulması olayı iyi bir yere doğru götürdü. Fenerbahçe için iyi bir yere doğru götürdü. Ama her zaman böyle olur mu? Bunu düşünmek lazım Fenerbahçe açısından baktığımızda. Fenerbahçe'nin asıl sorunu nerede? Şimdi isterseniz gelin biraz bunlara bakalım Fenerbahçe açısından. Şimdi Rizespor'un şut dağılımına baktığımızda Rizespor'un 11, Fenerbahçe'nin 3 şutla devreyi kapaması enteresan. Yani hani 11 Rizespor, 3 Fenerbahçe, normalde tersinin olması daha mantıklı gelir değil mi? Ama evet, böyle bir şey var yani. Fenerbahçe ilk yarıda daha az şut üretmesine rağmen öndeydi. O işte Asensio'nun vuruşunun mucizesi diyelim buna. Yani bunu iki şekilde yorumlayabiliriz. Bir tanesi Fenerbahçe'nin fırsatları daha iyi değerlendirip daha verimli oynaması olarak değerlendirebiliriz. İkincisi de rakibine gereğinden fazla hücum imkanı tanıdığını söyleyebiliriz. Yani genelde Kante'yi Mante'yi geçip de öyle gole doğru gitmesi rakip takımların çok mümkün olmuyor. Ama bu maçta Rizespor bunu yaptı. Yani Rizespor'un ne yaptığına bakarak aslında yani orayı şöyle bir şey yaptı. Topla adam geçmeye çalışmadılar. Paslarla, hızlı paslarla tık tık tık tık geçtiler. Biraz tiki takaya yakın bir şey yaptılar ve Fenerbahçe'de bu kadar şut atmak... Ha, şutlar çok iyi şutlar değil. Şimdi onu söyleyeyim ben size. Yüksek gol beklentili şutlar değil. Ama yani Fenerbahçe'de bir yarıda 11 şut çekmekte hani Fenerbahçe'nin olsun ya neyse ne yapalım filan demesi gereken bir şey değil. O da zorlu bir konu. Oyun bölgesine baktığımızda %45 ile topun orta üçte birlik bölgede oynandığı görülüyor. Yani orta saha oyunu olmuş. Maçın neredeyse yarısı orta sahada oynanmış. Fenerbahçe'nin savunduğu tarafta %31.2 kalmış top. Rizespor tarafında da %25.3 kalmış. Yani aslında Rize hiç de fena bastırmamış. Yani şutların dışında bunları da bizim önemli olarak vermemiz gerekiyor. Skriniar toplam pasların %15'ini yapmış. Şimdi burası önemli. Yani Skriniar bayağı bildiğiniz bir orta saha oyun kurucu gibi çalışıyor. Bütün pasların %15'ini yapmış olması Skriniar'ın önemli bir şey. Ake ile Genduzi de %12'şer, 12.2'şer yapmış. Yani ikisi de toplam şeylerin %25'ini yapmış. Üstüne de bunu koyduğumuzda %40'ını defansa yönelik 3 elemanının yaptığını görüyoruz Fenerbahçe'nin. Tüm paslarının %40'ını defansif elemanlarının yaptığını görüyoruz. Yani bu Fenerbahçe'nin orta sahasının eksikliğinden mi kaynaklanıyor, yoksa bir taktik yüzünden mi böyle oluyor? Bunun yorumunu ben biraz daha size bırakıyorum ama şeye baktığımızda hani Fenerbahçe sahasında oyunun daha çok oynandığını göz önünde bulundurduğumuzda aslında Fenerbahçe için biraz daha düzeltme alanı olarak bunları dillendirmek herhalde yanlış olmaz. Şimdi mesela Asensio'nun daha çok topla buluşması lazımken Asensio toplam pasları %5'ine dokunabilmiş. Yani Asensio'nun aslında daha çok bir şeyler yapması gerekirdi ya da daha çok topla buluşabilmesi gerekirdi derken o kadar da olmamış. Yani Greenwood'a baktığımızda mesela %6.4, Kerem Aktürkoğlu'yla Vedat Muriçi'ye baktığımızda %4.4 ikisi de. Yani ön taraf çok az pas yapmış ya da pas trafiğine çok daha az katılmış. Daha fazla sanki katılsalar acaba top daha mı ileride dururdu ya da top ileride dursa onlar daha mı çok pas eder? Yumurta tavuk ikilisi var burada. Yani Rizespor'un daha iyi savunma yaptığını söylemek çok doğru olmayabilirse de Rizespor'un karşı tarafta daha çok oynadığını söylememek için de hiçbir nedenimiz yok. Yani bunu da ben söylemiş olayım. Şimdi yine oyuncu değişikliklerine gelelim isterseniz. Oyuncu değişiklikleriyle neler oldu? Hani bu biraz antrenörün de bence yeteneğini gösteriyor. Oyuncu değişikliklerin ne olduğu ne bittiği. Şimdi Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal. 11'de başlayan Asensio'yu, Greenwood'u, Kerem Aktürkoğlu'nu ve Vedat Muriç'i tutuyordu. 60. dakikada yalnızca bir gol vardı atılabilmiş. 59. dakikada Asensio'nun yerine İrfan Can Kahveci girdi. Şimdi tek golü atan oyuncuyu çıkarıp İrfan Can Kahveci'ye girince Asensio biraz daha bir şeyler yapabilirdi. Belki falan diye konuştular ama insanlar Asensio'da biraz yorulmuştu. Yani aslında o şeyden çıkmıştı birazcık. Şimdi İrfan Can'ın 83. dakikada attığı gol, o uzaktan gol, yani inanılmaz bir goldü. Ve İrfan Can evet bunu hep yapıyor. Dışarıdan uzaktan vurmalarda kale önündeki pozisyonlardan çok daha iyi, çok daha yüksek yüzdeyle verimle oynuyor. Şimdi Lukaku'nun Vedat Muriç'in yerine girmesi çok fazla bir şey değiştirmiyor. Yani Lukaku maçı değiştirecek bir oyuncu değil. Hani nasıl Galatasaray maçını anlatırken şeyi söyledik ya, 77. dakikada Osimhen girdi ve bambaşka bir yere çevirdi oyunu. O girdikten sonra iki tane gol geldi mesela. Ama Lukaku'yla böyle bir şey, yani Lukaku girdikten sonra da gol oldu ama Lukaku'nun o gollerde varlığı gözle görülür müydü bilmiyorum. Yani Lukaku girmese orada bir başkası olsaydı o goller atılır mıydı? Yine bence yine atılırdı. Yani Lukaku oyuna çok fazla bir şey katamıyor gibi gözüküyor. En azından şimdilik belki biraz daha form tutarsa bunlar olabilir. Değişikliklerin başarısını değerlendirirken zamanlamasını da tabii göz ardı etmemek lazım. Mesela Rizespor 80. dakikaya girildiğinde hala bir gol gerideydi ve beraberliği de bol bol arıyordu. Şimdi Rize'nin ileri çıkması, savunma hattındaki boşlukların artması, yorgunluğun devreye girmesi Fenerbahçe'nin yeni hücum oyuncularının işini kolaylaştırdı. İrfan Can Kahveci tamam böyle top taşıyıp da o ilerlere bir şeyler götüremedi. Yani attığı gol öyle bir gol değildi zaten. Hani böyle atar, arkadan koparsınız, koşarsınız, gidip gol atarsınız. Öyle bir gol değildi belki. Ama işte yeni giren oyuncular bir ayrı bir hava getirdiler, bir hareketlilik getirdiler. Şimdi gelelim Aston Villa maçına. Yani Fener ne yaptı? Roma'yla 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'a kaybetti. Gaziantep deplasmanından 0-0 döndü. Eyüp'e 8 tane attı filan böyle baktığımızda. Bu arada Turan Tovuz diye bir takımla oynadı. 2-0 bir hazırlık maçı kazandılar ama yani hazırlık mıydı o, yorgunluk muydu tam emin olamadım. Yani şimdi Aston Villa'nın durumu çok parlak değil. İngiltere Ligi'nde de çok parlak değil. Ama şimdi İngiltere Ligi'nde bir takımın şu ana kadar çok fazla galibiyet alamamış ya da hep böyle yenilmiş ya da berabere kalmış olması geçen sene ligi 5. bitirmiş olmasını değiştirmiyor. Yani İngiltere Ligi'ni 5. bitiren bir takımı küçümsemek çok yanlış bir hareket olur. Yani neresinden bakarsanız bakın onlar İngiliz takımı. Ona göre para alıyorlar, ona göre ekip kuruyorlar, ona göre motivasyonları var. Ha yenemez biz, yeniriz içinden bile geçeriz. Ama işte başka türlü bir oyun olması lazım burada. Bunları söylemek lazım efendim. Biz hani bekletmeden Trabzon maçına doğru isterseniz yola çıkalım. Trabzon enteresan. Yani Trabzon maçını ben şöyle yorumladım. Trabzon önce Superman'di, sonra Survivor'a döndü. Şeyi Survivor'a çevirdi. Neden? Yani bu maçı siz nasıl izlediniz, ne düşündünüz bilmiyorum tabii. Mesajlarınız gelirse onları da bakarız hep birlikte. Yani burada önemli olan şey bence Mucci'ydi. Mucci'ye dikkat etmek lazım. Mucci maçın ilk 30 dakikasında, 35 dakikasında özellikle attığı golü de bir kenara bırakıyorum. İnanılmaz işler yaptı. Gerçekten de inanılmaz işler yaptı. Mesela bu maçta Trabzon'un böyle alışılagelmiş o ileriye doğru giden bilmem ne kontra atak oyunundan baskılı bir hücuma dönüşmesinin altında Mucci'nin performansı yatıyor. Mucci hakikaten de Trabzonluların iyi ki gelmiş dedirttiği bir maç yaşadı bu hafta. Çok güzel hareketler yaptı gerçekten de. Çok doğru yerlerde doğru paslar da attı. Sadece attığı gol için söylemiyorum bunu. Kaçırdığı goller de var. Ama böyle bir şey yaşadı. Şimdi baktığımızda Trabzon ilk yarıda 3-0 öne geçti ama böyle biraz da birbiri arkasına gelen şok gollerle 3-0 öne geçti. Fakat maçın bir kırılma anı var. Kırmızı kart anı. Yani bu kadar saçma sapan bir kırmızı kart görülmemeli. Yani gerçekten Trabzonlu oyuncu işte rakip ona sert girdi diye ayağa kalkıp orada ayakta duran bir oyuncu, tamam o da birazcık tiyatro yaptı ama kafa atıp hakemin önünde bu arada. Yani hakem ne yaparsa yapsın görecek. Hakemin önünde işte kafayla böyle bir hareketler, kafa atmalar filan. Yani kırmızı kartı yalvararak aldı. Şimdi çok saçmaydı bu gerçekten de. Ama olayın esas saçmalığını gösteren ne biliyor musunuz? Trabzon'un oyuncuları da ona çok kızdı. Trabzon'un antrenörü de ona çok kızdı. Antrenör o kadar çok kızdı ki adama neredeyse kendi de sarı kart görüyordu. Yani orada bir de şeydi, kartı itiraz ediyor. Hayır, adam kartı itiraz etmiyor. Adam oyuncusuna itiraz ediyor. Ne yapıyorsun sen diye. Ki ne yapıyorsun sen demekle de ne kadar haklı olduğunu ikinci yarıda gördük. İkinci yarıda Samsun kendine geldi ve gerçekten de ya böyle bir pozisyonda iki kere falan topu direkten döndü. Neredeyse 70 küsürüncü dakikaya kadar dört tane bir topu direkten döndü Samsun'da, öyle bir şey oldu yani. Hani Trabzon'u gerçekten ilahlar korudu. 3-0 olmasaydı mesela o maç. 1-0'la devam ediyor olsaydı Trabzon gerçekten de çok zorlu bir yere doğru gidiyor olabilirdi. Ama burada bir ama koymak istiyorum. Trabzon'un antrenörü gerçekten de Trabzon'a kaliteli şeyler kattı. Yani gerçekten de katma değeri çok yüksek bir antrenör olduğunu gösterdi. Trabzon daha önce belirli oyuncuların sırtına binip onların oynadığı ya da oynamadığı zamanlardaki gücüyle değerlendirilirken Trabzon geçen hafta bunun sinyallerini vermişti. Geçen hafta değil mi? Lig maçlarından önce, milli takım maçlarından önce bunun sinyallerini vermişti. Bu hafta bence bariz bir şekilde, bir dakika abi ben yavaş yavaş bir teknik direktör takımı olmaya gidiyorum. Bu takımda herkes bir dişli gibi birbirini tamamlayacak demeye başladı. Yani Ju mesela çok enteresan bir santrfor. Görev adamı. Ben gol atarım, gerisine bakmam falan adamı değil. Gerçekten bir görev adamı. Muçi oynayınca doğru yerde doğru şekilde, belki de serbest oynayınca daha başka bir adam haline dönüşüyor. Trabzon iyi bir yere doğru gidiyor, ben size söyleyeyim. Yani bu haftaki o yüzden Beşiktaş maçında birazdan anlatacağım sizlere. Gerçekten de iyi bir yere doğru gidiyor. Sadece Trabzon biraz arkada fazla alan bırakıyor. Onlara biraz daha dikkat etmesi lazım. Çünkü Samsun böyle 2-3 kere 5'e 3 geldi Trabzon'un üstüne. Biraz Samsun'un forvet yeteneksizliğinden şey oldu ama her hafta yeteneksiz forvetlere denk gelmeyebilir Trabzon. Kalecisi çok iyi ama yani o kaleci de bir yere kadar. Yani bu hafta o kaleciyi aşan 3 top direkten döndü, 4 top direkten döndü yani. Bunlar girebilirdi ve kimse nasıl girdi bu top ya, ne şanslı falan demezdi. Direkten dönmek şanssızlıktı çünkü. Direkten dönmek değil. Başka neler söyleyebiliriz bu maçla alakalı? Evet, yani Trabzon 3 golle 1.71 gol beklentisi üretti. Kırmızı kart öncesinde Samsunspor kırmızı kart öncesinde 0.03 gol beklentisi üretti. Yani Samsun takıldı maç boyunca kırmızı karta kadar. Ama kırmızı karttan sonra Samsun 1.63 gol beklentisi üretti. 10 kişilik Trabzon'a karşı. Okan Buruk için söylediğimizi Trabzon için de söylemeliyiz. Bence Trabzon'un teknik direktörü kırmızı kartı kompanse edecek çok iyi değişiklikler, çok iyi oyun planları kurdu. Buradan kendisini bu bakımdan da tebrik etmek, kutlamak lazım efendim. 21 şut ya. Bakın 21 şut yani burada. Direklerden dönen toplar filan. Şimdi burada hani oyuncu değişikliklerine şu gözle mi bakarsınız bilmiyorum. Mesela Rice, Trabzon teknik direktörü, acaba hücumdan vaz mı geçti diye bakabilirsiniz. 3-0 önde zaten filan diye. Yani mesela Ernest Muçi'nin yerine Ozan Tufan girdi ama ben bunu şöyle değerlendirdim. Evet, biraz daha defansif bir orta sahaya ihtiyacı vardı zaten oyun itibariyle. Çünkü Ozan Tufan bek olarak da oynamayı bilen bir orta saha. Ama bunun dışında da Ernest Muçi gerçekten de kendini göstermek amacıyla çok fazla hücum aksiyonu yaptı ve dili dışarıya çıkmaya başlamıştı yani. Değişmesi gerekiyordu. Yorgunluk yüzünden değişmesi gerekiyordu. İlk yarıda çünkü 4 şutu var, 1 golü var. 0-56 gol beklentisi üretmiş falan. Az buz işler yapmadı o. Trabzon bence yeni bir döneme giriyor. Yani bunu herkes net bir şekilde düşünsün derim ben. Trabzon yepyeni bir döneme giriyor. Yepyeni bir Trabzon oluyor. Bence Fatih Tekke Trabzon'undan çok daha iyi bir Trabzon çıktı ortaya. Yani Fatih Tekke'nin tabii şeyleri vardı. Biraz sıkıntıları vardı. İşte beni istemediğim oyuncular aldı. Minvalinde bir şeyler söyledi. Diğer taraftan benim oyun düzenimi doğrulayacak oyuncular alamadık. Başka oyuncular aldık falan dedi. Ama Rice gelince şöyle bir şey yaptı. Eldeki malzemeyle çok daha farklı ve çok daha lezzetli bir yemek hazırlamayı bildi. Buradan Rice'a da tebriklerimizi sunmak kalıyor bize efendim. O zaman geçelim Beşiktaş'a. Şimdi Beşiktaş şöyle enteresan bir maçtı. Gerçekten de geçen hafta burada sevgili Selin'den konuşurken şunu söylemiştik. Yani gerçekten iyi bir maç olacak demiştik. Gerçekten de iyi bir maç oldu. Beşiktaş bu maçı bence oyun düzeni ve sistemiyle değil biraz yıldızlarıyla aldı. Özür dilerim. Yıldızlarının yetenekleriyle, yıldızlarının o patlamalı becerileriyle aldı bence. Şunu kastediyorum. Mesela Orkun'un attığı gol gerçekten de yıldız golüydü. Yani böyle onu şöyle böyle filan falan değil. Ha bakın burada golü başından itibaren seyredin. Eğer bir yerden bulursanız başından itibaren seyredin. Oyuncuların nasıl diğer oyuncuları toptan uzaklaştırdığını, yani Beşiktaşlı oyuncuların defansif Kocaeli oyuncuların nasıl toptan uzaklaştırdığını çapraz koşularla, dikey koşularla izleyin. Gerçekten de tam seyirlik bir sahne. Ama o son vuruş gerçekten de bir yıldız vuruşu. Normalde öyle bir gol olmaması lazım. Kocaeli'nin golüne gelecek olursak o daha enteresan. Yani şöyle çok enteresan. Kocaeli oyuncu şut çekti ve Beşiktaş kalecisi Nübel'in yüzüne geldi. Daha gözüne geldi. Yani gözünden çok rahatsız oldu. Bir süre yerde kaldı. Sonra hatta gözüne göz damlası damlattılar. Ben dedim ki yani bakın maçı seyrederken dedim ki ben de şimdi göz damlasını yaşamış bir insan olarak söyleyeyim size. Gözünüze bir damla damlatıldığı zaman gözünüzü eser miktarda, eser dakika kırpıştırmanız lazım ki o dağılsın. Çünkü bir süre etrafı flu görüyorsunuz. Yani bu korner çok tehlikeli bir korner olacak. Bunu Beşiktaş kurtarırsa çok önemli bir eşik geçmiş olur derken gol oldu. Birazcık şom ağızlık yaptım. Sevgili Beşiktaşlılar beni affetsinler. Ben de Beşiktaşlı olarak şom ağızlık yaptım. Yani orada öyle bir şanssızlık oldu. Biraz orada insanlar şey dediler. Ya bu Nübel'de nasıl böyle gol yer? Nasıl böyle bir hata yapar? Falan dediler. Ama adamın gözünde damla var. Yani kim olsa dünyanın en kalecisini bile koysanız o pozisyonda zorlanırdı. Yani çünkü Nübel asla yapmayacağı bir hata yaptı orada. Bence tribünler ona böyle şey koymadan, gönül koymadan bunu değerlendirerek bu pozisyonu düşünmeli diye düşünüyorum. Şimdi Trossard olarak geri döndü. Beşiktaşların bence yüreğine su serpti gerçekten de. Yani böyle sakatlanınca biraz korkmuştu herkes falan ama o milli aradan iyi döndü Trossard. Yine geçmişte yaptığını yapıyor. Yine gerçekten de sol kanattan 10 numara gibi oyun kuruyor. İnanılmaz. İnanılmaz gerçekten de. Başka neler söyleyebiliriz Beşiktaş maçında? Yani penaltı pozisyonu için söyleyelim. Verilmeyen penaltı pozisyonu için söyleyelim. Verilmeyen penaltı pozisyonunda ben başta şey dedim. Hakem çok atlamış dedim. Ya olmaz böyle şey. Bu penaltıydı falan dedim. Ve benim gibi bir sürü de insanın yazdığını gördük. Ama orada biraz yayıncı kuruluşun sonradan çok daha geç getirdiği taban olayını gördük. Bazıları diyor ki o taban değildi. Bazı bir şey. Yani ben ilk başta %100 penaltıyken şimdi %15-20 penaltı pozisyonlarına düştüm. Ama Beşiktaş'ın bu anlamda buraya gelinceye kadar o kadar çok canı yandı ki verilmeyen penaltılardan yani ya mesela bakın bu hafta Eyüp maçında saçma sapan şey oldu. Böyle rakibi korner pozisyonunda rakip diğerinin boğazından tutarak biraz onu çekti. Boğazından tuttuğu için cart diye kırmızı kart çıktı mesela orada. Yani hop demek ki boğazdan tutulunca kırmızı kartlar çıkabiliyormuş dedik. Ama bunların hepsi Beşiktaş'ın eğitici yönlerini gösteriyor. Yani Beşiktaş'ın itiraz ettiği şeylerin hepsi sonraki haftalarda olması gerektiği yere geliyor. Yani mesela o pozisyon olmasaydı bu kadar tartışılmasaydı bu hafta o kırmızı kart verilir miydi bilmiyorum. Çünkü diğer oyuncular da şaşırdılar. Ah falan dediler yani. Hem atılan oyuncusu atılan takım şaşırdı, hem oyuncusunu çıkan takım şaşırdı filan böyle. Neyse. Beşiktaş Kocaeli'nden iki kat daha fazla ceza sahasında topa dokundu. Böyle bir şey var. Büyük gol fırsatlarında Kocaeli önde bu arada. 4 büyük gol fırsatı yakalamış. Beşiktaş 3 büyük gol fırsatı yakalamış ki ikisini gole çevirdi zaten. Enteresan bir şekilde, yani eşit güçlerin, denk güçlerin bir maçıydı bu. Ama dediğim gibi yani yıldız farkı çok şey yapıyor. Yani mesela Beşiktaş'ın gol beklentisi 2.21, Kocaeli'nin gol beklentisi 1.65. Birbirinden çok uzak değiller yani. Kocaeli'ye gerçekten de tebrikler yapmak gerekiyor. Beşiktaş'ın mesela penaltısız gol beklentisi 1.42, Kocaeli'nin 1.56. 1.65, özür dilerim. Yani baktığımızda penaltıyı çıkartırsanız aslında iki takım da aynı yerlerde. Ha, penaltı çıkartırsanız derken penaltı mıydı? Kesinlikle penaltıydı bence. Hiç tartışacak çok fazla bir şey yok orada. İki takım da bu arada açık oyundan 1.40 gol beklentisi üretmiş. Onu da söyleyelim. Beşiktaş daha fazla top kullandı. Daha fazla şut çekti. Rakip ceza sahasını daha sık girdi. Açık oyunda oluşan gol beklentisinin bakımından ama yine de rakibine üstünlük kuramadı. Rakip bu arada çok iyi kapandı. Rakip çok iyi kapandı. Orta

çıkarttı kaleden. Yani neredeyse 1'e yakın gol beklentisi çıkarttı. Bu çok önemli bir rakam. Kesinlikle çok önemli bir rakam. Mete Altunbaş mesela gol beklentilerinde çok önemli bir eleman oldu Kocaeli'nde. Bu çocuk çok iyi bir çocuk. Bu çocuk o ilerleyen dönemlerde bence farklı takımlarda görebiliriz. Daha pahalı takımlarda görebiliriz diyeceğim. Yani hani daha büyük takımlarda değil mi? Daha pahalı takımlarda Mete'yi görebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bir gol beklentisi üretti. Yani 1-0-1 gol beklentisi üretti. Baktığımızda 1.65 gol beklentisi olan Kocaeli'nin ne kadar önemli bir tarafında olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Kocaeli gerçekte ne kadar etkili diye bakacak olursak, yani dediğim gibi bariz gol beklentilerinde çok yukarıdaydı. Duran toplarda hiç fena değildi Kocaeli. Bunlara iyi çalışıyor. 16 top çalma ve 14 pas arası gerçekleştiren Beşiktaş'ın aynı değerlerdeki şeyi 11'e 9'du. Yani Beşiktaş'tan daha fazla top çalma ve daha fazla pas arası gerçekleştirmiş ki Beşiktaş bunlarla övünüyordu. Hızlı top çalmasıyla vesaireyle övünüyordu. Yani Kocaeli'nin çok sağlam bir takım olduğunu herhalde bunlar da bize anlatıyor. Bakıyorum başka oyuncu değişiklikleri. Şimdi 39. dakikada Černý çıktı, sakatlanarak çıktı. İnşallah hızlıca geri döner. Çünkü Černý'yi çok insanlar şey yapmıyorlar. Ne yaptığını çok anlayamıyorlar bakın Černý'nin. Yani Černý böyle insanları çalımlayıp züv züv falan diye uzaktan İrfan Can Kahveci gibi uzak goller bilmem neler atmıyor. Ama defansı inanılmaz bir şekilde bir o tarafa bir bu tarafa götürüyor. Yani çapraz koşularıyla, dikey sürpriz koşularıyla, ara pasları alması ve vermesiyle inanılmaz işler yapıyor Černý. Černý takımın eğer böyle bir kavram varsa en büyük görünmez kahramanı. Pelerinli bir görünmez kahraman Černý. Yani bu anlamda Černý'ye laf etmeden ne olur öyle çok şey yapmayın ya. Çok kötü şeyler söylemeyin Černý'ye. Son dakikalara geliyoruz. Son dakikalarda biraz hemen Galatasaray bu akşam ne yapar biraz ona bakalım. Yani Barcelona yani en güzel zamanlarında bile yakalayamadığı bir form yakaladı. 8 maçta 24 puan aldı. 27 gol attı. Maç başına gol ortalaması 3'ün üstünde Barcelona'nın. İnanılmaz bir devir geçiriyor. Yani olabilecek en yüksek performanslı Barcelona'lardan biriyle oynayacak Galatasaray. Bu da Galatasaray'ın şanssızlığı. Hani böyle şey yaparız ya. Ya hani birazcık da kötü olduğu zamanlarda bir şey olsun falan yok. Yani Barcelona gerçekten en tepedeki haliyle oynayacak Galatasaray. Barcelona'nın eksikleri var falan diyorlar ama yok eksiği yani. Çok önemli bir yerde Barcelona. Galatasaray'ın bence en önemli şanssızlığı burada. Defansının yavaş olması, Barcelona hücumunun da dünyanın en hızlı hücumu olması. Yani nasıl bunu şey yapacak? Galatasaray ileri çıkmayacak mı? Topu rakibine verip kontratakla mı gidecek bilmiyorum. Galatasaray'ın Osimhen'le yaşayacağı şeyler ne kadar, kaç dakika oynatır, nasıl bir performansla oynatır onu da bilemiyoruz. Bunları hep beraber göreceğiz. Yani Galatasaray'ın yenme ihtimalini ben biraz düşük görüyorum. Üzgünüm ama yani en azından rakamlar böyle söylüyor. Yani Okan Buruk ne yapar? Torreira ile Lemina'yı merkezdeki geçiş koridorunu kapatmak için kullanır. Defansı onlarla başlatıp arkaya doğru götürür ve çok fazla ileri çıkmadan belki hızlı hücum yenemek adına geride birilerini bırakarak belki alan bırakmadan bir şeyler yapar. Bunu hep beraber göreceğiz. Ama yani Galatasaray'ın bu sezonki en zorlu maçlarından biri olacak. Ama Galatasaray'ın şöyle bir şansı var. Bu kadar az şans verilen bir ortamda Galatasaray bir galibiyet çıkartırsa ya da beraberlik çıkartırsa büyük kahramanlık olurlar. Bence sahaya kahraman olarak, kahraman olmak için çıkan bir takımın önünde birilerinin durması çok zor. Fenerbahçe'ye bakalım. Fenerbahçe'nin evet Aston Villa'ya maçı. Villa son karşılaşmasında Brentford'la oynadı. 2-2 berabere bitti. 20 şut çekti ama. Yani 2-28 gol beklentisi yaşadı. Sıkıntılı. Sıkıntılı. O taraf çok sıkıntılı. Trabzon Finlandiya'da 28. maçını oynayacak. Kups diye bir takımla oynuyor. Bence yener onu. Rahat rahat yener. Beşiktaş ne yapar? Hoffenheim'la. Hoffenheim de çok doğru bir zamanda değil. Çok iyi bir yerde değil. Ligde sıkıntılı zamanlar yaşıyor. 17. sırada Almanya'da. Ve en son maçında 2-0 yenildi. Sıkıntılı zamanlar yaşayacaklar onlar da. Efendim programın sonuna geldik. Arkadan da müziği duyuyorsunuz.

Sunuzdur. Ben Serhat Ayan. Haftanın saatinde bu hafta sevgili Selin olmadan tek başıma sizlerle maçları anlatmaya çalıştım. Gelecek hafta yine aynı saatlerde futbol saatinde buluşacağız ama yarın aynı saatlerde ben buradayım. Sizlerle teknolojik konuşacağız. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.

Futbol saati sona erdi. Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri, maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

0: Burası Radyo Sputnik. Radyo anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
2: 12 gün savaş oldu, 40 gün savaş oldu. Ya ne füzesi, soba borusu dediler. Fakat ortaya çıkan resimler, fotoğraflar ve askerlerin anlatımları gerçekten çok vahim. Özetle söylüyorum onların da ifadelerini. Üstleri savunamıyoruz. Sadece yıkılmalarını izliyoruz. Gözlerimiz kapalı öylece durup yüzümüze yumruk yiyoruz. Bu devasa hasar Amerikan kamuoyundan gizleniyor. Üstleri yıkan tüzeler... Yani Amerika'nın o demir kubbesi, çelik kubbesi, o kubbesi, bu kubbesinin hiçbir etki yapmadığı ve İran füzelerini durduramadığı Amerikalılar tarafından net bir şekilde açıklanıyor.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Bugün Fransa'yı konuşacağız. Fransa'da neler oluyor? Orada gerçekten geniş katılımlı eylemler yaşanıyor. Nedir bunun nedenleri? Şu anda seçime yaklaşılıyor. Sonuçları nasıl etkileyecek? Bütün bunları uzun yıllar Fransa'da yaşamış Ali Rıza Taşdelen, gazeteci Ali Rıza Taşdelen'le konuşacağız. Ama öncesinde biz gibi içeride ve dışarıda meydana gelen olaylardan kısa başlıkları sizlere aktaracağız. Evet, fon vurgunu, belediyelerde yolsuzluklar. Bugün yine Etimesgut Belediyesi'nde tekrar bir operasyon yapıldı. Başkan vekili de görevden, o da tutup gözaltına alındı. Başkanlar gidiyor, yerine seçilen vekiller gidiyor. Yani bilemiyorum nasıl bir yol izleniyor. Ama şu andaki manzara böyle. Peki bu yolsuzlukların, fon vurgununun seçmende yansıması ne oldu? Şimdi özellikle geçtiğimiz günlerde yaşanan fon vurgunu, şimdi belediyelerdeki yolsuzluklar CHP ve Yeni Parti tarafında bir takım sıkıntılara yol açmıştı. Peki bu fon vurgunu AK Parti'de nasıl bir etki yarattı? Şimdi bu konu merak ediliyor. Bununla ilgili de çeşitli araştırmalar var. Tabii araştırma kuruluşları hemen bunun nasıl bir sonuç yarattığı konusunda çalışmalara başlamış vaziyetteler. Ha, sonuçlar nasıl açıklanır bilemem. Çünkü bizdeki anketlerin sonuçları anketi yaptıranın isteği doğrultusunda açıklanıyor genelde. Yani bir objektif anket sonucundan ziyade hani parayı verenin düdüğünü çaldığı bir sonuç açıklama sistemi oluyor. Biz işin mutfak boyutunu araştırdık ve sahada çalışan görevlilerden öğrenmeye çalıştık. Yani bu farklı şirketten isimler ama genelde benzer, yani aynı sonucu buluyorlar. Bu sonuç nedir? Özellikle AK Parti'den bir kopuş var bu fon vurgunundan sonra. Bu rakamlar 3 ile 5 arasında değişiyor. Bu arada geniş bir seçmen kitlesi de kararsız olmaya başlamış. Yani bütün partilerden bir kararsızlık var. Yani patlayan bu yolsuzluklar, yani düşünün Türkiye'de her gün bir skandalla karşı karşıya kalıyoruz. İşte belediyeler olayı var, belediyelerdeki yolsuzluklar, efendim işte fon vurgunu. İşte düşünün, futbolu emanet ettiğimiz hakemlerde bile neler olduğunu geçtiğimiz günlerde gördük. Yani o nedenle toplumda böyle bir tepkiye dönüşmüş vaziyette ve kararsız seçmen oranı %35'lere kadar yükselmiş gözüküyor. AK Parti'den kopan oylar başka bir partiye geçmiş değil henüz. daha çok kararsız noktada orada bekliyorlar. Peki bu süreç ne zamana kadar devam eder bilemiyoruz. Ben bir anket yöneticisiyle bunları konuştum. Teknik bir yönetici. Yani manzarayı nasıl okudunuz diye henüz raporlar çıkarmadık dedi. Ama gördüğümüz şu, sahada gördüğümüz şu, insanlarda büyük tepki var. AK Parti üst düzeyde birkaç kelle götürmeden bu krizi atlatabilecek gibi gözükmüyor dediler. Şimdi peki yani ne olacak? Dün Bakanlar Kurulu vardı ve Bakanlar Kurulu'ndan sonra yapılan açıklamalarda ana paraların ödeneceği söylendi. Yalnız ana para konusu biraz farklı. Yani ana para diyelim ki yani orada farklı farklı açıklamalar geliyor onun için. 10 milyon yatırdınız. Efendim 50 milyon oldu, çıktınız, sonra tekrar yatırdınız falan. Burada ana para ikinci yatırışınızdaki 50 milyon mu yoksa ilk kez girdiğinizdeki 10 milyon mu? Buralarla ilgili farklı farklı eğilimler var. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında önceliğimiz kamu kaynaklarına başvurmadan bu meseleyi çözmek dedi. Bakın burada kritik sözcük önceliğimiz. Peki çözemezseniz ne olacak? Kamu kaynakları mı devreye girecek? Ha diyeceksiniz ki işte belli bir insanlara ödeme yapacağız işte mağdur. Peki bu işlere hiç girmemiş olan, hiç bu bir anlamda kumara vurgun hevesine girmemiş olan 86 milyonun neredeyse 85 milyonu bu parayı mı ödeyecek? Yani kamu kaynağı dediğiniz zaman bunu bir şekilde bütçeden oradan buradan ki kamudan ödeyeceksiniz. O zaman ben niye ödeyeyim başkasının vurgununu? Şimdi birçok insanda böyle deyip tepki göstermez mi? Şimdi bu iki ucu pis bir değnek ve o nedenle bu iş nereye kadar gider bilemiyorum. Evet, CHP'de yeni bir kriz daha, CHP yeni partide yeni bir kriz daha ortaya çıktı ve bu kriz şu. Milletvekillerinden grup harcamalarında kullanmak için meclis grup harcamalarında belli bir paralar kesilmişti. Şimdi bu paraların normalde CHP'nin paraları. Fakat o paraların grup başkanı Özgür Özel olduğu için yeni partiye götürüldüğüne ilişkin iddialar var. Bu da yeni bir krizi patlatmış vaziyette. CHP'de kalan milletvekilleri bu paraları iade edin diye görüş belirtmeye başladılar ve bu konu yasal bir noktaya da gider mi? Yargıya başvurulur mu? Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama yani bir partinin parası o partinindir. Başka bir tarafa götürmeye kalkarsanız yani orada onun adına başka bir şey derler. Şimdi bu tartışmada herhalde alevleniyor gibi. Evet, Yemen ve Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar giderek sertleşiyor. Suudi Arabistan'daki üstler havaalanları vurulmaya başlandı. Ve bu havaalanlarında ciddi kayıplar ve zararlar var. Şimdi iş öyle bir hale geldi ki gelen bilgilere göre Suudi Arabistan İran'dan ara bulucu olmasını ve savaşın bir ay süreyle ateşkes yapılmasını önerdiği konuşuluyor. Yine Suudi Arabistan'ın Çin'e başvurarak aracı olmalarını ve bu çatışmaları durdurmalarını istediğine ilişkin yine bilgiler geliyor. Şimdi yani nereden çıktı bu iş ve bütün gözlemciler, dünyadaki birçok gözlemci şu tespiti yapıyor. Suudi Arabistan bir taktik hata yaptı ve bedelini ağır ödüyor diyorlar. Yani Suudi Arabistan birdenbire Yemen içindeki iç savaşa müdahale etti ve kendine yakın grubun yanında durarak Husilere saldırdı. Mesela kendi açıklamaları 100 uçakla müdahale ettik diye ifade ettiler. Şimdi orada başka kimler var bilmiyoruz. Hangi uçaklar, kimin uçaklarıdır, Amerikalılar var mı, başka ülkeler var mı bunları da bilmiyoruz. Ama ortada bir çatışma var. Ve bu çatışmada Suudi Arabistan'ın petrol tesisleri ve havaalanları ciddi zarar görmeye başladı. Ve giderek de daha sıkıntılı bir noktaya doğru gidiyor. Umarız bir şekilde bu gider. Bu arada Mekke Anlaşması çok tartışılıyor. Türkiye'de de tartışılıyor. Bu tartışma işte önümüzdeki günlerde anlaşma meclisi onayına gelecek ki bu konuşuluyor. Sayın Bahçeli bugün grup konuşmasında biraz yani şey bir açıklama yaptı, böyle anlaşmayla çözülsün dedi ama esas oklarını Husilere çevirdi. O da biraz dikkat çekti. Yani önümüzdeki günlerde eğer Türkiye böyle bir anlaşmayı onaylarsa mecliste ve arkasından bir tezkere gündeme gelirse ne olur? Suudi Arabistan'a Türk askeri gider mi? Orada Husilere karşı durur mu? Onlara karşı Suudi Arabistan'a destek verir mi? Bunların hepsini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şu anda çok yoğun bir tartışma var. Yani ben meclisteki manzaraya baktığım zaman sanki böyle 1 Mart tezkeresini andıran bir hava görüyorum. Umarız en sağlıklı sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi verir. Evet, şimdi geldik esas konumuza, Fransa. Fransa'da geniş çaplı olaylar var. Yine Sayın Devlet Bahçeli de bugün grup konuşmasında ilginç bir laf etti. Gençlere, öğrencilere Fransa'yı örnek almayın dedi. Yani bunu da niye söyledi onu da anlayamadım. Çünkü ortada bir şey yok. Yani Türkiye ile ilgilendiren bir konu yok. Yani orada Fransa'da öğrencilerin isyanı var. Bu ilk defa da olmuyor. Daha önce banliyolarda başlayan olaylar vardı. Fransa cadde sokaklarında başlayan olaylar. Ya bir sorun var orada. Ve bu soruna karşı Fransa'da insanlar harekete geçiyor anladığımız kadarıyla. Yani o nedenle bunu, yani Türkiye'de böyle bir uyarı yapmanın şu anda yani bugünlerde böyle bir şey yok. Böyle bir, yani Türkiye Fransa'yı örnek almasın, anlayamadım işin açığı. Umarız daha açıklayıcı bilgiler getirir. Evet, Fransa'daki olayları kimle konuşacağız? Uzun yıllar Fransa'da görev yapmış olan gazeteci Ali Rıza Taşdelen'le. Ali Rıza Bey, merhabalar.
3: Merhaba, iyi yayınlar İsmet Bey.
2: Evet, Ali Rıza Bey, önce şöyle başlayalım. Hani izleyicilerimizin de olaylara bakışını ve söylediklerinizin ne anlama geldiğini birazcık anlaması açısından, kaç yıl Fransa'da görev yaptınız?
3: Fransa'da 40 yıl, 40 yıl yaşadım. Evet. 30 yılda gazetecilik yaptım.
2: Evet. Evet, yani 30 yıl Fransa'da gazetecilik yapmak bayağı uzun bir, evet, dönem. Yani bunu şunun için hatırlattım. İzleyicilerimiz, dinleyicilerimiz hani bu çerçeve değerlendirsinler. Gerçekten Fransa konusunda uzman bir gazetecinin görüşleri olarak baksınlar diye bu notu düşelim istedim. Peki ne oluyor Fransa'da? Şimdi tabii çok, evet, uzun bir soru bu ama şöyle kabaca, evet, bir olayları özetler misiniz bize?
3: Evet. Şimdi Fransa'da gençler sokakta. Dördüncü haftaya girdik. Evet. Tabii ilk başta gençler, liseliler sokağa çıktı. Taleplerini birazdan daha ayrıntılı konuşuruz. Arkasından üniversite öğrencileri, onları desteklemek için onlar da üniversitelerini kapatarak, blokajlar yaparak destek vermeye başladılar. 6 Ekim'de de artık bütün Fransa'nın, yani sendikaların, işçi sendikalarının, eğitim sendikalarının, öğrenci sendikalarının, velilerin, veli derneklerinin katıldığı büyük bir eyleme dönüştü 6 Ekim. Ve tekrar bu 8 Ekim Perşembe günde tekrarlandı. Bugün de ayın 13'ü yine bu salıda sokaklardalar. Şu anda Lyon'da, Marsilya'da, Lille'de, Strasbourg gibi büyük kentlerde toplanmaya başladılar. Eylemleri gerçekleştirecekler. Saat 14'te de Paris'te büyük eylem başlayacak. Tabii bu durulacak gibi gözükmüyor. İşte önümüzdeki Perşembe 17 Ekim'de de daha da büyük diyelim. Çünkü niye? 17 Ekim'de daha bir ay, bir buçuk ay önce sarı yelekli, hatta iki ay önce sarı yeleklerin sokağa ineceği çağrısında bulunulmuştu. Şimdi 17 tam bu güne denk geldi. Dolayısıyla sarı yeleklerin de önderlerinin, o dönemde önderlik yapmış şahsiyetlerin de katılacağı, dolayısıyla o kitlenin de destek vereceği, yine sendikalar, öğrenciler, liseler, liseliler bu Perşembe günü de bir araya gelecekler.
2: Evet. Kısa bir uyarı yapalım. Saat 14'te başlayacak dedi. Şu anda saat 11.43. Biz bir zaman sorunu nedeniyle bunu biraz erken kayda aldık. Yayınımız 15'te başlayacak. Muhtemelen bizim yayınımız sırasında bu eylemler başlamış olacak.
3: Evet. Evet. Şimdi eylemler nasıl başladı? Bu konuyla ilgili tabii kamuoyuna yansıtmalarda çok yanlış yönlendirilmiş şeyler de var. Uluslararası basına yansıması vesaire. Önce şuradan başlayalım isterseniz. Gerek Türkiye'de gerek özellikle de Türkiye'de diyeyim ben. Yani ben fazla Batı basında fazla rastlamadım. Özellikle Türkiye'de, işte Fransa'da bu olayların arkasında İsrail var. İsrail düğmeye bastı. Çünkü Macron işte 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler konuşmasında İsrail'e hedef aldı. Bunun olaylar başladı diye bir şey ileri sürüldü. Bunu Türk televizyonlarından da dinledim, gördüm. Halbuki her şey 17 Eylül'de, yani 5 gün önce Paris yakınlarındaki Créteil'de başladı. Oradaki Saint-Exupéry Lisesi'nde öğretmenler başlattı. Yani bugünkü eylemleri başlatanlar, ilk başlayan eylem öğretmenlerin eylemi.
2: Evet.
3: Öğretmenler okul koşullarını, öğretmen yetersizliğini vesaire gündeme getirerek eylem yaptılar. Bir gün sonra da o lisenin öğrencileri öğretmenlerini desteklemek için harekete geçtiler. Liseyi kapattılar. Lise kapanınca polis, tabii o çok ünlüdür Fransa'da polisin eylemleri bastırma tekniği. Orada çok yani vahşi bir şekilde saldırdı öğrencilere. Bu saldırı sahneleri bütün Fransa'ya yayıldı. Ondan sonra ertesi gün öğrenciler okullarını bloke etmeye başladılar ve tabii bütün Fransa'ya, Lyon, Marsilya, Nantes, Rennes, Lille, Strasbourg, yani bütün Fransa'ya yayılmaya başladı. Bunu böyle söyleyelim çünkü Macron'un konuşması eylemlerden sonra, bir kere eylemlerin başlamasından sonra
2: evet.
3: Böyle bir şey var. İkincisi, biraz önce belirttiniz, Bahçeli Fransız gençlerini örnek almayın dedi. Galiba o da mı şeyden etkilendi, gösterilen o vurdu, kırdı, yıkılan şeyler, bariyerler. Ondan sonra yanan çöp kutuları, yanan araba görüntüleri, alev Paris. Herhalde bunu mu gördü? Bundan dolayı mı diyor, aman ha gençler siz de bunları örnek almayın diye. Tabii bu da maalesef bizim buradaki medyanın meselelere bakış açısını da gösteriyor aynı zamanda. Bu burada öğrencilerin, liselerin talepleri esas olarak gözden kaçırılıyor.
2: Ali Rıza getirmesi. Bey, oraya geçmeden önce Şimdi yani dünyadaki birçok olayda bir olay bardağı taşırır. Evet. Yani biz Birinci Dünya Savaşı'nın ne diye bize ilkokullarda öğrettiler, işte bir Sırplının öldürülmesi falan gibi böyle komik gerekçeler vardı ama bir olay bardağı taşırır. Yani biz Fransa'ya şöyle baktığımız zaman, yakın tarihine baktığımız zaman, gerek bundan önceki Cumhurbaşkanı yani neydi o ismim?
3: Sarkozy.
2: Sarkozy, arkasından Macron. Yani bunların dönemlerinde özellikle sürekli eylemler görüyoruz. Yani Paris sokaklarını izledik, bir kamyonun girişini, insanların içine dalışı, ondan sonra banliyölerdeki isyanlar, Yani bu, sürekli bir bu, geniş katılımlı kitlesel gösteriler oluyor. Yani o nedenle yani burada öğrencilerle başlayan sizin de aktardığınız gibi evet. Gerek Sarkozy, Hollanda ve şey Holland ve Macron. Yani şöyle bir sorun var. Ya yani bir sistemde bir sıkıntı mı var? Yani nedir o olay ne? Yani artık yani biz Fransa'yı başka hep bilirdik. Daha böyle işte gelişmiş, daha değerleri olan, daha iyi yönetilen falan diye bir şekilde hep okurduk. Avrupa'nın en önemli iki ülkesinden hatta üç ülkesinden birisi işte Fransa, Almanya, İngiltere denirdi. Bir de yani Fransız ihtilalini yapmış olan bir ülke aynı zamanda. Yani dünyada çağ atlatmış olan da bir ülke. Böyle bilirdik. Ne diyorsunuz? Yani son dönemde nedir sorun, ne esas sorun?
3: Tabii o söylediğiniz Fransa, Avrupa gerilerde kaldı. Yani bugün artık bugünün bu sorunlarını yaşamanın nedeni 40 yıldır neoliberal uygulamaların, küreselci uygulamaların, kamu hizmetlerini zayıflatan, sosyal hakları gerileten, işte işsizliği, özelleştirmeyi vesaire, bütün bu yıkımı yapan esas sorun burada neoliberal politikalar. 40 yıldır uygulanıyordu. Bu en son temsilcisi de Macron evet. olarak söyleyebiliriz. Burada tabii baktığımızda Fransa'nın kamu borcu 2026'nın ikinci çeyreğinde milli gelire oranla %119'a ulaştı. 3 trilyon 600 milyar avro tutarında. Şimdi bütçe tahminlerine göre de borç faizleri 26'da 79 milyar avro öngörülüyor. 27'de de bunun 91 milyar avroya çıkması bekleniyor. Yani bu rakamlar birçok bakanlığın bütçesinden büyük. Diğer taraftan da savunma harcamaları arttırılıyor. O da ayrı bir tartışma konusu tabii. Örneğin 27 yılında 6,4 milyar avro ek kaynak ayrılması planlanıyor savunma sanayine, savunma harcamalarına. Şimdi burada siyasi tutum tabii, yani neoliberal politikaların bir de siyasi yönü var. Avrupa'daki küreselci liderler, özellikle Fransa'da Macron, Amerika'nın peşine takılarak, özellikle Biden Amerika'sının peşine takılarak Ukrayna savaşında Rusya düşmanlığını birinci derecede bir şey haline getirmiş, politika haline getirmiş ve Ukrayna'yı hem askeri hem mali olarak destekleyen bir konumda. Tabii bugün Fransa son 4 yılda işte bu politikasının ABD peşine takılarak NATO'nun genişlemesine, Rusya'yı çevrelemek politikasının peşine takılarak izlediği politikalar, tabii Rusya'da eli boş durmayacak. 22'de başlayan gaz musluklarını kapatması, ki onların yaptığı ambargoları falan da saymıyorum. Gaz musluklarını kapatınca büyük bir enerji krizi çıktı. Bu enerji krizi Avrupa ekonomisini, Fransız ekonomisini tarumar etti. Yani enerji deyince sadece şey değil bu, yakılan klima, kalorifer bilmem ısınma olayı değil, sanayiyi doğrudan etkileyen bir şey, ulaşımı doğrudan etkileyen bir şey olarak geçti ve müthiş bir enflasyon ve pahalılık başladı. Sadece burada kalmadı, yani bütün halkı vurduğu gibi örneğin çiftçileri müthiş bir şekilde vurdu. Çiftçiler bugün mazotta, gübrede vesaire müthiş bir sıkıntı yaşamakta. Yani toplumda büyük bir huzursuzluk, büyük bir kriz var. Bu liselilerin ailelerini düşünün siz. Yani geçinemeyen ailelerini düşünün. Burada işte biraz önce söylediğiniz gibi gençlerin tepkisi özellikle yoksul bandyolarda daha güçlü olduğunu gördük. Çünkü evet. Buralarda sorun yalnızca eğitim değil. Yoksulluk, ayrımcılık ve dışlanma da gençlerin günlük yaşamının bir parçası. Bir gencin geleceğini çoğu zaman ailesinin geliri belirliyor. Yaşadığı mahalle, yaşadığı banliyö, gittiği okul büyük rol oynuyor. bu açıdan büyük bir öfke birikimi var Fransa'da ve burada bunun geçmişinde siz değindiniz. 2005'te iki gencin ölümüyle büyük bir bandı isyanına yol açmıştı. Ben o zaman Paris'te Kuzey Banlio'da Saint-Denis'de yaşıyordum. Birebir bu günlerce hatta haftalarca bu eylemleri izleme olanağım oldu. Yine 2023'te göçmen kökenli bir gencin polis tarafından öldürülmesiyle ülke yeniden sarsılmıştı. Büyük eylemler yaşanmıştı burada. Tabii bunun 2005 özellikle Sarkozy'nin İçişleri Bakanı olduğu dönemde gerçekleşmiş. 2023'te Macron döneminde olmuştur. Daha geriye de gidilebilir bu. 82, 90, 95 eylemlerini de şey yapabiliriz. O zaman sorun şuydu, gençlerin polis şiddeti bu eylemleri büyütmüştü. Müthiş bir polis şiddeti vardı. Bu kez daha ciddi bir durum var. Protestolar eğitim sisteminin içinden, okullardan başlıyor.
2: Yani, nedir talepleri ne?
3: Şimdi bunların talepleri şunlar. Liseli ve üniversiteli örgütler 5 Ekim'de hani olaylar başladıktan sonra işte bu 6 Ekim eylemleri öncesi 5 Ekim'de 10 maddelik bir talepler programını açıkladılar. Bunlar ne istiyorlar? Öğretmen açıklarının kapatılmasını istiyorlar. Okul binalarının yenilenmesini ve üniversitelerde yeni kontenjan açılmasını talep ediyorlar. Bunlar da bir Parcoursup diye bir seçici üniversiteye giriş sistemi var. Tabii burada işte üniversiteye alırken eliyorlar. Kimi eliyorlar? İşte bu yoksul banliyölerden çıkan gençleri eliyorlar esas olarak. Bu sisteme karşı çıkıyorlar ve bu sistemin kaldırılmasını istiyorlar. Bursların ve barınma yardımlarının arttırılmasını istiyorlar. Herkese 1 euroluk öğrenci yemeği verilmesini talep ediyorlar. Öğrencilerin demokratik haklarının korunması ve polis müdahalesine son verilmesini istiyorlar. Bu taleplerin toplam maliyetini de öğrenci dernekleri 10 milyar avro olarak hesaplıyorlar. Yani devlet 10 milyar avro bu taleplerin yerine getirilmesi için bir bütçe ayırmasını talep ediyorlar. Ama gelin görün ki hükümet bırakın 10 milyarı bu meclise sunduğu 27 bütçesinde okullar için önerdiği 1 milyar 200 milyon sadece 1 milyar 200 milyon öderek arıyor ve 1600 öğretmenin de işine son verilmesini, azaltılmasını söylüyor. Bakın çelişki burada. Tabii yani burada gençler bu taleplerle yola çıktı ama biraz önce belirttiğim gibi esas mesele sistem sorunu. Yani evet. Bugün 17 Eylül'de başlayan liseli gençlerin eylemleri artık sisteme yönelmiş, sistemin karşısına geçmiş bir pozisyonda. Bunu bugünkü eylemlerde ve 17'sinde 17 Ekim'de yapılan eylemlerde katılımlara baktığımız zaman, sloganlara baktığımız zaman, pankartlara baktığımız zaman görüyoruz.
2: Yani şöyle demişler bir yerde, derslerimizi kaçırıyoruz ki size ders verelim.
3: Evet.
2: Çok ilginç bir slogan.
3: Çok, evet, o benim de dikkatimi çekmişti. Evet, çok doğru. Evet. Yani ders veriyorlar ama karşılarında ders alacak bir hükümet yok. Hükümet yok çünkü hükümet artık çünkü Fransa'da bir de siyasi bir kriz var. Yani 2024'te Macron'un partisinin Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aldığı yenilgi, o zaman Ulusal Birlik Partisi, Marine Le Pen'in partisinin yarısı kadar oy almıştı. Bunun da Fransa'da tabii birinci parti konumuna gelmişti. Dolayısıyla meclisi feshettip seçime gitmişti Haziran ayında. Ondan sonra da tabii tamamen Macron'un partisi çoğunluğu kaybetti. Azınlık hükümetleriyle bu işi götürmeye çalıştı. Herhalde iki senede bu beşinci hükümet, hatırladığım kadarıyla beşinci hükümet durumunda. Bu hükümetlerin yani son iki senedir ayakta kalmasını sağlayan da Sosyalist Parti. Çünkü biliyorsunuz her Aralık ayında bütçe gündeme gelir, oylanır. Bütçe geçmezse hükümet düşer. Veyahut da şöyle bir kanun var Fransa'da, anayasada 49'a 3. Hükümet bir şeyi, kanunu işte meclise sunmadan geçirebilir. İki dönemdir son işte 25-26 bütçelerini bu maddeye göre meclise sunmadan geçirdi. Ama bu madde aynı zamanda da bir gen soru şeyini, olanağını muhalefete sunuyor. Tabii gen sorularda maalesef Sosyalist Parti imdadına yetişiyor. İki dönemdir gen soruda hükümetin düşmesini engelleyerek hükümetin devamlılığını sağlanıyor. Şimdi yeniden bu bütçe tabii çok bütçe yani öncekilerden farklı değil. Çünkü biraz önce söylediğim müthiş bir borç, faiz yükü ve 54 milyarlık bir açık var bütçede. Dolayısıyla bunu kapatmak için işte tasarruf yapacaklarını söylüyorlar. Tasarrufu nereden yapacak? İşte kamu hizmetlerini kısarak yapacak. İşte eğitimden kesecek, sağlıktan kesecek, sosyal haklardan kesecek, buralardan kesecek. Bunu açıkça zaten yazıyorlar madde madde. Burada tekrar bu gündeme gelecek. Tabii 27'de Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu için bu sefer büyük bir ihtimalle sosyalistler de karşı oy verebilir. Çünkü seçim söz konusu. Şey geçmez, bütçe geçmez. Bütçe geçmeyince de yine anayasaya göre bir özel bütçe oluşturulur. Yani çarkın dönmesi için bir özel bütçe oluşturulur. Ama aslında bütçesizdir. Bu bütçesizlik seçimlere kadar devam eder. Seçimlerden sonra da artık kazanacak lider, Cumhurbaşkanı bakalım neler yapacak, onu da göreceğiz.
2: Peki bu süreçte doğal olarak yani siyasi partilerde tavır alıyorlar. Mesela Le Pen Ulusal Birlik Partisi bu eylemler karşısındaki tavrı ne?
3: Şimdi Marine Le Pen'in tavrı biraz çelişkili. Şöyle, yani genel olarak liselilerin talebi karşılanmalıdır demekle birlikte işin içerisine bu yakma, yıkma görüntüleri vesaire girince de oradan meseleye bakarak işte bu eylemleri yapan gençler cezalandırılmalıdır. Biz iktidara gelince bu yönde yasalar çıkaracağız falan gibi şeyler söylüyor. İkincisi, bu biraz önce bahsettiğim parkursür yani üniversiteye giriş sınavlarındaki seçiciliğin devam etmesini savunuyor. Öğrencilerin taleplerine karşı bir tutum bu. Yani buradaki Marine Le Pen'in yabancılar politikasının etkisiyle bir bakış açısı sergilediğini görüyoruz.
2: Peki bu aleyhinde olmaz mı? Yani bir yani neyi hesaplıyor? Şimdi ülkede bir yani sistemden kaynaklanan bir isyan var bir anlamda. Evet. Şimdi burada muhalefet parti, hani bizdekilere hep hatırlıyoruz da rüzgara karşı hemen hava değişir de, yani bir siyasi parti burada Le Pen'in bu çıkışı kendi aleyhine olmaz mı?
3: Şöyle hesap ediyor sanırım, yani biraz seçim şeyi olarak görüyor. Aksine hesabı şu, çünkü Marine Le Pen'in bu işte yabancılar vesaire konusunda bir oy almayacağını biliyor ama genel olarak Fransa'da bir destek, yani bu vurdu kırdı şiddet eylemlerine karşı çıkan Fransızın, taşla Fransızın vesaire desteğini alacağını düşünüyor. Evet. Ki onu da gördük. Bu olaylardan sonra yapılan anketler, aldığı açıkladığı tutumdan sonra yapılan anketlerde 1-2 puan yükseldiğini görüyoruz.
2: Şeye oynuyor, yani Fransa'da istikrara oynuyor bir anlamda.
3: Evet.
2: O da taktik açıdan düşünülebilir tabii, ben o tarafını hiç...
3: Evet, yani peki, tamamen bir seçim politikası.
2: Anladım. Peki bu olaylar, bu işte geniş katılımlı isyanlar kime yarar siyasi olarak?
3: Şimdi biraz önce, yani burada bunu en çok faydalanmak isteyen partinin boyun eğmeyen Fransa, yani Jean-Luc Mélenchon'un partisi olduğunu görüyoruz. Evet. Jean-Luc Mélenchon bu eylemlerin içerisinde parti olarak bizzat kendisi lider olarak yer aldı. Başından beri de yer aldı ve yer almaya da devam ediyor. Öğrencilerin taleplerinin yerine getirilmesini savunuyor esas olarak. Şu anda onların yanında bir pozisyon takınıyor. Dolayısıyla burada Mélenchon'un yararlandığını görüyoruz.
2: Peki yani, boyun eğmeyen Fransa'yı şeye koyarsak, yani siyasi saflaşmaya koyarsak ne tarafta yer alıyor? Yani diyelim ki Komünist Parti'ye mi yakın, sağa mı yakın, sola mı yakın? O anlamda nasıl değerlendirirsiniz? İzleyicilerimiz şöyle de merak edebilirler. Çünkü tek tek ismi bilmeyebilirler.
3: Evet, şöyle söyleyeyim. Yani bir kere sağ sol meselesi ile açıklayamıyoruz artık partileri. Evet. Benim düşüncem.
2: Evet, Türkiye'de de burada, bütün dünyada artık böyle bir şey var. Evet.
3: Evet, burada mesele var olan sisteme karşı tutumlarıyla partileri saflaşmasını söyleyebiliyoruz. Burada sağ uçta Marine Le Pen'in Milliyetçi Partisi, sol uçta da Mélenchon'un boyun eğmeyen partisini görüyoruz. İkisi de sisteme karşı tutum alıyorlar. İkisi de küreselleşmeye karşı tutum alıyorlar. İkisi de NATO'ya karşılar. İkisi de Rusya ile dostluğu savunuyorlar. İkisi de Ukrayna savaşına karşı çıkıyorlar. Ama gelin görün ki ikisi de ikiz kardeş düşman gibiler. Anladım. Yani Mélenchon'un en büyük düşmanı Marine Le Pen. Çünkü onu da şöyle görüyoruz.
2: Birbirini mi besliyor?
3: Birbirini rakibi durumdalar. Çünkü şu anda bütün anketler Marine Le Pen'in birinci turda açık ara önde, ikinci turda da seçimi kazanacağı yönünde. İkinci turda, ikinci pozisyonda da Mélenchon'la Macron'un ilk başbakanı Edouard Philippe olduğunu görüyoruz. Bu gençlik olaylarından sonra Mélenchon'un öne çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bu çok çok ilginçtir. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki sistem karşıtı partinin karşı karşıya geleceğini görüyoruz. Marine Le Pen'le Mélenchon'un karşı karşıya gelme ihtimalinde yüksek olduğunu görüyoruz. Diğer partiler zaten Sosyalist Parti, Komünist Partisi, Yeşiller vesaire, bunlar Atlantikçi partiler. Şeyi saymıyorum, Sarkozy'nin partisi, evet. O gelenekten Cumhuriyetçiler, Macron'un partisi, onları saymıyorum zaten. O sol diye tırnak içerisinde belirtilen partiler Atlantikçi partiler ve son 10 yılda iki seçimde Macron'u iktidara taşıyan partiler yine bu Sosyalist Parti, Komünist Parti, Yeşillerin partisinin verdiği oylarla, onların sırf Marine Le Pen seçilmesin diye Macron'u oy verme çağrısı yaparak Macron'u iktidara taşıyan partilerdir. Yani saflaşmayı bu şekilde değerlendirebiliriz.
2: Valla çok ilginç, yani aktardığın şey ilginç. Mesela gerek diyelim ki sağ kesimdeki de sol kesimdeki de ana görüşlerine bakarsak, bir NATO'ya karşılar, iki Rusya ile dostluğu savunuyorlar. Doğru mudur? Yani iki, yani yükselen iki partinin de ana şeyi bu. Doğru mu bu tespit?
3: Doğru. Evet. Peki, sistem karşıtı partiler.
2: Evet. Ya bu aslında Avrupa için bilemiyorum ama sağlıklı bir durum değil mi?
3: Aslında sağlıklı bir durum. Tabii bu da Avrupa'da gelişmenin yönünü tayin ediyor. Görüyoruz onu. Yani Avrupa'da küresel neoliberal sisteme karşı bir milliyetçi dalga var. Yani evet. Bu dalga hem ülke içerisinde ekonomi politika olarak daha halkçı, daha devletçi siyasetler öne sürüyorlar. Bu burada Mélenchon da aynı, Le Pen de aynı. Ve dış politikada dediğim gibi o Fransa'yı bugün felaketin eşiğine getiren Rusya politikası, Ukrayna politikasını da karşı çıkarak daha Rusya ile dostluğu savunan, Ukrayna'da savaşı bitirmeye yönelik politikalar savunan ve NATO'dan ayrılmayı savunan politikalar izliyorlar. Le Pen Ukrayna savaşı bitince NATO'nun askeri kanadından ayrılacağını açıkladı ve Ukrayna'ya desteğin bugünden kesilmesini savunuyor. Melanchon ise tamamen NATO'dan tamamen çıkılmasını savunuyor.
2: Ya çok çok ilginç tabii, Avrupa'da esen rüzgar. Tabii NATO yani artık NATO için de işte bir takım analizler yapılmıştı. Bir ara Macron da söylemişti onu, beyin ölümü gerçekleşti falan diye. Ukrayna ile biraz can suyu vermeye çalıştılar ama öyle gözüküyor ki NATO'nun sonu pek iyi değil. Çünkü Fransa'yı şundan önemsiyorum. Benzer bir durum Almanya'da da var. Almanya'da da AfD'de benzer eğilimler var. Şu anda iktidara en yakın olan partide. Ve yani Almanya ve Fransa'nın NATO konusunda karşı çıkan kanatların iktidara gelecek olması herhalde son derece önemlidir. Bir de bu milliyetçi partiler De Gaulle'de mi birleşiyorlar? Gelen haberlere baktığımız zaman öyle bir havada görüyoruz. Yani böyle De Gaulle'ü bir kahraman yapıyorlar. Orada mı birleşiyorlar?
3: Bunu açık bir şekilde ifade de ediyorlar. Yani evet. Gerek Marine Le Pen'in Milliyetçi Partisi, gerek AfD ve diğer Milliyetçi Partilerin yani sadece Fransa'da değil Avrupa'da genel olarak bir De Gaulle yakınlığı ortaya çıkıyor. Çünkü De Gaulle 2. Dünya Savaşı'nda büyük direnişi, Nazilere karşı direnişin başında olmuş milli bir lider ve en önemlisi de Amerikan emperyalizmine karşı evet. aldığı tutum çok önemlidir burada. Amerika savaş sonrası sürekli De Gaulle'u ekarte etmek, dışta bırakmak için çaba harcamıştır. Hatta savaş süresince de böyle olmuştur İngiltere ile birlikte. Hatta şeyden sonra, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir şeyi De Gaulle'u dışarıda bırakarak bir Fransa'yı yönetecek bir yönetim oluşturma, askeri bir yönetim oluşturmak için paralar basmış, valiler tayin etmiş. Yani Bordeaux'un valisi belirlenmiş, Paris'in valisi belirlenmiş, Amerika'da bir program yapmış o zaman. Bunları son dönemde bir De Gaulle filmi yapıldı Fransa'da. Orada çok iki bölümlük, 5,5 saatlik izledim ve Avrupa Aydınlık'ta da 2 hafta üst üste bunu değerlendirdim. Bu da De Gaulle'un Amerika'ya direnişini şey yaptı. De Gaulle demek Amerika'ya karşı direniş demek. De Gaulle demek bağımsız Fransa demek. O dönem için söylüyorum. Ekonomi politikası da ayrıca tartışmak lazım. Bugünkülerden farklı bir çizgiye sahip. O açıdan Le Pen kendine en yakın olarak gördüğü lider olarak De Gaulle'u görmektedir. Aynı şeyi çok ilginçtir AfD'de de görüyoruz.
2: Evet. De Gaulle bir de NATO'dan Fransa'yı çıkaran bir lider.
3: Evet, en önemlisini söylemeyi unuttum. O çok önemli tabii. 66'da artık NATO'yu söküp atıyor. O zaman NATO'nun merkezi Fransa. Fransa'daki on binlerce Amerikan askerini, NATO askerini üstlerini söküp atıyor. İşte NATO o zaman Belçika'ya, Brüksel'e gitmek zorunda kalıyor. Çok doğru.
2: Evet, yani o nedenle ya Ali Rıza Bey, şimdi Almanya'daki durum, Fransa'daki durum muhtemelen diğer Avrupa ülkelerini de kapsayacak şekilde bir rüzgar esiyor. Yani bu rüzgarı da biraz önce de söylediğimiz gibi bu rüzgar NATO karşıtı, Rusya dostu, hatta Asya dostu da demek mümkün. Böyle bir rüzgar ne zaman bu yani Avrupa şu andaki Avrupa'da bir bürokratik Amerikancılık var. Yani bürokratik Amerikancılık diye yani özellikle söylüyorum. Avrupa Birliği yöneticileri bir bürokratlar. Hatta ben espri olarak kendi ağızlarından Avrupa'daki bazı liderlerin veyahut da siyasetçilerin ağızlarından Avrupa'da bürokratik diktatörlük var ifadesini duymuştum. Yani şaka yolu söylediler ama her şakanın bir gerçek tarafı da vardır. Yani ne zaman değişir bu hava? Yani siyasetteki bu rüzgar Avrupa'nın genel politikasına ne zaman etki yapar?
3: Ya tabii bu ülkelerde bu küreselci iktidarların, neoliberal iktidarların yıkılması lazım. Şimdi evet, burada Fransa'da o aşamaya geldik gibi görünüyor. Yani Macron artık aday bile olamayacak. Olsa bile zaten öyle bir şansı olmaz diye düşünüyorum.
2: Almanya'da da benzer bir durum var.
3: Almanya'da zaten Fransa'yı şöyle bir tamamlayayım. Le Pen'in Cumhurbaşkanı seçilme şansının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Yani bugüne kadar engellediler biraz önce söylediğim gibi o sosyal demokratların desteğiyle. Ama bu sefer Le Pen çok şey geliyor, baskın geliyor. Çünkü temelleri sağlam artık. Yani iki dönem önce 8 milletvekiline sahip olan Ulusal Birlik Partisi, sonra 89, bugün 125 milletvekiliyle mecliste birinci parti, Avrupa Parlamentosu'na Fransa açısından birinci parti, hatta Avrupa'da Milliyetçi Parti açısından birinci parti, böyle bir avantajıyla ilerliyor. Yani iktidara yürüyen bir Milliyetçi Parti var.
2: Seçim ne zaman bu arada? Genel seçim
3: 18 Nisan ve 7 Mayıs'ta olacak.
2: 2027.
3: Evet önümüzde.
2: Bir şey kalmamış zaten.
3: Evet, 7 ay falan kaldı.
2: Fransa dişini sıksın zaten, diyorsun yani.
3: Evet, şu anda zaten.
2: Macron deyince seçim, hep ben şeyi, Putin'le meşhur pandemi döneminde bir masa vardı. Uzun bir masa, birisi bir köşesinde, birisi bir köşesinde. Hep nedense o aklıma gelir.
3: Çok güzel bir şey, resimde o çok şey ifade ediyordu. Orada Rusya'nın Macron'a karşı tutumunu da ortaya koyuyordu. Biraz önce dediniz ki Macron beyin ölümü gerçekleşti demişti. Yani hakikaten zaten şimdi öyle duruma geldik ki NATO'nun beyni de yok artık. Yani beyin ölümünü boş verin, beyinsiz bir NATO karşımızda. Çünkü NATO kendi içerisinde bir parçalanma şeyi yaşıyor. Trump Amerika'sının NATO'ya karşı söylediklerini biliyoruz. Yani işte NATO'dan ayrılacağım, NATO şöyle, NATO böyle. İşte İran'da beni desteklemediniz, ben de NATO ülkelerine bir saldırı olursa ben de sizi desteklemeyeceğim falan. Böyle bir parçalanmışlık zaten var. Yani NATO'da beyin kalmadı. Tekrar konuya dönecek olursak, Almanya'da da söylediğiniz gibi bugün AfD, yani Alternatif Partisi, Almanya'nın birinci partisi olma yolunda ilerliyor. Şu anda anketlerde birinci parti konumunda. İktidarda olan Merzim Partisi, Hristiyan Demokratların oy oranı şu anda 18'e düşerken Alternatif Parti'nin oyunun %30'u geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla Fransa ve Almanya'da başlayan bu milliyetçi dalganın bütün Avrupa'yı saracağını ve burada gerçekten o küreselci, o savaş kışkırtıcısı, Rusya düşmanı politikaların alt üst olacağı bir döneme gireceğiz. Bir Avrupa'ya artık şunu söyleyebiliriz, Atlantik'ten uzaklaşan, Asya'ya yaklaşan, çünkü Avrasya, Avrupa zaten da içeriyor Avrasya, bir pozisyona gireceği döneme girmiş olduğumuzu görüyoruz.
2: Evet. Peki ben Almanya'da sanayicileri çok merak ediyordum. Yani çünkü Alman ekonomisi bir anlamda Avrupa'nın önemli ölçüde finansmanına da katkı yapıyor. Sanayiciler çok ciddi krizdeler Avrupa'da. İşte fabrikalar kapanıyor. Yani ünlü otomobil markası 3 fabrikayı birden kapattı. Yani artık otomotivi bıraktılar, başka alanlara doğru yönelmeye başladılar. Yani Avrupa sanayicisi bu süreci destekliyor mu, desteklemiyor mu? Ona ne dersiniz? Çünkü o da kritik önemde bir olay.
3: Ya tabii kritik bir soru bu. Yani bunun çok böyle açık emarelerini bugünden tabii tespit etmek çok zor. Ama şu bir gerçek, belirttiğiniz gibi Avrupa sanayisi çok kötü durumda. Yani bunun nedenini de biraz önce konuştuk. Enerji krizi. Yani evet, pahalı gaz, pahalı enerji. Bu da nedir? İşte Rusya'ya karşı izlenen politikadan dolayı ortaya çıkan bir durum. Yani maliyeti o kadar yükseldi ki şimdi Rus gazını bırakan Avrupa gitti Amerika'nın LNG gazını almaya.
2: Kaç katına?
3: En az 4 kat bir
2: maliyeti parayla.
3: Maliyet, evet. Bu da tabii sanayiye maliyete olarak yansıdığı zaman bunun rekabet etme şansı yoktur. Nitekim son dönemde Almanya'da otomobil sektörünün ne kadar kötü olduğunu, özellikle artık Çin'le rekabet edemediğini görüyoruz. Yani evet. Çin'in otomobilleriyle artık rekabet edemeyecek bir pozisyondalar. Bu nedenle işte Volkswagen işçi çıkarıyor, fabrika kapatıyor vesaire vesaire. Buralar artık otomotiv sektörünün silah fabrikalarına bölüm kısım kısım dönüştüğüne de tanık olacağız. Bu sadece otomobil sanayisi için değil, birçok sanayinin silah sanayine dönüştüğünü, işte bu da tabii Avrupa'nın, Almanya ve Fransa'nın silahlanma ile ilgili izlediği politikalardan dolayı görüyoruz.
2: Tabii 800 milyar dolardan söz ediliyor buraya aktarılacak kaynak.
3: Evet, yani Avrupa için 800 milyar olarak belirlenmişti. Tabii burada yine günah keçisi Rusya. Rusya bize

0: muhafazakar liberal partilerle sosyal demokratların partileri %10'u geçememekte. Aynısını şimdi artık en büyük işte Almanya'nın partisi Hristiyan Demokratların da oylarının %20'nin altına düştüğünü, giderek daha da düşeceğini, sosyal demokratların çok perişan olduğunu görüyoruz.
1: Yani gerçekten yani biz gazeteciliğe başladığımız yıllardan beri yani konuştuğumuz isimler vardı. Şimdi Fransa'da liderler vardı. Mitterrand'lar, efendim yine sağ Destan mıydı o Cumhurbaşkanı?
0: Giscard'dan daha önce Mitterrand'dan da
1: Ha yani
0: Jacques
1: isim olarak da Jacques Chirac. Yani bunlar güçlü liderlerdi. Almanya'ya bakıyoruz. İşte Helmut Schmidt'ler, Schröder'ler, Merkel'ler. Yani yine İngiltere'ye bakıyoruz. İşte çok eleştirisi de Thatcher'lar, efendim Irak Savaşı'ndaki İşçi Partisi'nin lideri. Bunlar hepsi duman oldular. Yani artık Avrupa'da böyle bir hani adı anılan veyahut da böyle güçlü gözüken bir lider de kalmadı sanki. Belki önümüzdeki dönemde bunları yaşayacağız. Daha güçlü liderler dönemine mi geçilecek sizce?
0: Çok doğru. Mesela iyi bir noktaya temas ettiniz. 2003 Irak Savaşı'nda hatırlayalım o zaman.
1: Tony Blair adını bir anda anımsayamadım.
0: Birleşmiş Milletler'de Fransa'nın, Almanya'nın ve Rusya'nın beraber hareket ettiğini gördük. Karşı çıkmışlardı.
1: Evet.
0: Yani o zaman Irak Savaşı'na karşı çıkan bir Fransa, Almanya, Rusya vardı. Ve bir Jacques Chirac, Schröder ve Putin ekseni oluşmuştu. Yani o zamanki Avrupa böyleydi. Yani Rusya ile dostluk içerisinde Amerika'nın saldırısına karşı çıkan bir Avrupa vardı o zaman. Maalesef tabii Fransa'da işte Chirac'ın bir diktatöre gelmesi, ki Chirac ünlü Amerikancıdır. Ona Sarko Amerikan derler Fransa'da. Amerikancı Sarkozy derler. Sarkozy ile başlayan kopuş, ki çok ilginçtir.
1: Gaddafi'den de rüşvet almış.
0: O tabii yargılandı, ceza aldı biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Hapse girdi, hapisten çıktı vesaire. Sarkozy o zaman 2007'deki seçim sloganının adı kopuştu. Neyden kopuş? De Gaulle'dan kopuştu.
1: Evet.
0: Fransa'nın geleneksel bağımsızlıkçı politikasından kopuştu. Fransa'nın Amerika'ya karşı daha bağımsız siyasetler izleyen politikasından kopuştu. Ve nitekim ondan sonra tabii ondan sonra gelen Hollanda Sosyal Demokrat, zaten onlar da Atlantikçi, aynı siyaseti devam ettirdiler. Bu iki parti iflas edince, hakikaten iflas ettiler, %10'dan altına
1: Evet,
0: düştü.
1: evet.
0: Ama bu küresel sistem bir hamle yaparak Macron'u piyasaya sürdü. Macron 2017'de adı sanı bilinmeyen,
1: Evet,
0: sadece
1: evet.
0: Hollanda hükümetinde bir ekonomi maliye bakanlığı yaptı kısa bir dönem. Bilinmeyen, hiçbir partisi olmayan, partisi de yoktu yani. Hiçbir çıkışı
1: Tsipras
0: yok.
1: Yunanistan'da benzer şekilde iktidara geldiler.
0: Evet, bu şekilde parlatarak hem de Sosyalist Parti'nin genel sekreterinden tutun Hollanda kadar destekledikleri bir adam pozisyonuna getirildi Macron. Yani tam bir projeydi. Ve dediğiniz gibi işte o 2000'lerin ortasında başlayan Avrupa'daki neoliberal küreselci rüzgar bugünlere kadar geldi. Artık burada bir duvara çarpmış gibi gözüküyor. Bu milliyetçi dalganın bunu durduracak gibi gözüküyor. Ne yazık ki tabii Avrupa'da bir bilimsel sosyalist bir muhalefet, hareket olmadığı için bugün bu cepheyi savunan bu milliyetçi partiler, de tabii kiriyle, pasıyla bu görevi yerine getiriyorlar. Hatalı politikalar da var ama ana politikaları, dünyadaki saflaşmadaki yeri, hatta Fransa'daki saflaşmalarındaki yeri bence olumlu, iyi bir yerde Avrupa'yı biraz önce belirttiğim gibi bu Atlantik melanetinden kurtaracak, daha bağımsız politikalar izleyen, Asya ile işbirliği yapan, Çin ile, Rusya ile işbirliği yapan, Afrika ile o sömürgeci düşüncelerinden sıyrılmış, daha eşitlikçi bir

0: ilişki kuran bir Avrupa günlerinin geldiğini biraz önce söylediğim gibi bu şartların oluştuğunu görüyoruz.
1: Evet. Bugün de süremizin sonuna geldik sayın dinleyiciler. Konuğumuz uzun yıllar Fransa'da görev yapmış gazeteci Ali Rıza Taşdelen'di ve Fransa'daki gelişmeleri ve bu gelişmelerin Avrupa'daki yansımaları, Avrupa'daki esen yeni rüzgarı, bunları konuştuk. Perşembe günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere. Ali Rıza Bey çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: Maalesef ki birçok çocuğumuzun suça sürüklendiğini görüyoruz. Eğer bu ülkede suça sürüklenen çocuk varsa, televizyonlarda bile ya çocuk değilmiş suç makinesi diyebilecek hale geldiysek, bunun sebebi eğitimi bu hale getirenlerdir. Emin olun eğitimin toplumsal görevi bireysel gelişiminden çok çok daha ötedir. İşte o nedenle biz ısrarla söylüyoruz. Çocuklar okulda olmalı. Okulda olan çocuk en azından en kötü suçtan korunur. İstismardan korunur. Fethi Bey, her gün haberler bakıyoruz. TÜİK verilen bile bir önceki yıla göre uyuşturucu oranında çocukların iki kat sayısının arttığını görüyoruz. Ya bu tablonun nedenini aslında biraz aklı başında, biraz vicdanlı herkes biliyor. O çocuklar okulda olsaydı, okulda sporla, sanatla, akranlarıyla gelişim süreçlerini yaşasaydı ve okuduklarında bu ülkede, okulu bitirdiklerinde bir iş bulabilecekleri, sınıf atlayabilecekleri bir umutları olsaydı bu kadar suça bulaşan çocuk olmazdı. Bu kadar istismar olmazdı. Bu kadar çocuk ölümleri, çocuk şiddeti olmaz.
4: Eğitim İş Genel Başkanı Kademe Üzbay, çok teşekkürler.
3: Bu kadar suça bulaşan çocuk olmazdı. Bunun sebebi eğitimi bu hale getirenlerdir.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Mekke Savunma İttifakı meclis gündeminde tartışma yarattı. Kremlin sözcüsü Peskov, Ukrayna'da enerji ateşkesine ilişkin temasların sürdüğünü söyledi. Belçika'da grevler ülke genelinde hayatı felç etti. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Mekke Savunma İttifakı meclis gündeminde tartışma yarattı. Yeni Parti ve MHP'nin grup toplantılarındaki gündeminde Mekke Paktı ve Türk askerinin bölgeye gönderilmesi tartışması vardı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında Mekke Anlaşması'na ilişkin şunları söyledi.
2: Türk askerini Yemen'e göndermek Türkiye'nin hesabı değildir. Düne kadar böyle bir konumuz var mıydı? Türk askerini Yemen'e göndermek Türkiye'nin planı, Türkiye'nin programı değildir. Türk askerini Yemen'e göndermek Trump'ın planıdır. İsrail ve Amerika'nın çıkarlarına hizmet etmektir. Kimse meclise gelmemiş, somut bir anlaşmaya dönüşmemiş. Anayasanın 90 ve 92. maddelerini yani uluslararası anlaşmaların usulüne uygun müzakere ve yürürlüğe girmesini ve yurt dışına asker göndermedeki meclis yetkisini ihlal edemez. Türkiye bu savaşın tarafı haline getirilmemelidir. Böyle pakt anlaşmaları barış zamanında güçleri birleştirmek, caydırıcılığı arttırmak, savaşa mani olmak, tarafların hiçbirisinin savaşa muhatap olmamasını temin etmek için yapılır. Savaştaki bir ülkeyle sana saldıran bana saldırmıştır anlaşması yapmak, ülkeyi doğrudan savaşa sokmaktır.
1: MHP lideri Bahçeli ise Suudi Arabistan'a her türlü askeri desteğin verilmesini istedi.
3: Mekke ittifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır. Bilindiği gibi dost ve müttefikimiz olan Suudi Arabistan'a yönelik artan Husi saldırıları ağır sivil kayıplara yol açmıştır. Sivillere ve sivil altyapıya saldırmanın uluslararası hukuk ve insancıl hukuk açısından büyük bir suç teşkil ettiği açıktır. Yemen'den Suudi Arabistan'a yönelik bu tür saldırıların en sert şekilde kınanması gerektiği de tartışmasızdır.
1: Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Devlet Bahçeli'nin meclisteki makamında gerçekleşen görüşme yaklaşık 10 dakika sürdü. CHP'den görüşmeye ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye terörsüz Türkiye sürecinden dolayı teşekkür ettiği aktarıldı. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, AK Parti'yi hedef alan isimlere yönelik hukuk mücadelesi başlattıklarını açıkladı. İnan, Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, gazeteciler Şaban Sevinç, Timur Soykan'la Bir Gün TV'ye toplam 1 milyon 600 bin liralık manevi tazminat davası açtıklarını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Edirne'de devlet korumasındaki çocukların kaybolduğu yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bahsi geçen çocukların devlet koruması altındaki çocuklar değil, düzensiz göç kapsamında refakatsiz yabancı uyruklu çocuklar olduğu, kuruluşa dönmeyen 14 çocuktan birinin geri döndüğü, diğerlerinin bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Kremlin sözcüsü Peskov, Ukrayna'da enerji ateşkesine ilişkin temaslarını sürdüğünü ancak şu ana kadar herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Sözcü, Moskova'nın Rusya lideri Putin'le Kiev rejim lideri Zelenski arasında görüşme olasılığı ve Ukrayna'da seçimlerin yapılması gerekliliği konusundaki tutumunun iyi bilindiğini ifade etti. Peskov, Kremlin ABD'nin Rus dizel yakıtına ilişkin kararıyla Moskova'nın müzakerelere yönelik tutumu arasında doğrudan bir bağlantı görmüyor değerlendirmesinde bulundu. Belçika'da hükümetin bütçe kesintilerine karşı düzenlenen grevler ülke genelinde hayatı aksattı. Brüksel'de polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşanırken araçlar ateşe verildi. Tren seferlerinin yaklaşık %30'u iptal edildi.
4: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.219 puanda, serbest piyasada dolar 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 31 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6634, çeyrek altın 10814, tam altın 43109, ata altını ise 44204 lira. Yayınımız Ceyda Karan'ın sunduğu Eksen'le devam edecek.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
5: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 13 Ekim 2026 günlerden Salı, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Yüklü bir gündem var. Hafta sonundan bu yana Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu arasındaki dizel anlaşması bomba gibi düştü gündeme. Batı'nın yaptırımlarının kendileri tarafından Amerika Ukrayna Savaşı'na öncülük etmiş bir güç olarak yaptırım politikalarının başını çekiyordu. Hürmüz Boğazı, Babül Mendeb, Ukrayna'daki krize eklemlendi geçtiğimiz sene Şubat ayından itibaren, hatta geçen seneden itibaren. Ve tabii Batı'da özellikle Amerika ara seçime giderken Trump yönetimi açısından sıkıntılar doğdu. Bu anlaşmaya Avrupa'nın tepkileri var. Ukrayna'nın de facto liderinin de tepkileri var. Trump yönetimi de Avrupa'nın asıl milyarlarca dolar Rusya enerjisi aldığını ve şimdi kendilerini eleştirdiğini, ikiyüzlü davrandığı eleştirisi getiriyor. Tabii Rus ve Amerikan şirketlerinin görüşmelere başladıkları haberleri var. Buna eşlik eden bir enerji ateşkesi Trump duyurmuştu ama bir doğrulama da gelmedi. Onunla ilgili de açıklamalar var, sizlere aktaracağım. Aynı zamanda Avrupalılar tabii kendi içlerinde iç politikada sıkışmışken Fransa'da protestolar, İspanya'da konut eylemleri, Belçika'da grevler, Almanya'da bizim de Rusya enerjisine ihtiyacımız var diyen muhalif siyasiler, Avrupa'dan çok sayıda notum var. Yeni iddialar Batı medyasında, özellikle neokon kanatta, Washington Post'ta David Ignatius'un Amerika'nın Avrupalılarla birlikte yeni öneriler ortaya attığı Ukrayna krizinde pek çok haber var. Bunları da aktaracağım. Tabii Avrupa'da aynı zamanda yanıltma operasyonları sezonu devam ediyor. Hızını kesmemiş yeni iddialar var. Liderlerden açıklamalar var. Bunları da aktaracağım. Hal böyleyken Orta Doğu'daki krizde kaynar kazan İran. İran'la ilgili gelişmeler, Yemen'de dikkatler. Dün aktarmıştım, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta bekleniyor. Belki önümüzdeki haftaya kalır ama Mekke İttifakı savunma anlaşmasının meclise getirileceğine dair açıklamalar yapmıştı. Hürmüz krizi Babül Mendeb'e bağlanırken aynı zamanda İran savaşının açtığı yeni cephelerden de haberler var. Size aktaracağım. Aynı zamanda yine Trump'ın Gazze'deki ateşkesi 10 Ekim'de birinci yılı doldu ama çok da parlak bir görüntü yok ortada. Dolu bir gündem var. Bu tabii ki bu gündem içerisinde Türkiye açısından Mekke İttifakı tartışmaları öne çıkıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Devlet Bahçeli, MHP liderinin, yeni parti lideri Özgür Özel'in açıklamaları var. Tartışmalar silsilesi devam ediyor. Bu bağlamda Yemen etrafındaki resmi anlamak bakımından bu hafta birkaç program planlamıştım. Bugün gazeteci, yazar meslektaşım Gökhan Göçmen konuğum olacak. Son bölümde ben size gündemi aktaracağım. Kim neler dedi, değerlendirmeler neler, bunları aktaracağım ve son bölümde de Sayın Göçmen'le konuşacağız. Başlamadan hatırlatalım yine. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. İnternet üzerinden de Sputnik Türkiye'nin web sitesi, Telegram kanalından yine bizleri takip edebilir, dinleyebilirsiniz diye hatırlatalım ve başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
5: Evet, enerji dizel, daha doğrusu dizel anlaşması diye koymak lazım. 3 Kasım Amerika'daki seçimler öncesinde 9 Ekim akşamı Amerikan Başkanı Donald Trump, Rusya Federasyonu lideri başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüşmüştü ve ardından açıklandı. Daha sonra hafta sonu tabii pek çok tartışma Batı, kolektif Batı medyasında gündeme taşındı. Donald Trump pazar akşamı bir de enerji ateşkesi ilan edildiğini, derhal bu ateşkese uyulmasını da yazdı sosyal medya paylaşımından, ki Ukrayna'nın de facto lideri Zelenski ateşkes anlaşmasını, enerji ateşkesini pek de duymuş gözükmüyordu. Aynı zamanda Trump'ın arka arkaya açıklamaları geldi. En son söylemi bırakıp masaya oturması lazım. Rusya lideriyle doğrudan görüşmeli. Daha fazla Moskova barış anlaşması, çatışmanın çözümüne daha fazla ilgi gösteriyor. Bunlar Donald Trump'ın ortaya koyduğu görüşleriydi. Ve tabii hafta sonu Ukraynalıların artık daha uzlaşmacı bir lider seçmesi için seçimler yapılması gerektiğinde dile getirdi. Enerji ateşkesi başlığı tartışılıyor ama tabii daha önce geçen sene bir aylık bir enerji ateşkesini Rusya ilan etmişti, ancak buna Ukrayna tarafı uymamıştı ve Rusya rafinerilerine yönelttikleri saldırılar Trump'ın da tepkisini çekiyordu son dönemde. Açıkça tepkisini ortaya da koydu Amerikan başkanı. Dolayısıyla enerji ateşkesi başlığı biraz sıkıntılı gözüküyor. Bugün Dmitri Peskov temasların devam ettiğini ama bir değişiklik olmadığını söyledi. Tabii Putin-Zelenski görüşmesiyle ilgili Moskova'nın tutumunun da gayet iyi bilindiği, Moskova'ya gelebilir denmişti daha önce. Ama üçlü görüşme henüz tabii Rusya geçmişteki diplomatik çözüm girişimlerinin karşılıksız bırakılması nedeniyle ya da bozulması nedeniyle bu konulara temkinli yaklaşıyor. Tabii aynı zamanda Kremlin açıklamasında dikkat çeken bir başka vurgu var. ABD'nin dizel anlaşması, Rusya'dan dizel yakıta ilişkin aldığı kararla, muafiyet kararıyla yaptırımları kaldırma Nisan ayına kadar devam edecek. Müzakerelere yönelik tutum arasında doğrudan bir bağlantı görmedikleri. Yani bu Amerika ile Rusya arasındaki bir mesele vurgusu yapıyor. Gazeteciler tabii Rusya'nın dünya Peskov'a sorular yönelttiler. Peskov dünya pazarına rekabetçi fiyatta ham petrol tedarik etmeye devam edeceğini, her zaman bunu yaptığını, Avrupa ülkelerinin de Rusya petrolünün alıcısı olduklarını birazdan aktaracağım. Yeni bir barış planı da var. Bu konuda sadece basındaki haberleri gördüklerini bilmiyorlar. Tabii iletilmiş bir şey yok anladığım kadarıyla. Ve tabii ki enerji ateşkesi sorulduğunda da sorunuzu Başkan Trump'a yönlendirmenizi tavsiye ederim. Yanıtını verdi. Şimdi dün aktarmıştım, seçim için Ukrayna'da seçim istiyor Trump. Zelenski de 60 günlük bir ateşkes istiyor. Bunu tabii Ukrayna ordusu daha önce toparlanmak için böyle şeyleri kullandığı için Rusya da bunu kabul etmiyor. Bunu Peskov tekrarlamıştı defalarca, biz uzun vadeli bir çözüm, barış anlaşması istiyoruz, bunu belirttik demişti. Sergey Lavrov'un da Lübnanlı mevkidaşını kabulünde yaptığı açıklamalar tabii önemliydi. Enerji ateşkesiyle ilgili Zelenski'nin tepkisine bakarak anlayabilirsiniz dedi Sergey Lavrov. Rusya'ya stratejik yenilgiyi yaşatma sloganının yerine artık ateşkes sloganının aldığını söyledi. Bundan vazgeçilmediğini söyledi. soluklanma hedefine ulaşmaya çalışıyor. Zelenski yorumu bu şekilde, kendisi de Sergey Lavrov da Zelenski'nin soluklanma fırsatını hak ettiğini düşünmüyorum, güvencelere ve vaatlere bir kez daha kanacağımızı sanmıyorum vurgusu yaptı. Dolayısıyla Zelenski ve Avrupalı yönlendiricilerin barış anlaşması yerine soluklanma için ateşkes talebinde bulduğu değerlendirmesi var Rusya Dışişleri Bakanı'nın. Ama tabii bir yanda da bir dizel anlaşması var. Batı'da büyük öfke kopardı Rusya'ya yaptırımları Amerika Birleşik Devletleri'nin bu şekilde kaldırmasına. Dmitri Peskov bu anlaşmanın iki ülkenin de çıkarlarına hizmet ettiğini, işbirliğinin karşılıklı olarak fayda sağladığını, aynı zamanda küresel enerji piyasaları tabii ki Babül Mendeb ve Kürmüz krizleriyle birlikte daha da sıkıntıya düşmüşken Rusya enerjisinin piyasaya sürülmesi doğal olarak bir değişiklik yaratacak. Çok büyük çok büyük değildi bunların tartışması bir tarafa. Açıklamalar arka arkaya bu konuda da geldi. Başbakan yardımcısı Rusya'nın Alexander Novak 9 Ekim telefon görüşmesi sonrası ihracat yasağının kaldırılmasıyla birlikte 6 aylık 7 Nisan 2027 tarihine kadar yaptırımların askıya alındığını, dolayısıyla iki ülke şirketlerinin ve enerji bakanlıklarının durumun görüştüğünü söyledi. Aslında tabii dizel ihracat yasağı vardı Rusya'da, o kaldırıldı bu kararla. Zaten belli tarihler verilmişti, daha önce kaldırılmış oldu. Novak sevkiyat takvimi de paylaştı. Ekim ayında 300 bin ton, Kasım'da 500 bin ton, Aralık'ta 1 milyon ton. Bu arada ben bilmiyordum, hemen düzelteyim. Amerikan Başkanı ton olarak açıklayınca, hani petrol daha çok varille ifade ediliyor, dizel tonla ifade ediliyormuş. Ben de yeni öğrenmiş oldum. Dolayısıyla ton olarak ifade ediliyor. Petrol fiyatları iki katına çıktı. Hepimiz de bu arada etkiliyor. OPEC bakanları Kürmüz'deki durum nedeniyle 6-7 milyon varil enerjinin sunulamadığında tespit etmiş vaziyetteler. Dolayısıyla arz talep dengesini kısmen bile olsa sağlayacak bir anlaşma. Tabii Amerika'da da bu arada büyük sıkıntılar var. Scott Bessent, Amerikan Hazine Bakanı, o da Amerika için faydalı bir girişim olduğunu, faydalı bir anlaşma olduğunu söyledi ve Avrupa ülkelerinin eleştirilerine tepki gösterdi. Donald Trump dün akşam bombaladı adeta bu konuda. Truth Social hesabından AB, Avrupa Birliği enerji karşılığında Rusya'ya 250 milyar dolar ödedi. 2022'den beri kastediyor sanıyorum. Tam tarih yazmıyor ama ama yalan haber yapan medya bu haberleri yayınlamıyor dedi Donald Trump. Amerikan halkı için ben doğru seçim yaptım Rusya ile anlaşarak dedi. Tabii hemen düzeltme de geldi. Alexander Novak, Rusya Başbakan Yardımcısı'nın açıklamalarında aslında 2022'den bu yana Avrupa ülkelerinin Rusya'dan 320 milyar dolarlık enerji satın aldıklarını, sadece bu yıl 9 aylık sürede 21.3 milyar dolarlık bir alım yaptıklarını duyurdu. Yani Avrupalılar Amerika Rus dizeline yaptırımları kaldırıyor diye eleştiriyorlar ama kendileri bu arada, dün de aktarmıştım size, Rusya enerjisi almayı devam ettiriyorlar. Bu da rakamlarla ortaya kondu. Bütün bu tabii Amerikan yönetimiyle müzakerelerde rol oynayan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev de sosyal medya hesabından Trump'ın 250 milyar dolarlık tahmininden bile çok daha yüksek AB bürokratlarının şaşırtıcı ikiyüzlülüğü diye vurguladı sosyal medya hesabından. Şimdi tabii uluslararası küresel piyasaları takip eden uzmanlar, burada benim görebildiğim kadarıyla Rusya Federasyonu'nun verdiği bir taviz yok. Zaten kendisinin rafinerilerin vurulması sonrası aldığı ihracat, iç tüketimi rahatlatmak için ihracat yasağı ve onu daha erken kaldırmış oluyor. Yaptırımları Amerika kaldırmış oluyor Nisan ayına kadar. kadar. Tabii batıda Rusya'nın dizeli olmadığı, işte büyük sıkıntı var, araçlar işte dizel yakıt bulamıyorlar, benzin bulamıyorlar deniyordu. Bunların sıkıntıların büyük ölçüde giderildiği açıklamaları da yapılmıştı belirli bölgelerde önlemler alarak. Şimdi bundan sonra nasıl yorum yapacaklar bilmiyorum. Çünkü bırakın iç tüketimi, Amerika'ya da dizel verilecek. Demek ki daha önceki haberler biraz abartılı olsa gerek. Bir takım uzmanlar da aslında bunun hem Rusya'ya o milyarlarca dolarlık döviz geliri sağlayacağını, nakit akışı getireceğini, rafineriler üzerinde teknolojik yükün hafifleyeceğini, ABD ile aynı zamanda tabii Avrupalılar tartışıyorlar, burada açık bir biçimde onların bileceği iş elbette. Ve yaptırım meselesinde diplomatik olarak da bir ivme yaratacağını Vietnamlı siyasi analist Nguyen Minh Tham böyle bir yorum yapmış. Aynı zamanda Avrupa Kriz Araştırmaları Merkezi Nijat Sezgin'in Sputnik'e açıklamalarında da Batı yaptırımlarında dev bir gedik açıldığı saptaması var. Tabii neokonlar, neokon cephe çok memnun değil. Atlantik dergisi bunu Trump yönetiminin Kiev'i teslim olmaya zorlama girişimi olarak değerlendiriyor. Berlin ya da Londra'yı değil Moskova'yı dinliyor diye şikayet ediyorlar. Ve bir takım ticari anlaşmalar peşinde Trump. Trump'ı Amerikan kamuoyunda Rusya ile anlaşma yapmaya çalışan lider olarak sergiliyorlar. Ama öte yandan da Fransa'nın istihbaratı, Almanların silahları, Avrupa'nın yardım paketleriyle Rusya enerji altyapısına Zelenski saldırmaya devam edebilir diye de memnun mutlu gözüküyorlar. Bir yandan da tabii yeni barış anlaşmaları yine kaynatılmaya başlandı. Batı medyasında bunlardan kimin ne kadar haberi var ben bilmiyorum açıkçası. Bir Amerikalı yetkiliye dayanarak Washington Post köşe yazarı David Ignatius bir plan yazmış. Buna göre aslında bu bir Amerikan-Avrupa planı iddiaya göre. Rus petrol ve gazının Avrupa'ya tedarik edileceği bir boru hattı inşası olabilir. Kar paylaştırılır Ukrayna ve Rusya arasında. Avrupa'daki enerji fiyatlarını düşürebilir. Avrupa enerji yoksunu bir kıta tabii ki. Rus enerjisi olmayınca patlıyorlar kendi içlerinden. Bunu da çok umursamıyor şu anki siyasi liderlik ama neyse. Aynı zamanda Avrupa enerji pazarına uzun vadeli erişim hakkı Rusya'ya biraz havuç gibi gözüküyor. Ekonomik yaptırımların da ne zaman nasıl kaldırılacağını takvimlenmesi ve BlackRock yatırım şirketi kapsamlı mali ihtiyaçları çıkartabilir. Tabii bu arada dolandırıcılıklar, efendim yolsuzluklar, vurgunlar vesaire bunların da olmayacağına dair Kiev'den garanti isteyebilir. Açık açık da tartışıyorlar bunları bu arada zaten ortada. Ve tabii Ukrayna'ya 5. madde garantisi verilmesi, NATO üyesi değil, nereden çıktı 5. madde bilmiyorum. Kontrol hattı, ateşkes ve oyuna geri dönmek, Moskova'ya gitmek. Biraz sanki Amerikan tarafı Avrupalıları da bu işe katmaya çalışıyormuş gibi gözüküyor. Peskov bizim haberimiz yok, basından gördük dedi. Tabii ki bu iletilmiş bir şey değil, belki kendi aralarında tartışıyor olabilirler. Bu arada dün de aktarmıştım, Trump'ın sözünü dinlemediği için Zelenski istihbarat akışını, Rusya'yı vurmak için kullandıkları istihbarat akışını Amerikan tarafının kestiği yolunda, hatta ordu genelkurmay başkanı Drapati'ye falan komutanlara ilettiği, Amerikalıların Avrupalılara ilettikleri bu haberlerle dolu Batı medyası. Zelenski ise iyice saldırganlaşmış durumda. Çok tuhaf açıklamalar yaptı. Enerji ateşkesini zaten reddediyor. Dizel anlaşması çok bozulmuş gözüküyor. Şöyle ifadeleri var, çok gülüm. Öyleyse Amerika neden Ukrayna ile dizel anlaşması imzalamıyor? Hadi bakalım yapalım. Yani Ukrayna'nın öyle bir petrolü mü var da dizel anlaşması yapacak? Onu anlayamadım doğrusu. Ama tehdidi şuradan ortaya koydu Zelenski. Amerika'ya gidecek olan Rus dizel yakıtı taşıyan gemileri hedef almayı ima etti. bu gemilerin hareket edip etmemesi bizim elimizde. Petrol rafinerilerinin çalışıp çalışmayacağına biz karar veriyoruz. Hani biz vururuz gibi. Halbuki tabii Ukrayna'nın bütün bunları CIA'nin yardımı olmadan yapamayacağını da herkes biliyor. Neyse. Özetle aslında Trump'a meydan okuyor. Şart koşmaya çalışıyor. Bizim enerji tesislerimizin korunmasını garanti ederlerse belki yapmayız gibi. Yani bir öyle bir böyle. Bir yandan bir de dijital cephe açmış durumda. Yandex'e takmış vaziyetteler. Çok acayip veri merkezlerini vuruyoruz. Botlar kayboluyor gibi gibi açıklamaları var. Tabii ki bunlar Zelenski o kadar çok yalan söylüyor ki yani hangi dediğine nasıl inanacağız bilmiyorum. Bazı Yandex'e 4 günde 3 veri merkezine saldırı olmuş. Bir kısmında sanıyorum kademeli toparlanma olduğu yolunda da Rusya medyasında haberler gördüm. Dün de grup saldırıları Rusya Federasyonu askeri sınav tesislerine işte mesela İHA üretimi yapılan yerler, araç, askeri araç, bakım onarım merkezleri, lojistik merkezler, İHA depolarına saldırılar oldu. Ve dün akşam saatlerinde Ukrayna sosyal medyası çıldırmış gözüküyordu. Kiev'e özellikle Kiev'deki tesisleri 6 balistik füze, hiçbir istihbarat yoktu diye yakındılar. Zelenski de ardından maalesef müttefiklerden bir uyarı gelmedi. En kritik konulardan biri diye Amerika'ya belki de yalan söylüyorlar, uyarı da gelmiş olabilir ama kendilerini haklı çıkartmak için hani Trump anlaşma yaptı, bize de istihbarat vermiyorlar demeye çalışıyor olabilirler. Doğru söyleyip söylemediğini bilemiyoruz çünkü çok da yalan söylüyor. Avrupalılar da yakınıyorlar. Pool programı var, askeri malzeme tedariki içeren. Bu konuda da Amerikalılar tehditte bulundular ama bir değişiklik de görmüyoruz diyorlar efendim. Avrupa'da bu arada Macaristan'da bir nükleer santral güç projesi var, Rosatom'un. Bu konuda deneyimli bu sektörde ve von der Leyen'in talimatıyla Macar hükümetinin bu projeden vazgeçmesi için karalama kampanyası başlatıldığı iddiaları var. Dış istihbarat servisi Rusya'nın aktarmış. Bunun sözcülüğünü de tabii medya üstleniyor. Politico Europe ana sözcüsü diyorlar. Macarlar en son Ukrayna'ya silah transferini reddettiler. Biz silah vermeyeceğiz, transfer de veremeyiz diye. Ukrayna yönetimi Rusça'yı yasaklıyor. Azınlık dili olarak Macarca, hani yeni Macaristan yönetimi kendilerine engel olmasın diye böyle bir karar aldılar. İlkesel bir durum yok gördüğünüz gibi. Bugün yine Avrupa'dan işte Nürnberg Havalimanı'nda bir acil durum, kaynak bulunamamış. Yani hakikaten 2. Dünya Savaşı öncesi Nazi Almanya'sı biliyorsunuz yanıltma operasyonları üzerinden savaş başlatıyordu. Avrupa'da da benzer bir hava estiriyorlar. Hibrit savaş adını koyuyorlar. Bildiğiniz sabotajlar. Yani Ukrayna'nın aslında 4 yıldır Rusya'da yaptığı sabotaj, terörizm vesaire ne varsa ve bize karşı böyle planlar ortaya konuyor diye kanıt da pek göstermiyorlar. Batı medyasında tartışmaları da var. Andy Burnham mesela en son İngiltere Başbakanı 2016 Brexit referandumuna Rusya'nın müdahale ettiğini iddia etti. Daha sonra aslında o değil, 2019 seçimlerine müdahale etmeye çalıştı ama ilk kez gerçekleştirilmiş olamaz gibi kıvırttı. Boris Johnson bu arada Ukrayna Savaşı'nın baş müsebbiplerinden, anlaşmayı 2022'de İstanbul'da bir anlaşma ya yaklaşılmışken bozan şahsiyet olarak tarihe geçti. Tabii o dönemde o lider de Brexit'in başını çekiyordu. Dolayısıyla Andy Burnham'ı yalanladı. Yalan söylüyor diyor. Ben aynı soruyu güvenlik yetkililerine sordum. Öyle bir hiçbir kanıt olmadığını söylediler. Ya onlar görüş değiştirdi ya da Burnham yalan söylüyor dedi. Zaten Keir Starmer başbakanlığı var. Hiç bunlar ortaya atıp bir anda Britanya'da Brexit, daha kaç sene geçti, Brexit'e müdahale gerçekten yani bilmiyorum İngiliz seçmenler ne düşünüyorlar ama komik iddialar ortaya atıyorlar. Ama diyorum ya, bir yanıltma operasyonları silsilesi sezonu açılmış durumda. Dizel anlaşmasından herkes mutsuz, Avrupalı siyasi elitlerden bahsediyorum. Friedrich Merz Almanya için kabul edilemez, Rusya baskı altında tutulmalı, yaptırımlar güçlendirilmeli, Zelenski'nin arkasındayız diye açıklamalar yaptı. Almanya'da çünkü talepler yükseldi. Sahra Wagenknecht'ta solda yer alan muhalif hareket Akıl ve Adalet Partisi kurucusu Alman hükümetine bu tam bir çılgınlık, Amerikan yönetimi Amerikalı tüketiciler için artan yakıt fiyatlarını dizginlemek amacıyla Rusya'dan dizel ithal ediyor ama Alman hükümeti bizim ekonomimizi çöküşe sürükleyen, vatandaşımızı yoksullaştıran beyhude yaptırım politikasına bağlı kalmaya devam ediyor dedi. Yakıt fiyatlarının çok yüksek olduğuna dikkat çekti ve Rusya'dan gelen uygun fiyatlı enerji kaynakları olmadan sanayimizi çöküşünü durdurmanın herhangi bir yolu yok dedi. Yarın Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletindeki Almanya için alternatif birinci parti çıkmıştı. Sahra Wagenknecht'ın partisi de onları destekliyor. Sembolik de olsa bir tasarı onaylayacaklar. Ukrayna krizine diplomatik çözüm ve Rusya yaptırımları kaldırma hedefli bir tasarı. Almanya'da tabii bu arada Sosyal Demokrat Parti'den Çalışma Bakanı Barbel Bas istifa etti. Sosyal devlet gömülüyor. Almanya'da pek çok tartışma var ve Merz'in tek derdi var. Ukrayna savaşını devam ettirmek efendim. Aynı şekilde tabii Avrupa'daki durum da pek çok açıdan tek tek ülkelerde parlak. İspanya'yı aktarıyorum size. Konut krizi patlamıştı. Çadır kurdular Madrid'de Porta del Sol meydanına. Aşırı sağcı gruplar oradaki eylemcilere saldırmaya kalkışmışlar. Sol parti iktidar artık 29 Kasım'da İspanya'da seçimlere gidiliyor. Ukrayna konusunda herhangi bir ilkesel tavrı da yoktu Pedro Sanchez'in ama Gazze krizindeki itirazları dünyada popüler olmasına yol açmıştı liberal sol İspanya başbakanının. Ve Fransa'da da malum liselerin eğitim protestoları var. Bugün yine sokağa çıkıyorlar. Eylül ortasından beri protestoların şiddeti artıyor. Hala 130 kadar okul kapalı. 200 bin civarında insan meydanlara bekleniyor bugün. 10 milyar euro bütçeden eğitime para ayrılması, kalabalık sınıflar, boş dersler, öğretmen atanması, bakımsız okul binaları, ders programları, üniversiteye geçişte kullanılan program. Yani hükümet işte 3 bin yeni öğretmen görevlendirileceğini söyleyerek ortalığı teskine çalışıyor. Öğrencilerin talepleri tartışılıyor ama bunlar da yeterli görülmüyor herhalde. Bugün Fransa'dan bir de gıda sektöründe bir siber saldırı haberi geldi. Faili bilmiyoruz. Hackerlar süpermarketlerde buzdolabı ve dondurucuların sıcaklığını 50 dereceye yükseltmişler. Bayağı bir tabii bozulmuş, bayağı bir zarar var. Bütün bunlar yani Fransa içerisinde bunca sorun varken artık tabii ilkbahara kadar başkan, daha sonra seçim olacak Fransa'da. Macron'un bütün derdi Rusya. Enerji konusunda Rusya ile anlaşamayacaklarını ateşkes istiyor. Yani Ukrayna'ya soluk aldıracak. Defalarca söylemiştim size. Hiçbir Amerika'nın çatışmasında barış anlaşması görüşülürken ateşkes ilan edilmedi. Burada da tabii Avrupalıların da sicilinde ateşkesleri Ukrayna'yı Rusya'ya karşı silahlandırmak için yapmakta baki. Minsk anlaşmalarından bu yana durum değişmedi. Evet, ısrar ediyorlar. Yani ateşkes isteyen tarafta bir kazanamayan taraf ateşkes ister. Neyse. Bu arada Fransız donanması Hint Okyanusu'nda bir korsanlığa girişmiş. DF Peak adlı gölge filo diyorlar, yani kendilerine sigortalanmamış, batıda sigortalanmamış tankerler, gölge falan değil bildiğiniz tanker ama batı sigortacılık tekelleri değil. Bu Réunion adaları Fransa'nın meşhur sınır ötesi, deniz ötesi sömürgesi. Burada tankeri durdurup işte yönlendiriyorlar. Neye dayanarak yapıyorlar? İşte kendi yaptırım düzenleri. Ondan sonra bir de açıklama çok ilginç tabii. Efendim, uluslararası deniz hukuku uygulama konusunda kararlı. Hangi uluslararası deniz hukukunda başka ülkelerin tankerlerini bu şekilde operasyonla gasp etmek diye bir şey yok tabii ki ama bunu böyle sunuyorlar. Bu arada ilginç bir haber var. Wang Yi, Çin Dışişleri Bakanı, Rusya Devlet Başkanı Danışmanı ve Denizcilik Kurulu Başkanı Nikolay Patrushev'i Pekin'de ağırladı. Çin başkentinde denizcilik işbirliğini görüştüler ve Wang Yi'nin önemli deniz nakliye yollarını korumak için Rusya'yla işbirliği yapmaya hazır oldukları mesajı var. İlk defa böyle bir şey dikkatimi çekti. Tabii mavi ekonomi başlığı atılıyor burada. Küresel deniz yönetiminin, yönetişiminin iyileştirilmesi, denizcilik alanında kader birliği vurguları yapmış Çin Dışişleri Bakanı. Çin'in tabii meşru çıkarlarını denizlerde korumak için Asya Pasifik bölgesinde deniz güvenliğini sağlamak için Rusya'yla işbirliğine hazır olduğu mesajı bence önemli. Çünkü ta Hint Okyanusu'nda orada burada işte görüyorsunuz kafalarına göre tanker durduruyorlar. Patrushev'de tabii Çin'in özellikle denizcilikte ne kadar kabul görmüş bir küresel lider olduğunu vurgulamış. Deniz lojistiği tabii önem taşıyor. Kader birliğine varız diyor. Batı ülkelerinin Rus gemilerini sürekli durdurmaya çalıştıkları Baltık Denizi'nde ya da Asya Pasifik'te artık pek çok yeri ablukaya almaya kalkıştıklarını ve deniz ulaşım rotalarını alenen tehdit ettiklerini dile getirmiş. Hatta Malaka Boğazı'nın Çin için ne kadar hayati önem taşıdığını hatırlatmış ve kolaylıkla kesintiye uğratılabileceğini söylemiş. Transarktik ulaşım koridorundan da bahsetmiş. Yani geleneksel rotaların dışında. Bu da dikkat çekici bir Rusya-Çin teması efendim. Bu arada NATO tabii Trump böyle Rusya'yla dizel anlaşması yapıp enerji ateşkesi peşinde, nasıl bu yangını söndürürüz peşinde, diğer yandan NATO'da Varşova'da bir güvenlik forumu yapıyorlar. Nükleer silahlanma nasıl Avrupa'yı Rusya'ya karşı nükleer başlıkta bir arada tutabiliriz efendim. Yeni dizayn, Kaliningrad bölgesini sıkıştırma, son derece tehlikeli girişimler bunlar. Bir takım uzmanlar bir yandan Rusya nükleer silahlarını çeksin diyorlar, diğer yandan da Avrupa'yı ve Doğu hattını da nükleer silahla doldurma planları yapıyorlar. Bu toplantıya NATO komutanı Grinkevich tabii öncülük ediyor. Bu ilginç. Rusya'da Roskongres Vakfı ta 2007 yılında kurulmuş, bir rapor yayınlamış efendim. NATO'nun aynı zamanda ucuz ve yüksek miktarda üretilebilir saldırı silahlarıyla birlikleri donatmaya başladığına işaret ediyor. Askeri teknik tabii pahalı silahlar artık en son Ukrayna'dan sonra İran çatışmasında da başlarına bela olmuştu. Şimdi karmaşık silah sistemleri yerine düşük sivil teknolojiler silah sanayisine entegre ederek, bu yani militarizasyon aslında, bu konuda tabii kitlesel üretimi hızlandırma peşinde koştukları, savaşa koştukları anlamına geliyor maalesef. En son bu kadar fabrikalar, taburlar, böyle kitleselde silahlanma, bu iş peşinde Avrupa'da koşan şahsiyet ise Hitler'den başkası değildi. Bunu hatırlamakta fayda var. Karadeniz'de de bu arada bir takım girişimler, 15-16 Ekim'de AB zirvesinde Aspides, başarısız Kızıldeniz'deki Aspides operasyonunu Karadeniz'de yapmaktan bahsedenler var. Çok acayip tabii. Karadeniz kıyıdaş ülkelerin öne çıktığı bir deniz ve Türk Boğazları Montreux Sözleşmesi çok önemli. Öyle yabancı batı gemilerini, NATO'yu elini kolunu sallayarak Karadeniz'e sokmamakta fayda var. Başımıza iş açabilir. Böyle önerilere Aspides, Maspides gibi dikkat etmek lazım. Bir de bugün Azerbaycan'dan dikkat çekici bir haber var. İktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi'nin basın servisi bir açıklama yayınlamış. Başörtüsü tartışmaları çok gündeme geldi. Azerbaycan laik bir devlet olduğunu hatırlatıyor. Bu şeyde bir giyim kuralları olduğunu, Azerbaycan'da kendi geleneklerine uygun. Dolayısıyla Türk siyasetçilerden Azerbaycan'ın iç işlerine müdahale etmekten kaçınmaları resmen talep ediliyor. Bugüne kadar sosyal medya üzerinde, geçen hafta biz de konuşmuştuk, tartışmalar yapılmıştı ama ilk defa böyle bir açıklama yapmışlar ve aynı zamanda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Filistin'de çözüm için aktif çalıştığı, mali insani yardım sağladığı ama aynı zamanda İsrail ile normal devletler arası ilişkileri sürdürdüğü vurgusu da dikkat çekiyor bu açıklamada. Onu da aktarmış olayım. Evet, buradan Orta Doğu'ya geçelim, Batı Asya'ya geçelim. Donald Trump Trump tabii Amerika'da 3 Kasım yaklaşıyor. Miting alanlarında pek çok dış politika ile açıklama, dış politika ile ilgili açıklama da yapıyor. Ohio'da Youngstown'da bir miting yapmış. Burada ilginç itirafları var Donald Trump'ın. İran savaşında biliyorsunuz İsrail ile birlikte 28 Şubat'ta İran liderliğini Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere hedef aldı Amerika ve İsrail. Bu konuda biraz aşırıya kaçmış olabiliriz. Çünkü artık kiminle muhatap olduğumuzu, yani o kadar çok liderleri öldürdük ki konuşacak lider kalmadı diye bir şey uyduruyor. Pek bu gerçeği yansıtmıyor tabii ki. Ülkelerde kurumsallık devam ettiği müddetçe tabii yerlerini yeni insanlar alıyor elbette. Ama burada tabii yani biraz da abarttık galiba gibi bir açıklama var. Aynı zamanda sosyal medya hesabından Amerika'da tabii basın sürekli savaşlar için Batı medyası nerede diplomatik çözümü nasıl engelleriz, savaşları nasıl gazlarız, bizim istediğimiz gibi bu savaşları nasıl organize ederiz, başka ülkelerden kimleri kendimize çekeriz, beyinlerini nasıl emeriz, biz en iyiyiz, en demokratız. Öyle, çünkü batılı gazeteler, medya biraz böyle bakıyor bu işlere. İşte İran savaşı, Rusya ile Çin yardım ediyor İran'a falan edebilir. Anlaşmaları da var aralarında ama hani bunu kötüler iyiler arasında çıkarlar değil, devletlerin ve halkların kötüler iyiler şey olarak sunuyorlar, kaynatıyorlar yine Çin ve Rusya İran'a yardım ediyor diye. Donald Trump sosyal medyasından bir paylaşım yaptı. Yani bir tabii Trump herkes eleştirmek çok kolay Trump'ı, fakat bazı batı politikalarında ifşa ediyor kendisi, bunu da hatırlamakta fayda var. Demokratlar çok rafine beyinlerine insanların giriyorlar çünkü demokrat liderler. Trump pek öyle değil. Radikal solcu moronlarla zır delilerin Çin ve Rusya'nın o harika İran İslam Cumhuriyeti'ne yardım ettiğine dair pek çok yorumunu görüyorum. Eğer yardım ediyorlarsa bile bu çok düşük düzeydedir. Ancak ben hiç de böyle bir durum olduğuna inanmıyorum. Kaybedecekleri çok şey var. Ayrıca böyle bir durum olsaydı bundan haberimiz olurdu. Biz çok çabuk haberdar olurduk. Donald Trump bu şekilde bir yorum yapmış. Çin Dışişleri Sözcüsü bu konuda açıklama yaptı, gördüm bugün. Bu konuda defalarca tutumunu açıklamıştır. Biz barış, istikrar, kalkınmanın yeniden tesisi için yapıcı çabalarımızı sürdürüyoruz demekle yetinmişler. Trump doğru, yalan, şu, bu, basın şöyle gibi şeylere tabii ki Çinliler kendi devletleri ittifak halinde oldukları ya da yakın müttefiklik ilişkisi içinde oldukları ülkelerle ikili ilişkileri başkasını karıştırmıyorlar. Evet, tabii bir yandan 3 Kasım'a artık doğru gidiyoruz. İşte 2 haftalık bir süre kaldı, yaklaşık 20 gün. İran'la ilgili savaşın kinetik aşaması yeniden başlayacak mı, başlamayacak mı? Papatya falları var. Bir yandan Trump'a öneriler getirilmiş, onları reddetmiş gözüküyor. İşte İsrail'i sevk etmeye çalıştığı iddiaları, bunların hepsi Batı medyasında. Ne kadar doğru olduklarını gerçekten bilmiyorum. İnsanlar haberleri Batı medyasında okuyup New York Times'ın illa doğru yazdığını düşünüyorlar hala. Çok şaşırıyorum. Artık bu geçtiğimiz çeyrek yüzyılda o kadar çok yalan haber pompaladılar ki kendi çıkar tanımlarından hareketle, ülkelerinin de değil, kendi çıkar tanımlarından hareketle bu haberleri geçiyorlar. Bilemiyorum doğruluğunu. Mümkün olabilir tabii ki. Bir yandan da tabii başka haberler. Bloomberg'de İran'ın füze ve İHA kapasitesi ve cephaneliği ile ilgili haber var. Amerikan yönetiminin, Trump yönetiminin bütün iddialarına rağmen bunları İran'ın koruduğunu vurguluyorlar. Hürmüz'de de ben aslında epeydir söylüyorum, kaçakçılık yapılıyor diye. Tabii ki İran'ın Hürmüz Boğazı Umman'la birlikte paylaştığı, tabii Türk boğazlarından farklı olduğunun altını çizmek lazım. Sadece bir kıyısı İran kontrolünde ama çok dar bir boğaz. Kara suları, yani uluslararası sular demek biraz zor tabii ki. Özel bir konumu var Hürmüz'ün. Umman hattından habire kaçakçılık yapıyorlar. Tankerleri çıkarmaya çalışıyorlar. Mayınlara çoğunlukla çarpıyor. Amerikan donanması da İran'a ait ticari gemileri, gemiden gemiye aktarımlar da yapıldığı haberleri var. Onları vuruyorlar, tehdit ediyorlar. Dün 4 gemi daha vuruldu haberi gördüm. Belki mayına da çarpmış olabilirler. İranlılar yetkisiz, İranlılar da biz açık batı saldırganına uğruyoruz. Dolayısıyla kendi coğrafyamız burası diyorlar. Evet, bitmiyor yani Hürmüz'deki bu kriz. Bir de dün Britanya'da yine parlamento oturumunda tartışma koptu. Çünkü Başbakan Andy Burnham Amerikan hava üssü Fairford'la ilgili İran'ın sabotajları iddiasını gündeme getirdi. Gözaltına aldıkları herkesi bıraktılar. Patlayıcı bulamadılar. Yakıt kaçakçılığı olduğu yani kokuyor buram buram. Ama aktarmıştım size. Andy Burnham çıktı ve dedi ki eylemin İran'da koordine edildiğinin neredeyse kesinlikle devrim muhafızlarının yönlendirdiğinin yüksek ihtimal. Yani o zaman niye o 7 kişiyi serbest bıraktınız madem öyle? Yani gerçekten iler tutar bir tarafı yok, anlamak mümkün değil. Tabii İran'ın suç ağlarını kullandı. İngiliz kamuoyuna kötü İranlılar bizim cici Amerikan üssüne sabotaj yapmaya çalışıyorlar mesajları yapıyor. Artık bu komploları bile düzgün kuramıyorlar. Çok acayip. İran'ın Londra Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırmışlar. Tabii İran'ın Büyükelçisi Musavi kanıtlayın o zaman demiş. Yani mesnetsiz suçlamaları saçıp duruyorsunuz. Biz böyle bir şey yapmadık diyor. Burnham'ın iddiaları sonrası 29 ülke bu arada Amerika, Britanya, Avustralya, işte Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Yunanistan, Letonya, İrlanda, Hollanda, ne kadar batı ülkesi varsa İran'ın işte suikast planları, kundaklama, sabotaj, siber saldırılar, diğer düşmanca faaliyetlere karıştığını iddia eden bir bildiri yayınladılar. Ortada hiçbir somut, yani ben de diyebilirim ki işte Trump efendim yatmadan önce şeker yiyor. Yani nereden biliyorum? Yani gerçekten artık böyle algı operasyonu. İran sabotajlara başvuruyor olabilir mi? Olabilir, ama bunları kanıtlarıyla ortaya koyamıyorsanız ve sürekli kamuoylarının savaş dizaynı için, militarist dizaynı için algılarıyla oynamaya artık kafayı taktıysanız, hiçbir şekilde diplomatik çözüm gibi bir şeyden bahsetmiyorsanız, o zaman burada art niyet aramamak doğrusu mümkün değil. Velhasıl Burnham fos çıkmış bir iddianın arkasından göz göre göre işte Brexit yalanı, İran yalanı hepsini sallıyor. Bilmiyorum İngiltere'de bunları ne kadar insan yiyor efendim. Evet, gelelim tabii Yemen'e ve Hürmüz'den sonra Babil Mendeb sıkıntısına. Suudi Arabistan'da bir petrol kongresi yapılıyor. İşte Aramco, Suudi petrol şirketi, bunun CEO'su eriyen petrol stoklarına işaret etti. Eski seviyeye getirmenin 2 yıl süre alacağını söyledi. Yeni alternatif rotalar, hatta en son Enerji Bakanı Suudi Arabistan'ın bir doğal gaz boru hattına yatırım yapıp onu belli bir süreyle petrol boru hattına çevirmekten, sonra da temizleyip geri çevirmekten, yani yeniden doğal gaz hattına çevirmekten bahsediyor. Hakikaten ne olacak bilmiyoruz, ama Suudi Arabistan sıkışmış gözüküyor. Yemen'deki çatışma, Ayetullah Ali Hamaney'in cenazesinden dönen sivil uçağa izin vermeyip sivil havalimanını Suudi Arabistan bombaladığından beri Temmuz ayında, bu kriz giderek daha da harlanıyor. İçine başka ülkeleri de maalesef çekerek efendim. Herkes de ürküyor bu arada. Katar emiri Şeyh Tamim bin Hamed El Sani Şura Konseyi'nde konuşmuş en son dün yıllık oturumda ve savaşa sürüklenmek istemediklerini açıkça söylüyor. Başka pek çok şey söylemiş. Yani tabii ki bölge güvenliği, seyir-i sefer, Hürmüz Boğazı'nın açılması, bu konuda İran'ın kendilerine saldırgan tavır aldığını da söylüyor, ama öte yandan da topyekun bir savaş istemiyor. Fakat Yemen'deki kriz diplomasi yoluyla, en son İranlılar biz arabuluculuk yapabiliriz demişlerdi. Daha önce Çin'in vasıtasıyla 2022'de ateşkes de ilan edilmişti bu arada. Tabii ki Yemenliler uzun yıllardır abluk altındalar. Dolayısıyla talepleri var Suudi Arabistan'dan. İç savaş söz konusu. 2014'te iktidar değiştiğinden beri dünyanın tanıdığı bir yönetim var, ama temsiliyet açısından o yönetim ne kadar meşru tartışmalı. Tabii aynı şeyi sana da ki hükümet için de söyleyebiliriz. Orada da seçimler yok. Ama onlar zaten devrim yaptık diyorlar. Velhasıl bu çatışma gerçekten çığırdan çıkıyor. En son Suudi saldırılarında Yemen'in başkenti Sana, Cef, Turbah'ta konutlar vurulmuş. Hayatını yitiren siviller var. 5'i çocuk, 9 ölü Cef'te. Aynı şekilde tabii Ensarullah'ın öncülük ettiği Sana hükümeti de Suudi Arabistan'ı vurmaya devam ediyor. Riyad destekli Aden'deki hükümet bir terör örgütü, Husiler diye anıyorlar. Yani tabii bir aile %70'inin nüfusun yönetiyor olmasa gerek diye düşünüyorum ben, nasıl olabilir, çok mucize bir aşiret bile olsa Husiler demek ne kadar doğru anlamak anlamına geliyor bilmiyorum. Neyse, sonuçta tabii hafta sonu Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havaalanı'na daha önce uyarıda bulunarak saldırmışlardı ve 13, kimileri 18 diyor, belki ölü sayısı artmıştır, haberler sağlıklı değil, can kaybı var, 309'dan fazla yaralı var. Tabii Sana hükümeti diyor ki bizim havaalanımız kapalı, Riyad havaalanında kapalı, Mekke ve Medine kutsal kentler, o yüzden oralar için bu misillemeler geçerli değil diyorlar. Bugün bugün itibariyle hava yolu şirketleri artık, yani Batılı Hava Yolları, Körfez'deki Katar'ı, işte Kuveyt'i, Mısır Hava Yolları, hepsi uçuşları iptal etmiş gözüküyor. En az 17 Ekim'e kadar uçuş sıkıntısı var. Bugün aynı zamanda Yemen petrol şirketine ait bir yerde Sana'da sivil tahliye uyarısı yapıldı. Belki saldırı olacak diye bekliyorlar. Yani büyük sıkıntı var. Wall Street Journal gazetesi Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin korunaklı saraylar arasında gidip geldiğine dair bir haber bile yapmış. Tabii patlamalar oluyor. Havaalanında uçuşlar kapatılıyor. Yani bu kriz için bir diplomatik çözüm masası kurulması lazım. Fakat kimse pek istekli gözükmüyor. Birilerinin arabuluculuk yapması, bölgede itibarlı taraflarla konuşan ülkeler gerekiyor belki, ama pek de gönüllü çıkmıyor. Doğrusu yani sahadaki durum hakikaten ne kadar devam edebilecek bilmiyorum. Veliaht Prens Muhammed Bin Salman, tabii biz Türkiye'de Kaşıkçı cinayetiyle ilişkiler gerildiğinden beri biliyoruz, ama Suudi Arabistan aşiretler ülkesi diyelim. Dolayısıyla onu bir arada tutmak bakımından, refah içerisinde korunaklı tutmak herhalde yani bir klasik bir demokratik bir yapı da yok, mutlak monarşi söz konusu. Dolayısıyla da bu tarz çatışma durumlarındaki sıkışıklık kendi koltuğunu da etkileyebilecek düzeye yol açabilir. En son İranlılar biz arabuluculuk yapabiliriz diye bir öneride bulundular. Muhtemelen en iyi yollardan biri. Türkiye yapabilir örneğin. Yemen konusunda daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da eleştirileri olmuştu Riyad yönetimine. Trump'a yeniden sordular efendim, tabii Husiler diyerek. Yanlış iş yapıyorlar, çok yanlış, iyi değil. Yani katılımı değerlendirebiliriz demişti, ama geçen sene refah muhafaza operasyonu tabii faciayla sonuçlandı, pahalıya patladı Amerikan ordusu için, çok da Riyad'a desteğe koşmuyor. Tabii Mekke ittifakı bugün yarın konuklarımla konuşacağım bunu, çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan dün meclise bir anlaşma onay için, meclis onayı gerekiyor anayasa gereği, en kısa sürede getireceğini söyledi. Çalışmalarımız sürüyor dedi. Türkiye hukuk bir yandan tabii Suudi Arabistan'ın yanında diye vurguluyor. Husiler diye anıyor Sana'daki hükümeti. En son Riyad'da 12 kişinin havaalanında hayatını yitirmesi, bunu güçlü bir biçimde kınadıklarını söylüyor. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı, umre ziyareti yapanların da dahil olduğu vefat eden kardeşlerimiz acil şifalar dilekleri, efendim Türkiye'nin duruşu bellidir diyor. Etnik mezhebi pencereden bakmadıklarını söylüyor.

Türkiye'nin planı değil, Trump'ın planıdır. İsrail ve Amerikan çıkarlarına hizmet etmektedir diyor. Türkiye'nin bu savaşın tarafı haline getirilmemesi, Mehmetçiği kullanmaya hiç kimsenin hakkı yoktur vurguları yapmış. Evet, Türkiye diplomasi masası kuran olsa değil mi? Yani böyle asker göndermek yerine çok karışık bir denklem. İttifak anlaşmasından çok öncesine uzanan bir geçmiş de var bu çatışmada. Bugün Orgeneral Bayraktaroğlu'nun Pakistanlı mevkidaşı Asım Münir'le telefonda görüştüğü haberleri var. Ve tabii Mekke anlaşması ile ilgili tartışmalar da devam ediyor. Biz de konuşacağız son bölümde Gökhan Göçmen'le. Bu anlaşma acaba işte Amerikan yönetiminin bölgede kendi güvenlik mimarisini, ülkelerin yeniden yani Amerika'nın yükünü alması anlaşması mı, yoksa onun dışında bir şey mi? Hani Amerika artık çok da güvenilir bir koruyucu tırnak içinde olmaktan çıktı. Bu görüşlerde tartışılmaya devam ediyor. İngiltere bu arada tabii Riyad'a destek veriyor ve hatta dün düşen haber Haaretz gazetesinde sözünü ettiğim tartışmalara tuz biber ekti diyebiliriz. Haaretz gazetesi İsrail'in Netanyahu'nun Suudi Veliaht Prensi'ne yardım teklif ettiği ancak Veliaht Prens'ten onay alamadığı. Yani biz de sizi destekleyen, yani şimdi bu durumda tabii İsrail'i eleştiren ülkeler İsrail'le aynı yere düşmüş oluyorlar bu haberden sonra. Bir diplomatik kaynağa dayanarak Haaretz demiş ki İsrail Başbakanı Husilere karşı yürütülen harekata katılma isteğini Amerika aracılığıyla iletti ama onay alamadı, karşı çıkmış tepkiler nedeniyle. Yani çok iddialar havada uçuşuyor tabii, bilmiyorum bunların arkasında. Bugün bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bölgede Rusya'nın müttefiklerinden Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la telefon görüşmesi yapmış. Daha ziyade tabii Amerika ile dizel anlaşmasına dair gelişmeleri de aktarmış. Basra Körfez bölgesindeki kriz, aynı zamanda ikili ilişkileri ele almış. Sergey Lavrov'un dün Lübnanlı mevkidaşını ağırlarken kullandığı ifadeler perspektif de önemli tabii. Körfez'de dış müdahale olmadan işleyecek bir kolektif güvenlik sistemi gerektiği baştan beri aslında Rusya bunu vurguluyor. İran'ın böyle bir çağrı yaptığını hatırlattı Sergey Lavrov. Daha önce Suudi Arabistan, Yemen, Suudi Arabistan, İran arasında Çin'in arabuluculuk yaptığında hatırlattı Lavrov. Yani kalıcı barışa giden geçerli bir yol diye de nitelendirmesi dikkat çekici. Ama tabii o barış dağıldı yani. Lübnan ayağı, Gazze ayağı, şimdi işte İran'dan sonra Yemen ayağı. Lübnan'da İsrail saldırılarında 2 Mart'tan bu yana hayatını yitirenlerin sayısı 4000'i aşmış durumda. Göya 17 Nisan'dan beri ateşkes var ama pek bir şey değiştirmedi. Hizbullah örgütü aynı zamanda sivil askeri kanadın dışında güneyde işgal bölgesinde evlerini kaybeden aileler için barınma desteği verme kararı almış. Aynı şekilde Gazze'de dün de aktarmıştım aslında. Ateşkesin, Trump'ın ateşkesinin birinci yıl dönümü 10 Ekim'di ama orada da ateşkes pek işlemiyor. Hatta İsrail'in sarı hattı yaklaşık %60, belki daha fazlasını artık İsrail kontrol ediyor burayı. Genişlettiği, sarı hattı genişlettiği haberleri var. El Cezire muhabiri sahadan bu şekilde aktarmış. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz ise yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret eden Hamas lideri Halil Heyye'yi tehdit etmiş. Sırada onun da sırası gelecek diye açıklamaları var tabii, tepki gösteriyor. Amerikan Büyükelçisi Tom Barak bu arada bölgede en başta ABD askeri güçlerinin 30 Eylül itibariyle çekildiği Irak'ı ziyaret ediyor. Biraz tabii askeri belirleyiciliğin yerine mali belirleyicilik almış durumda ama Amerikan şirketleri, enerji şirketlerine yeni ballı anlaşmalar peşinde olduğu anlaşılıyor. Kilit ekonomik başlıkları ele aldıkları belirtiliyor, söyleniyor. Bütün bunlar olurken efendim tabii Amerika'da artık geri sayıma önümüzdeki hafta itibariyle başlayacağız tabii. Ara seçimler 3 Kasım'da. Trump'ın ne yapacağı, temsilciler meclisini kaybeder mi, kongrenin iki kanadı birden cumhuriyetçilerin kontrolünde, Trump'ın politikalarını zayıflatacak sonuçlar verebilir

Tabii ki Elon Musk bir ara Amerikan başkanıyla bozuşmuştu. Geri döndü cumhuriyetçi saflara. 3 Kasım öncesi ara seçimler için cumhuriyetçi adaylara tam 276 milyon dolar para bağışlamış, para harcanmış. Amerika'da siyasi eylem komiteleri üzerinden örgütleniyor her şey ve tabii paranın borusu çöz diyebiliriz rahatlıkla. PAC deniyor bunlara, Amerika PAC. İşte 276 milyon dolar bağış yapmış. Trump tabii bir de Ohio mitinginde bayağı olaylı geçti. Bir protestocu bir kadın Epstein dosyalarını açıklayın yazılı tişörtle mitinge katılmış ve bir adam yumrukluyor kadını, yerde sürüklüyor ve ardından biraz da kilolu bir kadın, anladığım kadarıyla Trump da şişman adam, kadına adam diyor, diyete girmeli diye de alay ediyor. Biraz acımasızlığı, yani bu gerçekten Amerika'daki cumhuriyetçi liderlerin acımasız söylemlerine bir başka örnek diyebiliriz. Bir de dün ben atlamıştım doğrusu, Somali asıllı Demokrat vekil İlhan Omar'ın evine baskın düzenlemişler. Göçmenlik belgelerini babası yanlış doldurdu diye seçimlerde tabii İlhan Omar da yarışıyor. Evet efendim, şimdi biz Yemen'e döneceğiz. Meslektaşım, pardon, Gökum Göçmen az sonra konuğum olacak. Bizden ayrılmayın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Gökhan Göçmen, gazeteci meslektaşım. Hoş geldiniz Gökhan.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlarımız olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Yani tabii bütün dünyanın her yerinden sıkıntılı haberler sürekli aktarıyorum. Bizim açımızdan ise en sorunlu resim Türkiye açısından bu hafta belki biraz tartışmalar da yoğunlaşacak. Yemen tabii Suudi Arabistan'la Yemen arasında ki bir iç savaş tespiti rahatlıkla herhalde yapabiliriz uzun süredir devam eden. Suudi Arabistan'da bu savaş harlanmış durumda. Mekke İttifakı tabii Cumhurbaşkanı artık meclise gelecek diyor. Dışişleri Bakanı da söylemişti. Bir yandan enerji krizi, Hürmüz'den Babil Mendebe. Ben aktarmaya çalıştım bugün. Amerika'nın Nisan ayına kadar Rus dizel petrolüne, yakıtına yaptırımları kaldırma kararı. Bir yandan bunları konuşurken her yer yangın yeri, öyle diyelim. Bizim açımızdan Mekke ile başlamak istiyorum. Genel durumu da soracağım, ne düşündüğünüzü, gelişmeleri, ama bu hafta artık ya da önümüzdeki hafta anlaşmayı görebilecek miyiz? Nasıl bir resim içerisinde bu ittifakla ilgili son açıklamaları değerlendirmek lazım? Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamaları.
2: Evet, artık büyük bir muamma oldu bu Mekke anlaşması. İmzalar atıldığı andan itibaren içeriği nedir, neye benziyor, güvenlik garantileri acaba NATO'nun 5. maddesini anımsatacak, tetikleyecek biçimde mi olacak diye bir çok tartışma vardı, ama tabii bunlar kamuoyuna net olarak açıklanmadığı için biz biraz da gazeteciler, uzmanlar olarak fal bakmaya başlamıştık nasıl bir anlaşma göreceğiz diye. Ama son zamanlarda gerek Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamalar, gerekse diğer yetkililerden gelen açıklamalar bize şunu gösteriyor. Bir, bu anlaşmanın çerçevesi konuşlandırılacak askeri güç Suudi Arabistan ile sınırlı olacak. Yani bir muharip bir kuvvet Yemen içerisinde yer almayacak diye anlıyoruz. Hı hı. Bununla birlikte yine basında, iktidara yakın gazetelerden, medyadan öğrendiğimize göre özellikle kutsal yerlerin korunması, ki bugün Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de benzer mesajları verdi. Buralarda bir konuşlanma.
1: Evet. Evet, sanıyorum bir bağlantı problemi var arkadaşlarım. Yeniden evet, tamam, tekrardan bağlanacak. Gökhan Göçmen ile konuşuyoruz ve tabii Mekke anlaşmasını sormuştum. Şimdiye kadar 7 Ağustos'ta Mekke Savunma İttifakı Anlaşması Riyad'da imzalanmıştı. Mekke olarak ismi konmuştu. Tabii 5. madde vurgusuyla duyuruldu bütün dünyaya, Türkiye'ye de dahil, ama anlaşmanın içeriği belirsiz bırakıldı. Kimileri stratejik belirsizlik diyor buna. Dolayısıyla içeriği bilemiyoruz. Tabii Türkiye'de anayasa gereği 92. madde gereği bunların böyle bir savunma anlaşmasının da parlamentoya, meclise getirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla hepimiz yorum yaparken hani anlamı nedir, Türkiye'ye nerelere sürükleyecek, bütün bunları anlamaya çalışıyoruz, ama ortada bir metin olmadığı için o belirsizlik nedeniyle de sağlıklı analiz yapmak çok mümkün olmuyor. Ara ara konuşuyorum, tabii bizi de ilgilendiriyor, tezkere gelmesi bekleniyordu, artık Cumhurbaşkanı da meclise geleceğini söyledi. Daha önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da aynı zamanda açıklamaları oldu. Var bu konuda, yani meclise gelip gelmeyeceği konusundaki belirsizlik en azından bu netleşmiş gözüküyor. Gökhan Göçmen de aslında şimdi koptu, bağlanmaya çalışıyor, ama bu belirsizliğe işaret etti ve artık tabii medyada yazılıp çizilenler, bunlar resmi olarak açıklanmış değil. Arkadaşlar, bağlayabiliyor muyuz? Olmadı, telefonla alalım lütfen arkadaşlar. Tamam, peki. Şimdi tabii Türkiye'de resmi açıklamalar yok ama medyada muharip güç Yemen'e gönderilmeyeceği, tabii Yemen Türkülerimizde evet, ben mi koptum bilemedim de o yüzden. Peki. Yemen Türkülerimizde biliyorsunuz gidilen ve geri dönülmeyen yer. Dolayısıyla da Türkiye kamuoyunda bir tedirginlik söz konusu oluyor. Ama Türkiye medyasında daha çok işte asker gönderilse bile bunun Suudi Arabistan ile sınırlı tutulacağı, böyle muharip güç gibi unsurlar olmayacağı, tabii hassasiyetlere dokunduğu için kutsal yerler vurgusu da var. Bugün aktardım tabii MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları oldu. Suudi Arabistan'a destek verilmesi gerektiği yolunda Özgür Özel'in açıklamaları var aynı şekilde. O da tabii daha onun bakış açısından Amerikan yönetiminin bölgede bir görevlendirme yaptığı, Amerika'nın ya da İsrail'in yanında Türkiye'nin yer alıyormuş pozisyona düşebileceğini söylüyor. Evet, galiba Gökhan Göçmen'in internetinde büyük bir sıkıntı var. Arkadaşlarım telefonla devam edebileceğimizi söylediler. Evet, sanıyorum telefona almaya çalışıyorlar. Evet. Gökhan, başaramadık görüntülü yayını.
3: Evet, evet. Ama herhalde havalar biraz tabii İstanbul'da epey kötü ama ondan mı?
1: Öyle mi? Oluyor. Yağmur.
3: Tam olarak, evet. Yani tam olarak anlayamadım. Yani bunu...
1: Peki, ne yapalım, olsun. Radyomuzu dinleyenler sesinizi duyacaklar. Evet, evet. Ben özetledim tekrar dosyayı yokluğunda. Tabii Türkiye medyasında kutsal yerlerin korunması, yani muharip birlik gönderilmeyeceği vurgusu. Devam edebilirsin.
3: Evet, özellikle enerji altyapısının korunmasına dönük kimi görevlendirmeler olacağı söyleniyor. Bununla birlikte tabii Türkiye'yi kendi envanterindeki yerli ve milli belki hava savunma sistemlerini Suudi Arabistan'a sevk edebilir. Bununla birlikte acaba havadan bir savunma yapılacak mı? Yani Türk pilotları görev alacak mı? Bu konuda bir belirsizlik var. Geçen hafta Middle East sitesi belirli bir oranda Türk özel kuvvetlerinin ve Türk pilotlarının Suudi Arabistan'a gidebileceğini iddia etmişti. İddia etmiş diyorum çünkü bunların hiçbirini henüz bilemiyoruz sevgili Ceyla. Ama bildiğimiz bizim birkaç tane şey var. Bunlardan bir tanesi her ne olursa olsun Husilerin İsrail'le savaştığı ve bu yönde bedel ödediği gerçeği. Şimdi bunu, bazı gerçekleri değiştiremeyiz. Bu da o gerçeklerden bir tanesi. 7 Ekim 2023'ten sonra Yemen'deki Suudi destekli gruplar değil ama Husiler İsrail'e karşı bayrak açtılar. Saldırılarda bulundular. İsrail'in hava savunmasını geçip İsrail'i vurmayı başardılar. Bunun karşılığında da bedel ödediler. İsrailliler saldırdı. Kimi önde gelen komutanları ve yetkililer burada hayatını kaybetti. Dolayısıyla aslında İsrail'de bu denklemde anımsamak lazım ki Netanyahu da adeta sanki bir ortak düşman istercesine Suudi Arabistan'da bir yakınlaşma vesilesi olsun, onları Abraham düzenine çekmek için, kendi güvenlik mimarilerinin içine dahil etmek için de Husiler havalimanına saldırı yapınca ne yaptılar? Hemen bir başsağlığı diledi Netanyahu. Ardından da şimdi bugün Haaretz gazetesindeki habere göre de Suudi Arabistan'la birlikte Yemen harekatına İsrail'in katılmak istediğini biliyoruz. Eldeki gerçeklerden bir tanesi bu. İkinci bir gerçeklik var ki her ne yapılırsa yapılsın, hangi hamlede bulunursa bulunulsun, Suudi Arabistan'ın güvenliği garanti altına alınamayacak. Yani bölgenin en büyük ülkelerinden, yüz ölçümü olarak bölgenin en büyük ülkelerinden bir tanesi ve ülke doğudan batıya aslında özellikle çok hassas noktalarla dolu. Doğu batı derken neyi kastediyorum? Suudi petrolünün Yanbu limanı üzerinden aktarıldığı hattan bahsediyorum. Bu boru hattını, kilometrelerce uzanan bu boru hattını öyle korumak çok kolay değil. Ve Türkiye'nin elinde de bence sihirli bir değnek yok. Evet, tabii ki Türkiye askeri anlamda girdiği bölgeler bölgelerde oyun kurucu olmayı başarabilen bir devlet. Denklem bozmayı, başka denklemleri bozmayı başarabilen bir devlet. Ama bu sihirli değnek tamamen Suudi Arabistan'ın sorunlarını halletmeyecek. Ki Suudi Arabistan bugün dünyanın en fazla askeri harcama yapan 8. ülkesi. Yani yokluk içerisindeki bir ülke değil. Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot'lar aldı, TIHAK'lar alındı. Fransızlardan erken uyarı sistemleri alındı. İsviçre'den sistemler alındı. Yani dolayısıyla Suudi Arabistan öyle çok açıkta olan bir devlet değil. Ama gelin görün ki artık günümüzün asimetrik koşulları, yani İran savaşıyla, Ukrayna kriziyle biz bunları gördük. Artık savaşın doğası değişti. Bu sistemler yorulabiliyor. İHA'larla, SİHA'larla yorulup ardından balistik füzelerle hedef alınabiliyor. İşte şimdi Suudi Arabistan'ın bir öncelikli anlaması gereken nokta bu. Bu da ikinci bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor. Üçüncü bir gerçeklik ise şu. Husiler büyük bir ilerleme kaydetti sahada. Özellikle son taarruzdan bu yana silah sevkiyatını kolaylıkla yapabiliyorlar sahada. Öte taraftan da uluslararası ticareti baskı altına alabilecek kritik noktaları da ele geçirmeye başardılar. Yani parametreler Husiler lehine değişti. Ne yapılması lazım peki? Doğrudan belki bir hava harekatı serisi, bir kuşatmanın tekrar devreye sokulması. Şu anda kuşatma devam ediyor. Belki de sıkılaştırılması lazım ama Amerika Birleşik Devletleri bunu iki kez denedi sevgili Ceyla. 2024 ve 2025 yıllarında, 2024 yılında 7 ay süreyle 31 bin sorti yaptılar. Yani bir sortide birden fazla saldırı yapılabileceğini düşünürsek binlerce saldırıya maruz kaldı Yemen. Uçaklar 20 bin saatten fazla havada kaldılar. 100'ün üzerinde gemiden Tomahawk atıldı. 80'in üzerinde yine havadan karaya füzeler atıldı. Çok büyük bir yıkım yaşatmaya çalıştı Amerikan ordusu 2024 yılında 7 ay süreyle. Peki ellerinde ne geçti? Hiçbir şey geçmedi. Evet, Husilerin saldırılarını belirli bir oranda azaltabildiler. Tıpkı Amerikalıların İran'ın kimi füze stoklarını eritebilmesi gibi, kimi noktaları, savunma noktalarını vurabilmesi gibi. Ancak bu bir stratejik zafer getirmedi Husiler karşısında Amerika Birleşik Devletleri'ne. Trump geldi 2025'te bu kez 52 günlük bir tekrar harekata girişti, bir saldırıya girişti Husilere karşı. Yine savaş gemilerinden uçaklar, helikopterler kalktı. 1100'ün üzerinde saldırı yapıldığını kesin rakam olarak bilemiyoruz ama 1100 kesin bir rakam, daha da üstü zaten muhtemel. Yine aylar, yine uzunca bir süre burada hava saldırılarını gördük. Peki karşılığında ne oldu? İki tane bir kere uçaklarını kaybetti Amerikalılar burada. Ondan sonra neyi kaybettiler? 7 tane de İHA'sını, RIP dedikleri bir İHA var. Onu kaybettiler.
1: Reaper, MQ Reaper.
3: MQ Reaper'da, evet, doğru söylüyorsun. Onu kaybettiler ve ardından Donald Trump alayla acele bir anlaşma yaptı. Hatta hiç unutmuyorum, o konuyla alakalı soruları yanıtlarken ben dedi Husilerle konuştum. İşte Mr. dediler bana. Sizi bir daha vurmayacağız dediler. Ben de onlarla anlaştım. Bugünden itibaren Yemen operasyonunu sonlandırıyorum dedi. Bu operasyonu sonlandırırken ne Suudi Arabistan'ın güvenliğini masaya getirdi, ne İsrail'in güvenliğini masaya getirdi. Bölgeden ayrılmak zorunda kaldı ve şimdi de yarım ağızda Suudi Arabistan'ı destekleyeceğini söylüyor ama eldeki mühimmata ve özellikle seçimlerden sonra İran'a yoğunlaşmaya dönük emarelerine bakacak olursak pek de fazla bu konuyla ilgilenmeyecek. Mekke ittifakının bunu üzerine atmak isteyecektir. Şimdi Mekke ittifakına gelecek olursak, ben Mekke ittifakının iki boyutuyla ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri bölgeden çekilirken oluşması muhtemel güvenlik mimarisi. Elbette Türkiye bir bölgenin aktörü olarak, bölgenin büyük bir aktörü olarak sahada bulunmak, kendi güvenlik mimarisini kurmak isteyecektir Amerika Birleşik Devletleri bölgeden çekilirken ve bu bağlamda İsrail'in Türkiye'ye karşı hasmane tutumunu sadece tabii güvenlikte değil, aynı zamanda ticaret koridorlarından Türkiye'yi dışlamaya dönük tutumunu göz önünde bulunduracak olursak böyle bir güvenlik mimarisinin oluşturulması anlamlıydı, anlamlı olabilirdi. Şimdi çünkü İsrail Türkiye'nin stratejik çevresini, çehresini kuşatmak istiyor. Doğu Akdeniz'den Suriye'ye kadar bunu görüyoruz. Türkiye'de böyle bir karşılık verebilirdi ki Mekke Anlaşması'yla görece verildi. Ama geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri gibi aktörler bu anlaşmayı kendilerine çekmek, deyim yerindeyse kendilerine doğru bu Mekke anlaşmasını bükmek istiyorlar ve son gelinen noktada da epey memnun olduklarını söylemek mümkün. Bunların bir senatörleri vardı, Temsilciler Meclis üyesi Wilson doğrudan işte bir Orta Doğu notusu kurulmasından bahsetti, bunu kutladı. Donald Trump bu iyi bir şeydir dedi geçtiğimiz günlerde ve en son James Jeffrey artık çok daha açık biçimde ağzındaki baklayı çıkardı. Eski Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi dedi ki biz dedi bizim işlerimiz var dedi, Çin ve İran'la uğraşıyoruz, siz bizi anlarsınız dedi. Geçtiğimiz hafta Independent'a verdiği röportajda doğrudan bunu söyledi. Yani ne diyor, bizim yerimizi Amerikalılar bu tabloyu kendileri istedikleri gibi öyle yorumluyorlar. Türkiye onlar yerine böyle sıcak kestaneler ateşin içerisinden alsın. Yani şimdi tabii Türkiye'de bir devlet aklı var. Bunun risklerini hesap edecektir. Ama gönül isterdi ki tabii bütün bu meseleleri yani güvenlik mimarisini diplomasi yoluyla inşa edelim. Hala bunun için açık kapılar var ve başarılı bir...
1: Evet, araya girebilir miyim Gökhan? Yani bunu da tam da bunu not almıştım sormak üzere tam da yani Türkiye çünkü konumu itibariyle bu şimdi tabii 7 Ağustos'ta bu Mekke İttifakı Anlaşması yapıldı ama bu krizin biz Türkiye kamuoyu da biliyor. Daha önce Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Yani Yemen dosyası tabii bütün detaylarına herkes hakim olmayabilir ama Türkiye'de bilinen uzun süredir 2011-12'lerden itibaren bir Arap isyanlarıyla başlamış. 2014'te rakip gruplar yani bir iç savaş hali olduğunu söylemek lazım. Hani Husiler diyoruz biz ama tam öyle değil.
3: Tabii, neyse.
1: Tabii. Evet yani Ensarullah bir siyasi hareket, orada bir müttefikleri, aşiretler ülkesi sevgili, Yemen.
3: Evet,
1: neyse. Şimdi yani tabii kutsal...
3: Ters yüz etmeye çalışıyorlar. Yani onu da söylemek isterim. Hı. Bu Husilerin kontrol ettiği bölge haritaya baktığınız zaman daha küçük. Ama ve lakin bütün devlet kurumlarının yer aldığı bölgeleri Husiler yönetiyor. Bununla birlikte nüfusun %80'ine tekabül eden bir kısmı Husiler yönetiyor. Yemen'in toplam nüfusu içerisindeki Zeydilerin oranı %40. Yani bir o kadar da kendi mezheplerine ait olmayan insanla birlikte bunlar uzun süredir yaşıyorlar, kontrol altındalar ve tanık ettik mi 2022'den 2025'e kadar, 2026'ya kadar bu bölgelerde bir iç karışıklık çıktığına veya bir ayaklanma çıktığına? Hayır, bazı gerçekleri de bu bağlamda hatırlamak lazım. Yani Suudi Arabistan'ın desteklediği kuvvetler uluslararası anlamda tanınıyor olabilir ama orada eşyanın tabiatına aykırı bir durum var. Onu da belirtmiş olalım.
1: Belirtmekte. Çok önemli bir açıklama yaptım bu anlamda. İzah ettin yani. Şunu soracağım. Şimdi Türkiye aslında burada müzakerelere öncülük etme konusunda iyi bir konumda değil mi? Yani bugün Cumhurbaşkanı ben yeni gördüm bunu. Suudi Veliaht Prensi ile de anladığım kadarıyla telefonda konuşmuş. Tabii havaalanı vuruldu ama sana da vuruluyor. Sana'daki havaalanı da vuruyor. İki tarafta birbirine sivillerin kalbi bakımından zarar veriyor. Burada bir arabuluculuk edilecekse İran en son hani biz öncülük edebiliriz dedi. Lavrov Çin'in daha önce hem Yemen'le Sana arasında hem İran'la Suudiler pardon Yemen'le Suudi Arabistan Suudi Arabistan'la İran arasında Çin'in bölge mimarisiyle ilgili girişimlerini Lavrov anımsattı. Rusya'nın da öyle bir perspektif var. Ama hani rol oynayacak ülke olarak hani diyelim İran doğrudan destekliyor işte Husiler dedikleri yapıyı. Türkiye burada daha etkili olamaz mı? Bir de bu ittifakın böyle Mekke, Medine çünkü yanıltma operasyonları dünyanın büyük bir sorunu olup çıktı artık karşımızda. Yani Batı'da da çok görüyoruz. Savaşların kapısını açacak şekilde kullanılıyor. Yani diplomasi ve barış tesis etmek için değil bir saldırganlığa zemin hazırlamak için giderek daha fazla kullanıldığını görüyoruz. Müzakere masası kurmak yönünde Türkiye etkili olamaz mı sence?
3: Bence kesinlikle etkili olabilir. Yani bunu bölgenin bir aktörü olmayan Çin daha önce başardı. Elbette Çin'in elindeki kaldıraçlar farklı.
1: Evet.
3: Devasa bir ekonomik gücü en önemli kaldıraçlardan, anahtarlardan bir tanesi ama Türkiye'de bölgenin önemli bir aktörü. Bir eli Suudi Arabistan'a uzanabiliyor, bir eli İran'da. Yani her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri İran'a savaş başlattıktan sonra Türkiye böyle pozisyon, Amerika Birleşik Devletleri ile pozisyon almadığı için İran'la da ilişkisi vardı. Yani şu anda İran'la ilişkimiz kötü düzeyde diyemeyiz. Hala karşılıklı temaslar sürüyor, devam ediyor. Çin başarmıştı, bir zemin hazırlamıştı. 2022'deki ateşkesin daha sonra uzaması, hatta Husi heyetinin Suudi Arabistan'a gidip doğrudan Suudi Arabistan'da taraflar arasında karşılıklı görüşmeler yapılması, uçuşlara izin verilmesi vesaire, bunlar başarılmıştı Suudi Arabistan İran normalleşmesinden sonra. Şimdi o zemini yeniden değerlendirmek, deyimleri neyse oraya böyle bir ruh üflemek, Türkiye'nin yapabileceği diplomatik kapasitesinin yeteceği bir husus. Öte taraftan Suudilerin de bir şeyin farkına varması lazım. Yani bu iş harekatlarla olmuyor. Karşımızda bir Yemen, bir Husi gerçeği var. Coğrafyayı silah olarak kullanabiliyorlar. Savaşın değişen doğasını öğrenmişler ve destekledikleri vekil güçleri de başarılı olamıyor. Yani ne Suudilerin desteklediği vekil güçleri başarılı oldu, ne de Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği güçler başarılı oldu. Şimdi BBC gitmiş, oradan onların içinden, Suudi destekli güçlerin içinden haber yapıyor. Onlar dahi tespit etmişler. Bunlar çok dağınık yapılar. Ama karşıdaki Husilerin çok daha disiplinli ve birleşik, bütünleşik oldukları aşikar. Dolayısıyla bu meselede, krizin çözümünde, ya değil Patriotlar, TIHAT'lar, bakın Pakistan'dan pilotlar getirdiler. Pakistan'ın envanterindeki hava savunma sistemlerini de aldılar. Şimdi Körfez İşbirliği Konseyi, Katar, Mısır, Pakistan, Türkiye, herkes destek vereceğiz diyor ama bu mesele bir çıkmaza dönüştü Suudi Arabistan için. Yani dünyanın bütün desteğini alsalar da büyük bir katliam ve kıyım olmazsa eğer Yemen gerçeğini değiştiremeyecekler. Bu nedenle bence onların da diplomasiyi Türkiye kadar, bizim kadar düşünmesi, buna öncelik vermeleri gerekiyor ve şu sorunun da yanıtını vermeliler. Ne oldu da 2022'den bu yana bir ateşkes devam ederken İran'dan gelen bir uçak İran'dan geliyor diye, ki ben de o zaman İran'daydım. Bu çok ilginç bir ortam vardı. Bir taraftan Suudiler heyet gelmişti. Yani İran'a başsağlığı dilemek için Suudi Arabistan.
1: Evet, onlar da gitti değil mi? Evet.
3: Tabii onlar da oradaydı ama sonra bir şey oldu ve bir anda Sanada havalimanı bombalandı. Yani neden böyle Pandora'nın kutusunu açarcasına bu saldırı yapıldı? Ya bu da gerçekten en önemli muammalardan bir tanesi. Yani İran'dan mühimmat geldi o yüzden falan dediler ama ya zaten farklı yollardan da gittiğini bilmiyor muyuz yani? Ama çok yani ilginçtir. Yani bu kadar kritik bir dönemde o havalimanının bombalanması ve Pandora'nın kutusunun açılması, sonra Suudilerin Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Irak üzerinde ortak operasyonlar düzenlemesi vesaire, bunları da unutmamak lazım. Şimdi öyle bir tablo çiziliyor ki sevgili Ceda, yani Husiler böyle şey, hiç rasyonel adamlar değil, bir anda canları sıkılıyor, Suudi Arabistan'a böyle bir zulüm yapalım falan. Yani resmi bütünlüklü olarak ele almakta fayda var diye düşünüyorum. Bu hatırlatmaları da o nedenle yaptım.
1: Evet, çok önemli bir şey söyledim. Tabii Sana havaalanını vurduğunda ateşkesten sonra ilk kez Hamaney'in cenazesinden dönen heyet, evet. Hudeyde'ye yanılmıyorsam inmişlerdi. Ama Hamaney'in cenazesine Suudi Arabistan'da heyet yollamıştı. Evet, o da enteresan bir başlıktı. Onu da iyi oldu hatırlattın. Unutmuştum çünkü onu. Evet, yani tabii bir de Mekke, Medine kutsal yerler üzerinden formülasyonu da tehlikeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında olaya etnik ve mezhepsel pencereden bakmadıkları vurgusu var örneğin. Dolayısıyla da mezhepler üstü bakabilecek bir katkı gerekiyor. Tabii göreceğiz, meclise ne zaman gelecek tam olarak bilmiyoruz. Belki aniden bir haber düşebilir. Ama evet, en azından resmi Yemen, evet, Yemen etrafındaki resmi çizmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum Gökhan değerlendirme için. Çok sağ ol.
3: Ben teşekkür ediyorum.
1: Eklemek istediğim bir şey varsa alabilirim. Vakit dar diye şey oldu.
3: Yok,
1: bu arada.
3: Çok bence güzel. Sormadım. Özetledik önümüzdeki günlerde bence yata gelince bir kez daha yine görüntülü bu program daha yapacağız.
1: İnşallah. Evet. Kesildi bu sefer. Çok teşekkürler. Çok sağ ol.
3: Sağ ol.
1: Evet, meslektaşım Gökhan Göçmen, Yemen dosyasını o da yakından takip eden bir insan, biliyor. Dolayısıyla burada tabii her zaman hani düşmanlık, militarizm perspektifi, elbette savaşlar bazen maalesef silah soruyla bitirilmek durumunda kalınabiliyor ama en azından diplomasi ve konuşarak, görüşerek çözüm perspektifini de hatırlatmaktan, hiçbir dosyada vazgeçmemekte fayda var. Evet, bugünlük bu kadar efendim. Yarın yine bakacağız meselelere. Dünya gündemini aktaracağım size. Yine Yemen'de konuşacağız. Türkiye'nin, tabii Türkiye'yi nelerin beklediği meselesi. Demek ki Tüm Emrel Ediniz Kutlup konuğum olacak. Yarın değerlendirmelerini alacağız. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere yarın. Dünyadan gelişmelerle hoşçakalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
4: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Yol Arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Saatler 17.30 gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la telefonda görüştü. Rusya lideri Putin, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al-Nahyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili belli oldu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek, ilerleyen süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınavın aşılacağına inandığını belirtti. Mekke Savunma İttifakı meclis gündeminde tartışma yarattı. Yeni Parti ve MHP'nin grup toplantılarındaki gündeminde Mekke Paktı ve Türk askerinin bölgeye gönderilmesi tartışması vardı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında Mekke Anlaşması'na ilişkin şunları söyledi.
3: Türk askerini Yemen'e göndermek Türkiye'nin hesabı değildir. Düne kadar böyle bir konumuz var mıydı? Türk askerini Yemen'e göndermek Türkiye'nin planı, Türkiye'nin programı değildir. Türk askerini Yemen'e göndermek Trump'ın planıdır. İsrail ve Amerika'nın çıkarlarına hizmet etmektir. Kimse meclise gelmemiş, somut bir anlaşmaya dönüşmemiş. Anayasanın 90 ve 92. maddelerini, yani uluslararası anlaşmaların usulüne uygun müzakere ve yürürlüğe girmesini ve yurt dışına asker göndermedeki meclis yetkisini ihlal edemez. Türkiye bu savaşın tarafı haline getirilmemelidir. Böyle pakt anlaşmaları barış zamanında güçleri birleştirmek, caydırıcılığı arttırmak, savaşa mani olmak, tarafların hiçbirisinin savaşa muhatap olmamasını temin etmek için yapılır. Savaştaki bir ülkeyle sana saldıran bana saldırmıştır anlaşması yapmak, ülkeyi doğrudan savaşa sokmaktır.
2: MHP lideri Bahçeli ise Suudi Arabistan'a her türlü askeri desteğin verilmesini istedi.
4: Mekke ittifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır. Bilindiği gibi dost ve müttefikimiz olan Suudi Arabistan'a yönelik artan Husi saldırıları ağır sivil kayıplara yol açmıştır. Sivillere ve sivil altyapıya saldırmanın uluslararası hukuk ve insancıl hukuk açısından büyük bir suç teşkil ettiği açıktır. Yemen'den Suudi Arabistan'a yönelik bu tür saldırıların en sert şekilde kınanması gerektiği de tartışmasızdır.
2: Rusya lideri Putin, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El-Nahyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili işbirliği, Orta Doğu'daki çözüm süreci ve Rus dizel yakıtı tedarikine ilişkin anlaşma ele alındı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili belli oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan başkan vekilliği seçimini tek aday olan CHP'li meclis üyesi Gülşah Yıldırım Genç kazandı.
0: Ekonomi.
2: Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi 12.229 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 49.36, euro 55.28 lira. Kapalı çarşıda gram altın 6.622, çeyrek altın 10.794, tam altın 43.027, ata altını 44.112 lira.
0: Yol durumu.
2: Yol durumu. İstanbul'da gün boyu etkili olan yağmur iş çıkış saatlerinde etkisini artırmaya başladı. Megakent'te trafik yoğunluğu şu dakikalarda %87'ye çıkmış durumda. Galatasaray-Barcelona maçı nedeniyle de Rams Park Stadı'nın çevresinde yoğun bir trafik var. Tem Mahmut Bey, iki telli masko yönünde araç arızası nedeniyle kapatılan sağ şeritte bölgedeki trafik yoğunluğunun artmasına sebep oldu. Aksaray-Haseki Çapa yönünde de sol şerit araç arızası nedeniyle trafiğe kapatılmış durumda. Bölgede yoğunluk arttı. Köprülere giden yollara bakacak olursak da Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi ve Mecidiyeköy'le Zincirlikuyu'da oldukça yoğun bir trafik söz konusu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de Nurtepe ve Maslak'ta yoğunluk sürüyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır ve Çamlıca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde Ataşehir, Tem, Ümraniye Kavşağı, Elmalı ve Kavacık'ta yoğun bir trafik söz konusu. Yayınımız Mustafa Hoş'un sunduğu yol arkadaşıyla devam edecek.
5: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş.
6: Aslında bu bir devlet krizi. Dolayısıyla bu devlet krizinin devamı bir yönetim krizi. Daha da acısı derinleşen, hatta kesin hale gelen bir güven krizi var toplumda.
7: Aslında bir yasal boşluk değil meselemiz.
6: Ortada bir yasal mevzuat boşluğu falan yok. Burada bir uygulayıcı suistimali var. Eğer bunu görmüyorlarsa bunlar aptal. Ama bunu görüyor ve müdahale etmiyorlarsa bunlar hain. Bunun başka bir açıklaması yok. Sermaye Piyasası Kurulu'nun üyeleri terörsüz Türkiye'yi mi tartışacaklar? Neyi tartışacaklar? Zaten mevzuat yasaları önlerinde duruyor. Yok varsa yoksa Fatma, Betül, Sayan. Ya ben 3 haftadır bunun oruşu, bunu dinliyor. Ya bıktık mı ismi duymaktan ya?
0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı başlıyor.

0: how it goes. Everybody knows. Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Bu işte bir tuhaflık var. 100 milyonu fonda giden eski bakan yardımcısı Mustafa Aksu ne demişti? Rencide oldum, mesele 100 milyon değil, kandırılmış olmak. Şimdi ne oldu? Tutuklandı. Aynı saatlerde fon vurgununda gönlünüzden ne koparsa diye para götürenlere çağrı yapıldı. Para kaybeden tutuklu, para kazananlardan ricacı olunma durumu. Biraz tuhaf. Mustafa Aksu'yu 100 milyonu nereden buldun diye elbet sorulsun da o mu soruluyor, yoksa kandırılmış olmak sisteminin hesabı mı soruluyor? O da tuhaf. Ne diyordu Melih Gökçek?
3: Hani meşhur bir laf vardır. Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın. Üçüncüsünü yakalarsın. Ama ben 500 sefer sıçradım.
0: Bu sene palamut akını var diyorlar ama bence asrın çekirge akını var. Duyurularımızla devam ediyoruz. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okul zili çocukların karnında çalmasın. Her şey dahil bir öğün yemeğin kişi başı maliyeti 85 lira. 180 gün üzerinden 15 milyon öğrenciye her gün yemek verilse yıllık maliyeti 235 milyar lira. Bütçenin %1'i bile değil. 2026 yılının ilk 9 ayında bütçeden faize ödenen para 2 trilyon 188 milyar lira. Fon vurgununda işedilen para en az 20 milyar, belki daha fazlası, belki çok daha fazlası. Diğer duyurumuz.
4: Çakarlı sağa çek, sağa.
0: Trafikte çakarlı araç terörüne de son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri daha da acayip, yol şartları her zamankinden daha çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Husilerin saldırılarına göz yumamayız. Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli. Diplomasi yetmiyorsa caydırıcı imkanlar kullanılmalıdır çağrısında bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüştü. Yaklaşık 15 dakika süren görüşmeye ilişkin Kılıçdaroğlu, iki arkadaş olarak görüştük açıklamasını yaptı. Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ademir'in 70 üye avukatın hakim ve savcı olmasını sağladıkları yönündeki iddiaları üzerine İstanbul Barosu suç duyurusunda bulundu. Baro açıklamaların yargıda kadrolaşma ve liyakatsizlik iddialarını gündeme getirdiğini belirterek her ilde tek baro sistemine dönüş çağrısı yaptı. IMF Dünya Ekonomik Görünüm raporunu yayımladı. Dünya ekonomisinin bu yıl %3,1 büyümesi öngörülürken Türkiye ekonomisinin bu yıl %2,7, gelecek yıl %3,6 büyüyeceği tahmin edildi. Türkiye için 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi de %31,2'ye yükseldi. Edirne İlk Kabul Arda Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde refakatsiz yabancı uyruklu 14 çocuk 11 Ekim'de market alışverişi nedeniyle izin alarak kurumdan ayrıldı. Aile Bakanlığı çocuklardan yalnızca birinin geri döndüğünü, 13 çocuğunsa kayıp olduğunu açıklayarak durum derhal kolluk kuvvetlerine bildirilmiş ve çocukların bulunması için çalışma başlatılmıştır ifadelerini kullandı. Bakanlık ayrıca çocukların koruma altında olmadığını da iddia etti. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda aralarında belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da yer aldığı 25 kişi gözaltına alındı.
0: Ve organik doğal zeka haberleri. Enflasyon nedir? Bu sorunun birçok yanıtı var elbette ki. İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan çıkarmış. 2017 yılında bulaşık makinesi 1000 lira, 2026 yılı bulaşık deterjanı 1075 lira. Ekonomist Emre Şirin 2018 yılında 3,5 lira olan 100 gramlık Türk kahvesi şimdi 115 lira, 33 kat. 2018'de 1603 lira olan asgari ücret şimdi 28 bin lira, yani 17,5 kat. Maaşın 17,5 kat artarken alım gücün yarı yarıya düşüyor. Bu bir örnek, birçok ürün ve hizmette durum böyle, işte enflasyon. Özgür.

Yıl 2013, 13 Haziran. Doktor Betül Sayan Kaya hesabından Recep Tayyip Erdoğan mentionlanarak şu yazılmış: Sayın Başbakanımız, bunlar bir gecede paradan %7500 kazanıyorlardı. Bu dönemler bitti. Bunun için faiz lobisi karşımıza çıkıyor. Hayat ne acayip değil mi? Turan Çömez diyor ki, Fatma Betül Sayan Kaya'nın tam 13 yıl önceki mesajı, bunlar bir gecede paradan %7500 kazanıyorlardı. Bu dönemler bitti. Doğru. Fatma Hanım 5 ayda sadece 2 milyar 170 milyon lira kazanabildi. Nerede o eski karlar? Murat Emir de diyor ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz lobisi karşımıza çıkıyor derken meğer mecaz yapmıyormuş. AKP genel merkez koridorlarında yürürken kelimenin tam anlamıyla bizzat karşılaşıyorlarmış diyor. Faiz lobisi geldiği yer burası. Devam.

0: Yüksek enflasyon vurgun derken çiftçi her geçen gün emeğinin karşılığını alamadığı için her yerden, her şehirden feryat ediyor. Bu sefer Osmaniye'ye gideceğiz. Osmaniye'de fıstık üreticileri konuşuyor. Onları dinleyelim.
1: Fiyat vermiyorlar şu an için. Dükkan yok. Ne yapacak bir şey yok. Nereye dökecek? Savrana dökecek müdür. Kamyon da getirdik. Nakliye bindi bir de. Yok yere. Hiç olmazsa da bir protesto etmiş olurduk hemen aynı zamanda.
0: Girdi maliyetlerimiz çok yüksek. Mazot, gübre, işçilik had safhada. Fıstığın kilosu 70-80 lira olursa bizi kurtarır. Zararın hemen eşiğindeyiz diyor. Nefes'in haberiydi bu. Akhisarlı üreticiler de zeytin hasadını durdurdu. Manisa Akhisar'da zeytin üreticileri alım fiyatlarının maliyetlerin altına düşmesi üzerine hasadı durdurdular. Zeytinin kilogram fiyatı sezon başındaki 70-80 liradan 50 liraya, yağlık zeytin ise 53 liradan 10 liraya kadar geriledi. Üreticiler toplama, gübre, budama, ilaçlama ve sulama giderleriyle kilogram maliyetinin 30-40 liraya ulaştığını, mevcut fiyatlarla üretimin sürdürülemez hale geldiğini söylüyorlar. Komisyoncular da alımı durdururken üreticiler fiyat yükselmezse biz boykotu uzatacağız diyorlar. Bir Gün gazetesinin haberi. Şimdi emekli böyle, çiftçi böyle, üretici böyle. Peki emekliler ne yapıyor? Onların derdini de İyi Parti Kalkınmalar Politikaları Başkanı Samsun Milletvekili Erhan Usta anlatıyor, dinliyoruz.
2: 5.1 milyon insan bu ülkede en düşük emekli maaşı alıyor. Emeklilerin de %80'i bugün açlık sınırının altında. Bütün faturaya geldiniz, emekliye kestiniz. Allah aşkına yapmayın ya. Emekliye vermeyerek işte enflasyonla mücadele edeceğinizi düşünüyorsunuz. Olmaz. Asgari ücretli de aynı durum var. Açlık sınırının altında asgari ücretli. Asgari ücret genel ücret haline geldi. Programın bütün maliyetini getirdiniz, buraya yüklediniz.
0: Aslında şöyle, ülkede nereye dokunsanız bir ah sesi geliyor. Devam edelim.

0: Şimdi vurgun büyük olunca adı da öyle oldu. Fon vurgunu deniyor. Ama buna bir itiraz da var. İktisatçı Mustafa Sönmez itiraz ediyor ama itiraz gerekçesi de önemli. Şöyle diyor Mustafa Sönmez. Hayhuy içinde büyük resmi kaçırıyoruz. Soruşturma ısrarla sadece fon vurgunu parantezine sıkıştırılıyor. Oysa buzdağının altı bambaşka. Fatma ve İlyas listede yok. Çünkü onların vurgunu bir fon meselesi değil, organize bir hisse manipülasyonu vurgunudur. O listelerde yer almalarının asıl sebebi de bu. Fon vurgununda doğrudan para toplanır. Hisse manipülasyonunda ise piyasada yapay fiyat oluşturup organize şekilde küçük yatırımcı soyulur. Hacim çok daha büyüktür. Ve Takas Bank ile MKK kayıtlarında hangi hesapların ne zaman karla çıktığı saniyesi saniyesine bellidir. İz sürmek imkansız değil, aksine çocuk oyuncağıdır. Hisse vurgunlarının tazmini için TMSF bünyesindeki IBAN'a giden paraya bakın. Fatmalardan başkası var mı? Yok. Varsa resmi kalemlerle açıklansın. Yoksa neden hiçbir adım atılmıyor? Yargı ve denetim mekanizmaları bu kör noktaya ne zaman bakacak? Fonlar sadece vitrin, asıl devasa sermaye transferi ve organize soygun o hisse havuzlarında döndü. Kör nokta aydınlatılmadan bu dosya kapanamaz diye ekliyor iktisatçı Mustafa Sönmez. Devam edelim. Fon vurgununda siyaset tamamen bu vurgunun ayrıntılarını, çapını ve içinde nelerin olduğunu öğrenmeye çalışıyor. İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu da, onun konusu da yine fon vurgunuydu. Dinliyoruz Musavat Dervişoğlu'nu.
1: Fonlar konuşuldu. SPK'nın alabileceği tedbirler konuşuldu. Demek ki bugün hiç kimse çıkıp devlet bilmiyordu diyemez. Devlet bal gibi biliyordu. Hepimiz biliyoruz ki bu çapta bir vurgun siyasetten onay almadan, bürokrasiden yol bulmadan yapılamaz.
0: Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın da gündeminde fon vurgunu vardı.
2: Bu fon vurgunu bir ihmalin değil. Örgütlü, her şeyden haberleri var. Vay efendim biz bilmiyorduk. Vay be haberim, hepsi hikaye. Her şeyden haberleri var. Bu sefer tek bir fark var. Bu kez yakalandılar. Önce yakalanmıyorlardı. Sessiz sedasız bu operasyonları yapıyorlardı. Bu sefer ele geçtiler. Kaybettiğimiz sadece para değil değerli kardeşlerim. O para bir şekilde bulunur. Ama kalınan umut ne olacak? Geleceğimizle alakalı ümitlerimiz ne olacak? Devlete karşı insanların güvence oradan çıktı. Efendim şu yastık altındaki altınları getirin. Ya size insanlar altını güvenir mi Allah aşkına? Güvendikleri paranın başına ne iş geldiğini hep beraber gördük işte.
0: Fon vurgununun üzerinden neredeyse bir ay geçti. Bir aydır hala bir araştırıyoruz, bakıyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz, bulmaya çalışıyoruz var. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Kısacık ne araştırıldığını soruyor ve nedenini söylüyor.
3: Ya siz 23 gündür fon kurulları filan kurup neyi araştırıyorsunuz Allah'ını severseniz ya? Bu iş tek tuşla çözülecek bir iş. Fona yatıran belli, fondan çalan belli. Bu fondan çalanlar çuvala doldurup parayı kaçırmadı değil mi? EFT yaptı. Tek tuşla siz bunu bir günde bulursunuz, bir saatte bulursunuz. 23 gün olmuş. Siz neyi araştırıyorsunuz ya? 23 günlük bir şey yok. Götürün beni Sermaye Piyasası Kurulu'na. 2 saatte size her şeyi dökeyim. O zaman aklımıza şu geliyor. Acaba bunu araştırma değil de örtme, gizleme peşinde misiniz?
0: Sermaye piyasalarında vurgunun bir de tarihi tartışmaları. Ne zaman başlamalı, ne zamandan itibaren yapılmalı? Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen bu tarih meselesini anlatıyor, onu dinliyoruz.
4: Sayın Yılmaz, bir ay, üç ay, beş aylık listelerle bu iş temizlenmez. 5 yıllık listeleri isteyeceksiniz. Sadece fon değil, bu 5 yıllık dönemde yapılmış bütün hisse manipülasyonlarını inceleyeceksiniz. Bu görevden almaları yapmadıkça hiç kimse sizin gerçekten sonuç alacağınıza inanmaz. Buraya getirin. Var, masanızda duruyor, çekmecenizde, ben biliyorum. Çıkartın çekmecenizden Avrupa Birliği'ne uyumlu bir kamu ihale kanunu, siyasi etik yasasını.
0: Siyasetik yasasını derken kesmişsiniz. Siyasetik yasasını da getirin. Orası önemli, siyasetik yasası. Şimdi fon vurgunu hayatımıza girince her gün borsayla, sermaye piyasasıyla ilgili birçok kavram öğreniyoruz, kelime öğreniyoruz ama İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ilginç bir sendromdan söz ediyor. Defineci sendromu. Dinleyelim neymiş bakalım defineci sendromu.
5: Komisyon diyoruz. Kurulacak dendi. Şimdi niye kurulmuyor sizce? Define

0: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
3: Ülkemiz bir hukuk devleti.
4: O hukuk devletinde gazeteci Selahattin Günday 30, gazeteci Lale Ozan Arslan 39, gazeteci Tuğba Tekerek 29, gazeteci Merdan Yanardağ 352, gazeteci Fatih Ergin 17, gazeteci Derya Okatan 12, gazeteci Şaban Sevinç 3, gazeteci Mustafa Balcı 3, gazeteci Murat Ağrel ev hapsinde 3. gün, gazeteci İsmail Saymaz ev hapsinde 3. günü, Çiğdem Mater 1632, Selçuk Kozağaçlı 3246, Selahattin Demirtaş 3632, Tayfun Kahraman 1632, Aykut Erdoğdu 501, Ramazan Gülten 532, Osman Kavala 3266, Fatma Kaplan Hürriyet 81, Tunç Soyer 473, Necati Özkan 574, Erdal Beşikçioğlu 76, Sinem Dedetaş 77, Ömer Günel 209, Mine Özer'den 1632, Gürkan Akgün 574, Hakan Bahçetepe 495 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1632 gündür hapiste. Biz devam ediyoruz.
5: Vay anasını ya. Ne olduk hocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet, sesimiz kesildi ya.
4: Şimdi iktisatçı Nazır Kapusuz ilginç bir ayrıntıyı buldu, çıkardı tablosuyla birlikte. Evet, ilk kamu zararı ile fona destek geldi diyor. Emlak katılım 1,5 milyar adet kitle hissesini Tera'dan aldı. Güncel fiyatlarla yaklaşık 12 milyar lira. Tera aynı şekilde pusula ya da satış yapmış ki şu anda TMSF yönetiyor. Tahminim 2-3 gün sonra emlak katılım o payları da 12 milyar lira alacak. Böylelikle 24 milyar lira fon havuzuna kamu kaynaklarından para aktarılmış olacak. Neden hala manşet olmadı bilmiyorum ekonomi basınında. Böylelikle katılım evinin normal yükümlülüklerinin devam ettirmesi için 45 milyar liralık kamu zararından sonra bu fona değil taksit ödeyenler içindi. 24 milyar lira bizzat Türkiye Varlık Fonu'ndan TMSF'ye para aktarılmış oldu diyor ve artık atın manşeti diye söylüyor Nazır Kapusuz. Bunu niye bu kadar önemli bir gelişme olarak sunuyor? Çünkü kamu zararı hiçbir şekilde bu fonda olmayacak deniyordu. İktisatçı Nazır Kapusuz bunu 24 milyar lira kamu kaynaklarından aktarıldığını söylüyor. Yine Nazır Kapusuz'un bir satır arası vardı. Geçen hafta yayınımıza katıldı. Burada yayında da söylemişti. Emre Tezmen'in hukuki olarak suçlanamayacağını söylemişti. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in fon vurgunundaki en kilit isimlerden birisi. Onu da diyor ki suçlanabilmesi için zamanında SPK'nın yaptığı işlemlerin piyasa bozucu hareket olduğunu, hisse değerlerini manipüle ettiğini, kurullarında karar almaları, bu kararı SPK bülteniyle açıklamaları ve ardından da 3-5 yıl hapis cezası istemiyle savcılığa suç duyurusunda bulunulması lazımdı. Burada Emre Tezmen kümesin kapısı açıktı, kimse bana kümese girmemin yasa dışı olmadığını söylemedi demesi yeterlidir böyle davranınca. Haliyle kümesin kapısını sonuna kadar açan, Emre Tezmen için yolu gösteren kurumlar SPK, BDDK, Borsa İstanbul ve Takas Bank yetkilileri kusurludur. Bu kurumların yöneticilerini kimin atadığını da yazmaktan yoruldum. Tekrar yazıyorum, bu bir dolandırıcılık hikayesi değil.

bir yasal soygundur diyor Nazır Kapısız. Ekonomist İnan Mutlu, öyle büyük bir tezgah kurmuşlar ki Tere Yatırım 2025'te yönetim kurulu üyelerine aylık net 1 milyona kadar huzur hakkı ödemiş. Şimdi huzur hakkının 1 milyon olduğu yerden neler olmamış ki? Şimdi İnan Mutlu bugün tekrar araştırmasına devam ediyor. 2025'te 1 milyon huzur hakkı ödendiğini ortaya çıkardı. 2025'te 1 milyon olan huzur hakkı 2026'da ne kadar olmuş? Brüt huzur hakkı 1,5 milyon liraya olarak belirlenmiş. Hani nasıl huzura erdiklerini görüyorsunuz ortada dolaşan, sadece huzur hakkı bu kadar. Şimdi saat başına gidelim, sonra devam edelim.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Fon vurgununda en çok tartışılan Meclis Araştırma Komisyonu kurulsun mu kurulmasın mı? Ben şimdi kısa bir araştırma yaptım. Son 24 yıl içerisinde mecliste araştırma komisyonları ne için kurulmuş diye. 2003'te konuyla da çok bağlantılı, bugünle de hatırlatan izinsiz halka arz yoluyla tasarruf sahiplerinin mağduriyeti ve sermaye piyasası kurulunun sorumluluğu için 2003 yılında bir meclis araştırması açılmış. Sonra 2009'da madencilik sektöründeki sorunlar, 2006'da töre ve namus cinayetleriyle kadın ve çocuklara yönelik şiddet üzerine açılmış. 2013'te yine kadına yönelik şiddet var. 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili meclis araştırması komisyonu kurulmuş. Çocuk istismarı var. Aile bütünlüğü ve boşanmalar üzerine var. Balıkçılık ve su ürünleri için var. Erzincan İliç maden kazası var. Bir tane yine 2024'te yapay zekanın ekonomik ve sosyal etkileri ve hukuki düzenlemeler üzerine de bir meclis araştırma komisyonu kurulmuş. Çocukların korunması var. Kadına yönelik şiddet var. Bebek ölümleri için bu yeni doğan çetesiyle birlikte ortaya çıkan, onun için bir araştırma komisyonu kurulmuştu. Bolu Kartalkaya en son kurulanlardan birisiydi. 2025'te yine Zirai Don olayının üretime ve çiftçilere etkileri, katkıları diye. Komisyon tablosu biraz uzun uzun söyledim ki nedeni şurada. Peki bu kadar önemli, diyorlar ki sermaye piyasa tarihinin en büyük vurgunu, böyle söyleniyor ama komisyon yok. Neden yoku? Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan'la konuşacağız. Alo.
2: Efendim.
1: Mesut Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Mustafa Bey.
1: Şimdi ben böyle kısa bir araştırmayla mecliste kurulan araştırma komisyonlarını son 24 yılda çıkardım. İlginç bir sürü hayatla ilgili var. Elbette ki onların da bir önemi vardı ki meclis araştırma komisyonu kuruldu. Ama neden bu fon vurgunuyla ilgili araştırma komisyonu kurulmuyor?
2: Evet, yani çok önemli bir soru. Biz de mecliste bu soruyu soruyoruz. Malumunuz geçen hafta 5 muhalefet partisi de fon vurgunuyla ilgili komisyon kurulmasına yönelik meclis önergeleri vermişlerdi. Hepsi reddedildi. Bugün itibariyle meclis açıldı yine. Bir parti hariç 4 partimiz yine fon vurgunuyla, fon skandalıyla ilgili grup önerileri verdiler. İlki Yeni Yol grubu olarak biz vermiştik, reddedildi. Şimdi İyi Parti'nin teklifi konuşuluyor. Aslında bunun neden böyle olduğuna dair hem AK Parti'ye oy verenlerin hem de muhalefet parti seçmeninin iç dünyasında bir cevabı var bu işin. AK Parti iktidarı da istiyor ki bu olay çok konuşulmasın. Çünkü bu olay gerçekten toplumu çok ama çok etkiledi. Bu skandalın sadece ekonomik değil, ahlaki boyutu da var. Ve insanlarımızın bu kadar ciddi manada sıkıntı yaşadığı bir dönemde böylesine büyük vurgunun gerçekleştirmiş olması AK Parti'yi ciddi manada sarstı. Tabanını da sarstı. Şöyle düşünün, şimdi biliyorsunuz bu vurgun ortaya çıkmadan önce 3 gün önce bir olay yaşandı. Sembolik olarak söylüyorum ama verdiği mesaj anlam çok yüksek olduğundan dolayı hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Anayasa Mahkemesi'nin önünde emekli bir polis intihar etti. Ne diye intihar etti?
1: Torunuma harçlık veremiyorum diye.
2: Yani bu ülkeye 20-30 yıl en kritik alanda hizmet vermiş bir emekli polis 28 bin lira maaşla geçinemediğini ifade edip intihar etti. O polise hakkını, alın terinin karşılığını vermeyen iktidarın genel başkan yardımcısı 3 gün sonra 5 ay içerisinde 2 milyar lira para kazandığına dair olay ortaya çıktı. Şimdi bu ülkede iş bulamayan gencinden karnını doyuramayıp emekliye kadar herkes bu olaya o kadar ilgili ve kendi mağduriyetinin kaynağını, gerekçesini gördüğüne dair bir fotoğrafla karşılaştı ki bu fotoğraf bu ülkede hem derin bir yara oluşturdu hem de AK Parti'yi sarsacak boyutta da gündem oldu. Şimdi sizin sorunuza yani cevabın bir kısmı anlamında yaklaşımda bulunmak için söylüyorum. AK Parti de bundan göreceği zararı bildiği için istiyor ki bu bir an önce gündemden düşsün. Ama bilmediği bir şey var ki, bunu muhalefet partileri gündemden düşürmek istese bile bu milletin gündeminden düşmesi asla mümkün değil. Milletin gündeminde var. Çünkü bunun acısını en çok onlar yaşadılar ve yaşamaya devam ediyorlar. Biz de onların sesi olarak, en azından Yeni Yol grubu olarak, asla ve asla bu konunun failleri ortaya net bir şekilde çıkmasına neden olacak komisyon kurulmadığı sürece gündemden düşürmemeyi düşünüyoruz.
1: Şimdi şöyle bir durum var. Ben de başından beri yakından takip ediyorum. Bu ortaya çıktıktan itibaren birçok insanla konuştum. Bir şey dikkatimi çekiyor. Mesela Saadet Partisi'nde bu konuyla ilgili konuşurken çok rahat, böyle çok rahat içten analizler yapılıyor ya da söylemler oluyor. Şunu söylemeye çalışıyorum daha doğrusu. Çok rahat söylüyorsunuz. Genelde siyasetçi şöyle olur. Hani bir şeyi hesaplar, kitaplar, o hesap kitap içerisinde köşeler, bilmem neler. Konu biraz anlatılırken oradan anlarsın. Hani bu bir yere doğru gidiyor. O gittiği yerde hani orası mayınlı alan. Sizde hiç olmuyor. İyi Parti'de de öyle. Onun da açıkça söyleyeyim. Hani muhalefetin genelinde böyle bir şey uzun süredir ben görmedim. Bir bagaj olmamasının verdiği rahatlık mı? Mesela çok diyor, rahat söylüyorsunuz. Meclise söylediniz. Orada Adalet ve Kalkınma Partililer de vardı. Ya bu komisyona, araştırma komisyonuna engel olmanızın tek sebebi bu vurgunda çoğunuzun beraber olmasıdır diye.
2: Evet. Evet. Zaten ben aslında bunu tersten söyledim. Sizin bu komisyonu kurmamıza engel olmamızın karşılığı, biz bu olaydan haberimiz vardı. Zaten bu olayı biliyorduk ve bundan rahatsız değildik. Sadece duyulmuş olması, gündeme gelmiş olması bizi rahatsız etti anlamına geldik ki öyledir de. Siz şimdi aslında bu komisyonun kurulmasına engel olduklarında şunu yapmış olacaklar. Hani bir dönem AK Parti'nin bir yetkili bir tabir kullanmıştı. Hırsızlık yapan benim adamımsa sahip çıkar. Siz şimdi komisyon kurdurtmayarak hırsıza sahip çıkmış oluyorsunuz. Kenelere sahip çıkmış oluyorsunuz. Ahlaksızlığa sahip çıkmış oluyorsunuz. Ve hırsızlık yapan benim adamımsa sahip çıkarım anlayışını kurumsal bir hale getirmiş oluyorsunuz. Bunu biz söyledik. Bugün de söylemeye devam edeceğiz. Çünkü bizim çekineceğimiz bir nokta yok. Bunu kirli olanlar düşünsünler. Kirli olanlar korksunlar. Bizim bu anlamda milletin menfaatinin önüne neden olacak hiçbir duruşumuz, sözümüz ve anlayışımız olmadı. Ondan dolayı da Türkiye'nin tabiri caizse, ben bir taklit mantığıyla değil ama gerçekten temiz eller operasyonuna ihtiyacı var. Türkiye'nin temiz siyasete ihtiyacı var. Bugün sadece bu patlak verildiği için konuşulduğuna bakmayın Mustafa Bey. Aslında herkes aşağıdan her şeyi Fısıldı gazetesinden duyuyordu. Olayları hissediyordu. Çünkü olay, Anadolu tabiriyle söylüyorum, zıvanadan çıkmış bir hale gelmişti. Şimdi iktidar aslında bütün bu yüküne rağmen bunu fırsata çevirebilir ihtimaliyle biz bastırırken gördük ki bundan büyük bir korkusu var, çekincesi var. Kapatma kararı almış gibi hissediyorum ama inşallah bu böyle olmaz.
1: Peki kapatma kararı aldıysa hani bu nasıl devam edebilir? Tamamen siyaset bunun sahiplenmesi lazım ki, her şeyiyle o yükü sahiplenmesi lazım ki anca tekrar gündemde devam edebilir. Çünkü diğer türlü hem baskılar çok ağır olacak hem de hukuksal sonuçları.
2: Yani aslında AK Parti'ye belki de ben AK Parti arkadaşlara da söyledim. Mecliste de bir fırsatı olduğu zaman hatırlatmış olacağım. Bu konuda söyleyeceğimiz, konuşacağımız çok şey var ama ben tarihe not düşmek için şu fotoğrafı hatırlatmak isterim. Mustafa Bey, 94 seçimleriyle Sayın Cumhurbaşkanımız siyasi arenada resmi bir makam sahibi oldu. Ne oldu? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu değil mi?
1: Evet.
2: Peki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı döneminde o zamanki Refah Partisi'nin İstanbul'daki sloganı neydi? Sloganı şuydu: O dönemde var olan İSKİ skandalı patlamıştı. 93 yılının sonlarına doğru.
1: Evet.
2: İSKİ skandalı patlayıp bütün Türkiye'yi, bütün ülkeyi rahatsız edecek kadar konuşulmaya başlanmıştı. Refah Partisi'ne aday olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki bütün billboardları şu sloganla donatmıştı. İstanbul o kadar pis ki ancak refah temizler. Ve o dönem yaşanan vurgunun miktarı, bugünün parasıyla söylüyorum, 1 milyon dolardı. Yani 50 milyondu. Bugün konuştuğumuz rakam 1 trilyon. Siz şimdi eğer o gün siyasette İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınızı kazanmanıza neden olan bu vurgundan yola çıktıktan sonra bu vurgunu görmemezlikten gelirseniz, insanlar size derler ki Türkiye'yi siz o kadar kirlettiniz, o kadar pislettiniz ki Türkiye'nin mutlaka sizden kurtulması gerekiyor. Ondan dolayı ne yaparsalar yapsınlar, iktidar bu olayı örtmeye kalktıkça bu kir ve bu ahlaki olmayan durum kendilerini nefessiz hale getirir. Siyasi olarak nefessiz hale getirir. Onlar için de bir kurtuluş olarak bu araştırma komisyonu mutlaka kurulup bunu yapan kenelerin ve yüzsüzlerin ve ahlaksızların üzerine gidilmesidir. Bizim söylediğimiz onlara karşı bir suçlama değil. Var olan bu yanlışı temizleme hususunda ciddi bir adım atılmasıdır. Ama iktidar partisinin neden korktuğu ve bunu neden kapatmak istediğini Türkiye'de herkes hissediyor. Ama fiili noktada neden olduğunu uzun zamanda da olsa mutlaka mutlaka herkes görecektir. Yani bu olaydan ben asla kaçış olmadığına inanıyorum.
1: Peki hiç Adalet ve Kalkınma Partili bir milletvekili ya da o partiye mensup bir siyasetçiyle bu fon vurgundan sonra konuştunuz mu? Yani merak ediyorum, nasıl bakıyorlar? Tamam, genel anlamda bir karar alınıyor, o uygulanıyor ama kendi iç dünyalarında ya da sizle konuşurken, temas ederken bu durumu nasıl adlandırıyorlar?
2: Şimdi biraz önce Mustafa Bey, siz özellikle Saadet Partisi'ne bir atıfta bulunarak bir iltifatta bulundunuz ama bu iltifat bizim için normal karakterimiz. Dediniz ki siz çok rahat konuşuyorsunuz çünkü bagajınız yok. Şimdi AK Parti içerisinde de az çok, miktar bilmem, bagajı olmayan arkadaşlarla görüştüğümüzde onların en az bizim kadar rahatsız olduklarına şahitlik ediyoruz. Zaten onların da kendi bünyesinde tartışmalar var. Bir kısım diyor ki, yani kendine güveni olan, bu olaylarda hiçbir etkisi olmayan ve para konusunda temiz olan insanlar, milletvekili arkadaşlar diyorlar ki sonuna kadar gidilmesi lazım kim olursa olsun. Ama bu konuda korkanların ben sanki AK Parti yetkililerini, Sayın Cumhurbaşkanı'nı korkuttuklarına dair bir hissiyata kapılıyorum. O anlamda AK Parti'den bizim de görüşmüş olduğumuz milletvekili arkadaşlarımız oldu. Tanıdığımız arkadaşlarımız oldu. Onların da rahatsızlıklarına ben şahitlik ettim işin gerçeğe. İnşallah onların yaklaşımı o parti bünyesinde galip gelir. Türkiye'de bu konuyu gündemden kapatarak değil, tam tersine bu kirli işe alet olanlardan kurtularak kurtulmuş olur.
1: Yani bu mekanizmada böyle bir arınma, böyle bir temiz el operasyonu olabileceğine inanıyor musunuz?
2: Ben eğer bunu yapmadıkları takdirde bu AK Parti iktidarının yıkılmasına neden olur. Mecburiyetten de olsa buna evet deme ihtimallerini görüyorum. Mecburiyetten de olsa. Siz ifade ettiğiniz gibi şu anda düz olaya baktığımız zaman AK Parti iktidarı yani bunu özellikle suçluları, kirli insanlar ortaya çıkartmak için güçlü bir adım atmayacak gibi duruyor. Bunu kapatma cihetine girecekmiş gibi duruyor. Bu da onların, benim şahsi kanaatim, siyasi hayatlarına mal olacaktır.
1: Şimdi birçok şey aslında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı boyunca birçok iddialar oldu, büyük büyük olaylar oldu. Her birinde bu aslında çok sarsar denilen, hasar verir denilen şey aslında tam da öyle olmadı ama bu biraz farklı galiba. Sizin anlattığınızdan da onu anlıyorum. Yani diyorsunuz ki siz burada eğer bu şekilde devam ederlerse 20 3 gündür olduğu gibi devam ederse bu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını yıkar.
2: Evet. Ben Mustafa Bey, bu kanama durmaz. Bu durmamayla ilgili yaklaşımımın nedeni şu. Sonuçta bazı olaylar, o ifade ettiğiniz bazı AK Parti'yi sarsar denilen olayların olduğu dönemlerde bazı gerekçeleri vardı seçmenlerin. Ya da nasıl söyleyeyim, belki inanmama gibi bir yaklaşımla olayı atlattılar. Ama bugün yaşanan hadiseyi yaşayan mağdurların %99'u AK Partili arkadaşlar. Ve 25 yılın sonunda zaten AK Parti ile ilgili insanların yaşamış olduğu bir yorgunluk var. Artık AK Parti teşkilatları bile AK Parti'yi taşıyamayacak bir hale geldiler. Sokaklarını savunamayacak bir hale geldiler. Yani her yönüyle siyasi olarak yorgunluğun zirve yaptığı bir dönemde böylesine bir vurgunun hem ekonomi boyutu hem ahlaki boyutu teşkilatları daha da sıkıntılı bir noktaya taşıdı. Bundan dolayı ben bugün itibariyle bu olayı AK Parti'nin kapatabileceğini ve taşıyabileceğini işin gerçeği düşünmüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
1: Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan'la konuştuk. Fon vurgununa ilişkin. Neden Meclis Araştırma Komisyonu'na engel olunuyor, kurulmuyor anlattı. Çoğunda diyor beraber oldukları için bu vurgunda, o yüzden bir an önce kapansın, bir an önce bu iş kapansın ve konuşulmasın isteniyor. Bunun gibi bir konuşulmasın üzerine önlemler alınmaya çalışılıyor ama bu kapanmayacak, çok büyük bir yara. Eğer şu ana kadar yaptıkları gibi devam ederse bu iktidarı yıkar. Bu başka diğer hasar vereceklerinden olaylara hiç benzemiyor ve bu şekilde devam ettiğinde kendi içerisinde de başka sorunlar yaşayabileceğini söyledi Ankara Milletvekili Mesut Doğan. Biz devam edelim. Şimdi şöyle devam edelim. Konuğa gitmeden önce şu anda neler olduğuna ilişkin bir güncel konuları konuşuyorduk. Devam edelim oradan. Ticaret Bakanı Ömer Bolat tasfiye edilen fonlara 37,8 milyon lira yatırım yaptığını açıklamış. Bu yatırımında sukuk denilen bir hesaba yatırıldığını, sukukta kira sertifikası adı altında yapılan bir işlem ve faizsiz olduğu söyleniyor. Sukukun faizsiz bir sermaye piyasası aracı olması nedeniyle böyle bir yatırımda bulunduğunu, çıkış yapmadığını, hesabı ile ilgili herhangi bir manipülatif işlem gerçekleştirmediğini söyledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan da 37,8 milyon liralık bir işlemden söz ediyor. Artık dedim ya, para algımızı iyice yitirdik. Çünkü Cevdet Yılmaz'ın özel kalem müdürü 7 milyonla işlem yapabiliyor. 7 milyoncuk onunki çok hafif kalmış. İşte eski bakan yardımcısı 100 milyon dedi ama benim haberim olmadığı için sitem etti dedi. O da sitem ettiği için tutuklandı. Bir tarafta 2 milyar lira bir para getirisi Fatma Betül Sayankaya ve eşinin var. Ama şimdi Ömer Bolat'la ilgili mesele şurada. Yanlış hatırlamıyorsam Murat Ağrel'in de İsmail Saymaz'ın da ev hapsi almasına neden olan iddialardan birisi Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la ilgili iddialardı. Şimdi bunu doğrulamış oldu. O zaman o ev hapsi cezaları niye verildi? Mesele, her şey birbirine çok fazla karışmaya başladı. Ekonomist İnan Mutlu bu net hata noksan kalemini sorgulamış. Bu Merkez Bankası'nda net hata noksan kalemi vardır. Buraya bakılır ve bu kalemle ilgili ortaya çıkan rakam çok tartışılır. Hem ekonomistler tarafından hem siyasetçiler tarafından. Ağustos 2026 itibariyle yıllıklandırılmış net hata noksan 17,5 milyar dolarmış. Eksi 17,5 milyar dolar. Diyor ki İnan Mutlu, fon vurgunundan sonra anladınız mı? Eşek sırtında mı kaçırıyorlarmış sözünü orada tekrar ediyor. Az önce de söyledim, bu mesele 100 milyon değil kandırılmak denen eski Tarım Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu tutuklandı. Şimdi tutuklanan isme bakıldığında daha fazlasını o fona kazanmış olan var. Onlar ne olacak? O soru hala yanıtsız. Mustafa Aksu'ya bu 100 milyon nereden geldi? Niye önemsiz 100 milyon senin için? Daha ne kadarı var diye sorulacaksa elbette ki bu araştırılsın sonuna kadar. Ama şu sözünden dolayıysa bu 100 milyonu orada fonda kaybettikten sonra çok rahatsızım, sinirliyim, rencide oldum. Mesele 100 milyon değil, kandırılmış olmak diye söylemişti Barış Terkoğlu'na. Eğer bu sözünden dolayıysa iş bambaşka bir durumdadır. Ama bu 100 milyon nereden geldi diye sorulması lazım. Ticaret Bakanlığı'na da sorulması lazım. Rakam şimdi o 100 milyon 1 milyarları konuşunca 37,8 milyon çok küçük bir rakammış gibi geliyor ama ona da sorulsun. Hani herkesin sorulsun, nereden geldi bu para? Yani bir gerekçesinin olması lazım. Eskiden bir gerekçe vardı, şimdi o da ortadan kalktı. Sünnetti, düğündü. Başka ne vardı Özgür? Var mıydı bir gerekçe? Oğlum durduk yere takı mı takılır? Takı diyorsun, sokakta geçene takı mı takılıyor? Bir tane düğünde olur, sünnette olur. Başka yok. 5-6 kez düğün yapan mı vardı? Onlar da oldu. Yani sonuçta herkesin bu rakamların, bu milyonların, milyarların bir şekilde nereden geldiğini açıklamaları lazım. İyi Parti ekonomi politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın hisse fonları skandalında 7 sorumluyu açıklamış. Onu dinleyelim.
3: Hisse fonlarının ham maddesi hisselerdir. Fonlar sepetlerdir. Bunlar hisselere yatırım yaparlar. Sıkıntı yaşayan hisse fonlarını anlamak için alt sebebe gitmek lazım. Hisselerin niye sıkıntı yaşadığını anlamak lazım. 7 sorumlu etrafında konuşalım. 1. Sıkıntı yaşayan şirketleri halka arz edenler birinci sorumludur. 2. Bu şirketler halka arz edildikten sonra bunların fiyatını 1 birimden 10 birime, 10 birimden 50 birime, 50 birimden 100 birime yükselten borsa tahtacıları. 3. Bunlar olurken hiç ses çıkarmayan şirketlerin hakim ortakları. Yani düşünsene, sizin şirketinizin değeri anormal artıyor. Siz hiç hisse satmıyorsunuz, kimseye de ses etmiyorsunuz. 4. Bu tip hisseleri fonlarına alan, yani milletin parasını onlara yatıran fon yöneticileri. Hisseler arttıkça fonun değeri artar. Onlar da daha fazla müşteri alıp daha fazla yönetim ücreti alırlar. 5. Bu fonları müşterilerine pazarlayan yatırım danışmanları, bile bile ladesi sebep olanlar varsa onların da hesap vermesi gerekir. 6. Tüm bunlar olurken uyuyan, umursamayan veya dur denen düzenleyici kuruluşlar. Ve en önemlisi 7. Tüm buna çerçeve sağlayan siyaset. Bu 7 olun hepsiyle hesaplaşmadan bu iş çözülemez.
1: Çok net bir şekilde anlattı. 7 tane sorumlu var. Bu 7'siyle de hesaplaşmadan bu iş çözülmez dendi. Hani ne yapalım? İşte biz de üstüne gidiyoruz. Ucu nereye kadar giderse gitsin, sonuna kadar takip edeceğiz. İşte 7 tane sorumlu net ayıklanmış, kılçıksız 7 tane sorumluyu verdi Burak Dalgın. Bir son dakika gelişmesi var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme hak ihlali kararını uygulamadı. Devam edelim Özgür.
4: Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Az daha bir Kürt.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklama yaptı. Bugün çözüm sürecine de değindi Bahçeli. Türkiye yolundan, Türk milleti kararından geri dönmeyecektir. Adımlar ciddiyetle ve samimiyetle atılmaya devam edecek. En kısa zamanda nihayete erdirilecektir diye konuştu Devlet Bahçeli. Devam edelim Özgür.
5: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Evet. Anasını satayım, içimden geldi.
1: Hep konuşuyoruz. Ben de çok sık kullanıyorum. Para algımız değişti. Hani benim tamamen değişti. Hani ne çok pahalı, ne çok ucuz, bu buradan alınan para, vurulan vurgun çok yüksek, az. Yani her şey birbirine o kadar çok karıştı ki bu normalde her vatandaşta neredeyse böyle bir durum yaşamaya başladı. Bunun sosyolojik birçok etkisi de tabii ki var. Şimdi sosyal medyada para algısını kaybolmasına sitem eden bir vatandaş konuşuyor, onu dinliyoruz.
6: Bence biz artık paranın değerini bilmiyoruz. Daha doğrusu bizi unutturdular. Mesela 500 lira harcıyoruz, hiçbir şey almamış gibi hissediyoruz. Ama birisi bize 500 lira verse sevinecek kadar büyük bir para da gelmiyor artık. Markete giriyorsun, iki poşet dolduruyorsun, 1000 lira gidiyor. Sonra eve gelip düşünüyorsun, ben ne aldım? Eskiden bir şey pahalıysa almıyorduk. Şimdi pahalı olduğunu biliyoruz ama normal karşılıyoruz. En korkutucusu da bu bence. Çünkü artık bir şeyin pahalı olmasına şaşırmıyoruz. Paramızın yetmemesine şaşırmıyoruz. Ay sonu getirmemeye bile alıştık ve bence biz sadece alım gücümüzü kaybetmedik. Paranın ne kadar zor kazanıldığını bilirken ne kadar kolay harcanabileceğine alıştık.
1: Ne var? Tamam diye devam edelim Dombroy'da, sonra konuk.
7: Türkiye senden yanadır, yolun sonuna kadar. Recep Tayyip Erdoğan, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
1: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman A Haber'de konuştu. Dinliyoruz.
8: Biz tarihin doğru tarafındayız. Fon meselesinde de tarihin doğru tarafındayız. Hiç kimse AK Parti'den büyük değildir. Hiç kimse Tayyip Erdoğan'dan büyük değildir. Hiç kimse Türkiye'den büyük değildir.
1: Şimdi hani bu övgü yarışı var bir taraftan, hani onu da söyleyelim. İşte az önce efekte gördünüz, öyle bir yükseltmişti ki aşkım bak. Şimdi herkes o eşiği biraz daha zorlamaya çalışıyor ama Yayman, Hüseyin Yayman biraz fazla zorlamış. Hiç kimse Recep Tayyip Erdoğan'dan büyük değildir sözüyle. Bu çok tartışılır. Tartışılıyor da zaten. Şimdi tabii bu fon vurgunu Türkiye'nin önünde bir sürü sorun. Onlar çok konuşuluyor ama şimdi başka bir şey önemli de. Hani maşallah palamut yağıyor. Alan memnun, satan işte o pek memnun değil. İstanbul'da balıkçılar bir basın açıklaması yaptı. Avlanmıyoruz diye. Bunu da denizin bereketini korumak olarak açıkladılar. Satır arasında da piyasaya arz edilen palamut miktarının artması fiyatlarının düşmesine ve balıkçıların ekonomik kayıp yaşamasının nedeni oluyor diye de eklediler. Sonra çarşı pazar biraz karıştı. Şimdi Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu canlı yayınımızda. Alo.
9: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, hoş geldiniz Ahmet Bey.
9: Hoş bulduk, sağ olun.
1: Şimdi bu İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu böyle muhtıra gibi bir şey yayınladı. Olur. Görmüşsünüzdür siz de. Ya gerçekten ne oluyor şimdi bu palamut?
9: Şimdi şöyle diyeyim.
1: Niye böyle bir memleket meselesi oldu? Ucuz olması iyi değil mi? Hem sizin şimdi, için hem bizim için.
9: Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Biz öncelikle vatandaşın balığı ucuza, uyguna yemesine karşı değiliz. Bunu bir defa birinci şey olarak bir kenara koyalım. Yani biz balıkçının vatandaşa yedirdiği balıkta göz olmadığını bir açık yüreklikle söyleyelim. Şimdi sıkıntı şu. Malum mazot fiyatları belli. Teknelerin giderleri belli. Hem de yürüyorum, yoldayım.
1: Yavaş yavaş konuşalım. Sakin olun. Sorun
9: şimdi
1: değil.
9: Şimdi bir kutunun maliyeti 57 liradan 59 liraya, 60 liraya geldi. Bunun buzu, nakliyesi. Yani bunu yaptığın zaman tekneye bir kuruş para kalmaz. Yani çalışarak batan bir sektör varsa o da balıkçılık. Şu anda bu yıl. Evet, balık gerçekten anormal derecede, yani 2002-2005 ve 2026 belki diyelim son yüzyılların en büyük balıkçılığı. Fakat şöyle de bir şey var şimdi. Bu balık sonuçta göç balığı. Yani bu bizim burada kalan plajik bir balık değil ki. Ya arkadaş bunu tutmayalım da dursun burada. O da var yani, onu da düşünmek lazım. Yani nasıl diyeyim, ekonomik olarak balıkçıya dönen hiçbir şey yok. Bu maliyetlerle beraber balıkçı dediğim gibi çalışarak iflas eden bir sektör haline geldi.
1: Ne olacak şimdi, tutmayınca balık fiyatı artınca daha çok kazanmış mı olacak tekne sahipleri?
9: Bir şey söyleyeyim. Şimdi vatandaş belki şunu düşünüyor. Acaba balık tutmazsalar fiyatlar mı yükselir? Yok, bizim öyle bir şeyimiz de yok. Dedim ya başta. Yani vatandaşın yediği balıkta asla gözümüz yok. Ucuz yemesinde de gözümüz yok. Fakat şöyle bir şey var. Diyelim ben şimdi şunu da anlamadım. Arkadaşlar böyle mutlara yayınladı. Eyvallah saygı. Ondan önce ben sezon başladığı zaman bunu özellikle mazot konusunda, ekonomik sıkıntılardan dolayı mazot konusunda dedim ki bir hafta 10 gün denize çıkmayalım, bizi linç ediyordular. Ama bugün kendileri maalesef bizim dediğimiz söze geldiler. Şöyle bir şey var. Şimdi uzaneler hıncağınç dolu. Yani biz 10 gün balığa ara versek uzanelerdeki balığı satmayacak mı bu arkadaşlar? Ben merak ediyorum, soruyorum, ben de soruyorum. Acaba balık tutulmazsa bir hafta ara verelim. Arkadaşım şöyle bir şey var. Bugün itibarıyla köpük yok, buz yok. Yani açık konuşayım. Yani ben rahat konuşabilirim yani. İşçi yok, işçi. Adam yok, gemici yok yani. Bıkmış. Allah vermiş bu sene gerçekten korkunç bir balık vermiş yani. Vallahi bilmiyorum. Tabii bu bizim amirimiz, memurlarımız var, genel müdürlüğümüz var. Muhakkak bir şey düşünecek, düşünür dedi yani.
1: Burada şeyi söylüyor bu Denbir. Diyor ki yoğun avcılık nedeniyle piyasaya arz edilen palamut miktarının artması balık fiyatlarının düşmesine ve bizim ekonomik kayıplar yaşamasına neden olacak. O yüzden balık tutmayacağız. Fiyat yükselsin diyor. Çok ya, bunu da buraya çok net bir şekilde yazmışlar.
9: Ben şahsen Karadeniz'deki balıkçıların, bizim bölgenin, benim birliğime bağlı balıkçıların böyle bir düşüncesi olacağını, yani bu açıkça fiyatlar yükselsin anlamına şey yapıyor. Yok. Ben buna inanmıyorum. Yani fiyatlar nasıl yükselecek? Diyorum ya, bizim elimizde hıncağınç dolmuş buzhaneler var. Yani adam balığını piyasaya sürmeyecek mi? Piyasaya balık sürme mi diyeceksin ona yani? Vallahi şöyle olabilir. Piyasalara denge gelmesi açısından, yani piyasada. Şöyle 3-5 gün hem gemici hem kendi ihtiyaçlarını, zaruri ihtiyaçlarını, dediğim gibi köpüğü, buzu, her şeyin bir rahatlaması açısından belki bir hafta, bilmiyorum, bir hafta ara verebilirler mi? Ya bu teknelerde 35 kişi adam çalışıyor. Bunların yani 50 ile 100 milyon lira arasında maaşları var. Yani bu maaşlar verilecek bir şekilde bir canlı para dönecek. Bu para nasıl dönecek? Ben tamam arkadaşlar bakalım diyor da, hazır paraları mı var bunları ödemeye? Bir şekilde mecbur çalışacaklar, ben öyle düşünüyorum.
1: Yani burada temel mesele herhalde birazcık da şu oldu. Şimdi balık çokken balıktan, ya eskiden ben hatırlıyorum, ben de Karadeniz'de büyümüş birisiyim. Yani balık çok olduğu zaman hem balıkçı çok mutlu olurdu şimdi, hem de tabii onu alan olurdu. Şimdi ne oldu da balık çok alınca balıkçı mutsuz oluyor?
9: Şimdi balık sezonu ama inanın bana, tabii bu palamut sadece kendi açısından, türünden örnek alma. Diğer balıkların da dibe vurmasını piyasada. Şimdi insanlar ya 25 kilo balık bir kilo et almıyor. Yani 25 tane balık neredeyse bir kiloya yakın. 25 tane balık bir kilo et almıyor ya. Bu kadar da kötü olmaması lazım.
1: Palamut için mi söylüyorsunuz bunu?
9: Tabii.
1: Ama diğer balıklarda bayağı pahalı yani. 1000 liradan 2000 liradan kilosu aşağı yok. Yani zaten lüferi gören yok ama.
9: Ya şimdi burada evet değinmeden de geçemeyeceğim. Şimdi bugün 27,5 liraya balığı aldılar. 700-800 gramlık balığı, 9 gramlık 50 liraya sattılar. Yani yarı yarıya kazan. Satan tutandan daha çok kazanıyor. Ondan önce bir piyasa yapmıştılar. 100 lira, 125 lira. 50 liraya alıyordular, 100 liraya satıyordular.
1: Yine aracılar mı kazanıyor bunda da şimdi?
9: Bana göre aracılar kazanıyor. Maalesef aracılar kazanıyor.
1: Ya bunun için... Yani bunun için biraz mücadele etmek yerine balık tutmayalım, pahalansın da biz daha çok kazanalım demek çok saçma,
9: yok,
1: değil mi?
9: Yok yok, ben ona katılmıyorum. Öyle bir fikri de gündeme getirmeleri de bana göre yanlış. Yani denize gitmeyelim, piyasa dursun. Ha şunu der, kota gibi günde 1000 kasa tutalım, atıyorum yani. Günde 1000 kasa.
1: Hayır, bu balık neslini korumak için yapılan bir önlem olsa da bunu kimse uymuyor.
9: Abi balığın, bu diyorum ya, bu göç balığı bu.
1: Bunu tutmazsa zaten gidecek ama o zaman zaten şöyle oluyor.
9: Gidecek veyahut da göç edecek yani.
1: Tamam, bu göç balığı için bunu söylüyorsa aslında amaç da bir anlamda şöyle. Zaten o balık olmayacak, doğal olarak balık azaldığı için de fiyat çok yükselecek.
9: Fiyat yükselecek yani, biz fiyatın vatandaş açısından yükselmesini istemiyoruz zaten kardeşim. Ama şu burada şimdi şu da var. Dediğim gibi balıkçı ÖTV'si mazot kullanıyordu ya. Abicim şimdi kullandığı ÖTV'si mazotu neredeyse o da 100 liraya alıyor ya. Burada sıkıntı var yani. Balıkçının bir taraftan bir avantajı olsa dokunmayacak ona. Balıkçının ekonomik anlamda bir avantajı kalmadı.
1: Ha işte başka sorunlar demek ki biraz.
9: Tabii başka sorunlar da var ortada.
1: Ama işte bunun yüzünden balık fiyatı yükselsin demek çok doğru gelmiyor bana. Siz de söylüyorsunuz zaten.
9: Ben açık konuşayım, bana doğru gelmiyor. Bana doğru gelmiyor ama şu da var. Balık hallerinde belki şu olabilir. Tabii bunlar benim kendi şahsi fikirlerim. Mesela balık hallerinde bir taban fiyat olması lazım. Örneğini atıyorum. Kardeşim balık kasası misal 500'den aşağı verme. Böyle bir şey yok. Şimdi balık da öyle bir enteresan hayvan ki çok olduğu zaman ucuz oluyor, az olduğu zaman pahalı oluyor. Bu piyasa dengesi, bu balığın bu yani.
1: Birçok ürün için aynı şey geçerli ama.
9: Birçok üründe de belki de bol olunca ucuz oluyor. Yani yapacak. Fakat Palamut'ta bu sene yani Allah verdi, Allah şükürler olsun, gerçekten çok bol. Yani 10 bin kasa.
1: Ya işte bolsa bıraksınlar da insanlar bol bol yesin. Yani zaten 3 kuruşu bir araya getiremeyen bir sürü insanın en kolay alabileceği şey palamuttur. Eskiden ama, de bilirim ben de palamut şey. Fakir ekmeği diye tabir edilen tamam, bir balıktır.
9: Çok güzel ama balıkçıdan... 27 liraya balıkçı bunu bak 27 liraya satıyor. 27 liraya zarar ederek satıyor. Ama 27 liraya alan 50 liraya satıyor, 25 lira kazanıyor.
1: Vallahi İstanbul'da 150-200 lira, ben 20-50 liraya bir palamut görmedim.
9: Vallahi biz Trabzon'dayız, kusura bakma ya.
1: O zaman Trabzon'a geleceğiz palamut içinde.
9: Bugün böyle, benim kızım da İstanbul'da baba diye 130 liraya aldım şeyde. Karşıda duruyor.
1: İşte ben Beşiktaş tarafındayım. 200 liradan ya, büyük irileri 200 lira, biraz daha küçükleri 150 lira.
9: Maalesef. Evet, nakliyeler de çok önemli. Yani buradan İstanbul'a inen Trabzon'dan İstanbul'a 130 bin lira nakliye yazıyor. Tabii bunlar hepsi fiyatların bir artış nedeni yani. Sadece balığın şeysini oraya koyun yani, nakliyeler de çok var. Mazot fiyatlarına göre nasıl deniz şeyse arabalar da nakliye 130 lira, Hopa'dan 140 lira yazıyorlar. Yani çok.
1: Anladım. Peki.
9: Yani bunlar hepsi bir etki.
1: Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
9: Özellikle şunu diyeyim, biz balıkçılar olarak halkın, vatandaşın yediği balığın hesabını yapmıyoruz. Böyle
1: şimdilik Karadeniz'de demek ki öyle yapılmıyor ama burada yapılıyor bayağı.
9: Yok.
1: Ay, açıklaması var canım. Önümde sizin adamların açıklaması var.
9: Sizin düşünceniz demeyeyim de yanlış olmasın. Sizin söyleminize göre bu maalesef tutmayalım. Balık pahalı olsun, vatandaş da pahalı yesin.
1: Valla ben elimde şey var. İstanbul Denbir'in görüşüdür diye üyelerimize duyuru, palamut avcılığına geçici ara verilmesi çağrısı diye elimde şeyleri var. Kendi çağrıları var.
9: Arkadaşların görüşüne de saygı duyarız. Allah işlerini rast etsin. Size de kolaylıklar gelsin.
1: Teşekkür ederim.
9: Ben teşekkür ederim.
1: İyi akşamlar.
9: Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar.
1: Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu ile konuştuk. Balıkçının biraz sorunlarından da bahsetti ama bu İstanbul Denbir'i de bugün çok aradık kendileriyle, yayına katılsın konuşalım diye. Telefonu açmadılar. O arada hani neden böyle bir şey söylediklerini anlatmalarını isteyecektim. Ama telefonu açmadılar. Büyük bir ihtimalle şu açıklamadan da vazgeçecekler. Böyle bir yazdılar. Başka bahane bulacaklar. O yok, bu yok falan gibi şey yapacaklar. Çünkü burada çok net şekilde yoğun avcılık var. Balık bol. Piyasada çok fazla var. Bu yüzden balık fiyatları düşüyor. Balıkçılarımız da, biz de ekonomik kayıp yaşıyoruz diye söylediler. Dediğim gibi fakir ekmeğidir palamut, palamutla da oynamayın ya. Bırakın yesin insanlar. Zaten denizde geliyor. Yani burada denizin bereketi üzerine de bir sürü şeyler söylemişler ama bırakın bu bereketi, niye gölgeliyorsunuz? Devam edelim Kemal.
10: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
1: Hatırladın mı? Tamam, palamut meselesi bir anda herkesi böyle kendine getirdi. Trafikte olanları da, evde olanları da. Yani yazıyorsunuz fiyatları ama dediğim gibi ben de kendi gördüğümü söylüyorum. Ya diyelim 39 lira olmuş, 40 lira olunca hani 20 lira olsun. Madem elde bu kadar balık var, göç balığı işte, yoksa göçüp gidecek yani. Göç yakalamışsınız, insanlar bol bol yesin, ucuza ucuza yesin. Ya biraz da hani hep ben kazanayım, hem ben çok kazanayım, hem bu kazancımı başka bir şeylerde değerlendireyim. Eskiden balıkçılar sadece balıkçılık yatırımı yapardı. Şimdi başka yatırımları da var. O yüzden o kar yetmiyor olabilir. Yani dedim işte ya, eski adı bile öyledir, fakir ekmeği olmuş palamut üzerine bu kadar çok palamutu da pahalılaştırmaya çalışılmasın ya. Bu doğru değil, ne olursa olsun, ne gerekçe olursa olsun başka bir şekilde karşılansın. Ya da talepler ona diyor, ucuz mazot olsun diye çıkın ortaya ya. Yani çıkıp siz palamut avlamayalım, piyasada daralsın, ondan sonra fiyat yükselsin demek yani. Ya bana kapitalizm nedir deseniz bu açıklamayı gösterir mi? Bildiklerini demiyoruz. Yani şeyi hani burada bu kadar çok kazanç üzerine kafa yorarsanız işte o fayda kısmı çok ıskalanmaya başlıyor. Artık hani bu fayda kısmını, sosyal kısmını o kadar çok ıskaladık ki şimdi birçok insan görüyorum balıkçıyla empati yapmaya başladı. Abi ne yapsın onlar da yani. Ne yapayım, deniz veriyor. Ben de öyle söylerim, deniz veriyor. Balığı yeniden imal etmiyorsun yani. Kılçığını yapmıyorsun, kılçığını ayrı bir ham madde kullanmıyorsun, kuyruğuna, kafasına, gözüne. Onu da deniz veriyor. Yani bu kadar çok içselleştirecek bir durum değildir bu insan sömürüsü. Ya birazcık da o fayda kısmını daha fazla duygularımız, empatimiz oraya dönük olmaya başlasın ya artık. O fayda kısmı insanlara. Bırakın yesin insanlar ya. Hani o bir taraftan da hani illa empati yapmak istiyorsanız palamuttan yapın o zaman. Onlar ne yapsın? Yani balıkçıdan dolayı burada bu kadar empatinin yüksek olması da bana çok tuhaf geliyor açıkçası. Devam edelim. Hafızayla devam ediyorduk değil mi? Şimdi bu hafıza meselesinde birkaç gündür söylüyorum şu Mekke anlaşmasıyla birlikte. Ya bu kritik çünkü. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde birçok şeyini de belirleyecek. Ya tamam, Kabe'yi savunma diye kimse bir şey söyleyebilir mi? Kabe'yi savunmak tabii ki haktır. Ama daha öncesinde bu Kabe yok muydu? Vardı. Bakın 2019'a götüreyim sizi. Yine böyle bir kalsın iyice hafızada. 2019'da Tayyip Erdoğan ne diyor? Dinleyelim.
11: Önce Suudi Arabistan'dan başlayacağım. Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi? Yemen şu anda ne durumda? On binlerce insan Yemen'de ölmedi mi? Ey Suudi Arabistan, siz önce bunun hesabını ver. Ve şu anda Yemen fakr-ı zaruret içerisinde, her tarafı yerle yeksan ettiniz.
1: her tarafı yerle yeksan ettiniz denilen Suudi Arabistan için şimdi oraya Mekke ittifakına dahil olundu. Netanyahu diyor ki Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki King Khalid Uluslararası Havalimanı'na yapılan korkunç terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Bu saldırıda 12 masum insan hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi yaralandı. Netanyahu da işte bu Suudi Arabistan'daki olayla ilgili konuşurken aslında bir anlamda tarafını göstermeye çalışıyor. Şimdi, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın da diyor ki Mekke Ortak Savunma Anlaşması veya Mekke İttifakı olarak söz edilen yapı ve bu çerçevede atılmakta olan adımlar planın tıkır tıkır işlediğini göstermektedir. Sözü uzatmanın ve 40 takla atmanın hiç gereği yoktur. Mekke adı kullanılarak süslü bir ambalajla takdim edilen bu ittifak ABD aklı ve desteğiyle İsrail'in güvenliğini sağlama alma hamlesidir diyor Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın. Şimdi bugün yine bu fon vurgunu listesinde bir sehven olayı daha yaşandı. Bahadır Özgür gazeteci diyor ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün yani 12 Ekim ilgili kurumlara yazı yazıp Fatma Betül Sayankaya ve eşinin de olduğu 141 kişinin mal varlığına tedbir kararı aldığını bildirdi. Kurumlara da bugün 13 Ekim'de bu yazıyla ilgili birimlere iletildi. Ama ne olduysa birkaç saat sonra savcılığın bugün 13 Ekim yeni bir yazı daha yazıldığı ortaya çıktı. Buna göre 141 kişinin içindeki 29 kişinin listede sehven yer aldığı bildirildi. İşte o asıl o sehven kısmını çözersek her şey ortaya çıkacak. Sehven yer almak. Daha önce kaç sefer oldu? İşte tedbir kararı alındı, yine sehven dendi. Bu sehvenler aslında bize her şeyi çok net bir şekilde gösteriyor. Bir sehvenden doğruyu görebiliriz. Bakmayı bilirsek. Bugün de bitirdik. Yarın yine aynı saatte yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Ben giderim. Tom Waits sizlerle.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi.
1: Diyanet Vakfı'nın fonda ne işi olur?
2: Gerçekten izahı zor bir şey. Diyanet'in böyle bir şey de olmasını asla arzu etmediğim için merakla sordum. Aradılar beni. Hocam biz 2015'te bu kararı aldık. Vakıflar Genel Müdürlüğü bize böyle bir paranızı sabit bir şekilde tutamazsınız. Değer kaybediyor enflasyon karşısında. Götürün yatırın dedi. Biz de yatırdık. Bu fon krizi patlayınca biz bunu izah edemeyiz kimseye diye düşündük. Başkan da dedi ki bunu o zaman çekelim. Dedi bir zarar var mı? Yok gibi biz hiç zaten zarar etmedik dedi. Birileri bunlara oraya yönlendirmiş. Zarar etmemişler ama ne kadar kar ettiklerini de tam söyleyemedi. Yani ne kadar kar edildi madem hani hiç zarar etmediysenin karınız ne kadar bunları biz bilmiyoruz.
1: Diyanet Vakfı'nın fonda ne işi olur?
2: Gerçekten izahı zor bir şey.
0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Mekke Anlaşması mecliste tansiyonu yükseltti. Fon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında 5. kez toplandı. Sosyal Güvenlik Kurumu 310 bin liradan başlayan fiyatlarla gayrimenkul satışı yapacak. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Mekke Anlaşması mecliste tansiyonu yükseltti. Partisinin grup toplantısında Mekke ittifakına ilişkin açıklamalar yapan MHP lideri Bahçeli, Suudi Arabistan'a askeri destek çağrısı yaptı.
2: Mekke ittifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır. Bilindiği gibi dost ve müttefikimiz olan Suudi Arabistan'a yönelik artan Husi saldırıları ağır sivil kayıplara yol açmıştır. Sivillere ve sivil altyapıya saldırmanın uluslararası hukuk ve insancıl hukuk açısından büyük bir suç teşkil ettiği açıktır. Yemen'den Suudi Arabistan'a yönelik bu tür saldırıların en sert şekilde kınanması gerektiği de tartışmasızdır.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise Türk askerini Yemen'e göndermek Trump'ın planıdır diye konuştu.
3: Türk askerini Yemen'e göndermek Türkiye'nin hesabı değildir. Düne kadar böyle bir konumuz var mıydı? Türk askerini Yemen'e göndermek Türkiye'nin planı, Türkiye'nin programı değildir. Türk askerini Yemen'e göndermek Trump'ın planıdır. İsrail ve Amerika'nın çıkarlarına hizmet etmektir. Kimse meclise gelmemiş, somut bir anlaşmaya dönüşmemiş. Anayasanın 90 ve 92. maddelerini yani uluslararası anlaşmaların usulüne uygun müzakere ve yürürlüğe girmesini ve yurt dışına asker göndermedeki meclis yetkisini ihlal edemez. Türkiye bu savaşın tarafı haline getirilmemelidir. Böyle pakt anlaşmaları barış zamanında güçleri birleştirmek, caydırıcılığı arttırmak, savaşa mani olmak, tarafların hiçbirisinin savaşa muhatap olmamasını temin etmek için yapılır. Savaştaki bir ülkeyle sana saldıran bana saldırmıştır anlaşması yapmak, ülkeyi doğrudan savaşa sokmaktır.
1: DEM Parti eş genel başkanı Hatimoğulları da Türkiye'nin asker ve çatışma değil diplomasi ve müzakere ihraç etmesi gerektiğini söyledi.
4: Mekke anlaşmasıyla ilgili mecliste henüz bir tartışma olmamış, henüz meclis komisyonuna gelmemiş, henüz genel kuruldan bunun kararı çıkmamış. Yani bunun hukuki zemini henüz oluşmamış. Şimdi Suudi Arabistan'a Türkiye'den asker gönderme konuşuluyor. Burada Türkiye'nin üstlenmesi gereken rol oraya asker taşımak değil. Müzakere ve diyalog sürecinin başlaması için Türkiye ciddi anlamda bir aracı olmalı.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabalar ele alındı. Fon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında 5. kez toplandı. Açıklamaya göre A1, Buz ve Pardus yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya 6,4 milyar TL ödeme yapıldı. Söz konusu 3 portföyün geriye kalan 49 fonu kapsamında toplam 34,1 milyar TL tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği açıklandı. 39 ildeki yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konulurken 5 kuyumcu şirketinin altın satışları, stok ve envanterleri ve vergi kayıtlarına ilişkin incelemeler devam ediyor. ABD'nin Atina Büyükelçisi'nin istifası istendi. ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un hediye kabul etme ve yönetim yetkililerine erişim karşılığında para talep etme iddialarının ardından istifası istendi. Beyaz Saray Sözcüsü Kathy Zakaria, Guilfoyle'den istifa etmesini talep ettiklerini açıkladı.
5: Ekonomi
1: Sosyal Güvenlik Kurumu 310 bin liradan başlayan fiyatlarla gayrimenkul satışı yapacak. Elektronik ortamda yapılacak satışlar 21 Ekim 10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenler E-Devlet kapısı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu elektronik satış portalına giriş yapabilecek. Borsa günü yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,82 değer kazanarak 12.250 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 30 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.612, çeyrek altın 10.777, tam altın 42.971, ata altını ise 44.059 lira.
0: Yol durumu.

0: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu şu dakikalarda %89'lara yükselmiş durumda. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de Hastal'da yoğunluk yaşanıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde de yine trafik çok yoğun. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önünde Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca ve Altunzade, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önünde de Ataşehir, Çakmak Köprüsü, Tem, Ümraniye Kavşağı, Elmalı ve Kavacık'ta yoğun bir trafik gözleniyor. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
1: Fethi Yılmaz'la yazı yorum kısa bir aranın ardından kendi gün ve saatinde sizlerle olmaya devam edecek.

0: aramızdan ayrılanlar. O 45 yılı kariyerinde rol aldığı onca unutulmaz filmle bir Yeşilçam efsanesi. O 7 kez Altın Portakal ödülünü kazandı, Cannes Film Festivali'nde aday gösterildi. O yalnızca salon filmlerinde zengin fabrikatörün oğlu rollerinde değil, oyunculuğunun ilerleyen süreçlerinde siyasi ve toplumsal mesaj veren filmlerde de rol aldı. Kariyeri boyunca Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen ve Kemal Sunal gibi dev isimlerle başrolleri paylaştı. Türk halkının gönlüne taht kuran Hababam sınıfının damat Ferit'i Tarık Akan'ı doğum gününde anıyoruz.
1: Bendeniz Ferit Eken. Kendisine damat Ferit deriz.
2: Yaşın kaç?
1: 25 bitiyor. Göstermiyorum değil mi hocam? Evet hocam.
3: Ne yapıyorsun orada? Oku Yahya Kemal'in sessiz gemisini.
1: Yanlışınız var hocam. Sessiz gemiyi Hümeyra okuyor. Yahya Kemal diye bir şarkıcı yok. Aç kapıyı Veysel Efendi. Mahmut Hoca'nın emriyle Uganda Cumhurbaşkanı'nı karşılamaya gidiyoruz.
0: Tarık Tahsin Üreygül veya sahne adıyla Tarık Akan, 13 Ekim 1949 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ne tesadüftür ki annesi ve babasının isimleri de aynıydı. Hüseyin Yaşar Üreygül ile Yaşar Üreygül çiftinin 3. çocuğuydu Tarık Akan. Subay olan babasının görevi dolayısıyla Erzurum Dumlupınar İlkokulu'nda başladığı eğitimini Kayseri'de tamamladı. Babasının emekliliğinin akabinde ailesiyle Bakırköy'de yaşamaya başlayan sanatçı, bir yandan akşamları Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisi bölümünde okurken gündüzse can kurtaranlık ve işportacılık gibi geçici işler yapıyordu. Hayatsa onu çok farklı bir yöne götürecekti. Tarık Akan 1970'te arkadaşlarının ısrarıyla girdiği Ses Dergisi'nin sinema artist yarışmasında birinci olunca makine mühendisi bölümünden ayrıldı ve gazetecilik yüksekokuluna girdi. Akan'ın fotoğraflarını Ses Dergisi'ne dostu Kozalak Zeki götürmüştü. Sinemaya geçmeden önce bir süre düğün salonlarına müdürlük, sandal kiralama gibi işlerle uğraşan Akan, yönetmen Mehmet Dinler'in Solan Bir Yaprak Gibi adlı filmiyle 1971'de sinemaya adım attı. Yönetmen Ertem Eğilmez, Akan'daki ışığı görerek Tahsin Tarık Üregül ismini Tarık Akan olarak değiştirmişti. Akan'ın oynadığı filmlerdeki karakterlere vefat eden oğlunun ismi Ferdi'den yola çıkarak Ferit adını vermişti. Ancak daha sonra Tarık Akan'la Ertem Eğilmez'in arası açılacak, Tarık Akan'a karşı bir boykot kampanyası yürütülecekti.
4: Sanki nişanda değil, cenaze merasimindesin.
5: Evet Hüseyin abi, doğarken öyle mutluluğumun cenazesindeyim.
6: Bırak bu dramatik pozları da yemeklerin tadı kaçmıyor.
7: Eğlence bitti çocuklar. Neler saçmalıyorsun sen?
5: Daha fazla saçmalamamak için sizden yalnız bırakmanızı rica edeceğim.
6: Yani bizi kovuyor musun?
5: Sadece beni anlamanızı rica ediyorum. Önemli, hayati bir meselemiz
8: var. İsrar etmeyin çocuklar, onları yalnız bıraksak iyi olacak. Hadi gidelim.
0: Bir dönemin kartpostal çocuk olarak tanınan oyuncusuydu o. Uzun boylu, yeşil gözleri ve sempatik tarzıyla izleyenlerin beğenisini kazanan Tarık Akan, aynı yıl Sadık Şendil'in kaleme aldığı, Orhan Aksoy'un yönettiği Emine filminde Filiz Akın'la başrolü paylaştı. Akan ilk Altın Portakalını kariyerinin çok erken dönemlerinde aldı. 1972 yılında Suçlu adlı filmde oynayan Akan, bu filmle 1973 yılında Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü almış oldu.
9: Aşkı hiç tanımadım, hatta düşünmedim bile.
10: Aşk düşünülmez, çarpar.
9: Öyleyse Tanrı beni korudu diyelim.
10: Peki, ya size aşık olurlarsa?
9: Başka kapıyı çalmalarını söylerim.
0: Tarık Akan, Türk sinema tarihine geçen filmlerde başrol oynadı. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı ve Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden olan 1973 yapımı Canım Kardeşim'le 1974 yapımı Hababam sınıfında başroldü.
11: Nedir mesele? Niçin ödemediniz hesabı?
12: Bir yanlışlık oldu müdür bey. Paramız yetecek sandık, yetmedi.
11: Borcumdur, öderim tabii.
13: Müessesemizde taksitle servis yoktur.
12: Tabii, olur mu hiç? Yalnız aslında kötü bir niyetim yoktu, emin olun.
13: Niyetiniz iyi veya kötü, bu bizi ilgilendirmez.
12: Elbette, ama halimi bilmiyorsunuz. Başıma bir felaket geldi. Bir kardeşim var, küçük bir çocuk. Kanser oldu, yakında ölecek.
13: Ya.
12: Ya, onun için kardeşimi son günlerinde iyi yaşatmaya çalışıyorum. Anlıyorsunuz değil mi?
13: Anlamaz olur muyum hiç?
12: İzin verin, bir iki gün sonra getireyim borcumu, söz veriyorum.
13: Delikanlı, biz bu lafları çok dinledik.
12: Yani söylediklerime inanmadınız mı?
13: Bu masalları sen başkasına anlat.
14: Ben masal anlatmadım efendi. Seni insan zannettim, derdimi söyledim.
0: Sanatçı 1970 ila 1975 arasında yılda 12 filmde rol alarak Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri haline geldi. Oynadığı filmlerde genellikle Ferit adını kullanan Akan, Gülşen Bubikoğlu'yla Ah Nerede, Emel Sayın'la Mavi Boncuk, Hülya Koçyiğit'le Sev Kardeşim, Hale Soygazi ile Gece Kuşu Zehra filmlerinde rol aldı.
15: Artık gitseniz iyi olacak.
16: Hay hay. Nerede bekleyeyim sizi?
15: Cehennemde.
16: Aha. Kaçta orada olacaksınız?
15: Siz defolup gidiyor musunuz?
16: Peki peki.
0: Tarzıyla 1970'li yıllara damgasını vurarak Yeşilçam'ın jönleri arasına giren ve her rolün altından başarıyla kalkan Akan, 1977'de Zeki Ökten'in yönetmen koltuğuna oturduğu Sürü filminin ardından politik filmlerde rol almaya başladı. 5 Kasım 1977'de İstanbul'dan Ankara'ya sinema emekçileri tarafından sansüre, adaletsizliğe karşı gerçekleştirilen yürüyüşün başındaysa Tarık Akan vardı. Cüneyt Arkın, Türkan Şoray, Kadir İnanır, Fatma Girik gibi dev isimlerde bu yürüyüşe katılmışlardı. Tarık Akan 1978'de Cüneyt Arkın'la başrolü paylaştığı Maden filminin sonrasında 1979'da zorunlu askerlik görevini yedek subay olarak Denizli'de tamamladı. Maden filmini bir söyleşide anlatan Akan, yapımında da emek harcadığı filmden şu sözlerle bahsetti. O dönemde Türkiye'nin en çok seyredilen filmi ve benim de o dönemde en çok para kazandığım filmdir. O dönemde tüm sendikaların, işçi sendikalarının her yerinde dağ başlarına kadar çıkartılıp oynatılan bir filmdir. Görevini çok güzel yerine getirmiştir. Sendikacılık, işçilik, işçi olmak, emek, sermaye nedir açık ve net olarak altı çizilmiş olarak veren filmlerden biridir.
17: İkide bir kandırmışlar deyip duruyorsun.
18: Söz istiyorum.
17: Ne hakkında?
18: Toplanan imzalar hakkında.
17: Senin konuşmana ihtiyaç yok.
18: Olmaz öyle şey. Konuşsun. Hadi bakalım.
17: Burada herkes konuşmandan neden çekiniyorsun başkan? Gene bozgunculuk yapıyorsun İlyas.
0: Tarık Akan 1982 yılında Şerif Gören ve Yılmaz Güney'in yönettiği Yol filmiyle büyük başarı elde etti ve adını dünyaya duyurmayı başardı. Film ise 1982 yılında Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü alan tek film oldu ve Tarık Akan en iyi erkek oyuncu kategorisinde aday gösterildi. Akan 1990'da ise Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden uyarlanan Karartma Geceleri başrolünde yer aldı. Tarık Akan 12 Eylül 1980 askeri darbesinin akabinde 1981'in başlarında Almanya'da yaptığı bir konuşma yüzünden Türkiye dönüşünde tutuklandı. 12 yıl hapis istemiyle yargılanarak 2,5 ay hücre hapsi cezası alan sanatçı, hapishane günlerini ve darbe sürecini 2002'de yayınlanan Anne Kafamda Bit Var kitabında kaleme aldı. Libya yapımı Leyla ile Mecnun filmini oynayarak uluslararası sinemaya da açılan Akan, 1991'de Bakırköy'deki Taş Mektep adlı ilkokulunun ortaklarından biri oldu. 1995'te Aziz Nesin'in vefatından sonra Nesin Vakfı Başkanlığı'na devraldı. Usta sanatçı Akan ayrıca Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı adına Atatürk'ün Alev Çiçekleri ve Nazım Hikmet konulu Işık Yontucusu adlı belgesellerle Anadolu'da Romalıların Ayak İzleri, Afrodisyas ve Pergen'in Lahitleri adlı yapımların yönetmenliğini yaptı. Usta oyuncu ilk kez 1973'te Suçlu filmindeki rolüyle Altın Portakal'da aldığı en iyi erkek oyuncu ödülünü, 1978'de Maden, 1980'de Adak ve Sürü, 1984'te Pehlivan, 1989'da Üçüncü Göz, 1990'da Karartma Geceleri, 2003'te ise Gül'ün filmindeki rolüyle kazandı. Böylece 7 kez Altın Portakal ödülü alan tek erkek oyuncu oldu. Tarık Akan 1985'te Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Mansiyon, 1992'de Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu, 1996'da Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü, 2006'da Sinema Yazarları Derneği Onur Ödülü, 2007'de ise Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği'nde Sinema Emek Ödülü kazandı. Barış Zeki, Yaşar Özgür ve Özlem isimli 3 çocuğu bulunan ve bütün servetini yardım, vakıf ve kuruluşlarına bağışlayan usta oyuncu 16 Eylül 2016'da akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Sanatçının Kozalak lakaplı 52 yıllık dostu Zeki İrfanoğlu, Tarık Akan hastalanınca Amerika'ya git teklifinin akabinde Akan'ın verdiği cevabı şöyle anlatıyor. Bana Atatürk gitmedi ki ben niye gideyim dedi ve buradaki doktorlarla kaldı. Bu hastalık bana niye geldi diye hiç sorgulamadı. Hastalığının tehlikeye girdiğini anladığı zaman sana bir şey diyeceğim Kozalak. Senin bunu öğrenmeye hakkın var artık dedi. Ben ağlamaya başlayınca da işte sana bu yüzden söylemiyorum. Hemen ağlıyorsun diye. Ölmeden 23 gün önce de ben çok güzel hayat yaşadım be Kozalak dedi. Tarık Akan Yeşilçam'a ve Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmış, adına konan ambargoları başarısıyla yıkmış bir efsane. Usta sanatçıyı doğum gününde anıyoruz.
19: Güneydoğu'da çok film çektim ben. Yani neredeyse filmlerimin %80'i Güneydoğu taraflarında geçer. Bütün Güneydoğu kasabalarından şehirlerine kadar. Bütün amacım şuydu. Ey iktidarlar, Güneydoğu'ya gözünüzü çevirin. Burada Türk halkı, misak-ı milli sınırlar içerisinde yaşayan Türk halkları bir ölçüde tanıyın. Bunların ekonomik yapılarını, kültür yapılarını, düşünce yapılarını tanıyın. Bütün derdim buydu. Ve bütün filmlerinde de bu var. Yılmaz abinin de bu var. 40 yıl sonra hala sinemada ilgiyle beklenen olması muhteşem bir şey. Demek ki sanat ne kadar doğru çizgilerle varsa içinde ölümsüzleşir.
20: Aramızdan ayrılanlar. Radyo Sputnik.

take it to the flow now, ooh. Oops. Spurs. To the flow now, ooh.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum kısa bir aranın ardından kendi gün ve saatinde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel röportaj.
2: Siyaset bilimci Onur Sinan Güzeltan, Ceyda Karahan'la Eksen programının konuğu oldu. Güzeltan, ABD-Rusya arasındaki enerji anlaşması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu adımı bir seçim yatırımı olarak gördüğünü belirten Güzeltan, Rusya'nın ise bir kazanım elde ettiğini söyledi.
3: Dar perspektifte baktığımız zaman bir seçim yatırımı bu. Rusya açısından tabii bütün bu yaptırımlardaki işte geri adımlar Batı tarafından Amerika veya yarın bir gün Avrupa ile olursa kazanım. Yani Rusya bunlara bu şekilde bakıyor. Küresel anlamda baktığımız zaman tabii bu piyasaları belli oranda rahatlatacaktır. Piyasaların rahatlaması demek işte Amerika merkezli aslında petrodolar sisteminin de rahatlaması anlamına geliyor. Fakat dediğim gibi rakamlar çok ufak. Yani piyasaya arz edilecek olan bahsedilen rakamlar çok ufak ve bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de şüpheli. Fakat bunun karşılığında çünkü Trump şeyi açıkladı. Evet işte biz şu kadar ton, şu kadar varil dizel yakıt piyasaya arz edilecek vesaire bunu açıkladı. Fakat ilk açıklamasında karşılığında ne verdiğini belirtmemişti. Fakat hemen ertesi günü Zelenski konusunda bir açıklama yaptı ve artık Messi'nin zamanı geldiğini, Ukrayna'da seçimlerin bir an evvel düzenlenmesi gerektiğine dair bir açıklama yaptı. Burada tabii Kiev konusunda Amerika'nın bir geri adım attığını görüyoruz. Taviz demeyelim ama Rusya tarafından Amerika'ya doğru atılmış bir adım. Şimdi bunu bir kere söylemek lazım. Bunu söylemezsek iş eksik olur. Fakat dediğim gibi karşılığında eğer alabilirse Rusya'nın alacağı, yani işte Zelenski rejiminin tamamen Amerika tarafından terk edilmesi ve Kiev'de yeni bir yönetim, Rusya pilini verdiyse karşısında bir kaleyi almış olacak. Yani bu büyük bir hadise. Benim anladığım kadarıyla Ruslar da böyle bakıyorlar. Küresel şeyi biraz ayakta tutalım, hadiseyi ayakta tutalım. Demi ayakta en azından kısmi dolaylı olarak tam karşımıza almayalım. Fakat karşılığında da sonuçta Rusların da kendi ulusal güvenlik çıkarları var. Kiev meselesinin çözümü konusunda Amerika'dan bir şey almış olacaklar. Bu önemli. ABD Avrupa'yı karşı karşıya getirir mi? Zaten bütün bu mesele aslında Avrupa. Bu hadisenin başlangıcı, Ukrayna meselesinin başlangıcı aslında Avrupa'yla bağlantılı. Neydi? Bütün bu meselenin özünde Avrupa'nın geleceğinin ne olacağı yatıyordu aslında. Yani Avrupa Atlantik içerisinde mi devam edecek? Yoksa Avrupa coğrafi koşullarının, hayatın olağan akışının aslında dayattığı bir biçimde Avrasya entegrasyonunun, yani Rusya ile ilişkilerin, Çin ile ilişkilerin, İran ile ilişkilerin, Türkiye ile ilişkilerin bu yönde bir siyaset mi izleyecek? Kiev hikayesinin kışkırtılması, Rusya'ya karşı kışkırtılmasının altında bu yatıyordu. Çünkü Kiev üzerinden Rusya Avrupa ilişkilerini kesmeye çalıştı. Bütün hadise aslında buydu ve bunu Amerika işte devleti diyelim artık, derin devleti mi diyelim, suyun üzerindeki devlet mi diyelim, Amerikan devleti bunu kışkırttı. Avrupa'nın da desteğiyle, Avrupa'daki Atlantikçi iktidarların desteğiyle. Fakat gelinen noktada bu politika çöktü. Nasıl çöktü? Bir, Kiev artık savaşı sürdürmekte zorlanıyor. Birincisi. İkincisi ve bence en önemlisi, yani Kiev hadisesinden çok daha önemli olan, Avrupa'daki bu Atlantikçi iktidarlar artık iktidarlarını sürdüremez hale geldi.
2: Enerji anlaşmasının küresel anlamda piyasaları belli oranda rahatlatacağını ifade eden Güzeltan, piyasaların rahatlaması da petrodolar sisteminin de rahatlaması anlamına geliyor dedi. Donald Trump'ın Ukrayna'ya dönük seçim çağrısını hatırlatan Güzeltan, Zelenski rejiminin tamamen Amerika tarafından terk edilmesi halinde bir fil veren Rusya aslında bir kale almış olacak ifadelerini kullandı. Güzeltan, Kiev üzerinden Rusya-Avrupa ilişkilerini kesmeye çalıştılar. Bunu Avrupa'daki Atlantikçi iktidarların desteğiyle ABD kışkırttı. Gelinen noktada ise bu politika çöktü. Kiev savaşı sürdürmekte zorlanıyor. Avrupa'daki Atlantikçi iktidarlar artık iktidarlarını sürdüremez hale geldiler diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum, kısa bir aranın ardından kendi gün ve saatinde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Tarihte bugün.
2: 1 şiir insanın yaşına bakışını değiştirebilir mi? Cahit Sıtkı Tarancı 35 yaşını ömrün yarısı olarak anlatırken dizelerinin kuşaklar boyunca insanların dilinden düşmeyeceğini belki de bilmiyordu. Zamanı, yalnızlığı ve ölümün yaklaşmasını yazdı. Ama şiirlerinde hayata duyduğu sevgi de hep vardı. Kendisi yalnızca 46 yıl yaşadı, kelimeleri ise ömrünün sınırlarını aştı. Bugün Türk şiirinin unutulmaz isimlerinden Cahit Sıtkı Tarancı'yı anıyoruz.
3: Yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher. Yalvarmak yakarmak nafile bugün, gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı, ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz yıllar yılı dost bildiğim aynalar?
2: 1910'da Diyarbakır'da dünyaya gelen Tarancı'nın asıl adı Hüseyin Cahit'ti. İlk öğreniminin ardından İstanbul'a gönderildi, Saint Joseph ve Galatasaray liselerinde okudu. Galatasaray yılları hayatında kalıcı izler bıraktı. Fransız edebiyatıyla tanıştı, şiirler yazmaya başladı. Ziya Osman Sabah ile kurduğu dostluksa yıllar boyunca mektuplarla sürdü. Bu mektuplar ölümünden sonra Ziya'ya Mektuplar adıyla yayınlanarak yalnızca iki şairin arkadaşlığını değil, Tarancı'nın şiire ve hayata bakışını da okurlara taşıdı. İlk şiir kitabı Ömrümde Sükut 1933'te yayınlandı. Bir süre memurluk yaptı, gazetelere hikayeler yazdı. Ardından eğitim için Paris'e gitti. Az bilinen yönlerinden biri burada Paris Radyosu'nun Türkçe yayınlarında spikerlik yapmasıydı. Ancak Avrupa'da savaş başlamıştı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Paris'ten arkadaşlarıyla bisikletle ayrıldı, Lyon ve Cenevre üzerinden Türkiye'ye döndü. Tarancı'nın dünyasında savaşın ve yalnızlığın karşısında başka bir özlem vardı. İnsanların birbirinden ayrılmadığı, huzur içinde yaşayabildiği bir memleket. Memleket isterim, bu özlemin en çok bilinen ifadesi oldu.
4: Memleket isterim, gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim, ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim, ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim, yaşamak sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun.
2: Cahit Sıtkı Tarancı 1946'da 35 yaş şiiriyle CHP'nin düzenlediği şiir yarışmasında birincilik kazandı. Bu başarı adını geniş kitlelere duyurdu. Şiirlerinde ölüm kaygısı kadar aşkı, çocukluk özlemini ve yaşama sevincini de anlattı. Sade kelimelerle herkesin kendinden bir şey bulabileceği bir dünya kurdu. Desem ki de onun sevgiye ses verdiği kuşaklar boyunca okunan şiirlerinden biriydi.
5: Desem ki vakitlerden bir nisan akşamıdır. Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor. Sen de seyrediyorum denizlerin en mavisini. Ormanların en kuytusunu sende görmekteyim. Senden kopardım çiçeklerin en solmazını. Toprakların en bereketlisini sende sürdüm. Sende tattım yemişlerin cümlesini. Desem ki sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin, nimettensin, nimettensin. Desem ki inan bana sevgilim, inan, evimde şenliksin, bahçemde bahar ve soframda en eski şarap. Bırak ben söyleyeyim güzelliğini, rüzgarlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber. Günlerden sonra bir gün, şayet sesimi fark edemezsen, rüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinden bil ki ölmüşüm. Fakat yine üzülme, müsterih ol. Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini. Ve neden sonra tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede, hatırla ki mahşer günüdür. Ortalığa düşmüşüm, seni arıyorum.
2: Vezin ve uyaktan kopmayarak kurallar çerçevesinde şiire farklı bir boyut kazandıran Tarancı, dönemin şairleri arasında yaşanan sanat, sanat için mi yoksa toplum için mi yapılır tartışmasına sanat, sanat için yapılır cevabıyla dahil oldu. Türk edebiyatında saf şiir anlayışının önemli temsilcilerinden biri olarak görülen Tarancı'nın eserleri Varlık, Kültür Haftası, Yücel, İnsan, Ülke ve Pınar adlı dergilerde de yayınlandı. Tarancı hayatının son yıllarını ağır hastalıklarla geçirdi. Felç geçiren şair, Türkiye'deki tedavilerinin ardından Viyana'ya götürüldü. 13 Ekim 1956'daysa 46 yaşındayken yaşamını yitirdi. Cenazesi Türkiye'ye getirildi ve Ankara'daki Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi. Diyarbakır'da doğup büyüdüğü ev ise daha sonra müzeye dönüştürüldü. Cahit Sıtkı Tarancı zamanın geçişini anlatırken bize yaşamanın değerini de hatırlattı. Bir şiirinde ömrün yarısını düşündürdü, bir başkasında huzurlu bir memleketin hayalini kurdurdu. Hayata 46 yaşında veda etti. Ama bugün hala onun kelimeleriyle yaşımızı düşünüyor, sevgimizi anlatıyor, geleceğe dair dileklerimizi söylüyoruz. Tarancı'nın ömrü sona erdi ancak şiirlerinin söyleyecekleri bitmedi.
6: Haydi Abbas, vakit tamam. Akşam diyordun işte, oldu akşam. Kur bakalım çilingir soframızı, dinsin artık bu kalp ağrısı. Şu ağacın gölgesinde olsun, tam kenarında havuzum. Aya haber sal, çıksın bu gece, görünsün şöyle gönlümce. Bas kırbacı sihirli seccadeye, göster hükmettiğini mesafeye ve zamana. Katıp tozu dumanı var git, böyle ferman etti Cahit. Al getir ilk sevgiliyi Beşiktaş'tan, yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan.
1: Tarihte bugün
7: en kaliteli şarkılar
8: Radyo Sputnik.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum, kısa bir aranın ardından kendi gün ve saatinde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: İklim değişikliği, mevsimlerin süreleri ve sıcaklık ortalamaları üzerinde de etkili oluyor. 1965-2020 döneminde Türkiye genelinde mevsim kaymalarının belirlenmesi araştırması kapsamında 65 meteoroloji gözlem istasyonuna ait incelenen sıcaklık verileri, Türkiye'nin tamamında yaz mevsiminin 10 yılda ortalama 2,1 gün erken başladığını ortaya koydu. Ortalama süreler göz önünde bulundurulduğunda yaz başlangıcının en çok öne geldiği bölge 10 yılda yaklaşık 2,4 ila 2,9 günle Ege bölgesi oldu. Ege bölgesini 1,4 ila 3,2 günle Marmara, 1,4 ila 2,8 günle Akdeniz, 1,2 ila 3,2 günle Karadeniz ve 0,3 ila 2,8 günle İç Anadolu izledi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da diğer bölgelere göre daha düşük olacak şekilde 10 yılda yaklaşık 1 ila 1,5 gün olarak kaydedildi. Araştırmaya göre ilkbahar mevsimi Güneydoğu Anadolu dışında tüm bölgelerde uzadı. En belirgin uzama 10 yılda 1,5 ila 3,5 günle Marmara ve Batı Karadeniz'de görüldü. Güneydoğu Anadolu'da herhangi bir değişim saptanmadı. Sonbahar mevsiminin Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde 10 yılda ortalama 2 ila 3 gün kısaldığı tespit edilirken Güneydoğu Anadolu'da sonbahar uzunluğunda değişiklik görülmedi. Kış başlangıcının özellikle Güneydoğu Anadolu'da 10 yılda 1-2 gün erkene kaydığı gözlemlendi, diğer bölgelerde değişikliğe rastlanmadı. Samsun Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi Bölüm Başkanı Doçent Doktor Hakan Aksu, astronomik takvimde mevsimlerin 90'ar günlük sabit dönemleri olduğunu, fakat gerçek mevsimleri tanımlamak için sıcaklık ve hava koşullarını dikkate alan dinamik bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu belirtti. Aksu, yükselen sıcaklıklar kış mevsimlerinin kısalmasına ve ılımanlaşmasına yol açarken yaz mevsimlerinin hem takvimsel süresini uzatmakta hem de termal şiddetini artırmakta. Bu durum ilkbahar ve sonbahar gibi geçiş mevsimlerinde başlangıç ve bitiş tarihlerini kaydırıyor, bu da mevsimlerin uzamasına sebep olabiliyor. Mevsimsel süreklilik dengesini

0: Besinlerinin sürelerini değiştirerek tarımdan enerjiye, su kaynaklarından afet yönetimine kadar pek çok alanda sosyoekonomik dengeleri doğrudan etkilediğini gösteriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
2: Take the ribbon from your hair.

0: aramızdan ayrılanlar.
1: Vefatıyla Bodrum'u yetim bırakan yazar, entelektüel ve soylu bir aileden gelen bir isim. Halikarnas balıkçısı olarak bilinen, mütevazı olduğu kadar çalkantılı bir hayat yaşayan koca balıkçı. 13 Ekim 1973'te hayata gözlerini yumdu. Asıl ismi Mustafa Cevat Şakir Kabaağaçlı olan Halikarnas balıkçısı, 17 Nisan 1890 tarihinde Girit henüz Türk toprağıyken doğdu. İsminde çocuğu olmayan Sadrazam amcasından Cevat'ı, babasındansa Şakir'i kullandılar. Doğumdan bir gece önce annesinin rüyasında Hazreti Musa'yı görmesiyle ismine Musa eklendi. Halikarnas balıkçısının babası güzel sanatlarla ilgilenen Yeni Osmanlı Tarihi isimli bir eseri bulunan bir diplomattı. Annesi de resimle ilgilenen oldukça kültürlü İsmet Hanım'dı. Kardeşleri ve yeğenleri yurt dışında ünlü resim ve seramik sanatçıları olarak ailelerinin önüne ün ekleyeceklerdi. Halikarnas balıkçısı 3 yaşına kadar Girit'te yaşadı. Babası Şakir Paşa'nın Atina'ya tayiniyle 3 yaşından sonra Atina'da yaşamaya başladılar. 2 sene burada yaşayan aile sonraki adresleri olarak İstanbul'a taşındığında Halikarnas balıkçısı 5 yaşındaydı. Kısa süreliğine Yıldız Köşkü ve Nişantaşı'ndaki muhitlerde yaşadılar. Şakir Paşa, kardeşi Cevat Paşa'nın ani ölümünden sonra devlete küsünce ailecek Büyükada'ya yerleştiler. Soylu bir aile oldukları için okul öncesi eğitimini çok iyi alabilecekken Halikarnas balıkçısı daha çok eline aldığı kalemi bir şeyler çizmek için kullanıyordu. Okul çağına geldiğinde Büyükada'da mahalle mektebine başladı. 1908'de Robert Koleji'ni bitirdi. Aynı yıl İktam gazetesinde İngilizceden çeviri ilk yazısını yayımladı. Liseden sonra denizci olmak istedi ancak ailesinin ısrarıyla Oxford Üniversitesi'ni bitirdi. Oxford'da Yeni Çağlar Tarihi okuyan Kabaağaçlı, buradaki 4 yılımı unutmak için bir 4 yıla daha ihtiyacım var diyerek Oxford yıllarını özetliyor. Birçok şeyin kendisine öğretilenden farklı olduğunu, Yunan uygarlığının Anadolu medeniyetlerinin öncüsü değil takipçisi olduğuna inandı. Sonrasında Anadolu için çalışmaya başlayıp Anadolu'nun avukatı lakabını aldı. Oxford'daki eğitimi bitince İtalya'ya gidip Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim üzerine eğitim gördü. İlk evliliğini burada Agnesia Caffiera isimli İtalyan bir modelle gerçekleştirdi. Çiftin bir kızı oldu. 1908'de İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde minyatür çalışmalarına katıldı. Ardından yurda döndü ve çeşitli dergilerde yazıp karikatürler çizmeye başladı. Türkiye'de ilk renkli mecmua kapağının çizimi Cevat Şakir Kabaağaçlı'ya aitti. Cevat Şakir'in babası Şakir Paşa 1914 yılının Mayıs ayında Afyon'daki çiftliklerine gitme kararı aldı. Baba yadigarı olan bu çiftlik aileye Şakir Paşa'nın emekli maaşı dışında bir gelir kaynağı olacaktı. Son zamanlarda sık sık tartışan baba oğul bir Ramazan günü yine geçim derdiyle kavgaya tutuşur. Anlık hiddetle yakınındaki tabancaya davranan Şakir Paşa'ya karşılık olarak Cevat Şakir de tabancasını alır ve babasına doğrultur. İkisi aynı anda tetiği çeker. Şakir Paşa'nın tabancasından çıkan kurşun tavana isabet ederken Cevat Şakir'in tabancasından çıkan kurşun babası Şakir Paşa'nın kalbine denk gelir. Şakir Paşa anında oğlunun kurşunuyla can verir. Bu anlamsız hiddet ailedeki Şakirlerden birini mezara, diğerini hapse gönderir. Cevat Şakir olayı mahkemelerde intihar olarak anlattı. Bu yaşananlar uzun bir süre sır olarak kalacaktı. Savcı Cevat Şakir'in idam cezası almasını istiyordu. Ancak hakim olay intihar olsa da olmasa da istenmeyen bir şekilde meydana geldiği ve nefsi müdafaa olabileceğini değerlendirerek Cevat Şakir'e idam cezası değil 14 yıllık hapis cezası verdi. Afyon cezaevinde koşulların ağırlığı kendi kurşunuyla babasız kalması, gençliğini dört duvar içinde geçirmesi derken Cevat Şakir intihar etmeyi denedi. Ancak bu teşebbüs ayağını kırmasıyla sonuçlandı. Ayağının kırılmasının ardından verem olan Cevat Şakir 1921 yılının başında iyi hal ve sağlık mazeretiyle döneminde çıkarılan genel aftan faydalandı ve salıverildi. Dışarı çıktıktan sonra Cevat Şakir'in ilk işi İstanbul'a anne evine dönmek oldu. Kurtuluş Savaşı'na destek olmak istese de hastalığı buna müsaade etmedi. Yasalar gereği babasının mirasından da faydalanamayan Cevat Şakir zorlu bir süreçten geçti. Durumu fark eden komşuları Sedat Simavi yeni yayımlanan Güler Yüz isimli mizah dergisinde kendisine iş teklif etti. Güler yüzle birlikte Afyon'daki karanlık günlerini tarihe gömen Cevat Şakir, işlerini yola koyunca tekrar evlendi ve baba oldu. Hastalığı yendi. Baba Ali de kendisine yer edindi. 30'larında yeniden yaşamaya başlamış gibiydi. Çevresi tarafından sevilen entelektüel bir adamdı. 1924'te Cumhuriyet'in ilanından bir yıl sonra Yunus Nadi ve Nebizade Hamdi ile birlikte Cumhuriyet Gazetesi'ni kurdu. Cumhuriyet Gazetesi'nin başyazarıydı. Çok geçmeden yaklaşık bir yıl sonra ise hayatı yeniden değişti. Zekeriya Sertel'in çıkardığı Resimli Hafta dergisinde hapishanede idama mahkum olanlar bile bile asılmaya nasıl gider yazısı onu Ankara İstiklal Mahkemesi'ne götürecekti. Bu hikayede 4 asker kaçağının kadersizliğinden bahseden yazar, memlekette isyan bulunduğu esnada askeri isyana teşvik edici yazı yazmakla suçlandı. Mahkeme başkanı kendisini idama mahkum etmek istese de şans eseri 3 yıllığına Bodrum'a sürgüne gönderildi. Ancak bu sürgün kendisine verilen en büyük hediyeydi. Öyle ki Bodrum'un antik çağlardaki ismi Halikarnas'ı mahlas olarak kullanacaktı. Cevat Şakir Bodrum'u çok sevdi ve halkına çok şey kazandırdı. Buraya kazandırdığı ilk şey Anadolu'da eskiden kullanılan merhaba kelimesi oldu. Merhaba kelimesi rivayete göre zamanında iki seyyah karşılaşıp birbirlerinin dost ya da düşman olduğunu anlamadıklarında kınlarından çıkardıkları okları birbirlerine doğrultup okları karşıdakinden farklı yönlere atmasıyla başlamış ve gelenekleşmiş. Atarken mirheba diye bağırmaları dönem için okumu sana heba ettim, benden sana zarar gelmez anlamına geliyordu. Bunu bilen Cevat Şakir bu kelimenin önce Bodrum'a sonrasında yurda yayılmasına vesile oldu. Bunun yanında yurt dışından kendi imkanlarıyla birçok tohum ve fidanı Bodrum'a getirterek bölgenin zenginleşmesini de sağladı. Bodrum'daki sürgün süresinin yarısında Cevat Şakir İstanbul'a çağrıldı. Dönmekten memnun olmayan Cevat Şakir kalan sürenin bitmesini sabırsızlıkla bekledi. İmza atmaya gittiğinde af çıktığını ve artık sürgün için imza atması gerekmediğini öğrenen Cevat Şakir hemen Bodrum'a geri döndü. Ancak burada önemli bir karar vermesi gerekti. İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği zorlu ekonomik koşullar nedeniyle ailesine bakabilmek için Bodrum'daki evini ve yatağan isimli teknesini satıp İzmir'e götürdü. Burada Demokratik İzmir Gazetesi'nde gazetecilik ve yazarlık yapmaya devam etti. Ailesini İzmir'e taşımak zorunda kalan Cevat Şakir, uzaklaştığı sevdası Bodrum'da kendi kendine yetebiliyordu ve keyfi yerindeydi. Ancak İzmir büyük bir şehirdi ve yazarlık tek başına yeterli değildi. Böylece İzmir'de rehberlik yapmaya, rehberlik kurslarında ek dersler vermeye, Mavi Yolculuk ismiyle Ege kıyılarında turlar düzenlemeye başladı. Ona göre rehberlikten kazandığı ücretle yazarlık yapabilmek için kendi zamanını satın alıyordu. 70'lerindeyken yazılarını daktilo ettirmek için birilerini aramaya başladı. Böylece Şadan Gökovalı ile tanıştı ve 15 yıl boyunca manevi bir baba-oğul ilişkisi geliştirdiler. Şadan Gökovalı yıllar sonrasında "Ben Halikarnas Balıkçısı Doğdum, Sevdim, Öldüm" kitabını yazdı ve Cevat Şakir'den öğrendiklerini birinci ağızdan aktardı. 1965'te Halikarnas Balıkçısı artık çağdaş Homeros olarak anılan büyük bir isimdi. 1969'da Bodrum ağzıyla yazdığı Deniz Kurbetçileri ismi romanını çıkarmış, bir sene sonra ise Haldun Sevel ile tanışmıştı. Haldun Sevel, Halikarnas Balıkçısı'nı yeni nesillere aktarmak için onu anlatan kitaplar ve makaleler kaleme aldı. Kendisi de Rüzgar Baba lakaplı en büyük deniz edebiyatçılarımızdan biri ve aynı zamanda ressamdı. Yavaş yavaş kendisine ait olan zamanının sonuna gelen Cevat Şakir, 1971'de Kültür Bakanlığı'ndan devlet kültür armağanı aldı. 1972'de önce sarılık oldu. Hastalığının ilerlemesiyle Fransız bir kafileyi gezdirirken turun sonunda Efes'te yere yığıldı. Ardından kasık ve ayaklarında geçmeyen ağrılar çekmeye başladı. İzmir-İstanbul arasında gidip gelen, testlere tabi tutulan Halikarnas balıkçısı kemik kanseri olduğunu öğrendi. 1973'te en yakın arkadaşı Sabahattin Eyüboğlu vefat edince manevi oğlu Şadan Gökovalı'yı da alıp Bodrum'da kendisine mezar yeri seçmeye gitti. 13 Ekim 1973'te öldüğünde vasiyetinde de belirttiği üzere seçtikleri bu mezara gömüldü. Halikarnas balıkçısının eserlerinde işlediği deniz tutkusu Sait Faik'i de etkiledi. sağlığında çeşitli dillerden Türkçe'ye 100'e yakın kitap çevirisi yaptı. Bunların en önemlisi Dante'nin İlahi Komedyası'dır. Ömer Hayyam'ın ruvaileriyle Mevlana'nın Mesnevisini Farsçadan İngilizce'ye tercüme etmiştir. Günümüzde Mavi Yolculuk inzivalarının da fikir babası Halikarnas Balıkçısı olmuştur. Bodrum'da yaşadığı dönemlerde ilk kez Mavi Yolculuk fikrini ortaya atmış ve gerçekleştirmişlerdir. Ancak günümüzdeki inzivalardan farklı olarak bu yolculuklar lüks ve şatafat barındırmıyordu. Onların yolculuğu dünyadan tamamen kopmayı amaçlıyordu. Gazete, radyo ve herhangi bir iletişim aracı kullanmadan haftalarca süren yolculuklara çıkıyorlardı ve sadece acil ihtiyaçlar için karaya çıkıyorlardı. Ömrüne 5 roman, 7 öykü, 4 deneme, 1 otobiyografi sığdırdı. Ölümünden sonra ise 1 roman, 7 öykü ve 7 denemesi daha yayınlandı. Toplam 32 eserde imzası bulunuyor. Anadolu'nun Avukatı, Anadolu'nun Şövalyesi, Çağdaş Homeros, Halikarnas Balıkçısı gibi birçok isimle tanınan Cevat Şakir, Bodrumlular için en büyük balıkçıdır. Öyle ki günümüzde bile birini övmek istediklerinde ikinci balıkçı demektedirler.
0: Aramızdan ayrılanlar. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.
2: I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: İYİ Parti Grup Başkan Vekili Uğur Poyraz, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Fon vurgununda geçen bir ayı değerlendiren Poyraz, yaşananların yalnızca bir fon krizi olmadığını belirterek bu bir devlet, yönetim ve güven krizi dedi. Ortada bir yasal mevzuat boşluğu değil, uygulayıcı suistimali olduğunu söyleyen Poyraz şunları kaydetti.
2: Fiili durumda biz ne durumdayız şimdi? Bir özetleyebilir misiniz bize?
3: Şimdi fiili durum şu. Bu iş öncelikle özellikle muhalefet açısından ve medya tarafından bu iş bir fon krizi olarak tanımlandı. Ondan sonra muhalefetin biz de başta olmak üzere bu işe kamu gözetiminde bir dolandırıcılık faaliyeti olarak tanımladık. Ama aslında hepsini de kapsayan şey bu bir devlet krizi. Dolayısıyla bu devlet krizinin devamı bir yönetim krizi ve daha da acısı derinleşen hatta kesin hale gelen bir güven krizi var toplumda. Dolayısıyla bütün bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman işte geldiniz, temel sistem bu. Bugün sizinle biraz önceki sunumda ortaya koyduğunuz gibi ben kimin kaç para kazandığıyla ilgilenmiyorum. Kimin kaç lira koyduğu ve kaç para kazandığı ya da koyduğu paranın kaynağı bununla ilgili teftiş yapan bu konunun soruşturmacılarının konusu. Benim ilgilendiğim şey şu. Eğer ben bu ülkenin vatandaşı ve yurttaşıysam, bir cumhuriyet yurttaşıysam, anayasal haklarımla birlikte yaşamaya bu ülkede, bu topraklarda yaşayan bir cumhuriyet yurttaşıysam, bana bu iş olurken kafasını kuma görmek ya da henüz ispatlanmış değil ama şu anki algı bu yönde. Bu yenilen halkların içinde olan, çünkü aptallıkla hainliğin sonucu aynı. Bu SPK'dakilerin hepsi yerinde oturuyor. Borsa İstanbul'dakilerin hepsi yerinde oturuyor. Takas Bank'takilerin hepsi yerinde oturuyor. BDDK'dakilerin hepsi yerinde oturuyor. 4 Kasım 2025'te ya borsada bir takım manipülasyonlar var diyen Sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve kadroları yerinde oturuyor. Ve bize 20 gündür şu söyleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımız çok üzgün. Sayın Cumhurbaşkanımızın bundan haberi yoktu. Çok kızgın, gereğinin yapılması talimatını verdi. Ya borsada bir kriz var. Yani fonda vurgun yapılmış. Rüşvet, yolsuzluk, her halt yenilmiş. Tamam, Sayın Cumhurbaşkanı beyan esas. Koca koca adamlar Sayın Cumhurbaşkanı bilmiyordu diyorsa bilmiyordur. Anladım da. Şimdi siz bu sistemi her şeyin Cumhurbaşkanı'nın bilgisi dahilinde olması üzerine kurmadınız mı? Her ağzınızı açtığınızda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde diye cümle kurmuyor musunuz? Bütün milletvekilleri, bütün bakanlar ve bütün bürokrasi için söylüyorum. Şimdi gelmişler bana Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ve kararlılığıyla bu işin üzerine gidiyoruz. Sizin önünüzde kanun var. Sizin önünüzde yönetmelik var. Sizin önünüzde bütün mevzuat var. Bu mevzuata göre zaten yapmanız gerekenlerin hiçbirini 2 yıl yapmamışsınız. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın kararlılığında bu işin üzerine gidiyorsunuz da bu işe ilişkin kafanızı kuma gömdüğünüzde Cumhurbaşkanı'nın kararlılığıyla mı kuma gömdünüz? Ya böyle bir delirmişlik hali olur mu? Böyle bir delirmişlik hali olur mu? Yani Türkiye'nin hali budur.
2: Yani aslında bir yasal boşluk değil meselemiz.
3: Ya ortada bir yasal mevzuat boşluğu falan yok. Burada bir uygulayıcı suistimali var. Yani niyet okuma üzerinden gitmiyorum. Bu bir suistimal. Biraz önce de söyledim. Eğer bunu görmüyorlarsa bunlar aptal. Ama bunu görüyor ve müdahale etmiyorlarsa bunlar hain. Bunun başka bir açıklaması yok. Bu makamlarda oturanların ne işi var? İşi ne? Mesela Sermaye Piyasası Kurulu'nun üyeleri terörsüz Türkiye'yi mi tartışacaklar? Neyi tartışacaklar? Bunlar ya aptal, görüp de müdahale etmiyorsa hain. Yani başka bir açıklaması yok ve mevzuat falan gerekmiyor. Zaten mevzuat yazılı önlerinde duruyor. Nerede müdahale edecek, ne yapacak, niye yapacak, bunu hangi şartlarda yapacak? Bunların hepsi yazılı zaten. Yok varsa yoksa Fatma Betü Sayan. Bir de Fatma Betü Sayan Kaya mı? Bir isim daha var ha.
2: Fatma Betü Sayan Kaya. Yani,
3: tezahürat gibi. Tamam mı? Ya ben 3 haftadır bununla uğraşıyorum, bunu dinliyorum. Ya bıktım bu ismi duymaktan ya. Duymak istemiyorum bu ismi. Yeni bir isim de istemiyorum. Bana bu işin sorumlularını getirip bunun gereğini yapacaksınız ya. Yani bakın tekrar söylüyorum, tüm yurttaşlarımıza sesleniyorum. Sizin meselenizle. Bunların önümüze attığı isimler bunlarla böyle yani yumakla oynar gibi bize bunlarla oynatıyorlar. Bunları boş verin. Soracağımız soru şu. Bu devletin kurumları nerede? Bu devletin yargı organları niye ikircikli davranıyor? Ben demiyorum Fatma Betü Sayan tutuklansın. Benim böyle bir iddiam yok. Tutuklama müessesesi zaten istisnadır. Şimdi bizi öyle bir çamura çekiyorlar ki Fatma Betü Sayan tutuklansın. Fatma Betü Sayan tutuklansın. Böylelikle haksız ve hukuksuz keyfi bütün yapılan tutuklamaları da meşru hale getiriliyor.
2: İşte Uğur Poyraz'da konuşursa onu da tutuklayalım mı?
3: İşte onu söylemeye çalışıyorum. Seçimlerde aldığı oyla ülkeyi yönetme yetkisine haiz bir cumhurbaşkanı mı? Yani biz kusura bakmayın, ben parlamentoda da söyledim. Ben terapist değilim. Parlamentoda grup terapisi yapılan bir yer değil. Ben AK Partili milletvekillerini teskil etmek, ya çocuklar sakin olun, olur böyle şeyler, olan da hayır vardı falan, bunu mu bekliyorlar yani bizden?
2: Neredeyse o aşamaya doğru geldik.
3: Ya hakikaten yani neredeyse omzumda ağlamalarını bekleyeceğim yani. Bunu kabul etmem mümkün değil.
1: Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu olan İYİ Parti Grup Başkan Vekili Uğur Poyraz, fon vurgununda geçen bir ayı değerlendirdi. Ortada bir yasal mevzuat boşluğu değil, uygulayıcı suistimali olduğunu söyleyen Poyraz, eğer bunu görmüyorlarsa aptal ama görüyor ve müdahale etmiyorlarsa hainler ifadelerini kullandı. Sürecin başlangıçta bir fon krizi, ardından kamu gözetiminde gerçekleşen bir dolandırıcılık faaliyeti olarak tanımlandığını söyleyen Poyraz, yaşananların devletin kurumlarına duyulan güveni sarstığını belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Özel Radyo Sputnik özel röportaj. Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün.
1: 13 Ekim tarihte birçok olaya şahit oldu. 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen milli mücadelenin merkezi Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen tek maddelik yasayla resmen başkent oldu. İsmet Paşa ve arkadaşlarının sunduğu teklifin kabulüyle Cumhuriyet'in ilanından 16 gün önce yeni devletin yönetim merkezi belirlendi. 1949'da Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Tarık Akan İstanbul'da dünyaya geldi. Hababam sınıfının damat Ferit'i olarak hafızalara kazınan Akan, Maden, Sürü ve Yol gibi filmlerle toplumsal sinemanın da önemli oyuncularından biri oldu. 1956'da 35 yaş şiiriyle hafızalara kazınan Cahit Sıtkı Tarancı, tedavi için bulunduğu Viyana'da hayatını kaybetti. Henüz 46 yaşındaydı. Yaşama sevinci, zaman ve ölüm üzerine yazdığı şiirlerle Türk edebiyatında kalıcı bir iz bıraktı. 1973'te ise Halikarnas balıkçısı adıyla tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı İzmir'de hayatını kaybetti. Sürgün olarak gönderildiği Bodrum'a tutkuyla bağlanan yazar, denizi ve deniz insanlarını eserlerine taşıdı. Mavi Sürgün gibi kitapları ve öncülük ettiği mavi yolculuklarla Bodrum'un kültürel kimliğine damga vurdu.
0: Tarihte bugün.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de ilk orta ve lise düzeyindeki okullarda öğrencilerin gerçekleştirdiği saldırılar toplumsal güvenliği ve eğitim sistemini tehdit eden en yıkıcı gündemlerden biri. Son birkaç yılda artan saldırıların ortak özelliği sosyal medya platformları ve bazı uygulamalar aracılığıyla önceden planlanmış olması. Manisa'dan Van'a, Osmaniye'den İstanbul'a son birkaç haftada gerçekleşen bu saldırıların ardından yetkililer tarafından güvenlik önlemlerinin eksikliğinin etkili olduğuna dikkat çekilse de öğrencilerin bu saldırıları gerçekleştirebiliyor olması ve şiddete meyli yalnızca bununla açıklanamayacak kadar derin. Klinik psikolog Ayşenur Tekçe bu çok yönlü ve derin konuya ilişkin kritik noktaları Radyo Sputnik'e anlattı.
2: Okul saldırılarındaki artışın sebeplerini bulmaya çalışırken ortaya çıkan toplumsal öfkeyi tek bir nedene bağlamanın zor olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Tekçe, tüm bu yaşananları yalnızca bilgisayar oyunlarıyla, dizilerdeki saldırgan sahnelerle ya da sosyal medyada görülen şiddet içerikleriyle açıklamak meseleyi basite indirgemek olur. Bu tür içeriklerin bazı çocuklar üzerindeki etkisini elbette göz ardı edemeyiz. Ancak aynı içeriklerle karşılaşan her çocuk şiddete yönelmez dedi. Hayal kırıklığı ve aşağılanma gibi duyguları ruhsal olarak işleyemeyen ergenlerin eyleme dökerek ifade etme yolunu seçebileceğini, ancak bunu her çocukta şiddete meyil olarak görmediğimizi belirten Tekçe, duygusal düzenleme kapasitesi, ilişkiler ve çevre koşullarının da belirleyici olduğunu söyledi.
1: Medyanın rolüne de dikkat çeken Tekçe, saldırganın görüntü ve eylemlerinin tekrar tekrar dolaşıma sokulmasının şiddeti bazı ergenlere güç veya ün kazanma yolu gibi sunabileceğini vurguladı. Tekçe, odağı failin kimliğinden ve yönteminden uzaklaştırıp mağduru önlemeye ve erken müdahaleye çevirmeliyiz ifadelerini kullandı. Bireysel farklılıkları değerlendirirken biyolojik ve genetik etkenlerin de unutulmaması gerektiğini söyleyen Tekçe, ailelerin dikkat etmesi gereken konulara da değindi. Ailelerin tekrarlayan davranışsal uyarı işaretlerini küçümsememeleri gerektiğini söyleyen Tekçe, hayvanlara kasıtlı ve tekrarlayan biçimde zarar verme, ciddi fiziksel saldırganlık, başkalarını tehdit etme, şiddeti planlama, saldırı yöntemlerine yoğun ve kaygı verici bir ilgi gösterme, okulda tekrarlayan disiplin sorunları ve başkalarının acısına karşı belirgin bir kayıtsızlık gibi davranışlar bağlamlarıyla birlikte ciddiyetle değerlendirilmelidir. Elbette tek bir davranıştan yola çıkarak çocuğa tanı koyamayız veya gelecekte şiddet uygulayacağını söyleyemeyiz. Fakat bu belirtiler tekrarlanıyorsa, giderek ağırlaşıyorsa ya da başkalarının güvenliğini tehdit ediyorsa profesyonel yardım geciktirilmemelidir diye konuştu.
2: Güvenlik önlemlerinin artırılmasının saldırıları önlemeyeceğine de dikkat çeken Tekçe, her çocuğun başına bir güvenlik görevlisi dikmek hem uygulanabilir değil hem de çocukların okulda kendilerini güvende ve ait hissetmeleri açısından bazı sorunlar yaratabilir. Asıl üzerinde durmamız gereken konulardan biri risk işaretlerinin ne kadar erken fark edildiği ve bu işaretler fark edildiğinde nasıl bir yol izlendiği dedi. Tekçe, okulların psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimlerinin yeterli biçimde desteklenmesi, öğretmenlerin bu konuda bilinçlendirilmesi ve ihtiyaç duyan çocukların uygun ruh sağlığı hizmetlerinde zamanında yönlendirilmesi gerektiği görüşünde.
1: Tekçe, saldırılara ilişkin haberlerde yapılan kız çocuğu vurgusuna da değindi. Erkek çocuklarının güçlü ve rekabetçi rollerle özleştirildiğini, kız çocuklarınınsa naif, hassas ve kontrollü olmalarının istendiğini söyleyen Tekçe, saldırganlık insana özgü bir duygu ve davranış alanı. Kız çocukları da erkek çocukları gibi yoğun öfke, dışlanmışlık, kimlik çatışmaları ve aidiyet sorunları yaşayabilir. Empati kurmakta zorlanabilir veya saldırgan davranışlar gösterebilir diye konuştu. Tekçe, kimlik gelişiminde yaşanan güçlükler ya da empati ve dürtü kontrolüyle ilgili sorunlar bazı çocuklarda saldırgan davranışlara yol açabilir. Ancak bunların hiçbiri tek başına şiddet davranışını açıklamaz. Burada asıl konuşulması gereken çocuğun kız ya da erkek olması değil, bu davranışın hangi koşullarda ortaya çıktığı, hangi sorunları yansıttığı ve neden zamanında fark edilmediği olmalıdır dedi.
2: Türkiye genelindeki ilk orta ve lise çağındaki öğrencilerin karıştığı okul saldırıları hem kamuoyunun güvenliğini hem de eğitim yapısını doğrudan hedef alan en kritik meselelerin başında geliyor. Manisa, Van, Osmaniye ve İstanbul gibi pek çok ilde peş peşe yaşanan vakaların ardından resmi makamlar okullardaki güvenlik açığına odaklansa da gençlerin bu eylemleri planlayabilmesi ve şiddete yönelmesi sadece fiziki tedbir yetersizliğiyle özetlenemeyecek kadar karmaşık bir boyuta sahip. Saldırılarla ilgili Radyo Sputnik'e konuşan klinik psikolog Ayşenur Tekçe, şiddeti yalnızca dijital içerikler veya güvenlik zafiyetiyle açıklamanın eksik olacağını belirtti. Tekçe, medyadaki sunum dilinden biyolojik ve çevresel etkenlere, ailelerin dikkat etmesi gereken uyarı işaretlerinden okullardaki rehberlik servislerinin güçlendirilmesine kadar pek çok noktaya vurgu yaptı. Haberlerde yapılan kız çocuğu vurgusuna da dikkat çeken Tekçe, asıl konuşulması gereken çocuğun kız ya da erkek olması değil, bu davranışın hangi koşullarda ortaya çıktığı, hangi sorunları yansıttığı ve neden zamanında fark edilmediği olmalı dedi.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sivas'ın Kayalıpınar bölgesindeki antik Samoa kentinde yürütülen arkeolojik kazılarda Hitit Kralı 2. Tutaliya dönemine ait 131 çivi yazılı tablet ve parçası gün yüzüne çıkarıldı. Geçen yıl bulunanlarla birlikte kraliyet arşivindeki toplam buluntu sayısı 184'e ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaklaşık 3400 yıllık belgelerin Hitit Devlet Yönetimi, askeri gelişmeler, dini inançlar ve kraliyet ailesinin yaşamına ilişkin önemli bilgiler içerdiğini açıkladı. Hititçe ve Hurice yazılmış metinlerden oluşan arşivin 21. yüzyılda ortaya çıkarılan en kapsamlı Hititçe arşiv olduğu değerlendiriliyor. Tabletlerde özellikle çocuklar ve bebeklerin yaşamını tehdit eden yüksek ateşli

0: olabileceği uyarısında bulunuyor. Belgeler Hititlerin dini uygulamalarına ve kehanet geleneklerine de ışık tutuyor. Kuş falcılarının yolculuklarını, konakladıkları kentleri ve gözlemledikleri kuşları kaydeden tabletlerin yanı sıra dua, ritüel, mektup ve farklı fal uygulamalarına ilişkin metinler de arşivde yer alıyor. Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Çiğdem Maner Başkanlığındaki ekip tarafından 2021'den bu yana sürdürülen kazıların Hititlerin devlet yönetimi, askeri tarihi, dini yaşamı, dil gelişimi ve katiplik kültürüne ilişkin yeni bilgiler sağlaması bekleniyor. Sivas'taki antik Samoa kentinde yürütülen kazılarda Hitit Kralı 2. Tutaliye dönemine ait 131 yeni çivi yazılı tablet ve parçası bulundu. Yaklaşık 3400 yıllık arşivde salgın hastalıklar, kraliyet ailesi, askeri tehditler ve kehanet uygulamalarına ilişkin kayıtlar yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin

0: Pusu, Radyo Sputnik.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
2: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 13 Ekim 2026 günlerden Salı, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Yüklü bir gündem var. Hafta sonundan bu yana Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu arasındaki dizel anlaşması bomba gibi düştü gündeme. Tabii Batı'nın yaptırımlarının kendileri tarafından Amerika Ukrayna Savaşı'na öncülük etmiş bir güç olarak yaptırım politikalarının başını çekiyordu. Hürmüz Boğazı, Babül Mendeb Ukrayna'daki krize eklemlendi geçtiğimiz sene Şubat ayından itibaren, hatta geçen seneden itibaren ve tabii Batı'da özellikle Amerika ara seçime giderken Trump yönetimi açısından sıkıntılar doğdu. Bu anlaşmaya Avrupa'nın tepkileri var. Ukrayna'nın de facto liderinin de tepkileri var. Trump yönetimi de Avrupa'nın asıl milyarlarca dolar Rusya enerjisi aldığını ve şimdi kendilerini eleştirdiğini, ikiyüzlü davrandığı eleştirisi getiriyor. Tabii Rus ve Amerikan şirketlerinin görüşmelere başladıkları haberleri var. Buna eşlik eden bir enerji ateşkesi Trump duyurmuştu ama bir doğrulama da gelmedi. Onunla ilgili de açıklamalar var, sizlere aktaracağım. Aynı zamanda Avrupalılar tabii kendi içlerinde, iç politikada sıkışmışken Fransa'da protestolar, İspanya'da konut eylemleri, Belçika'da grevler, Almanya'da bizim de Rusya enerjisine ihtiyacımız var diyen muhalif siyasiler, Avrupa'dan çok sayıda notum var. Yeni iddialar Batı medyasında, özellikle neokon kanatta, Washington Post'ta David Ignatius'un Amerika'nın Avrupalılarla birlikte yeni öneriler ortaya attığı Ukrayna krizinde pek çok haber var. Bunları da aktaracağım. Tabii Avrupa'da aynı zamanda yanıltma operasyonları sezonu devam ediyor. Hızını kesmemiş yeni iddialar var. Liderlerden açıklamalar var. Bunları da aktaracağım. Hal böyleyken Orta Doğu'daki krizde kaynar kazan İran. İran'la ilgili gelişmeler, Yemen'de dikkatler. Dün aktarmıştım, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta bekleniyor. Belki önümüzdeki haftaya kalır ama Mekke İttifakı savunma anlaşmasının meclise getirileceğine dair açıklamalar yapmıştı. Hürmüz krizi Babül Mendeb'e bağlanırken aynı zamanda İran savaşının açtığı yeni cephelerden de haberler var. Size aktaracağım. Aynı zamanda yine Trump'ın Gazze'deki ateşkesi 10 Ekim'de birinci yılı doldu ama çok da parlak bir görüntü yok ortada. Dolu bir gündem var. Bu tabii ki bu gündem içerisinde Türkiye açısından Mekke İttifakı tartışmaları öne çıkıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Devlet Bahçeli, MHP liderinin, yeni parti lideri Özgür Özel'in açıklamaları var. Tartışmalar silsilesi devam ediyor. Bu bağlamda Yemen etrafındaki resmi anlamak bakımından bu hafta birkaç program planlamıştım. Bugün gazeteci yazar meslektaşım Gökhan Göçmen konuğum olacak. Son bölümde ben size gündemi aktaracağım. Kim neler dedi, değerlendirmeler neler, bunları aktaracağım ve son bölümde de Sayın Göçmen'le konuşacağız. Başlamadan hatırlatalım yine. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. İnternet üzerinden de Sputnik Türkiye'nin web sitesi, Telegram kanalından yine bizleri takip edebilir, dinleyebilirsiniz diye hatırlatalım ve başlayalım Eksen'e.
1: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
2: Evet, enerji, dizel, daha doğrusu dizel anlaşması diye koymak lazım. 3 Kasım Amerika'daki seçimler öncesinde 9 Ekim akşamı Amerikan Başkanı Donald Trump, Rusya Federasyonu lideri, başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüşmüştü ve ardından açıklandı. Daha sonra hafta sonu tabii pek çok tartışma Batı, kolektif Batı medyasında gündeme taşındı. Donald Trump pazar akşamı bir de enerji ateşkesi ilan edildiğini, derhal bu ateşkese uyulmasını da yazdı sosyal medya paylaşımından, ki Ukrayna'nın de facto lideri Zelenski ateşkes anlaşmasını, enerji ateşkesini pek de duymuş gözükmüyordu. Aynı zamanda Trump'ın arka arkaya açıklamaları geldi. En son söylemi bırakıp masaya oturması lazım. Rusya lideriyle doğrudan görüşmeli. Daha fazla Moskova barış anlaşması, çatışmanın çözümüne daha fazla ilgi gösteriyor. Bunlar Donald Trump'ın ortaya koyduğu görüşleriydi. Ve tabii hafta sonu Ukraynalıların artık daha uzlaşmacı bir lider seçmesi için seçimler yapılması gerektiğinde dile getirdi. Enerji ateşkesi başlığı tartışılıyor ama tabii daha önce geçen sene bir aylık bir enerji ateşkesini Rusya ilan etmişti, ancak buna Ukrayna tarafı uymamıştı ve Rusya rafinerilerine yönelttikleri saldırılar Trump'ın da tepkisini çekiyordu son dönemde. Açıkça tepkisini ortaya da koydu Amerikan Başkanı. Dolayısıyla enerji ateşkesi başlığı biraz sıkıntılı gözüküyor. Bugün Dmitri Peskov temasların devam ettiğini ama bir değişiklik olmadığını söyledi. Tabii Putin-Zelenski görüşmesiyle ilgili Moskova'nın tutumunun da gayet iyi bilindiği, Moskova'ya gelebilir denmişti daha önce. Ama üçlü görüşme henüz tabii Rusya geçmişteki diplomatik çözüm girişimlerinin karşılıksız bırakılması nedeniyle ya da bozulması nedeniyle bu konulara temkinli yaklaşıyor. Tabii aynı zamanda Kremlin açıklamasında dikkat çeken bir başka vurgu var. ABD'nin dizel anlaşması, Rusya'dan dizel yakıta ilişkin aldığı kararla, muafiyet kararıyla yaptırımları kaldırma Nisan ayına kadar devam edecek. Müzakerelere yönelik tutum arasında doğrudan bir bağlantı görmedikleri, yani bu Amerika ile Rusya arasındaki bir mesele vurgusu yapıyor. Gazeteciler tabii Rusya'nın dünya Peskov'a sorular yönelttiler. Peskov, dünya pazarına rekabetçi fiyatta ham petrol tedarik etmeye devam edeceğini, her zaman bunu yaptığını, Avrupa ülkelerinin de Rusya petrolünün alıcısı olduklarını birazdan aktaracağım. Yeni bir barış planı da var. Bu konuda sadece basındaki haberleri gördüklerini bilmiyorlar. Tabii iletilmiş bir şey yok anladığım kadarıyla. Ve tabii ki enerji ateşkesi sorulduğunda da sorunuzu Başkan Trump'a yönlendirmenizi tavsiye ederim. Yanıtını verdi. Şimdi dün aktarmıştım, seçim için Ukrayna'da seçim istiyor Trump. Zelenski de 60 günlük bir ateşkes istiyor. Bunu tabii Ukrayna ordusu daha önce toparlanmak için böyle şeyleri kullandığı için Rusya da bunu kabul etmiyor. Bunu Peskov tekrarlamıştı defalarca, biz uzun vadeli bir çözüm, barış anlaşması istiyoruz, bunu belirttik demişti. Sergey Lavrov'un da Lübnanlı mevkidaşını kabulünde yaptığı açıklamalar tabii önemliydi. Enerji ateşkesiyle ilgili Zelenski'nin tepkisine bakarak anlayabilirsiniz dedi Sergey Lavrov. Rusya'ya stratejik yenilgiyi yaşatma sloganının yerine artık ateşkes sloganının aldığını söyledi. Bundan vazgeçilmediğini söyledi. Soluklanma hedefine ulaşmaya çalışıyor Zelenski yorumu. Bu şekilde kendisi de, Sergey Lavrov da, Zelenski'nin soluklanma fırsatını hak ettiğini düşünmüyorum, güvencelere ve vaatlere bir kez daha kanacağımızı sanmıyorum vurgusu yaptı. Dolayısıyla Zelenski ve Avrupalı yönlendiricilerin barış anlaşması yerine soluklanma için ateşkes talebinde bulduğu değerlendirmesi var. var Rusya Dışişleri Bakanı'nın. Ama tabii bir yanda da bir dizel anlaşması var. Batı'da büyük öfke kopardı Rusya'ya yaptırımları Amerika Birleşik Devletleri'nin bu şekilde kaldırmasına. Dmitri Peskov bu anlaşmanın iki ülkenin de çıkarlarına hizmet ettiğini, işbirliğinin karşılıklı olarak fayda sağladığını, aynı zamanda küresel enerji piyasaları tabii ki Babülmendep ve Kürmüz krizleriyle birlikte daha da sıkıntıya düşmüşken Rusya enerjisinin piyasaya sürülmesi doğal olarak bir değişiklik yaratacak. Çok büyük çok büyük değildi. Bunların tartışması bir tarafa. Açıklamalar arka arkaya bu konuda da geldi. Başbakan yardımcısı Rusya'nın Alexander Novak 9 Ekim telefon görüşmesi sonrası ihracat yasağının kaldırılmasıyla birlikte 6 aylık 7 Nisan 2027 tarihine kadar yaptırımların askıya alındığını, dolayısıyla iki ülke şirketlerinin ve enerji bakanlıklarının durumu görüştüğünü söyledi. Aslında tabii dizel ihracat yasağı vardı Rusya'da, o kaldırıldı bu kararla. Zaten belli tarihler verilmiş, daha önce kaldırılmış oldu. Novak sevkiyat takvimi de paylaştı. Ekim ayında 300 bin ton, Kasım'da 500 bin ton, Aralık'ta 1 milyon ton. Bu arada ben bilmiyordum, hemen düzelteyim. Amerikan Başkanı ton olarak açıklayınca, hani petrol daha çok varille ifade ediliyor, dizel tonla ifade ediliyormuş. Ben de yeni öğrenmiş oldum. Dolayısıyla ton olarak ifade ediliyor. Petrol fiyatları iki katına çıktı. Hepimiz de bu arada etkiliyor. OPEC bakanları Kürmüz'deki durum nedeniyle 6-7 milyon varil enerjinin sunulamadığını da tespit etmiş vaziyetteler. Dolayısıyla arz talep dengesini kısmen bile olsa sağlayacak bir anlaşma. Tabii Amerika'da da bu arada büyük sıkıntılar var. Scott Bessent, Amerikan Hazine Bakanı, o da Amerika için faydalı bir girişim olduğunu, faydalı bir anlaşma olduğunu söyledi ve Avrupa ülkelerinin eleştirilerine tepki gösterdi. Donald Trump dün akşam bombaladı adeta bu konuda. Truth Social hesabından Avrupa Birliği enerji karşılığında Rusya'ya $250 milyar ödedi. 2022'den beri kastediyor sanıyorum. Tam tarih yazmıyor ama yalan haber yapan medya bu haberleri yayınlamıyor dedi Donald Trump. Amerikan halkı için ben doğru seçim yaptım Rusya ile anlaşarak dedi. Tabii hemen düzeltme de geldi. Alexander Novak, Rusya Başbakan Yardımcısı'nın açıklamalarında aslında 2022'den bu yana Avrupa ülkelerinin Rusya'dan $320 milyarlık enerji satın aldıklarını, sadece bu yıl 9 aylık sürede $21.3 milyarlık bir alım yaptıklarını duyurdu. Yani Avrupalılar Amerika Rus dizeline yaptırımları kaldırıyor diye eleştiriyorlar ama kendileri bu arada, dün de aktarmıştım size, Rusya enerjisi almayı devam ettiriyorlar. Bu da rakamlarla ortaya kondu. Bütün bu tabii Amerikan yönetimiyle müzakerelerde rol oynayan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev de sosyal medya hesabından Trump'ın $250 milyarlık tahmininden bile çok daha yüksek AB bürokratlarının şaşırtıcı ikiyüzlülüğü diye vurguladı sosyal medya hesabından. Şimdi tabii uluslararası küresel piyasaları takip eden uzmanlar, burada benim görebildiğim kadarıyla Rusya Federasyonu'nun verdiği bir taviz yok. Zaten kendisinin rafinerilerin vurulması sonrası aldığı ihracat, iç tüketimi rahatlatmak için ihracat yasağı ve onu daha erken kaldırmış oluyor. Yaptırımları Amerika kaldırmış oluyor Nisan ayına kadar. Tabii Batı'da Rusya'nın dizeli olmadığı, işte büyük sıkıntı var, araçlar işte dizel yakıt bulamıyorlar, benzin bulamıyorlar deniyordu. Bunların sıkıntıların büyük ölçüde giderildiği açıklamaları da yapılmıştı belirli bölgelerde önlemler alarak. Şimdi bundan sonra nasıl yorum yapacaklar bilmiyorum, çünkü bırakın iç tüketimi, Amerika'ya da dizel verilecek. Demek ki daha önceki haberler biraz abartılı olsa gerek. Bir takım uzmanlar da aslında bunun hem Rusya'ya o milyarlarca dolarlık döviz geliri sağlayacağını, nakit akışı getireceğini, rafineriler üzerinde teknolojik yükün hafifleyeceğini, ABD ile aynı zamanda tabii Avrupalılar tartışıyorlar burada açık bir biçimde, onların bileceği iş elbette ve yaptırım meselesinde diplomatik olarak da bir ivme yaratacağını Vietnamlı siyasi analist Nguyen Minh Tham böyle bir yorum yapmış. Aynı zamanda Avrupa Kriz Araştırmaları Merkezi Nijat Sezgin'in Sputnik'e açıklamalarında da Batı yaptırımlarında dev bir gedik açıldığı saptaması var. Tabii neokonlar, neokon cephe çok memnun değil. Atlantik dergisi bunu Trump yönetiminin Kiev'i teslim olmaya zorlama girişimi olarak değerlendiriyor. Berlin ya da Londra'yı değil Moskova'yı dinliyor diye şikayet ediyorlar. Ve bir takım ticari anlaşmalar peşinde Trump. Trump'ı Amerikan kamuoyunda Rusya ile anlaşma yapmaya çalışan lider olarak sergiliyorlar. Ama öte yandan da Fransa'nın istihbaratı, Almanların silahları, Avrupa'nın yardım paketleriyle Rusya enerji altyapısına Zelenski saldırmaya devam edebilir diye de memnun mutlu gözüküyorlar. Bir yandan da tabii yeni barış anlaşmaları yine kaynatılmaya başlandı. Batı medyasında bunlardan kimin ne kadar haberi var ben bilmiyorum açıkçası. Bir Amerikalı yetkiliye dayanarak Washington Post köşe yazarı David Ignatius bir plan yazmış. Buna göre aslında bu bir Amerikan Avrupa planı iddiaya göre Rus petrol ve gazının Avrupa'ya tedarik edileceği bir boru hattı inşası olabilir. Kar paylaştırılır Ukrayna ve Rusya arasında. Avrupa'daki enerji fiyatlarını düşürebilir. Avrupa enerji yoksunu bir kıta tabii ki. Rus enerjisi olmayınca patlıyorlar kendi içlerinden. Bunu da çok umursamıyor şu anki siyasi lider ama neyse. Aynı zamanda Avrupa enerji pazarına uzun vadeli erişim hakkı Rusya'ya biraz havuç gibi gözüküyor. Ekonomik yaptırımların da ne zaman nasıl kaldırılacağını takvimlenmesi ve BlackRock yatırım şirketi kapsamlı mali ihtiyaçları çıkartabilir. Tabii bu arada dolandırıcılıklar, efendim yolsuzluklar, burgunlar vesaire bunların da olmayacağına dair Kiev'den garanti isteyebilir. Açık açık da tartışıyorlar bunları bu arada zaten ortada. Ve tabii Ukrayna'ya 5. madde garantisi verilmesi, NATO üyesi değil. Nereden çıktı 5. madde bilmiyorum. Kontrol hattı, ateşkes ve oyuna geri dönmek, Moskova'ya gitmek. Biraz sanki Amerikan tarafı Avrupalıları da bu işe katmaya çalışıyormuş gibi gözüküyor. Peskov, bizim haberimiz yok, basından gördük dedi tabii ki. Bu iletilmiş bir şey değil. Belki kendi aralarında tartışıyor olabilirler. Bu arada dün de aktarmıştım. Trump'ın sözünü dinlemediği için Zelenski istihbarat akışını Rusya'yı vurmak için kullandıkları istihbarat akışını Amerikan tarafının kestiği yolunda hatta ordu genelkurmay başkanı Drapati'ye falan komutanlara ilettiği Amerikalıların Avrupalılara ilettikleri bu haberlerle dolu Batı medyası. Zelenski ise iyice saldırganlaşmış durumda. Çok tuhaf açıklamalar yaptı. Enerji ateşkesini zaten reddediyor. Dizel anlaşması çok bozulmuş gözüküyor. Şöyle ifadeleri var çok gülüm. Öyleyse Amerika neden Ukrayna ile dizel anlaşması imzalamıyor? Hadi bakalım yapalım. Yani Ukrayna'nın öyle bir petrolü mü var da dizel anlaşması yapacak? Onu anlayamadım doğrusu. Ama tehdidi şuradan ortaya koydu Zelenski. Amerika'ya gidecek olan Rus dizel yakıtı taşıyan gemileri hedef almayı ima etti. Bu gemilerin hareket edip etmemesi bizim elimizde. Petrol rafinerilerinin çalışıp çalışmayacağına biz karar veriyoruz. Hani biz vururuz gibi. Halbuki tabii Ukrayna'nın bütün bunları CIA'nin yardımı olmadan yapamayacağını da herkes biliyor. Neyse. Özetle aslında Trump'a meydan okuyor. Şart koşmaya çalışıyor. Bizim enerji tesislerimizin korunmasını garanti ederlerse belki yapmayız gibi. Yani bir öyle bir böyle. Bir yandan bir de dijital cephe açmış durumda. Yandex takmış vaziyetteler. Çok acayip veri merkezlerini vuruyoruz. Botlar kayboluyor gibi gibi açıklamaları var. Tabii ki bunlar Zelenski o kadar çok yalan söylüyor ki yani hangi dediğine nasıl inanacağız bilmiyorum. Bazı Yandex'e 4 günde 3 veri merkezine saldırı olmuş. Bir kısmında sanıyorum kademeli toparlanma olduğu yolunda da Rusya medyasında haberler gördüm. Dün de grup saldırıları Rusya Federasyonu askeri sınav tesislerine işte mesela İHA üretimi yapılan yerler, araç, askeri araç, bakım onarım merkezleri, lojistik merkezler, İHA depolarına saldırılar oldu ve dün akşam saatlerinde Ukrayna sosyal medyası çıldırmış gözüküyordu. Kiev'e, özellikle Kiev'deki tesisleri 6 balistik füze, hiçbir istihbarat yoktu diye yakındılar. Zelenski de ardından maalesef müttefiklerden bir uyarı gelmedi. En kritik konulardan biri diye Amerika'ya belki de yalan söylüyorlar, uyarı da gelmiş olabilir ama kendilerini haklı çıkartmak için hani Trump anlaşma yaptı, bize de istihbarat vermiyorlar demeye çalışıyor olabilirler. Doğru söyleyip söylemediğini bilemiyoruz çünkü çok da yalan söylüyor. Avrupalılar da yakınıyorlar. Pool programı var, askeri malzeme tedariki içeren. Bu konuda da Amerikalılar tehditte bulundular ama bir değişiklik de görmüyoruz diyorlar efendim. Avrupa'da bu arada Macaristan'da bir nükleer santral güç projesi var, Rosatom'un. Bu konuda deneyimli bu sektörde ve von der Leyen'in talimatıyla Macar hükümetinin bu projeden vazgeçmesi için karalama kampanyası başlatıldığı iddiaları var. Dış istihbarat servisi Rusya'nın aktarmış. Bunun sözcülüğünü de tabii medya üstleniyor. Politico Europe ana sözcüsü diyorlar. Macarlar en son Ukrayna'ya silah transferini reddettiler. Biz silah vermeyeceğiz, transfer de veremeyiz diye. Ukrayna yönetimi Rusça'yı yasaklıyor. Azınlık dili olarak Macarca, hani yeni Macaristan yönetimi kendilerine engel olmasın diye böyle bir karar aldılar. İlkesel bir durum yok gördüğünüz gibi. Bugün yine Avrupa'dan işte Nürnberg Havalimanı'nda bir acil durum, kaynak bulunamamış. Yani hakikaten 2. Dünya Savaşı öncesi Nazi Almanya'sı biliyorsunuz yanıltma operasyonları üzerinden savaş başlatıyordu. Avrupa'da da benzer bir hava estiriyorlar. Hibrit savaş adını koyuyorlar. Bildiğiniz sabotajlar. Yani Ukrayna'nın aslında 4 yıldır Rusya'da yaptığı sabotaj, terörizm vesaire ne varsa ve bize karşılık, bize karşı böyle planlar ortaya konuyor diye kanıt da pek göstermiyorlar. Batı medyasında tartışmaları da var. Andy Burnham mesela en son İngiltere Başbakanı 2016 Brexit referandumuna Rusya'nın müdahale ettiğini iddia etti. Daha sonra aslında o değil, 2019 seçimlerine müdahale etmeye çalıştı ama ilk kez gerçekleştirilmiş olamaz gibi kıvırttı. Boris Johnson bu arada Ukrayna Savaşı'nın baş müsebbiplerinden, anlaşmayı 2022'de İstanbul'da bir anlaşma ya yaklaşılmışken bozan şahsiyet olarak tarihe geçti. Tabii o dönemde o lider de Brexit'in başını kesiyor, çekiyordu. Dolayısıyla Andy Burnham'ı yalanladı. Yalan söylüyor diyor. Ben aynı soruyu güvenlik yetkililerine sordum. Öyle bir hiçbir kanıt olmadığını söylediler. Ya onlar görüş değiştirdi ya da Burnham yalan söylüyor dedi. Zaten Keir Starmer başbakanlığı var. Hiç bunlar ortaya atıp bir anda Britanya'da Brexit daha kaç sene geçti, Brexit'e müdahale gerçekten yani bilmiyorum İngiliz seçmenler ne düşünüyorlar ama komik iddialar ortaya atıyorlar ama diyorum ya, bir yanıltma operasyonları silsilesi sezonu açılmış durumda. Dizel anlaşmasından herkes mutsuz, Avrupalı siyasi elitlerden bahsediyorum. Friedrich Merz Almanya için kabul edilemez, Rusya baskı altında tutulmalı, yaptırımlar güçlendirilmeli, Zelenski'nin arkasındayız diye açıklamalar yaptı. Almanya'da çünkü talepler yükseldi. Sahra Wagenknecht'ta solda yer alan muhalif hareket, Akıl ve Adalet Partisi kurucusu Alman hükümetine bu tam bir çılgınlık, Amerikan yönetimi Amerikalı tüketiciler için artan yakıt fiyatlarını dizginlemek amacıyla Rusya'dan dizel ithal ediyor ama Alman hükümeti bizim ekonomimizi çöküşe sürükleyen, vatandaşımızı yoksullaştıran beyhude yaptırım politikasına bağlı kalmaya devam ediyor dedi. Yakıt fiyatlarının çok yüksek olduğuna dikkat çekti ve Rusya'dan gelen uygun fiyatlı enerji kaynakları olmadan sanayimizi çöküşünü durdurmanın herhangi bir yolu yok dedi. Yarın Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletindeki Almanya için alternatif birinci parti çıkmıştı. Sahra Wagenknecht'ın partisi de onları destekliyor. Sembolik de olsa bir tasarı onaylayacaklar. Ukrayna krizine diplomatik çözüm ve Rusya yaptırımları kaldırma hedefli bir tasarı. Almanya'da tabii bu arada Sosyal Demokrat Parti'den Çalışma Bakanı Barbel Bas istifa etti. Sosyal devlet gömülüyor Almanya'da. Pek çok tartışma var ve Merz'in tek derdi var, Ukrayna Savaşı'nı devam ettirmek efendim. Aynı şekilde tabii Avrupa'daki durum da pek çok açıdan tek tek ülkelerde parlak değil. İspanya'yı aktarıyorum size. Konut krizi patlamıştı. Çadır kurdular Madrid'de Porta del Sol meydanına. Aşırı sağcı gruplar oradaki eylemcilere saldırmaya kalkışmışlar. Sol parti iktidar artık 29 Kasım'da İspanya'da seçimlere gidiliyor. Ukrayna konusunda herhangi bir ilkesel tavrı da yoktu Pedro Sanchez'in, ama Gazze krizindeki itirazları dünyada popüler olmasına yol açmıştı liberal sol İspanya başbakanının. Ve Fransa'da da malum liselerin eğitim protestoları var. Bugün yine sokağa çıkıyorlar. Eylül ortasından beri protestoların şiddeti artıyor. Hala 130 kadar okul kapalı. 200 bin civarında insan meydanlara bekleniyor bugün. 10 milyar euro bütçeden eğitime para ayrılması, kalabalık sınıflar, boş dersler, öğretmen atanması, bakımsız okul binaları.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Ders programları, üniversiteye geçişte kullanılan program, yani hükümet işte 3000 yeni öğretmen görevlendirileceğini söyleyerek ortalığı teskine çalışıyor. Öğrencilerin talepleri tartışılıyor ama bunlar da yeterli görülmüyor herhalde. Bugün Fransa'dan bir de gıda sektöründe bir siber saldırı haberi geldi. Faili bilmiyoruz. Hackerlar süpermarketlerde buzdolabı ve dondurucuların sıcaklığını 50 dereceye yükseltmişler. Bayağı bir tabii bozulmuş, bayağı bir zarar var. Bütün bunlar, yani Fransa içerisinde bunca sorun varken artık tabii ilkbahara kadar başkan, daha sonra seçim olacak Fransa'da. Macron'un bütün derdi Rusya. Enerji konusunda Rusya ile anlaşamayacaklarını, ateşkes istiyor. Yani Ukrayna'ya soluk aldıracak. Defalarca söylemiştim size, hiçbir Amerika'nın çatışmasında barış anlaşması görüşürken ateşkes ilan edilmedi. Burada da tabii Avrupalıların da sicilinde ateşkesleri Ukrayna'yı Rusya'ya karşı silahlandırmak için yapmakta baki. Minsk anlaşmalarından bu yana durum değişmedi. Evet, ısrar ediyorlar. Yani ateşkes isteyen taraf tabii kazanamayan taraf ateşkes ister. Neyse. Bu arada Fransız donanması Hint Okyanusu'nda bir korsanlığa girişmiş. DF Peak adlı gölge filo diyorlar, yani kendilerine sigortalanmamış, batıda sigortalanmamış tankerler, gölge falan değil, bildiğiniz tanker ama batı sigortacılık tekelleri değil. Bu Réunion adaları Fransa'nın meşhur sınır ötesi, deniz ötesi sömürgesi, burada tankeri durdurup işte yönlendiriyorlar. Neye dayanarak yapıyorlar? İşte kendi yaptırım düzenleri. Ondan sonra bir de açıklama çok ilginç tabii. Efendim, uluslararası deniz hukuku uygulama konusunda kararlı. Hangi uluslararası deniz hukukunda başka ülkelerin tankerlerini bu şekilde operasyonla gasp etmek diye bir şey yok tabii ki, ama bunu böyle sunuyorlar. Bu arada ilginç bir haber var. Wang Yi, Çin Dışişleri Bakanı, Rusya Devlet Başkanı Danışmanı ve Denizci Kurulu Başkanı Nikolay Patrushev'i Pekin'de ağırladı. Çin başkentinde denizcilik işbirliğini görüştüler ve Wang Yi'nin önemli deniz nakliye yollarını korumak için Rusya'yla işbirliği yapmaya hazır oldukları mesajı var. İlk defa böyle bir şey dikkatimi çekti. Tabii mavi ekonomi başlığı atılıyor burada. Küresel deniz yönetişiminin iyileştirilmesi, denizcilik alanında kader birliği vurguları yapmış Çin Dışişleri Bakanı. Çin'in tabii meşru çıkarlarını denizlerde korumak için Asya Pasifik bölgesinde deniz güvenliğini sağlamak için Rusya'yla işbirliğine hazır olduğu mesajı bence önemli. Çünkü ta Hint Okyanusu'nda orada burada işte görüyorsunuz, kafalarına göre tanker durduruyorlar. Patrushev'de tabii Çin'in özellikle denizcilikte ne kadar kabul görmüş bir küresel lider olduğunu vurgulamış. Deniz lojistiği tabii önem taşıyor. kader birliğine varız diyor. Batı ülkelerinin Rus gemilerini sürekli durdurmaya çalıştıkları Baltık Denizi'nde ya da Asya Pasifik'te artık pek çok yeri ablukaya almaya kalkıştıklarını ve deniz ulaşım rotalarını alenen tehdit ettiklerini dile getirmiş. Hatta Malaka Boğazı'nın Çin için ne kadar hayati önem taşıdığını hatırlatmış ve kolaylıkla kesintiye uğratılabileceğini söylemiş. Transarktik ulaşım koridorundan da bahsetmiş. Yani geleneksel rotaların dışında. Bu da dikkat çekici bir Rusya-Çin teması. Efendim. Bu arada NATO tabii Trump böyle Rusya'yla dizel anlaşması yapıp enerji ateşkesi peşinde, nasıl bu yangını söndürürüz peşinde, diğer yandan NATO'da Varşova'da bir güvenlik forumu yapıyorlar. Nükleer silahlanma nasıl Avrupa'yı Rusya'ya karşı nükleer başlıkta bir arada tutabiliriz efendim. Yeni dizayn, Kaliningrad bölgesini sıkıştırma, son derece tehlikeli girişimler bunlar. Bir takım uzmanlar bir yandan Rusya nükleer silahlarını çeksin diyorlar, diğer yandan da Avrupa'yı ve Doğu hattını da nükleer silahla doldurma planları yapıyorlar. Bu toplantıya NATO komutanı Grinkevich tabii öncülük ediyor. Bu ilginç. Rusya'da Roskongres Vakfı daha 2007 yılında kurulmuş, bir rapor yayınlamış efendim. NATO'nun aynı zamanda ucuz ve yüksek miktarda üretilebilir saldırı silahlarıyla birlikleri donatmaya başladığına işaret ediyor. Askeri teknik tabii pahalı silahlar artık en son Ukrayna'dan sonra İran çatışmasında da başlarına bela olmuştu. Şimdi karmaşık silah sistemleri yerine düşük sivil teknolojiler silah sanayisine entegre ederek, bu yani militarizasyon aslında, bu konuda tabii kitlesel üretimi hızlandırma peşinde koştukları, savaşa koştukları anlamına geliyor maalesef. En son bu kadar işte fabrikalar, taburlar, böyle kitleselde silahlanma, bu iş peşinde Avrupa'da koşan şahsiyet ise Hitler'den başkası değildi. Bunu hatırlamakta fayda var. Karadeniz'de de bu arada bir takım girişimler, 15-16 Ekim'de AB zirvesinde Aspides, başarısız Kızıldeniz'deki Aspides operasyonunu Karadeniz'de yapmaktan bahsedenler var. Çok acayip tabii. Karadeniz kıyıdaş ülkelerin öne çıktığı bir deniz ve Boğaz'da, Türk Boğazları Montreux Sözleşmesi çok önemli. Öyle yabancı batı gemilerini, NATO'yu elini kolunu sallayarak Karadeniz'e sokmamakta fayda var. Başımız iş açabilir. Böyle önerilere Aspides, Maspides gibi dikkat etmek lazım. Bir de bugün Azerbaycan'dan dikkat çekici bir haber var. İktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi'nin basın servisi bir açıklama yayınlamış. Başörtüsü tartışmaları çok gündeme geldi. Azerbaycan laik bir devlet olduğunu hatırlatıyor. Bu şeyde bir giyim kuralları olduğunu, Azerbaycan'da kendi geleneklerine uygun. Dolayısıyla Türk siyasetçilerden Azerbaycan'ın iç işlerine müdahale etmekten kaçınmaları resmen talep ediliyor. Bugüne kadar sosyal medya üzerinde, geçen hafta biz de konuşmuştuk, tartışmalar yapılmıştı ama ilk defa böyle bir açıklama yapmışlar ve aynı zamanda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Filistin'de çözüm için aktif çalıştığı, mali insani yardım sağladığı ama aynı zamanda İsrail ile normal devletler arası ilişkileri sürdürdüğü vurgusu da dikkat çekiyor bu açıklamada. Onu da aktarmış olayım. Evet, buradan Orta Doğu'ya geçelim, Batı Asya'ya geçelim. Donald Trump tabii Amerika'da 3 Kasım yaklaşıyor. Miting alanlarında pek çok dış politikayla açıklama, dış politikayla ilgili açıklama da yapıyor. Ohio'da Youngstown'da bir miting yapmış. Burada ilginç itirafları var Donald Trump'ın. İran savaşında biliyorsunuz İsrail'le birlikte 28 Şubat'ta İran liderliğini Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere hedef aldı Amerika ve İsrail. Bu konuda biraz aşırıya kaçmış olabiliriz. Çünkü artık kiminle muhatap olduğumuzu, yani o kadar çok liderleri öldürdük ki konuşacak lider kalmadı diye bir şey uyduruyor. Pek bu gerçeği yansıtmıyor tabii ki. Ülkelerde kurumsallık devam ettiği müddetçe tabii yerlerini yeni insanlar alıyor elbette. Ama burada tabii yani biraz da abarttık galiba gibi bir açıklama var. Aynı zamanda sosyal medya hesabından Amerika'da tabii basın sürekli savaşlar için, Batı medyası nerede diplomatik çözümü nasıl engelleriz, savaşları nasıl gazlarız, bizim istediğimiz gibi bu savaşları nasıl organize ederiz, başka ülkelerden kimleri kendimize çekeriz, beyinlerini nasıl emeriz, biz en iyiyiz, en demokratız. Öyle, çünkü batılı gazeteler, medya biraz böyle bakıyor bu işlere. İşte İran savaşı, Rusya ile Çin yardım ediyor İran'a falan, eder edebilir, anlaşmaları da var aralarında, ama hani bunu kötüler iyiler arasında çıkarlar değil, devletlerin ve halkların, kötüler iyiler şey olarak sunuyorlar, kaynatıyorlar yine Çin ve Rusya İran'a yardım ediyor diye. Donald Trump sosyal medyasından bir paylaşım yaptı. Yani bir tabii Trump'ı herkes eleştirmek çok kolay Trump'ı. Fakat bazı batı politikalarında ifşa ediyor kendisi, bunu da hatırlamakta fayda var. Demokratlar çok rafine beyinlerine insanların giriyorlar çünkü demokrat liderler. Trump pek öyle değil. Radikal solcu moronlarla zır delilerin Çin ve Rusya'nın o harika İran İslam Cumhuriyeti'ne yardım ettiğine dair pek çok yorumunu görüyorum. Eğer yardım ediyorlarsa bile bu çok düşük düzeydedir. Ancak ben hiç de böyle bir durum olduğuna inanmıyorum. Kaybedecekleri çok şey var. Ayrıca böyle bir durum olsaydı bundan haberimiz olurdu. Biz çok çabuk haberdar olurduk. Donald Trump bu şekilde bir yorum yapmış. Çin Dışişleri Sözcüsü bu konuda açıklama yaptı, gördüm bugün. Bu konuda defalarca tutumunu açıklamıştır. Biz barış, istikrar, kalkınmanın yeniden tesisi için yapıcı çabalarımızı sürdürüyoruz demekle yetinmişler. Trump doğru, yalan, şu, bu, basın şöyle gibi şeylere tabii ki Çinliler kendi devletleri ittifak halinde oldukları ya da yakın müttefiklik ilişkisi içinde oldukları ülkelerle ikili ilişkiler başkasını karıştırmıyorlar. Evet, tabii bir yandan 3 Kasım'a artık doğru gidiyoruz. İşte 2 haftalık bir süre kaldı, yaklaşık 20 gün. İran'la ilgili savaşın kinetik aşaması yeniden başlayacak mı, başlamayacak mı? Papatya falları var. Bir yandan Trump'a öneriler getirilmiş, onları reddetmiş gözüküyor. İşte İsrail'i sevk etmeye çalıştığı iddiaları, bunların hepsi Batı medyasında. Ne kadar doğru olduklarını gerçekten bilmiyorum. İnsanlar haberleri Batı medyasından okuyup New York Times'ın illa doğru yazdığını düşünüyorlar hala. Çok şaşırıyorum. Artık bu geçtiğimiz çeyrek yüzyılda o kadar çok yalan haber pompaladılar ki kendi çıkar tanımlarından hareketle, ülkelerinin de değil, kendi çıkar tanımlarından hareketle bu haberleri geçiyorlar. Bilemiyorum doğruluğunu. Mümkün olabilir tabii ki. Bir yandan da tabii başka haberler. Bloomberg'de İran'ın füze ve İHA kapasitesi ve cephaneliğiyle ilgili haber var. Amerikan yönetiminin, Trump yönetiminin bütün iddialarına rağmen bunları İran'ın koruduğunu vurguluyorlar. Hürmüz'de de ben aslında epeydir söylüyorum, kaçakçılık yapılıyor diye. Tabii ki İran'ın Hürmüz Boğazı Umman'la birlikte paylaştığı, tabii Türk boğazlarından farklı olduğunun altını çizmek lazım. Sadece bir kıyısı İran kontrolünde ama çok dar bir boğaz. Kara suları, yani uluslararası sular demek biraz zor tabii ki. Özel bir konumu var Hürmüz'ün. Umman hattından habire kaçakçılık yapıyorlar. Tankerleri çıkarmaya çalışıyorlar. Mayınlara çoğunlukla çarpıyor. Amerikan donanması da İran'a ait ticari gemileri, gemiden gemiye aktarımlar da yapıldığı haberleri var. Onları vuruyorlar, tehdit ediyorlar. Dün 4 gemi daha vuruldu haberi gördüm. Belki mayına da çarpmış olabilirler. İranlılar yetkisiz, İranlılar da biz açık batı saldırganlığına uğruyoruz. Dolayısıyla kendi coğrafyamız burası diyorlar. Evet, bitmiyor yani Hürmüz'deki bu kriz. Bir de dün Britanya'da yine parlamento oturumunda tartışma koptu. Çünkü Başbakan Andy Burnham Amerikan hava üssü Fairford'la ilgili İran'ın sabotajları iddiasını gündeme getirdi. Gözaltına aldıkları herkesi bıraktılar. Patlayıcı bulamadılar. Yakıt kaçakçılığı olduğu, yani kokuyor buram buram. Ama aktarmıştım size. Anna Burnham çıktı ve dedi ki eylemin İran'da koordine edildiğinin, neredeyse kesinlikle devrim muhafızlarının yönlendirdiğinin yüksek ihtimal. Yani o zaman niye o 7 kişiyi serbest bıraktınız madem öyle? Yani gerçekten iler tutar bir tarafı yok, anlamak mümkün değil. Tabii İran'ın suç ağlarını kullanan İngiliz kamuoyuna kötü İranlılar bizim cici Amerikan üssüne sabotaj yapmaya çalışıyorlar mesajları yapıyor. Artık bu komploları bile düzgün kuramıyorlar. Çok acayip. İran'ın Londra Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırmışlar. Tabii İran'ın Büyükelçisi Musavi kanıtlayın o zaman demiş. Yani mesnetsiz suçlamaları saçıp duruyorsunuz. Biz böyle bir şey yapmadık diyor. Burnham'ın iddiaları sonrası 29 ülke bu arada, Amerika, Britanya, Avustralya, işte Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Yunanistan, Letonya, İrlanda, Hollanda, ne kadar batı ülkesi varsa, İran'ın işte suikast planları, kundaklama, sabotaj, siber saldırılar, diğer düşmanca faaliyetlere karıştığını iddia eden bir bildiri yayınladılar. Ortada hiçbir somut, yani ben de diyebilirim ki işte Trump efendim yatmadan önce şeker yiyor. Yani nereden biliyorum? Yani gerçekten artık böyle algı operasyonu. İran sabotajlara başvuruyor olabilir mi? Olabilir, ama bunları kanıtlarıyla ortaya koyamıyorsanız ve sürekli kamuoylarının savaş dizaynı için, militarist dizaynı için algılarıyla oynamaya artık kafayı taktıysanız, hiçbir şekilde diplomatik çözüm gibi bir şeyden bahsetmiyorsanız, o zaman burada art niyet aramamak doğrusu mümkün değil. Velhasıl Burnham fos çıkmış bir iddianın arkasından göz göre göre işte Brexit yalanı, İran yalanı, hepsini sallıyor. Bilmiyorum İngiltere'de bunları ne kadar insan yiyor efendim. Evet, gelelim tabii Yemen'e ve Hürmüz'den sonra Babül Mendeb sıkıntısına. Suudi Arabistan'da bir petrol kongresi yapılıyor. İşte Aramco, Suudi petrol şirketi, bunun CEO'su eriyen petrol stoklarına işaret etti. Eski seviyeye getirmenin 2 yıl süre alacağını söyledi. Yeni alternatif rotalar, hatta en son Enerji Bakanı Suudi Arabistan'ın bir doğal gaz boru hattına yatırım yapıp onu belli bir süreyle petrol boru hattına çevirmekten, sonra da temizleyip geri çevirmekten, yani yeniden doğal gaz hattına çevirmekten bahsediyor. Hakikaten ne olacak bilmiyoruz, ama Suudi Arabistan sıkışmış gözüküyor. Yemen'deki çatışma, Ayetullah Ali Hamaney'in cenazesinden dönen sivil uçağa izin vermeyip sivil havalimanını Suudi Arabistan bombaladığından beri Temmuz ayında, bu kriz giderek daha da harlanıyor. İçine başka ülkeleri de maalesef çekerek efendim. Herkes de ürküyor. Bu arada Katar emiri Şeyh Tamim bin Hamed El Sani Şura Konseyi'nde konuşmuş en son dün yıllık oturumda ve savaşa sürüklenmek istemediklerini açıkça söylüyor. Başka pek çok şey söylemiş. Yani tabii ki bölge güvenliği, seyir-i sefer, Hürmüz Boğazı'nın açılması, bu konuda İran'ın kendilerine saldırgan tavır aldığını da söylüyor, ama öte yandan da topyekun bir savaş istemiyor. Fakat Yemen'deki kriz diplomasi yoluyla, en son İranlılar biz ara buluculuk yapabiliriz demişlerdi. Daha önce Çin'in vasıtasıyla 2022'de ateşkes de ilan edilmişti bu arada. Tabii ki Yemenliler uzun yıllardır abluk altındalar. Dolayısıyla talepleri var Suudi Arabistan'dan. İç savaş söz konusu. 2014'te iktidar değiştiğinden beri dünyanın tanıdığı bir yönetim var, ama temsiliyet açısından o yönetim ne kadar meşru tartışmalı. Tabii aynı şeyi sana da ki hükümet için de söyleyebiliriz. Orada da seçimler yok. Ama onlar zaten devrim yaptık diyorlar. Velhasıl bu çatışma gerçekten çığırdan çıkıyor. En son Suudi saldırılarında Yemen'in başkenti Sana, Turban'da konutlar vurulmuş. Hayatını yitiren siviller var. 5'i çocuk, 9 ölü Cef'te. Aynı şekilde tabii Ensarullah'ın öncülük ettiği Sana hükümeti de Suudi Arabistan'ı vurmaya devam ediyor. Riyad destekli Aden'deki hükümet bir terör örgütü, Husiler diye anıyorlar. Yani tabii bir aile %70'inin nüfusun yönetiyor olmasa gerek diye düşünüyorum ben. Nasıl olabilir, çok mucize bir aşiret bile olsa Husiler demek ne kadar doğru anlamak. anlamına geliyor bilmiyorum. Neyse, sonuçta tabii hafta sonu Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havaalanı'na daha önce uyarıda bulunarak saldırmışlardı ve 13, kimileri 18 diyor, belki ölü sayısı artmıştır, haberler sağlıklı değil. Can kaybı var, 309'dan fazla yaralı var. Tabii Sana hükümeti diyor ki bizim havaalanımız kapalı, Riyad havaalanı da kapalı. Mekke ve Medine kutsal kentler, o yüzden oralar için bu misillemeler geçerli değil diyorlar. Bugün bugün itibariyle hava yolu şirketleri artık, yani Batılı Hava Yolları, Körfez'deki Katar'ı, işte Kuveyt'i, Mısır Hava Yolları hepsi uçuşları iptal etmiş gözüküyor. En az 17 Ekim'e kadar uçuş sıkıntısı var. Bugün aynı zamanda Yemen petrol şirketine ait yerde Sana'da sivil tahliye uyarısı yapıldı. Belki saldırı olacak diye bekliyorlar. Yani büyük sıkıntı var. Wall Street Journal gazetesi Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin korunaklı saraylar arasında gidip geldiğine dair bir haber bile yapmış. Tabii patlamalar oluyor. Havaalanında uçuşlar kapatılıyor. Yani bu kriz için bir diplomatik çözüm masası kurulması lazım. Fakat kimse pek istekli gözükmüyor. Birilerinin arabuluculuk yapması, bölgede itibarlı taraflarla konuşan ülkeler gerekiyor belki, ama pek de gönüllü çıkmıyor. Doğrusu yani sahadaki durum hakikaten ne kadar devam edebilecek bilmiyorum. Veliaht Prens Muhammed Bin Salman, tabii biz Türkiye'de Kaşıkçı cinayetiyle ilişkiler gerildiğinden beri biliyoruz. Ama Suudi Arabistan aşiretler ülkesi diyelim. Dolayısıyla onu bir arada tutmak bakımından, refah içerisinde korunaklı tutmak herhalde yani bir klasik bir demokratik bir yapı da yok. Mutlak monarşi söz konusu. Dolayısıyla da bu tarz çatışma durumlarındaki sıkışıklık kendi koltuğunu da etkileyebilecek düzeye yol açabilir. En son İranlılar biz arabuluculuk yapabiliriz diye bir öneride bulundular. Muhtemelen en iyi yollardan biri. Türkiye yapabilir örneğin. Yemen konusunda daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da eleştirileri olmuştu Riyad yönetimine. Trump'a yeniden sordular efendim, tabii Husiler diyerek. Yanlış iş yapıyorlar, çok yanlış, iyi değil. Yani katılımı değerlendirebiliriz demişti, ama geçen sene refah muhafaza operasyonu tabii faciayla sonuçlandı, pahalıya patladı Amerikan ordusu için, çok da Riyad'a desteğe koşmuyor. Tabii Mekke ittifakı bugün yarın konuklarımla konuşacağım bunu, çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan dün meclise bir anlaşma onay için, meclis onayı gerekiyor anayasa gereği, en kısa sürede getirileceğini söyledi. Çalışmalarımız sürüyor dedi. Türkiye hukuk bir yandan tabii Suudi Arabistan'ın yanında diye vurguluyor. Husiler diye anıyor Sana'daki hükümeti. En son Riyad'da 12 kişinin havaalanında hayatını yitirmesi, bunu güçlü bir biçimde kınadıklarını söylüyor. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı, Umre ziyareti yapanları da dahil olduğu vefat eden kardeşlerimiz, acil şifalar dilekleri efendim, Türkiye'nin duruşu bellidir diyor. Etnik mezhebi pencereden bakmadıklarını söylüyor. İstikrarın hakim olmasını istiyoruz diyor. Barışı savunmaya devam edeceğiz diyor. Yani bu durumda tabii Türkiye mesela bir diplomasi masası kurabilse ne kadar faydası olurdu bu açıklamaların arkasından. MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında ama Suudi Arabistan'ın savunulması için her türlü askeri desteğin verilmesi gerektiğini, ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini söylemiş. Belki anlaşma getirilecek, kendi görüşlerini beyan ediyor herhalde. Yeni parti lideri Özgür Özel, Türk askerinin Yemen'e gönderilmesinin gönderilmemesi gerektiğini söylüyor. Bu Türkiye'nin planı değil, Trump'ın planıdır. İsrail ve Amerikan çıkarlarına hizmet etmektedir diyor. Türkiye'nin bu savaşın tarafı haline getirilmemesi, Mehmetçiği kullanmaya hiç kimsenin hakkı yoktur vurguları yapmış. Evet, Türkiye diplomasi masası kuran olsa değil mi? Yani böyle asker göndermek yerine çok karışık bir denklem. İttifak anlaşmasından çok öncesine uzanan bir geçmiş de var bu çatışmada. Bugün Orgeneral Bayraktaroğlu'nun Pakistanlı mevkidaşı Asım Münir'le telefonda görüştüğü haberleri var. Ve tabii Mekke anlaşması ile ilgili tartışmalar da devam ediyor. Biz de konuşacağız son bölümde Gökhan Göçmen'le. Bu anlaşma acaba işte Amerikan yönetiminin bölgede kendi güvenlik mimarisini ülkelerin yeniden, yani Amerika'nın yükünü alması anlaşması mı, yoksa onun dışında bir şey mi? Hani Amerika artık çok da güvenilir bir koruyucu tırnak içinde olmaktan çıktı. Bu görüşlerde tartışılmaya devam ediyor. İngiltere bu arada tabii Riyad'a destek veriyor ve hatta dün düşen haber Haaretz gazetesinde sözünü ettiğim tartışmalara tuz biber ekti diyebiliriz. Haaretz gazetesi İsrail'in Netanyahu'nun Suudi Veliaht Prensi'ne yardım teklif ettiği ancak Veliaht Prens'ten onay alamadığı. Yani biz de sizi destek, yani şimdi bu durumda tabii İsrail'i eleştiren ülkeler İsrail'le aynı yere düşmüş oluyorlar bu haberden sonra. Bir diplomatik kaynağa dayanarak Haaretz demiş ki İsrail Başbakanı Husilere karşı yürütülen harekata katılma isteğini Amerika aracılığıyla iletti ama onay alamadı, karşı çıkmış tepkiler nedeniyle. Yani çok iddialar havada uçuşuyor tabii, bilmiyorum bunların arkasını. Bugün bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bölgede Rusya'nın müttefiklerinden Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la telefon görüşmesi yapmış. Daha ziyade tabii Amerika ile dizel anlaşmasına dair gelişmeleri de aktarmış. Basra Körfez bölgesindeki kriz, aynı zamanda ikili ilişkileri ele almış. Sergey Lavrov'un dün Lübnanlı mevkidaşını ağırlarken kullandığı ifadeler perspektif de önemli tabii. Körfez'de dış müdahale olmadan işleyecek bir kolektif güvenlik sistemi gerektiği, baştan beri aslında Rusya bunu vurguluyor. İran'ın böyle bir çağrı yaptığını hatırlattı Sergey Lavrov. Daha önce Suudi Arabistan, Yemen, Suudi Arabistan, İran arasında Çin'in arabuluculuk yaptığında hatırlattı Lavrov. Yani kalıcı barışa giden geçerli bir yol diye de nitelendirmesi dikkat çekici. Ama tabii o barış dağıldı yani. Lübnan ayağı, Gazze ayağı, şimdi işte İran'dan sonra Yemen ayağı. Lübnan'da İsrail saldırılarında 2 Mart'tan bu yana hayatını yitirenlerin sayısı 4000'i aşmış durumda. Güya 17 Nisan'dan beri ateşkes var ama pek bir şey değiştirmedi. Hizbullah örgütü aynı zamanda sivil askeri kanadın dışında güneyde işgal bölgesinde evlerini kaybeden aileler için barınma desteği verme kararı almış. Aynı şekilde Gazze'de dün de aktarmıştım aslında. Trump'ın ateşkesinin birinci yıl dönümü 10 Ekim'di ama orada da ateşkes pek işlemiyor. Hatta İsrail'in sarı hattı yaklaşık %60, belki daha fazlasını artık İsrail kontrol ediyor burayı. Genişlettiği, sarı hattı genişlettiği haberleri var. El Cezire muhabiri sahadan bu şekilde aktarmış. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz ise yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret eden Hamas lideri Halil Heyye'yi tehdit etmiş. Sırada onun da sırası gelecek diye açıklamaları var tabii, tepki gösteriyor. Amerikan Büyükelçisi Tom Barak bu arada bölgede en başta ABD askeri güçlerinin 30 Eylül itibariyle çekildiği Irak'ı ziyaret ediyor. Biraz tabii askeri belirleyicinin yerine mali belirleyicilik almış durumda ama Amerikan şirketleri, enerji şirketlerine yeni ballı anlaşmalar peşinde olduğu anlaşılıyor. Kilit ekonomik başlıkları ele aldıkları belirtiliyor, söyleniyor. Bütün bunlar olurken efendim tabii Amerika'da artık geri sayıma önümüzdeki hafta itibariyle başlayacağız tabii. Ara seçimler 3 Kasım'da. Trump'ın ne yapacağı, temsilciler meclisini kaybeder mi, kongrenin iki kanadı birden cumhuriyetçilerin kontrolünde, Trump'ın politikalarını zayıflatacak sonuçlar verebilir tabii ki. Elon Musk bir ara Amerikan başkanıyla bozuşmuştu, geri döndü cumhuriyetçi saflara. 3 Kasım öncesi ara seçimler için cumhuriyetçi adaylara tam 276 milyon dolar para bağışlamış, para harcanmış. Amerika'da siyasi eylem komiteleri üzerinden örgütleniyor her şey ve tabii paranın borusu uçuyor diyebiliriz rahatlıkla. PAC deniyor bunlara, Amerika PAC. İşte 276 milyon dolar bağış yapmış. Trump tabii bir de Ohio mitinginde bayağı olaylı geçti. Bir protestocu bir kadın Epstein dosyalarını açıklayın yazılı tişörtle mitinge katılmış ve bir adam yumrukluyor kadını, yerde sürüklüyor ve ardından biraz da kilolu bir kadın anladığım kadarıyla Trump da şişman adam kadına adam diyor, diyete girmeli diye de alay ediyor. Biraz acımasızlığı, yani bu gerçekten Amerika'daki cumhuriyetçi liderlerin acımasız söylemlerine bir başka örnek diyebiliriz. Bir de dün ben atlamıştım doğrusu, Somali asıllı demokrat vekil İlhan Omar'ın evine baskın düzenlemişler. Göçmenlik belgelerini babası yanlış doldurdu diye seçimlerde tabii İlhan Omar da yarışıyor. Evet efendim, şimdi biz Yemen'e döneceğiz. Meslektaşım Gökün Göçmen az sonra konuğum olacak. Bizden ayrılmayın.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
2: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Gökün Göçmen gazeteci meslektaşım. Hoş geldiniz Gökün.
3: Hoş geldiniz Gökün.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlarımız olsun.
2: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Yani tabii bütün dünyanın her yerinden sıkıntılı haberler sürekli aktarılıyor.

0: Çalıştım bugün. Amerika'nın Nisan ayına kadar Rus dizel petrolüne yakıtına yaptırımları kaldırma kararı. Bir yandan bunları konuşurken her yer yangın yeri, öyle diyelim. Bizim açımızdan Mekke ile başlamak istiyorum. Genel durumu da soracağım, ne düşündüğünüzü, gelişmeleri, ama bu hafta artık ya da önümüzdeki hafta anlaşmayı görebilecek miyiz? Nasıl bir resim içerisinde bu ittifakla ilgili son açıklamaları değerlendirmek lazım? Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamaları.
1: Evet, artık büyük bir muamma oldu bu Mekke anlaşması. İmzalar atıldığı andan itibaren içeriği nedir, neye benziyor, güvenlik garantileri acaba NATO'nun 5. maddesini anımsatacak, tetikleyecek biçimde mi olacak diye bir çok tartışma vardı, ama tabii bunlar kamuoyuna net olarak açıklanmadığı için biz biraz da gazeteciler, uzmanlar olarak fal bakmaya başlamıştık nasıl bir anlaşma göreceğiz diye. Ama son zamanlarda gerek Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamalar, gerekse diğer yetkililerden gelen açıklamalar bize şunu gösteriyor. Bir, bu anlaşmanın çerçevesi konuşlandırılacak askeri güç Suudi Arabistan ile sınırlı olacak. Yani bir muharip bir kuvvet Yemen içerisinde yer almayacak diye anlıyoruz. Hı hı. Bununla birlikte yine basında, iktidara yakın gazetelerden, medyadan öğrendiğimize göre özellikle kutsal yerlerin korunması, ki bugün Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de benzer mesajları verdi. Buralarda bir konuşlanma.
0: Evet, sanıyorum bir bağlantı problemi var arkadaşlarım. Yeniden, tamam, tekrardan bağlanacak. Gökhan Göçmen'le konuşuyoruz ve tabii Mekke anlaşmasını sormuştum. Şimdiye kadar 7 Ağustos'ta Mekke Savunma İttifakı Anlaşması Riyad'da imzalanmıştı. Mekke olarak ismi konmuştu. Tabii 5. madde vurgusuyla duyuruldu bütün dünyaya, Türkiye'ye de dahil, ama anlaşmanın içeriği belirsiz bırakıldı. Kimileri stratejik belirsizlik diyor buna. Dolayısıyla içeriği bilemiyoruz. Tabii Türkiye'de anayasa gereği, 92. madde gereği bunların böyle bir savunma anlaşmasının da parlamentoya, meclise getirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla hepimiz yorum yaparken hani anlamı nedir, Türkiye'yi nerelere sürükleyecek, bütün bunları anlamaya çalışıyoruz, ama ortada bir metin olmadığı için o belirsizlik nedeniyle de sağlıklı analiz yapmak çok mümkün olmuyor. Ara ara konuşuyorum, tabii bizi de ilgilendiriyor, tezkere gelmesi bekleniyordu, artık Cumhurbaşkanı da meclise geleceğini söyledi. Daha önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da aynı zamanda açıklamaları oldu. Var bu konuda, yani meclise gelip gelmeyeceği konusundaki belirsizlik, en azından bu netleşmiş gözüküyor. Gökhan Göçmen de aslında şimdi koptu, bağlanmaya çalışıyor, ama bu belirsizliğe işaret etti ve artık tabii medyada yazılıp çizilenler, bunlar resmi olarak açıklanmış değil. Arkadaşlar, bağlayabiliyor muyuz? Olmadı, telefonla alalım lütfen arkadaşlar. Tamam, peki. Şimdi tabii Türkiye'de resmi açıklamalar yok, ama medyada muharip güç Yemen'e gönderilmeyeceği, tabii Yemen türkülerimizde biliyorsunuz gidilen ve geri dönülmeyen yer, dolayısıyla da Türkiye kamuoyunda bir tedirginlik söz konusu oluyor. Ama Türkiye medyasında daha çok işte asker gönderilse bile bunun Suudi Arabistan ile sınırlı tutulacağı, böyle muharip güç gibi unsurlar olmayacağı, tabii hassasiyetlere dokunduğu için kutsal yerler vurgusu da var. Bugün aktardım tabii MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları oldu. Suudi Arabistan'a destek verilmesi gerektiği yolunda Özgür Özel'in açıklamaları var aynı şekilde. O da tabii daha onun bakış açısından Amerikan yönetiminin bölgede bir görevlendirme yaptığı, Amerika'nın ya da İsrail'in yanında Türkiye'nin yer alıyormuş pozisyona düşebileceğini söylüyor. Evet, galiba Gökhan Göçmen'in internetinde büyük bir sıkıntı var. Arkadaşlarım telefonla devam edebileceğimizi söylediler. Evet, sanıyorum telefona almaya çalışıyorum.

0: konuşuyorlar. Evet. Gökün başaramadık görüntülü yayını.
1: Evet, evet. Ama herhalde havalar biraz tabii İstanbul'da epey kötü ama ondan mı?
0: Öyle mi? Yağmur.
1: Tam olarak anlayamadım. Yani bunu...
0: Peki ne yapalım, olsun, radyomuzu dinleyenler sesinizi duyacaklar. Evet. Ben özetledim tekrar dosyayı yokluğunda. Tabii Türkiye medyasında kutsal yerlerin korunması, yani muharip birlik gönderilmeyeceği vurgusu. Devam edebilirsin.
1: Evet, özellikle enerji altyapısının korunmasına dönük kimi görevlendirmeler olacağı söyleniyor. Bununla birlikte tabii Türkiye'yi kendi envanterindeki yerli ve milli belki hava savunma sistemlerini Suudi Arabistan'a sevk edebilir. Bununla birlikte acaba havadan bir savunma yapılacak mı? Yani Türk pilotları görev alacak mı? Bu konuda bir belirsizlik var. Geçen hafta Middle East sitesi belirli bir oranda Türk özel kuvvetlerinin ve Türk pilotlarının Suudi Arabistan'a gidebileceğini iddia etmişti. İddia etmiş diyorum çünkü bunların hiçbirini henüz bilemiyoruz sevgili Ceyla. Ama bildiğimiz bizim birkaç tane şey var. Bunlardan bir tanesi her ne olursa olsun Husilerin İsrail'le savaştığı ve bu yönde bedel ödediği gerçeği. Şimdi bunu bazı gerçekleri değiştiremeyiz. Bu da o gerçeklerden bir tanesi. 7 Ekim 2023'ten sonra Yemen'deki Suudi destekli gruplar değil ama Husiler İsrail'e karşı bayrak açtılar. Saldırılarda bulundular. İsrail'in hava savunmasını geçip İsrail'i vurmayı başardılar. Bunun karşılığında da bedel ödediler. İsrailliler saldırdı. Kimi önde gelen komutanları ve yetkililer burada hayatını kaybetti. Dolayısıyla aslında İsrail'de bu denklemde anımsamak lazım ki Netanyahu da adeta sanki bir ortak düşman istercesine Suudi Arabistan'la bir yakınlaşma vesilesi olsun. Onları Abraham düzenine çekmek için, kendi güvenlik mimarilerinin içine dahil etmek için de Husiler havalimanına saldırı yapınca ne yaptılar? Hemen bir başsağlığı diledi Netanyahu. Ardından da şimdi bugün Haaretz gazetesindeki habere göre de Suudi Arabistan'la birlikte Yemen harekatına İsrail'in katılmak istediğini biliyoruz. Eldeki gerçeklerden bir tanesi bu. İkinci bir gerçeklik var ki her ne yapılırsa yapılsın, hangi hamlede bulunursa bulunulsun Suudi Arabistan'ın güvenliği garanti altına alınamayacak. Yani bölgenin en büyük ülkelerinden, yüz ölçümü olarak bölgenin en büyük ülkelerinden bir tanesi ve ülke doğudan batıya aslında özellikle çok hassas noktalarla dolu. Doğu batı derken neyi kastediyorum? Suudi petrolünün Yanbu limanı üzerinden aktarıldığı hattan bahsediyorum. Bu boru hattını, kilometrelerce uzanan bu boru hattını öyle korumak çok kolay değil. Ve Türkiye'nin elinde de bence sihirli bir değnek yok. Evet, tabii ki Türkiye askeri anlamda girdiği bölgelerde oyun kurucu olmayı başarabilen bir devlet. Denklem bozmayı, başka denklemleri bozmayı başarabilen bir devlet. Ama bu sihirli değnek tamamen Suudi Arabistan'ın sorunlarını halletmeyecek. Ki Suudi Arabistan bugün dünyanın en fazla askeri harcama yapan 8. ülkesi. Yani yokluk içerisindeki bir ülke değil. Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot'lar aldı, TIHAK'lar alındı. Fransızlardan erken uyarı sistemleri alındı. İsviçre'den sistemler alındı. Yani dolayısıyla Suudi Arabistan öyle çok açıkta olan bir devlet değil. Ama gelin görün ki artık günümüzün asimetrik koşulları, yani İran savaşıyla, Ukrayna kriziyle biz bunları gördük. Artık savaşın doğası değişti. Bu sistemler yorulabiliyor. İHA'larla, SİHA'larla yorulup ardından balistik füzelerle hedef alınabiliyor. İşte şimdi Suudi Arabistan'ın bir öncelikli anlaması gereken nokta bu. Bu da ikinci bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor. Üçüncü bir gerçeklik ise şu. Husiler büyük bir ilerleme kaydetti sahada. Özellikle son taarruzdan bu yana silah sevkiyatını kolaylıkla yapabiliyorlar sahada. Öte taraftan da uluslararası ticareti baskı altına alabilecek kritik noktaları da ele geçirmeyi başardılar. Yani parametreler Husiler lehine değişti. Ne yapılması lazım peki? Doğrudan belki bir hava harekatı serisi, bir kuşak tekrar devreye sokulması, şu anda kuşatma devam ediyor, belki de sıkılaştırılması lazım ama Amerika Birleşik Devletleri bunu iki kez denedi sevgili Ceyda. 2024 ve 2025 yıllarında, 2024 yılında 7 ay süreyle 31 bin sorti yaptılar. Yani bir sortide birden fazla saldırı yapılabileceğini düşünürsek binlerce saldırıya maruz kaldı Yemen. Uçaklar 20 bin saatten fazla havada kaldılar. 100'ün üzerinde gemiden Tomahawk atıldı. 80'in üzerinde yine havadan karaya füzeler atıldı. Çok büyük bir yıkım yaşatmaya çalıştı Amerikan ordusu 2024 yılında 7 ay süreyle. Peki ellerine ne geçti? Hiçbir şey geçmedi. Evet, Husilerin saldırılarını belirli bir oranda azaltabildiler. Tıpkı Amerikalıların İran'ın kimi füze stoklarını eritebilmesi gibi, kimi noktaları, savunma noktalarını vurabilmesi gibi. Ancak bu bir stratejik zafer getirmedi Husiler karşısında Amerika Birleşik Devletleri'ne. Trump geldi 2025'te bu kez 52 günlük bir tekrar harekata girişti, bir saldırıya girişti Husilere karşı. Yine savaş gemilerinden uçaklar, helikopterler kalktı. 1100'ün üzerinde saldırı yapıldığını kesin rakam olarak bilemiyoruz ama 1100 kesin bir rakam, daha da üstü zaten muhtemel. Yine aylar, yine uzunca bir süre burada hava saldırılarını gördük. Peki karşılığında ne oldu? İki tane bir kere uçaklarını kaybetti Amerikalılar burada. Ondan sonra neyi kaybettiler? 7 tane de İHA'sını, RIP dedikleri bir İHA var. Onu kaybettiler.
0: MQ Reaper, evet
1: doğru söylüyorsun. Onu kaybettiler ve ardından Donald Trump alel acele bir anlaşma yaptı. Hatta hiç unutmuyorum, o konuyla alakalı soruları yanıtlarken ben dedi Husilerle konuştum. Mister dediler bana. Sizi bir daha vurmayacağız dediler. Ben de onlarla anlaştım. Bugünden itibaren Yemen operasyonunu sonlandırıyorum dedi. Bu operasyonu sonlandırırken ne Suudi Arabistan'ın güvenliğini masaya getirdi, ne İsrail'in güvenliğini masaya getirdi. Bölgeden ayrılmak zorunda kaldı ve şimdi de yarım ağızda Suudi Arabistan'ı destekleyeceğini söylüyor ama elindeki mühimmata ve özellikle seçimlerden sonra İran'a yoğunlaşmaya dönük emarelerine bakacak olursak pek de fazla bu konuyla ilgilenmeyecek. Mekke İttifakı'nın bunu üzerine atmak isteyecektir. Şimdi Mekke İttifakı'na gelecek olursak, ben Mekke İttifakı'nın iki boyutuyla ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri bölgeden çekilirken oluşması muhtemel güvenlik mimarisi. Elbette Türkiye bir bölgenin aktörü olarak, bölgenin büyük bir aktörü olarak sahada bulunmak, kendi güvenlik mimarisini kurmak isteyecektir Amerika Birleşik Devletleri bölgeden çekilirken ve bu bağlamda İsrail'in Türkiye'ye karşı hasmane tutumunu sadece tabii güvenlikte değil, aynı zamanda ticaret koridorlarından Türkiye'yi dışlamaya dönük tutumunu göz önünde bulunduracak olursak böyle bir güvenlik mimarisinin oluşturulması anlamlıydı, anlamlı olabilirdi. Şimdi çünkü İsrail Türkiye'nin stratejik çevresini, çehresini kuşatmak istiyor. Doğu Akdeniz'den Suriye'ye kadar bunu görüyoruz. Türkiye'de böyle bir karşılık verebilirdi ki Mekke Anlaşması'yla görece verildi. Ama geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri gibi aktörler bu anlaşmayı kendilerine çekmek, deyim yerindeyse kendilerine doğru bu Mekke Anlaşması'nı bükmek istiyorlar ve son gelinen noktada da epey memnun olduklarını söylemek mümkün. Bunların bir senatörleri vardı, Temsilciler Meclisi üyesi Wilson doğrudan işte bir Orta Doğu notusu kurulmasından bahsetti, bunu kutladı. Donald Trump bu iyi bir şeydir dedi geçtiğimiz günlerde ve en son James Jeffrey artık çok daha açık biçimde ağzındaki baklayı çıkardı. Eski Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi dedi ki biz dedi bizim işlerimiz var dedi, Çin ve İran'la uğraşıyoruz, siz bizi anlarsınız dedi. Geçtiğimiz hafta Independent'a verdiği röportajda doğrudan bunu söyledi. Yani ne diyor, bizim yerimizi Amerikalılar bu tabloyu kendi istedikleri gibi öyle yorumluyorlar. Türkiye onlar yerine böyle sıcak kestaneler ateşin içerisinden alsın. Yani şimdi tabii Türkiye'de bir devlet aklı var. Bunun risklerini hesap edecektir. Ama gönül isterdi ki tabii bütün bu meseleleri, yani güvenlik mimarisini diplomasi yoluyla inşa edelim. Hala bunun için açık kapılar var ve başarılı bir...
0: Evet, araya girebilir miyim Gökhan? Yani bunu da tam da bunu not almıştım sormak üzere. Tam da Yani Türkiye çünkü konumu itibariyle bu şimdi tabii 7 Ağustos'ta bu Mekke İttifakı Anlaşması yapıldı ama bu krizin biz Türkiye kamuoyu da biliyor. Daha önce Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Yemen dosyası tabii bütün detayların herkes hakim olmayabilir ama Türkiye'de bilinen uzun süredir 2011-12'lerden itibaren bir Arap isyanlarıyla başlamış. 2014'te rakip gruplar yani bir iç savaş hali olduğunu söylemek lazım. Hani Husiler diyoruz biz ama tam öyle
1: değil. Tabii Ensarullah.
0: Tabii, evet yani Ensarullah bir siyasi hareket, orada bir müttefikleri, aşiretler ülkesi sevgili, Yemen. Evet, neyse. Şimdi
1: yani,
0: tabii kutsal...
1: Ters yüz etmeye çalışıyorlar. Yani onu da söylemek isterim. İşte bu Husilerin kontrol ettiği bölge haritaya baktığınız zaman daha küçük. Ama ve lakin bütün devlet kurumlarının yer aldığı bölgeleri Husiler yönetiyor. Bununla birlikte nüfusun %80'ine tekabül eden bir kısmı Husiler yönetiyor. Yemen'in toplam nüfusu içerisindeki Zeydilerin oranı %40. Yani bir o kadar da kendi mezheplerine ait olmayan insanla birlikte bunlar uzun süredir yaşıyorlar, kontrol altındalar ve tanık ettik mi 2022'den 2025'e kadar, 2026'ya kadar bu bölgelerde bir iç karışıklık çıktığını veya bir ayaklanma çıktığını? Hayır. Bazı gerçekleri de bu bağlamda hatırlamak lazım. Yani Suudi Arabistan'ın desteklediği kuvvetler uluslararası anlamda tanınıyor olabilir ama orada eşyanın tabiatına aykırı bir durum var. Onu da belirtmiş olalım.
0: Belirtmekte. Çok önemli bir açıklama yaptım bu anlamda. İzah ettin yani. Şunu soracağım. Şimdi Türkiye aslında burada müzakerelere öncülük etme konusunda iyi bir konumda değil mi? Yani bugün Cumhurbaşkanı ben yeni gördüm bunu. Suudi Veliaht Prensi ile de anladığım kadarıyla telefonda konuşmuş. Tabii havaalanı vuruldu ama sana da vuruluyor. Sana'daki havaalanı da vuruyor. İki tarafta birbirine sivillerin kalbi bakımından zarar veriyor. Burada bir arabuluculuk edilecekse İran en son hani biz öncülük edebiliriz dedi. Lavrov Çin'in daha önce hem Yemen'le Sana arasında hem İran'la Suudiler Yemen'le Suudi Arabistan'la İran arasında Çin'in bölge mimarisiyle ilgili girişimlerini Lavrov anımsattı. Rusya'nın da öyle bir perspektif var. Ama hani rol oynayacak ülke olarak hani diyelim İran doğrudan destekliyor işte Husiler dedikleri yapıyı. Türkiye burada daha etkili olamaz mı? Bir de bu ittifakın böyle Mekke, Medine çünkü yanıltma operasyonları dünyanın büyük bir sorunu olup çıktı artık karşımızda. Yani Batı'da da çok görüyoruz. Savaşların kapısını açacak şekilde kullanılıyor. Yani diplomasi ve barış tesis etmek için değil, bir saldırganlığa zemin hazırlamak için giderek daha fazla kullanıldığını görüyoruz. Müzakere masası kurmak yönünde Türkiye etkili olamaz mı sence?
1: Bence kesinlikle etkili olabilir. Yani bunu bölgenin bir aktörü olmayan Çin daha önce başardı. Elbette Çin'in elindeki kaldıraçlar farklı. Evet. Devasa bir ekonomik gücü. En önemli kaldıraçlardan, anahtarlardan bir tanesi ama Türkiye'de bölgenin önemli bir aktörü. Bir eli Suudi Arabistan'a uzanabiliyor, bir eli İran'da. Yani her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri İran savaş başlattıktan sonra Türkiye böyle pozisyon, Amerika Birleşik Devletleri ile pozisyon almadığı için İran'la da ilişkisi vardı. Yani şu anda İran'la ilişkimiz kötü düzeyde diyemeyiz. Hala karşılıklı temaslar sürüyor, devam ediyor. Çin başarmıştı, bir zemin hazırlamıştı. 2022'deki ateşkesin daha sonra uzaması, hatta Husi heyetinin Suudi Arabistan'a gidip doğrudan Suudi Arabistan'da taraflar arasında karşılıklı görüşmeler yapılması, uçuşlara izin verilmesi vesaire, bunlar başarılmıştı Suudi Arabistan İran normalleşmesinden sonra. Şimdi o zemini yeniden değerlendirmek, deyimleri neyse oraya böyle bir ruh üflemek Türkiye'nin yapabileceği diplomatik kapasitesinin yeteceği bir husus. Öte taraftan Suudilerin de bir şeyin farkına varması lazım. Yani bu iş harekatlarla olmuyor. Karşımızda bir Yemen, bir Husi gerçeği var. Coğrafyayı silah olarak kullanabiliyorlar. Savaşın değişen doğasını öğrenmişler ve destekledikleri vekil güçleri de başarılı olamıyor. Yani ne Suudilerin desteklediği vekil güçleri başarılı oldu, ne de Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği güçler başarılı oldu. Şimdi BBC gitmiş oradan onların içinden, Suudi destekli güçlerin içinden haber yapıyor. Onlar dahi tespit etmişler. Bunlar çok dağınık yapılar. Ama karşıda karşıdaki Husilerin çok daha disiplinli ve birleşik, bütünleşik oldukları aşikar. Dolayısıyla bu meselede, krizin çözümünde, ya değil Patriotlar, Tırhatlar, bakın Pakistan'dan pilotlar getirdiler. Pakistan'ın envanterindeki hava savunma sistemlerini de aldılar. Şimdi Körfez İşbirliği Konseyi, Katar, Mısır, Pakistan, Türkiye, herkes destek vereceğiz diyor ama bu mesele bir çıkmaza dönüştü Suudi Arabistan için. Yani dünyanın bütün desteğini alsalar da büyük bir katliam ve kıyım olmazsa eğer, Yemen gerçeğini değiştiremeyecekler. Bu nedenle bence onların da diplomasiyi Türkiye kadar, bizim kadar düşünmesi, buna öncelik vermeleri gerekiyor ve şu sorunun da yanıtını vermeliler. Ne oldu da 2022'den bu yana bir ateşkes devam ederken İran'dan gelen bir uçak İran'dan geliyor diye, ki ben de o zaman İran'daydım. Bu çok ilginç bir ortam vardı. Bir taraftan Suudiler heyet gelmişti. Yani İran'a başsağlığı dilemek için Suudi Arabistan'a.
0: Evet, onlar da gitti değil mi?
1: Vardı.
0: Evet.
1: Tabii onlar da oradaydı. Ama sonra bir şey oldu ve bir anda Sanalı Havalimanı bombalandı. Yani neden böyle Pandora'nın kutusunu açarcasına bu saldırı yapıldı? Ya bu da gerçekten en önemli muammalardan bir tanesi. Yani İran'dan mühimmat geldi o yüzden falan dediler ama ya zaten farklı yollardan da gittiğini bilmiyor muyuz yani? Ama çok yani ilginçti. Yani bu kadar kritik bir dönemde o havalimanının bombalanması ve Pandora'nın kutusunun açılması, sonra Suudilerin Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Irak üzerinde ortak operasyonlar düzenlemesi vesaire, bunları da unutmamak lazım. Şimdi öyle bir tablo çiziliyor ki sevgili Ceda, yani Husiler böyle şey, hiç rasyonel adamlar değil, bir anda canları sıkılıyor, Suudi Arabistan'a böyle bir zulüm yapalım falan. Yani resmi bütünlüklü olarak ele almakta fayda var diye düşünüyorum. Bu hatırlatmaları da o nedenle yaptım.
0: Evet, çok önemli bir şey söyledin. Tabii Sana havaalanını vurduğunda ateşkesten sonra ilk kez Hamaney'in cenazesinden dönen heyet, bayağı Hudeyde'ye yanılmıyorsam inmişlerdi. Ama Hamaney'in cenazesini Suudi Arabistan'da heyet yollamıştı. O da enteresan bir başlıktı. Onu da iyi oldu hatırlattın. Unutmuştum çünkü onu. Evet, yani tabii bir de Mekke, Medine kutsal yerler üzerinden formülasyonu da tehlikeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında olaya etnik ve mezhepsel pencereden bakmadıkları vurgusu var örneğin. Dolayısıyla da mezhepler üstü bakabilecek bir katkı gerekiyor. Tabii göreceğiz, meclise ne zaman gelecek tam olarak bilmiyoruz. Belki aniden bir haber düşebilir. Ama ha, en azından resmi Yemen, evet, Yemen etrafındaki resmi çizmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum Gökhan değerlendirme için. Çok sağ ol.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Eklemek istediğim bir şey varsa alabilirim. Vakit dar diye şey oldu.
1: Yok,
0: arada.
1: Çok bence güzel.
0: Sormadım.
1: Özetledik önümüzdeki günlerde. Önümüzdeki günlerde bence yata gelince bir kez daha yine görüntülü bu program daha yapacağız.
0: İnşallah. Evet. Kesildi bu sefer. Çok teşekkürler. Çok sağ ol.
1: Sağ ol.
0: Evet, meslektaşım Gökhan Göçmen, Yemen dosyasını o da yakından takip eden bir insan, biliyor. Dolayısıyla burada tabii her zaman hani düşmanlık, militarizm perspektifi, elbette savaşlar bazen maalesef silah soruyla bitirilmek durumunda kalınabiliyor ama en azından diplomasi ve konuşarak, görüşerek çözüm perspektifini de hatırlatmaktan hiçbir dosyada vazgeçmemekte fayda var. Evet, bugünlük bu kadar efendim. Yarın yine bakacağız meselelere, dünya gündemini aktaracağım size. Yine Yemen'de konuşacağız. Türkiye'nin tabii Türkiye'yi nelerin beklediği meselesi. Emekli Tüm Emrel Edeniz Kutlup konuğum olacak. Yarın değerlendirmelerini alacağız. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere yarın. Dünyadan gelişmelerle hoşçakalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Bunu biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? Fener balıklarının tepesinde fener benzeri bir organ bulunur. ESKA adı verilen bu organ, kimyasal reaksiyonlar nedeniyle parıldayan bakterilere ev sahipliği yapar. Fener balıkları bu sayede karanlık derinliklerde kendilerine özgü bir ışık yayar. Bu ışık üretimi, bakterilerle fener balıkları arasında karşılıklı yarara dayalı simbiyotik ilişkinin sonucunda gerçekleşir. Bunu biliyor muydunuz?

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş.
2: Aslında bu bir devlet krizi. Dolayısıyla bu devlet krizinin devamı bir yönetim krizi. Daha da acısı, derinleşen hatta kesin hale gelen bir güven krizi var toplumda.
1: Aslında bir yasal boşluk değil meselemiz.
2: Ortada bir yasal mevzuat boşluğu falan yok. Burada bir uygulayıcı suistimali var. Eğer bunu görmüyorlarsa bunlar aptal. Ama bunu görüyor ve müdahale etmiyorlarsa bunlar hain. Bunun başka bir açıklaması yok. Sermaye Piyasası Kurulu'nun üyeleri terörsüz Türkiye'yi mi tartışacaklar? Neyi tartışacaklar? Zaten mevzuat yasaları önlerinde duruyor. Yok varsa yoksa Fatma, Betül, Sayan. Ya ben 3 haftadır bununla uğraşıyorum. Bunu dinliyorum. Ya bir boşluk mu iş duymaktan ya?
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: dice are loaded, everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows.
1: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
2: This is the way.
3: This is the way. This is the way.
1: Bu işte bir tuhaflık var. 100 milyonu fonda giden eski bakan yardımcısı Mustafa Aksu ne demişti? Rencide oldum. Mesele 100 milyon değil, kandırılmış olmak. Şimdi ne oldu? Tutuklandı. Aynı saatlerde fon vurgununda gönlünüzden ne koparsa diye para götürenlere çağrı yapıldı. Para kaybeden tutuklu, para kazananlardan cicacı olunma durumu. Biraz tuhaf. Mustafa Aksu'yu 100 milyonu nereden buldun diye elbet sorulsun da, o mu soruluyor yoksa kandırılmış olmak sisteminin hesabı mı soruluyor? O da tuhaf. Ne diyordu Melih Gökçek?
4: Hani meşhur bir laf vardır, bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın, üçüncüsü de yakalansın. Ama ben 500 sefer sıçradım.
1: Bu sene palamut akını var diyorlar ama bence asrın çekirge akını var. Duyurularımızla devam ediyoruz. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okul zili çocukların karnında çalmasın. Her şey dahil bir öğün yemeğin kişi başı maliyeti 85 lira. 180 gün üzerinden 15 milyon öğrenciye her gün yemek verilse yıllık maliyeti 235 milyar lira. Bütçenin %1'i bile değil. 2026 yılının ilk 9 ayında bütçeden faize ödenen para 2 trilyon 188 milyar lira. Fon vurgununda işedilen para en az 20 milyar, belki daha fazlası, belki çok daha fazlası. Diğer duyurumuz.
5: Çakarlı sağ çek, sağ.
1: Trafikte çakarlı araç terörüne de son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri daha da acayip, yol şartları her zamankinden daha çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
6: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Husilerin saldırılarına göz yumamayız. Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli. Diplomasi yetmiyorsa caydırıcı imkanlar kullanılmalıdır çağrısında bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüştü. Yaklaşık 15 dakika süren görüşmeye ilişkin Kılıçdaroğlu, iki arkadaş olarak görüştük açıklamasını yaptı. Ankara İkinoğlu Baro Başkanı Gökhan Ademir'in 70 üye avukatın hakim ve savcı olmasını sağladıkları yönündeki iddiaları üzerine İstanbul Barosu suç duyurusunda bulundu. Baro açıklamaların yargıda kadrolaşma ve liyakatsizlik iddialarını gündeme getirdiğini belirterek her ilde tek baro sistemine dönüş çağrısı yaptı. IMF Dünya Ekonomik Görünüm raporunu yayınladı. Dünya ekonomisinin bu yıl %3,1 büyümesi öngörülürken Türkiye ekonomisinin bu yıl %2,7, gelecek yıl %3,6 büyüyeceği tahmin edildi. Türkiye için 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi de %31,2'ye yükseldi. Edirne İlk Kabul Arda Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde refakatsiz yabancı uyruklu 14 çocuk 11 Ekim'de market alışverişi nedeniyle izin alarak kurumdan ayrıldı. Aile Bakanlığı çocuklardan yalnızca birinin geri döndüğünü, 13 çocuğunsa kayıp olduğunu açıklayarak durum derhal kolluk kuvvetlerine bildirilmiş ve çocukların bulunması için çalışma başlatılmıştır ifadelerini kullandı. Bakanlık ayrıca çocukların koruma altında olmadığını da iddia etti. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda aralarında belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da yer aldığı 25 kişi gözaltına alındı.
1: Ve organik doğal zeka haberleri. Enflasyon nedir? Bu sorunun birçok yanıtı var elbette ki. İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan çıkarmış. 2017 yılında bulaşık makinesi 1000 lira, 2026 yılı bulaşık deterjanı 1075 lira. Ekonomist Emre Şirin 2018 yılında 3,5 lira olan 100 gramlık Türk kahvesi şimdi 115 lira, 33 kat. 2018'de 1603 lira olan asgari ücret şimdi 28 bin lira, yani 17,5 kat. Maaşın 17,5 kat artarken alım gücün yarı yarıya düşüyor. Bu bir örnek, birçok ürün ve hizmette durum böyle, işte enflasyon. Özgür.

Yıl 2013, 13 Haziran. Doktor Betül Sayan Kaya hesabından Recep Tayyip Erdoğan mentionlanarak şu yazılmış: Sayın Başbakanımız, bunlar bir gecede paradan %7500 kazanıyorlardı. Bu dönemler bitti. Bunun için faiz lobisi karşımıza çıkıyor. Hayat ne acayip değil mi? Turan Çömez diyor ki, Fatma Betül Sayan Kaya'nın tam 13 yıl önceki mesajı, bunlar bir gecede paradan %7500 kazanıyorlardı. Bu dönemler bitti. Doğru. Fatma Hanım 5 ayda sadece 2 milyar 170 milyon lira kazanabildi. Nerede o eski karlar? Murat Emir de diyor ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz lobisi karşımıza çıkıyor derken meğer mecaz yapmıyormuş. AKP genel merkez koridorlarında yürürken kelimenin tam anlamıyla bizzat karşılaşıyorlarmış diyor. Faiz lobisi geldiği yer burası. Devam.

0: yüksek enflasyon vurgun derken çiftçi her geçen gün emeğinin karşılığını alamadığı için her yerden, her şehirden feryat ediyor. Bu sefer Osmaniye'ye gideceğiz. Osmaniye'de fıstık üreticileri konuşuyor. Onları dinleyelim.
1: Fiyat vermiyorlar şu an için. Bütçen yok. Yapacak bir şey yok. Nereye dökecek? Savrana dökecek götürdük. Kamyon da getirdik. Naklıya bindi bir de. Hiç yok yere. Hiç olmazsa da bir protesto etmiş olurduk hemen aynı zamanda.
0: Girdi maliyetlerimiz çok yüksek. Mazot, gübre, işçilik had safhada. Fıstığın kilosu 70-80 lira olursa bizi kurtarır. Zararın hemen eşiğindeyiz diyor. Nefes'in haberiydi bu. Akhisarlı üreticiler de zeytin hasadını durdurdu. Manisa Akhisar'da zeytin üreticileri alım fiyatlarının maliyetlerin altına düşmesi üzerine hasadı durdurdular. Zeytinin kilogram fiyatı sezon başındaki 70-80 liradan 50 liraya, yağlık zeytin ise 53 liradan 10 liraya kadar geriledi. Üreticiler toplama, gübre, budama, ilaçlama ve sulama giderleriyle kilogram maliyetinin 30-40 liraya ulaştığını, mevcut fiyatlarla üretimin sürdürülemez hale geldiğini söylüyorlar. Komisyoncular da alımı durdururken üreticiler fiyat yükselmezse biz boykotu uzatacağız diyorlar. Bir Gün gazetesinin haberi. Şimdi emekli böyle, çiftçi böyle, üretici böyle. Peki emekliler ne yapıyor? Onların derdini de İyi Parti Kalkınmalar Politikaları Başkanı Samsun Milletvekili Erhan Usta anlatıyor, dinliyoruz.
2: 5.1 milyon insan bu ülkede en düşük emekli maaşı alıyor. Emeklilerin de %80'i bugün açlık sınırının altında. Bütün faturaya geldiniz, emekliye kestiniz. Allah aşkına yapmayın ya. Emekliye vermeyerek işte enflasyona mücadele edeceğinizi düşünüyorsunuz. Olmaz. Asgari ücreti de aynı durumda. Açlık sınırının altında asgari ücretli. Asgari ücret genel ücret haline geldi. Programın bütün maliyetini getirdiniz, buraya yüklediniz.
0: Aslında şöyle, ülkede nereye dokunsanız bir ah sesi geliyor. Devam edelim.

0: Şimdi vurgun büyük olunca adı da öyle oldu. Fon vurgunu deniyor. Ama buna bir itiraz da var. İktisatçı Mustafa Sönmez itiraz ediyor ama itiraz gerekçesi de önemli. Şöyle diyor Mustafa Sönmez: hayhuy içinde büyük resmi kaçırıyoruz. Soruşturma ısrarla sadece fon vurgunu parantezine sıkıştırılıyor. Oysa buzdağının altı bambaşka. Fatma ve İlyas listede yok. Çünkü onların vurgunu bir fon meselesi değil, organize bir hisse manipülasyonu vurgunudur. O listelerde yer almalarının asıl sebebi de bu. Fon vurgununda doğrudan para toplanır. Hisse manipülasyonunda ise piyasada yapay fiyat oluşturup organize şekilde küçük yatırımcı soyulur. Hacim çok daha büyüktür. Ve Takas Bank ile MKK kayıtlarında hangi hesapların ne zaman kârda çıktığı saniyesi saniyesine bellidir. İz sürmek imkansız değil, aksine çocuk oyuncağıdır. Hisse vurgunlarının tazmini için TMSF bünyesindeki IBAN'a giden paraya bakın. Fatmalardan başkası var mı? Yok. Varsa resmi kalemlerle açıklansın. Yoksa neden hiçbir adım atılmıyor? Yargı ve denetim mekanizmaları bu kör noktaya ne zaman bakacak? Fonlar sadece vitrin, asıl devasa sermaye transferi ve organize soygun o hisse havuzlarında döndü. Kör nokta aydınlatılmadan bu dosya kapanamaz diye ekliyor iktisatçı Mustafa Sönmez. Devam edelim.
1: Mindehi alameti, gele yoz kıyameti, amine.
0: Fon vurgununda siyaset tamamen bu vurgunun ayrıntılarını, çapını ve içinde nelerin olduğunu öğrenmeye çalışıyor. İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu da, onun konusu da yine fon vurgunuydu. Dinliyoruz Musavat Dervişoğlu'nu.
2: Fonlar konuşuldu. SPK'nın alabileceği tedbirler konuşuldu. Demek ki bugün hiç kimse çıkıp devlet bilmiyordu diyemez. Devlet bal gibi biliyordu. Hepimiz biliyoruz ki bu çapta bir vurgun siyasetten onay almadan, bürokrasiden yol bulmadan yapılamaz.
0: Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın da gündeminde fon vurgunu vardı.
3: Bu fon vurgunu bir ihmalin değil, örgütlü, her şeyden haberleri var. Vay efendim biz bilmiyorduk, vay be haberim, hepsi hikaye. Her şeyden haberleri var. Bu sefer tek bir fark var, bu kez yakalandılar. Önce yakalanmıyorlardı, sessiz sedasız bu operasyonları yapıyorlardı. Bu sefer ele geçtiler. Kaybettiğimiz sadece para değil, değerli kardeşlerim. O para bir şekilde bulunur ama çalınan umut ne olacak? Geleceğimizle alakalı ümitlerimiz ne olacak? Devlete karşı insanların güvence oradan çıktı. Efendim şu yastık altındaki altınları getirin. Ya size insanlar altını güvenir mi Allah aşkına? Güvendikleri paranın başına ne iş geldiğini hep beraber gördük işte.
0: Fon vurgununun üzerinden neredeyse bir ay geçti. Bir aydır hala bir araştırıyoruz, bakıyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz, bulmaya çalışıyoruz var. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Kısacık ne araştırıldığını soruyor ve nedenini söylüyor.
4: Ya siz 23 gündür fon kurulları filan kurup neyi araştırıyorsunuz Allah'ını severseniz ya? Bu iş tek tuşla çözülecek mi iş? Fona yatıran belli, fondan çalan belli. Bu fondan çalanlar çuvala doldurup parayı kaçırmadı değil mi? EFT yaptı. Tek tuşla siz bunu bir günde bulursunuz, bir saatte bulursunuz. 23 gün olmuş, siz neyi araştırıyorsunuz ya? 23 günlük bir şey yok. Götürün beni sermaye piyasası kuruluna, 2 saatte size her şeyi dökeyim. O zaman aklımıza şu geliyor: acaba bunu araştırma değil de örtme, gizleme peşinde misiniz?
0: Sermaye piyasaları da vurgunun bir de tarihi tartışmaları. Ne zaman başlamalı, ne zamandan itibaren yapılmalı? Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen bu tarih meselesini anlatıyor, onu dinliyoruz.
5: Sayın Yılmaz, bir ay, üç ay, beş aylık listelerle bu iş temizlenmez. 5 yıllık listeleri isteyeceksiniz. Sadece fon değil, bu 5 yıllık dönemde yapılmış bütün hisse manipülasyonlarını inceleyeceksiniz. Bu görevden almaları yapmadıkça hiç kimse sizin gerçekten sonuç alacağınıza inanmaz. Buraya getirin. Var, masanızda duruyor, çekmecenizde, ben biliyorum. Çıkartın çekmecenizden Avrupa Birliği'ne uyumlu bir kamu ihale kanunu, siyasi etik yasasını.
0: siyasetik yasasını derken kesmişsiniz. Siyasetik yasasını da getirin. Orası önemli, siyasetik yasası. Şimdi fon vurgunu hayatımıza girince her gün borsayla, sermaye piyasasıyla ilgili birçok kavram öğreniyoruz, kelime öğreniyoruz ama İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ilginç bir sendromdan söz ediyor. Defineci sendromu. Dinleyelim neymiş bakalım defineci sendromu.
6: Komisyon diyoruz. Kurulacak dendi. Şimdi niye kurulmuyor sizce?
7: Defineci sendromu diye bir şey var. Definecilerin güvencesi şudur. Bakın ben yakalanırsam sizi de söylerim. Bütün mevzu defineyle alakalı. Böyle bir komisyon kurulduğu takdirde çıktığı zaman o zaman definenin ortakları da çıkacak. Bu bir örtbastır. Organize yolsuzluğun açıklanmamasıdır.
0: Evet. Bu sendromun adı defineci sendromuymuş. Ben yakalanırsam seni de ihbar ederim. Bu süreçte olanı biteni böyle anlatıyor Selçuk Türkoğlu. Devam edelim yolculuğumuza.
8: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
11: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
12: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
13: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde gazeteci Selahattin Günday 30, gazeteci Lale Ozan Arslan 39, gazeteci Tuğba Tekerek 29, gazeteci Merdan Yanardağ 352, gazeteci Fatih Ergin 17, gazeteci Derya Okatan 12, gazeteci Şaban Sevinç 3, gazeteci Mustafa Balcı 3, gazeteci Murat Ağrel ev hapsinde 3. gün, gazeteci İsmail Saymaz ev hapsinde 3. günü, Çiğdem Mater 1632, Selçuk Kozağaçlı 3246, Selahattin Demirtaş 3632, Tayfun Kahraman 1632, Aykut Erdoğdu 501, Ramazan Gülten 532, Osman Kavala 3266, Fatma Kaplan Hürriyet 81, Tunç Soyer 473, Necati Özkan 574, Erdal Beşikçioğlu 76, Sinem Dedetaş 77, Ömer Günel 209, Mine Özer'den 1632, Gürkan Akgün 574, Hakan Bahçetepe 495 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1632 gündür hapiste, biz devam ediyoruz.
14: Vay anasını ya. Ne oldu kocam dedi ya. Elimiz ayağımız evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Şimdi İktisatçı Nazır Kapusuz ilginç bir ayrıntıyı buldu, çıkardı tablosuyla birlikte. Evet, ilk kamu zararı ile fona destek geldi diyor. Emlak katılım 1,5 milyar adet kitle hissesini Tera'dan aldı. Güncel fiyatlarla yaklaşık 12 milyar lira. Tera aynı şekilde pusula ya da satış yapmış ki şu anda TMSF yönetiyor. Tahminim 2-3 gün sonra emlak katılım o payları da 12 milyar lira alacak. Böylelikle 24 milyar lira fon havuzuna kamu kaynaklarından para aktarılmış olacak. Neden hala manşet olmadı bilmiyorum ekonomi basınında. Böylelikle katılım evinin normal yükümlülüklerini devam ettirmesi için 45 milyar liralık kamu zararından sonra bu fona değil taksit ödeyenler için de 24 milyar lira bizzat Türkiye Varlık Fonu'ndan TMSF'ye para aktarılmış oldu diyor ve artık atın manşeti diye söylüyor Nazır Kapusuz. Bunu niye bu kadar önemli bir gelişme olarak sunuyor? Çünkü kamu zararı hiçbir şekilde bu fonda olmayacak deniyordu. İktisatçı Nazır Kapusuz bunu 24 milyar lira kamu kaynaklarından aktarıldığını söylüyor. Yine Nazır Kapusuz'un bir satır arası vardı. Geçen hafta yayınımıza katıldı. Burada yayında da söylemişti. Emre Tezmen'in hukuki olarak suçlanamayacağını söylemişti. Teleport ve Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in fon vurgunundaki en kilit isimlerden birisi. Onda diyor ki suçlanabilmesi için zamanında SPK'nın yaptığı işlemlerin piyasa bozucu hareket olduğunu, hisse değerlerini manipüle ettiğini, kurullarında karar almaları, bu kararı SPK bülteniyle açıklamaları ve ardından da 3-5 yıl hapis cezası istemiyle savcılığa suç duyurusunda bulunulması lazımdı. Burada Emre Tezmen kümesin kapısı açıktı, kimse bana kümese girmemin yasa dışı olmadığını söylemedi demesi yeterlidir böyle davranınca. Haliyle kümesin kapısını sonuna kadar açan, Emre Tezmen için yolu gösteren kurumlar SPK, BDDK, Borsa İstanbul ve Takas Bank yetkilileri kusurludur. Bu kurumların yöneticilerini kimin atadığını da yazmaktan yoruldum. Tekrar yazıyorum, bu bir dolandırıcılık hikayesi değil, bir yasal soygundur diyor Nazır Kapusuz. Ekonomist İnan Mutlu, öyle büyük bir tezgah kurmuşlar ki Tere Yatırım 2025'te yönetim kurulu üyelerine aylık net 1 milyona kadar huzur hakkı ödemiş. Şimdi huzur hakkının 1 milyon olduğu yerden neler olmamış ki? Şimdi İnan Mutlu bugün tekrar araştırmasına devam ediyor. 2025'te 1 milyon huzur hakkı ödendiğini ortaya çıkardı. 2025'te 1 milyon olan huzur hakkı 2026'da ne kadar olmuş? Brüt huzur hakkı 1,5 milyon liraya olarak belirlenmiş. Hani nasıl huzura erdiklerini görüyorsunuz ortada dolaşan, sadece huzur hakkı bu kadar. Şimdi saat başına gidelim, sonra devam edelim.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Fon vurgununda en çok tartışılan Meclis Araştırma Komisyonu kurulsun mu kurulmasın mı? Ben şimdi kısa bir araştırma yaptım. Son 24 yıl içerisinde mecliste araştırma komisyonları ne için kurulmuş diye. 2003'te konuyla da çok bağlantılı, bugünle de hatırlatan, izinsiz halka arz yoluyla tasarruf sahiplerinin mağduriyeti ve sermaye piyasası kurulunun sorumluluğu için 2003 yılında bir meclis araştırması açılmış. Sonra 2009'da madencilik sektöründeki sorunlar, 2006'da töre ve namus cinayetleriyle kadın ve çocuklara yönelik şiddet üzerine açılmış. 2013'te yine kadına yönelik şiddet var. 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili meclis araştırması komisyonu kurulmuş. Çocuk istismarı var. Aile bütünlüğü ve boşanmalar üzerine var. Balıkçılık ve su ürünleri için var. Erzincan İliç maden kazası var. Bir tane yine 2024'te yapay zekanın ekonomik ve sosyal etkileri ve hukuki düzenlemeler üzerine de bir meclis araştırması.

0: konuşacağız. Alo.
1: Efendim.
0: Mesut Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Musa Bey.
0: Şimdi ben böyle kısa bir araştırmayla mecliste kurulan araştırma komisyonlarını son 24 yılda çıkardım. İlginç bir sürü hayatla ilgili var. Elbette ki onların da bir önemi vardı ki meclis araştırma komisyonu kuruldu. Ama neden bu fon vurgunuyla ilgili araştırma komisyonu kurulmuyor?
1: Evet, yani çok önemli bir soru. Biz de mecliste bu soruyu soruyoruz. Malumunuz geçen hafta 5 muhalefet partisi de fon vurgunuyla ilgili komisyon kurulmasına yönelik meclis önergeleri vermişlerdi. Hepsi reddedildi. Bugün itibariyle meclis açıldı. Yine bir parti hariç 4 partimiz yine fon vurgunuyla, fon skandalıyla ilgili grup önerileri verdiler. İlki Yeni Yol grubu olarak biz vermiştik. Reddedildi. Şimdi İyi Parti'nin teklifi konuşuluyor. Aslında bunun neden böyle olduğuna dair hem AK Parti'ye oy verenlerin hem de muhalefet parti seçmeninin iç dünyasında bir cevabı var bu işin. AK Parti iktidarı da istiyor ki bu olay çok konuşulmasın. Çünkü bu olay gerçekten toplumu çok ama çok etkiledi. Bu skandalın sadece ekonomik değil, ahlaki boyutu da var. Ve insanlarımızın bu kadar ciddi manada sıkıntı yaşadığı bir dönemde böylesine büyük vurgunu gerçekleştirmiş olması AK Parti'yi ciddi manada sarstı. Tabanını da sarstı. Şöyle düşünün, şimdi biliyorsunuz bu vurgun ortaya çıkmadan önce 3 gün önce bir olay yaşandı. Sembolik olarak söylüyorum ama verdiği mesaj anlam çok yüksek olduğundan dolayı hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Anayasa Mahkemesi'nin önünde emekli bir polis intihar etti. Ne diye intihar etti?
0: Toruma harçlık veremiyorum diye.
1: Yani bu ülkeye 20-30 yıl en kritik alanda hizmet vermiş bir emekli polis 28 bin lira maaşla geçinemediğini ifade edip intihar etti. O polise hakkını, alın terinin karşılığını vermeyen iktidarın genel başkan yardımcısı 3 gün sonra 5 ay içerisinde 2 milyar lira para kazandığına dair olay ortaya çıktı. Şimdi bu ülkede iş bulamayan gencinden karnını doyuramayan emekliye kadar herkes bu olaya o kadar ilgili de kendi mağduriyetinin kaynağını, gerekçesini gördüğüne dair bir fotoğrafla karşılaştı ki bu fotoğraf bu ülkede hem derin bir yara oluşturdu hem de AK Parti'yi sarsacak boyutta da gündem oldu. Şimdi sizin sorunuza yani cevabın bir kısmı anlamında yaklaşımda bulmak için söylüyorum. AK Parti de bundan göreceği zararı bildiği için istiyor ki bu bir an önce gündemden düşsün. Ama bilmediği bir şey var ki bunu muhalefet partileri gündemden düşürmek istese bile bu milletin gündeminden düşmesi asla mümkün değil. Milletin gündeminde var çünkü bunun acısını en çok onlar yaşadılar ve yaşamaya devam ediyorlar. Biz de onların sesi olarak en azından Yeni Yol grubu olarak asla ve asla bu konunun failleri ortaya net bir şekilde çıkmasına neden olacak komisyon kurulmadığı sürece gündemden düşürmemeyi düşünüyoruz.
0: Şimdi şöyle bir durum var. Ben de başından beri yakından takip ediyorum. Bu ortaya çıktıktan itibaren birçok insanla konuştum. Bir şey dikkatimi çekiyor. Mesela Saadet Partisi'nde bu konuyla ilgili konuşurken çok rahat, böyle çok rahat içten analizler yapılıyor ya da söylemler oluyor. Şunu söylemeye çalışıyorum daha doğrusu. Çok rahat söylüyorsunuz. Genelde siyasetçi şöyle olur. Hani bir şeyi hesaplar, kitaplar, o hesap kitap içerisinde köşeler bilmem neler. Konu biraz anlatılırken oradan anlarsın. Hani bu bir yere doğru gidiyor. O gittiği yerde hani orası mayınlı alan. Sizde hiç olmuyor. İyi Parti'de de öyle. Onun da açıkça söyleyeyim. Hani muhalefetin genelinde böyle bir şey uzun süredir ben görmedim. Bir bagaj olmamasının verdiği rahatlık mı? Mesela çok rahat söylüyorsunuz. Meclise söylediniz. Orada Adalet ve Kalkınma Partililer de vardı. Ya bu komisyona, araştırma komisyonuna engel olmanızın tek sebebi bu vurgunda çoğunuzun beraber olmasıdır diye.
1: Evet. Evet. Zaten ben aslında bunu tersten söyledim. Sizin bu komisyonu kurmamız

0: da engel olmamızın karşılığı biz bu olaydan haberimiz vardı. Zaten bu olayı biliyorduk ve bundan rahatsız değildik. Sadece duyulmuş olması, gündeme gelmiş olması bizi rahatsız etti anlamına geldik ki öyledir de. Siz şimdi aslında bu komisyonun kurulmasına engel olduklarında şunu yapmış olacaklar. Hani bir dönem AK Parti'li bir yetkili bir tabir kullanmıştı. Hırsızlık yapan benim adamımsa sahip çıkar. Siz şimdi komisyon kurdurtmayarak hırsıza sahip çıkmış oluyorsunuz. Kenelere sahip çıkmış oluyorsunuz. Ahlaksızlığa sahip çıkmış oluyorsunuz. Ve hırsızlık yapan benim adamımsa sahip çıkarım anlayışını kurumsal bir hale getirmiş oluyorsunuz. Bunu biz söyledik. Bugün de söylemeye devam edeceğiz. Çünkü bizim çekineceğimiz bir nokta yok. Bunu kirli olanlar düşünsünler. Kirli olanlar korksunlar. Bizim bu anlamda milletin menfaatinin önüne neden olacak hiçbir duruşumuz, sözümüz ve anlayışımız olmadı. Ondan dolayı da Türkiye'nin tabiri caizse ben bir taklit mantığıyla değil ama gerçekten temiz eller operasyonuna ihtiyacı var. Türkiye'nin temiz siyasete ihtiyacı var. Bugün sadece bu patlak verildiği için konuşulduğuna bakmayın Mustafa Bey. Aslında herkes aşağıdan her şeyi Fısıldı gazetesinden duyuyordu. Olayları hissediyordu. Çünkü olay Anadolu tabiriyle söylüyorum zıvanadan çıkmış bir hale gelmişti. Şimdi iktidar aslında bütün bu yüküne rağmen bunu fırsata çevirebilir ihtimaliyle biz bastırırken gördük ki bundan büyük bir korkusu var, çekincesi var. Kapatma kararı almış gibi hissediyorum ama inşallah bu böyle olmaz.
1: Peki kapatma kararı aldıysa hani bu nasıl devam edebilir? Tamamen siyaset bunun sahiplenmesi lazım ki her şeyiyle o yükü sahiplenmesi lazım ki anca tekrar gündemde devam edebilir. Çünkü diğer türlü hem baskılar çok ağır olacak hem de hukuksal sonuçları.
0: Yani aslında AK Parti'ye belki de ben AK Parti arkadaşlara da söyledim. Mecliste de bir fırsatı olduğu zaman hatırlatmış olacağım. Bu konuda söyleyeceğimiz, konuşacağımız çok şey var ama ben tarihe not düşmek için şu fotoğrafı hatırlatmak isterim. Mustafa Bey, 94 seçimleriyle Sayın Cumhurbaşkanımız siyasi arenada resmi bir makam sahibi oldu. Ne oldu? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu değil mi?
1: Evet.
0: Peki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı döneminde o zamanki Refah Partisi'nin İstanbul'daki sloganı neydi? Sloganı şuydu. O dönemde var olan içki skandalı patlamıştı. 93 yılının sonlarına doğru.
1: Evet.
0: İçki skandalı patlayıp bütün Türkiye'yi, bütün ülkeyi rahatsız edecek kadar konuşulmaya başlanmıştı. Refah Partisi'ne aday olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki bütün billboardları şu sloganla donatmıştı. İstanbul o kadar pis ki ancak refah temizler. Ve o dönem yaşanan vurgunun miktarı bugünün parasıyla söylüyorum 1 milyon dolardı. Yani 50 milyondu. Bugün konuştuğumuz rakam 1 trilyon. Siz şimdi eğer o gün siyasette İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınızı kazanmanıza neden olan bu vurgundan yola çıktıktan sonra bu vurgunu görmemezlikten gelirseniz insanlar size derler ki Türkiye'yi siz o kadar kirlettiniz, o kadar pislettiniz ki Türkiye'nin mutlaka sizden kurtulması gerekiyor. Ondan dolayı ne yaparsalar yapsınlar, iktidar bu olayı örtmeye kalktıkça bu kir ve bu ahlaki olmayan durum kendilerini nefessiz hale getirir. Siyasi olarak nefessiz hale getirir. Onlar için de bir kurtuluş olarak bu araştırma komisyonu mutlaka kurulup bunu yapan kenelerin ve yüzsüzlerin ve ahlaksızların üzerine gidilmesidir. Bizim söylediğimiz onlara karşı bir suçlama değil. Var olan bu yanlışı temizleme hususunda ciddi bir adım atılmasıdır. Ama iktidar partisinin neden korktuğu ve bunu neden kapatmak istediğini Türkiye'de herkes hissediyor. Ama fiili noktada neden olduğunu uzun zamanda da olsa mutlaka mutlaka herkes görecektir. Yani bu olaydan ben asla kaçış olmadığına inanıyorum.
1: Peki hiç Adalet ve Kalkınma Partili bir milletvekili ya da o partiye mensup bir siyasetçiyle bu fon vurgundan sonra konuştunuz mu? Yani merak ediyorum, nasıl bakıyorlar? Tamam, genel anlamda bir karar alınıyor, o uygulanıyor ama kendi iç dünyalarında ya da sizle konuşurken, temas ederken bu durumu nasıl adlandırıyorlar?
0: Şimdi biraz önce Mustafa Bey, siz özellikle Saadet Partisi'ne bir atıfta bulunarak bir iltifatta bulundunuz ama bu iltifat bizim için normal karakterimiz. Dediniz ki siz çok rahat konuşuyorsunuz çünkü bagajınız yok. Şimdi AK Parti içerisinde de az çok, miktar bilmem, bagajı olmayan arkadaşlarla görüştüğümüzde onların en az bizim kadar rahatsız olduklarına şahitlik ediyoruz. Zaten onların da kendi bünyesinde tartışmalar var. Bir kısım diyor ki, yani kendine güveni olan, bu olaylarda hiçbir etkisi olmayan ve para konusunda temiz olan insanlar, milletvekili arkadaşlar diyorlar ki sonuna kadar gidilmesi lazım kim olursa olsun. Ama bu konuda korkanların ben sanki AK Parti yetkililerini, Sayın Cumhurbaşkanı'nı korkuttuklarına dair bir hissiyata kapılıyorum. O anlamda AK Parti'den bizim de görüşmüş olduğumuz milletvekili arkadaşlarımız oldu. Tanıdığımız arkadaşlarımız oldu. Onların da rahatsızlıklarına ben şahitlik ettim işin gerisi. İnşallah onların yaklaşımı o parti bünyesinde galip gelir. Türkiye'de bu konuyu gündemden kapatarak değil, tam tersine bu kirli işe alet olanlardan kurtularak kurtulmuş olur.
1: Yani bu mekanizmada böyle bir arınma, böyle bir temiz el operasyonu olabileceğine inanıyor musunuz?
0: Ben eğer bunu yapmadıkları takdirde bu AK Parti iktidarının yıkılmasına neden olur. Mecburiyetten de olsa buna evet deme ihtimallerini görüyorum. Mecburiyetten de olsa. Siz ifade ettiğiniz gibi şu anda düz olaya baktığımız zaman AK Parti iktidarı yani bunu özellikle suçluları, kirli insanlar ortaya çıkartmak için güçlü bir adım atmayacak gibi duruyor. Bunu kapatma cihetine girecekmiş gibi duruyor. Bu da onların, benim şahsi kanaatim, siyasi hayatlarına mal olacaktır.
1: Şimdi birçok şey aslında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı boyunca birçok iddialar oldu, büyük büyük olaylar oldu. Her birinde bu aslında çok sarsar denilen, hasar verir denilen şey aslında tam da öyle olmadı ama bu biraz farklı galiba. Sizin anlattığınızdan da onu anlıyorum. Yani diyorsunuz ki siz burada eğer bu şekilde devam ederlerse, 23 gündür olduğu gibi devam ederse, bu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını yıkar.
0: Evet, ben Mustafa Bey, bu kanama durmaz. Bu durmamayla ilgili yaklaşımın nedeni şu: sonuçta bazı olaylar, o ifade ettiğiniz bazı AK Parti'yi sarsar denilen olayların olduğu dönemlerde bazı gerekçeleri vardı seçmenlerin. Ya da nasıl söyleyeyim, belki de inanmama gibi bir yaklaşımla olayı atlattılar. Ama bugün yaşanan hadiseyi yaşayan mağdurların %99'u AK Partili arkadaşlar. Ve 25 yılın sonunda zaten AK Parti ile ilgili insanların yaşamış olduğu bir yorgunluk var. Artık AK Parti teşkilatları bile AK Parti'yi taşıyamayacak bir hale geldiler. Sokaklarını savunamayacak bir hale geldiler. Yani her yönüyle siyasi olarak yorgunluğun zirve yaptığı bir dönemde böylesine bir vurgunun hem ekonomi boyutu hem ahlaki boyutu teşkilatları daha da sıkıntılı bir noktaya taşıdı. Bundan dolayı ben bugün itibariyle bu olayı AK Parti'nin kapatabileceğini ve taşıyabileceğini işin gerçeği düşünmüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan'la konuştuk fon vurgununa ilişkin. Neden Meclis Araştırma Komisyonu'na engel olunuyor, kurulmuyor diyor, anlattı. Çoğunda diyor beraber oldukları için bu vurgunda, o yüzden bir an önce kapansın, bir an önce bu iş kapansın ve konuşulmasın isteniyor. Bunun gibi bir konuşulmasın üzerine önlemler alınmaya çalışılıyor ama bu kapanmayacak, çok büyük bir yara. Eğer şu ana kadar yaptıkları gibi devam ederse bu iktidarı yıkar. Bu başka diğer hasar vereceklerinden olaylara hiç benzemiyor ve bu şekilde devam ettiğinde kendi içerisinde de başka sorunlar yaşayabileceğini söyledi Ankara Milletvekili Mesut Doğan. Biz devam edelim. Şimdi şöyle devam edelim. Konuğa gitmeden önce şu anda neler olduğuna ilişkin bir güncel konuları konuşuyorduk. Devam edelim oradan. Ticaret Bakanı Ömer Bolat tasfiye edilen fonlara 37,8 milyon lira yatırım yaptığını açıklamış. Bu yatırımında sukuk denilen bir hesaba yatırıldığını, sukukta kira sertifikası adı altında yapılan bir işlem ve faizsiz olduğu söyleniyor. Sukukun faizsiz bir sermaye piyasası aracı olması nedeniyle böyle bir yatırımda bulunduğunu, çıkış yapmadığını, hesabı ile ilgili herhangi bir manipülatif işlem gerçekleştirmediğini söyledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan da 37,8 milyon liralık bir işlemden söz ediyor. Artık dedim ya, para algımızı iyice yitirdik. Çünkü Cevdet Yılmaz'ın özel kalem müdürü 7 milyonla işlem yapabiliyor. 7 milyoncuk onunki çok hafif kalmış. İşte eski bakan yardımcısı 100 milyon dedi ama benim haberim olmadığı için sitem etti dedi. O da sitem ettiği için tutuklandı. Bir tarafta 2 milyar lira bir para getirisi Fatma Betül Sayankaya ve eşinin var. Ama şimdi Ömer Bolat'la ilgili mesele şurada. Yanlış hatırlamıyorsam Murat Ağrel'in de İsmail Saymaz'ın da ev hapsi almasına neden olan iddialardan birisi Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la ilgili iddialardı. Şimdi bunu doğrulamış oldu. O zaman o ev hapsi cezaları niye verildi? Mesele, her şey birbirine çok fazla karışmaya başladı. Ekonomist İnan Mutlu bu net hata noksan kalemini sorgulamış. Bu Merkez Bankası'nda net hata noksan kalemi vardır. Buraya bakılır ve bu kalemle ilgili ortaya çıkan rakam çok tartışılır. Hem ekonomistler tarafından hem siyasetçiler tarafından. Ağustos 2026 itibariyle yıllıklandırılmış net hata noksan 17,5 milyar dolarmış. Eksi 17,5 milyar dolar. Diyor ki İnan Mutlu, fon vurgunundan sonra anladınız mı? Eşek sırtında mı kaçırıyorlarmış? Sözünü orada tekrar ediyor. Az önce de söyledim, bu mesele 100 milyon değil, kandırılmak denen eski Tarım Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu tutuklandı. Şimdi tutuklanan isme bakıldığında daha fazlasını o fona kazanmış olan var. Onlar ne olacak? O soru hala yanıtsız. Mustafa Aksu'ya bu 100 milyon nereden geldi? Niye önemsiz 100 milyon senin için? Daha ne kadarı var diye sorulacaksa elbette ki bu araştırılsın sonuna kadar. Ama şu sözünden dolayıysa bu 100 milyonu orada fonda kaybettikten sonra çok rahatsızım, sinirliyim, rencide oldum. Mesele 100 milyon değil, kandırılmış olmak diye söylemişti Barış Terkoğlu'na. Eğer bu sözünden dolayıysa iş bambaşka bir durumdadır. Ama bu 100 milyon nereden geldi diye sorulması lazım. Ticaret Bakanı'na da sorulması lazım. Rakam şimdi o 100 milyon 1 milyarları konuşunca 37,8 milyon çok küçük bir rakammış gibi geliyor ama ona da sorulsun. Hani herkese sorulsun, nereden geldi bu para? Yani bir gerekçesinin olması lazım. Eskiden bir gerekçe vardı, şimdi o da ortadan kalktı. Sünnetti, düğündü. Başka ne vardı Özgür? Var mıydı bir gerekçe? Oğlum durduk yere takı mı takılır? Takı diyorsun, sokakta geçene takı mı takılıyor? Bir tane düğünde olur, sünnette olur. Başka yok. 5-6 kez düğün yapan mı vardı? Onlar da oldu. Yani sonuçta herkesin bu rakamların, bu milyonların, milyarların bir şekilde nereden geldiğini açıklamaları lazım. İYİ Parti ekonomi politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın hisse fonları skandalında 7 sorumluyu açıklamış. Onu dinleyelim.
2: Hisse fonlarının ham maddesi hisselerdir. Fonlar sepetlerdir. Bunlar hisselere yatırım yaparlar. Sıkıntı yaşayan hisse fonlarını anlamak için alt sebebe gitmek lazım. Hisselerin niye sıkıntı yaşadığını anlamak lazım. 7 sorumlu etrafında konuşalım. 1. Sıkıntı yaşayan şirketleri halka arz edenler birinci sorumludur. 2. Bu şirketler halka arz edildikten sonra bunların fiyatını 1 birimden 10 birime, 10 birimden 50 birime, 50 birimden 100 birime yükselten borsa tahtacıları. 3. Bunlar olurken hiç ses çıkarmayan şirketlerin hakim ortakları. Yani düşünsene, sizin şirketinizin değeri anormal artıyor. Siz hiç hisse satmıyorsunuz, kimseye de ses etmiyorsunuz. 4. Bu tip hisseleri fonlarına alan, yani milletin parasını onlara yatıran fon yöneticileri. Hisseler arttıkça fonun değeri artar. Onlar da daha fazla müşteri alıp daha fazla yönetim ücreti alırlar. 5. Bu fonları müşterilerine pazarlayan yatırım danışmanları, bile bile ladese sebep olanlar varsa onların da hesap vermesi gerekir. 6. Tüm bunlar olurken uyuyan, umursamayan veya dur denen düzenleyici kuruluşlar. Ve en önemlisi 7. Tüm buna çerçeve sağlayan siyaset. Bu 7 olun hepsiyle hesaplaşmadan bu iş çözülemez.
1: Çok net bir şekilde anlattı. 7 tane sorumlu var. Bu 7'siyle de hesaplaşmadan bu iş çözülmez dendi. Hani ne yapalım? İşte biz de üstüne gidiyoruz. Ucu nereye kadar giderse gitsin. Sonuna kadar takip edeceğiz. İşte 7 tane sorumlu net ayıklanmış, kılçıksız 7 tane sorumluyu verdi. Burak Dalgın. Bir son dakika gelişmesi var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme hak ihlali kararını uygulamadı. Devam edelim Özgür.
3: Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Azara bir Kürt.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklama yaptı. Bugün çözüm sürecine de değindi Bahçeli. Türkiye yolundan, Türk milleti kararından geri dönmeyecektir. Adımlar ciddiyetle ve samimiyetle atılmaya devam edecek. En kısa zamanda nihayete erdirilecektir diye konuştu Devlet Bahçeli. Devam edelim Özgür.
4: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Evet. Anasını satayım, içimden geldi.
1: Hep konuşuyoruz. Ben de çok sık kullanıyorum. Para algımız değişti. Hani benim tamamen değişti. Hani ne çok pahalı, ne çok ucuz. Bu buradan alınan para, vurulan vurgun çok yüksek, az. Yani her şey birbirine o kadar çok karıştı ki bu normalde her vatandaşta neredeyse böyle bir durum yaşamaya başladı. Bunun sosyolojik birçok etkisi de tabii ki var. Şimdi sosyal medyada para algısını kaybolmasına sitem eden bir vatandaş konuşuyor, onu dinliyoruz.
5: Bence biz artık paranın değerini bilmiyoruz. Daha doğrusu bizi unutturdular. Mesela 500 lira harcıyoruz, hiçbir şey almamış gibi hissediyoruz. Ama birisi bize 500 lira verse sevinecek kadar büyük bir para da gelmiyor artık. Markete giriyorsun, iki poşet dolduruyorsun, 1000 lira gidiyor. Sonra eve gelip düşünüyorsun, ben ne aldım? Eskiden bir şey pahalıysa almıyorduk. Şimdi pahalı olduğunu biliyoruz ama normal karşılıyoruz. En korkutucusu da bu bence. Çünkü artık bir şeyin pahalı olmasına şaşırmıyoruz. Paramızın yetmemesine şaşırmıyoruz. Ay sonu getirmemeye bile alıştık ve bence biz sadece alım gücümüzü kaybetmedik. Paranın ne kadar zor kazanıldığını bilirken ne kadar kolay harcanabileceğine alıştık.
1: Ne var? Tamam diye devam edelim Dombroy'da sonra konuk.
6: Gürcü Esen'den yanadır yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
1: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman A Haber'de konuştu. Dinliyoruz.
7: Biz tarihin doğru tarafındayız. Fon meselesinde de tarihin doğru tarafındayız. Hiç kimse AK Parti'den büyük değildir. Hiç kimse Tayyip Erdoğan'dan büyük değildir. Hiç kimse Türkiye'den büyük değildir.
1: Şimdi hani bu övgü yarışı var bir taraftan, hani onu da söyleyelim. İşte az önce efekte gördünüz, öyle bir yükseltmişti ki aşkım bak, şimdi herkes o eşiği biraz daha zorlamaya çalışıyor ama Yayman, Hüseyin Yayman biraz fazla zorlamış. Hiç kimse Recep Tayyip Erdoğan'dan büyük değildir sözüyle. Bu çok tartışılır. Tartışılıyor da zaten. Şimdi tabii bu fon vurgunu Türkiye'nin önünde bir sürü sorun. Onlar çok konuşuluyor ama şimdi başka bir şey önemli de. Hani maşallah palamut yağıyor, alan memnun, satan işte o pek memnun değil. İstanbul'da balıkçılar bir basın açıklaması yaptı. Avlanmıyoruz diye. Bunu da denizin bereketini korumak olarak açıkladılar. Satır arasında da piyasaya arz edilen palamut miktarının artması fiyatlarının düşmesine ve balıkçıların ekonomik kayıp yaşamasının nedeni oluyor diye de eklediler. Sonra çarşı pazar biraz karıştı. Şimdi Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu canlı yayınımızda. Alo.
8: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, hoş geldiniz Ahmet Bey.
8: Hoş bulduk, sağ olun.
1: Şimdi bu İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu böyle muhtıra gibi bir şey yayınladı. Görmüşsünüzdür siz de. Ya gerçekten ne oluyor şimdi bu palamut?
8: Şöyle diyeyim.
1: Niye böyle bir memleket meselesi oldu? Ucuz olması iyi değil mi? Hem sizin için hem bizim için.
8: Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Biz öncelikle vatandaşın balığı ucuza, uyguna yemesine karşı değiliz. Bunu bir defa birinci şey olarak bir kenara koyalım. Yani biz balıkçının vatandaşa yedirdiği balıkta göz olmadığını bir açık yüreklikle söyleyelim. Şimdi sıkıntı şu, malum mazot fiyatları belli, teknelerin giderleri belli, bir hem de yürüyorum, yoldayım.
1: Ha, yavaş yavaş konuşalım, sakin olun, sorun
8: şimdi
1: değil.
8: Şimdi bir kutunun maliyeti 57 liradan 59 liraya, 60 liraya geldi. Bunun buzu, nakliyesi, yani bunu yaptığın zaman tekneye bir kuruş para kalmaz. Yani çalışarak batan bir sektör varsa o da balıkçılık. Şu anda bu yıl. Evet, balık gerçekten anormal derecede, yani 2002-2005 ve 2026 belki diyelim son yüzyılların en büyük balıkçılığı. Fakat şöyle de bir şey var şimdi. Bu balık sonuçta göç balığı. Yani bu bizim burada kalan plajik bir balık değil ki. Ya arkadaş bunu tutmayalım da dursun burada. O da var yani, onu da düşünmek lazım. Yani nasıl diyeyim, ekonomik olarak balıkçıya dönen hiçbir şey yok. Bu maliyetlerle beraber balıkçı dediğim gibi çalışarak iflas eden bir sektör haline geldi.
1: Ne olacak şimdi, tutmayınca balık fiyatı artınca daha çok kazanmış mı olacak tekne sahipleri?
8: Bir şey söyleyeyim. Şimdi vatandaş belki şunu düşünüyor. Acaba balık tutmazsalar fiyatlar mı yükselir? Yok, bizim öyle bir şeyimiz de yok. Dedim ya başta. Yani vatandaşın yediği balıkta asla gözümüz yok. Ucuz yemesinde de gözümüz yok. Fakat şöyle bir şey var. Diyelim ben şimdi şunu da anlamadım. Arkadaşlar böyle mutlara yayınladı. Eyvallah saygı. Ondan önce ben sezon başladığı zaman bunu özellikle mazot konusunda, ekonomik sıkıntılardan dolayı mazot konusunda dedim ki bir hafta 10 gün denize çıkmayalım, bizi linç ediyordular. Ama bugün kendileri maalesef bizim dediğimiz söze geldiler. Şöyle bir şey var. Şimdi buzhaneler hınca hınç dolu. Yani biz 10 gün balığa ara versek buzhanelerdeki balığı satmayacak mı bu arkadaşlar? Ben merak ediyorum, soruyorum, ben de soruyorum. Acaba balık tutulmazsa bir hafta ara verelim. Arkadaşım şöyle bir şey var. Bugün itibarıyla köpük yok, buz yok. Yani açık konuşayım. Yani ben rahat konuşabilirim ya. İşçi yok, işçi. Adam yok, gemici yok yani. Bıkmış. Allah vermiş bu sene gerçekten korkunç bir balık vermiş yani. Vallahi bilmiyorum tabii bu bizim amirimiz, memurlarımız var, genel müdürlüğümüz var. Muhakkak bir şey düşünecek, düşünür dedi yani.
1: Burada şeyi söylüyor bu Denbir. Diyor ki yoğun avcılık nedeniyle piyasaya arz edilen palamut miktarının artması balık fiyatlarının düşmesine ve bizim ekonomik kayıplar yaşamasına neden olacak. O yüzden balık tutmayacağız, fiyat yükselsin diyor. Çok ya bunu da buraya çok net bir şekilde yazmışlar.
8: Ben şahsen Karadeniz'deki balıkçıların, bizim bölgenin, benim birliğime bağlı balıkçıların böyle bir düşüncesi olacağını, yani bu açıkça fiyatlar yükselsin anlamına şey yapıyor. Yok. Ben buna inanmıyorum yani. Fiyatlar nasıl yükselecek? Diyorum ya, bizim elimizde hınca hınç dolmuş buzhaneler var. Yani adam balığını piyasaya sürmeyecek mi? Piyasaya balık sürme mi diyeceksin ona yani? Vallahi şöyle olabilir. Piyasalara denge gelmesi açısından yani piyasada. Şöyle 3-5 gün hem gemici hem kendi ihtiyaçlarını, zarı ihtiyaçlarını, dediğim gibi köpüğü, buzu, her şeyin bir rahatlaması açısından belki bir hafta, bilmiyorum, bir hafta ara verebilirler mi? Ya bu teknelerde 35 kişi adam çalışıyor. Bunların yani 50 ile 100 milyon lira arasında maaşları var. Yani bu maaşlar verilecek bir şekilde bir canlı para dönecek. Bu para nasıl dönecek? Ben tamam arkadaşlar bakalım diyor da hazır paraları mı var bunlar ödemeye? Bir şekilde mecbur çalışacaklar. Ben öyle düşünüyorum.
1: Yani ama burada temel mesele herhalde birazcık da şu oldu. Şimdi balık çokken balıktan, ya eskiden ben hatırlıyorum, ben de Karadeniz'de büyümüş birisiyim. Yani balık çok olduğu zaman hem balıkçı çok mutlu olurdu şimdi, hem de tabii onu alan olurdu. Şimdi ne oldu da balık çok alınca balıkçı mutsuz oluyor?
8: Şimdi balık sezonu ama inanın bana tabii bu palamut sadece kendi açısından türünden örnek alma. Diğer balıkların da dibe vurmasını piyasada. Şimdi insanlar ya 25 kilo balık bir kilo et almıyor. Yani 25 tane balık neredeyse bir kiloya yakın. 25 tane balık bir kilo et almıyor ya. Bu kadar da kötü olmaması lazım.
1: Palamut için mi söylüyorsunuz bunu?
8: Tabii.
1: Ama diğer balıklarda bayağı pahalı yani. 1000 liradan 2000 liradan kilosu aşağı yok. Yani zaten lüferi gören yok ama.
8: Ya şimdi burada evet değinmeden de geçemeyeceğim. Şimdi bugün 27,5 liraya balığı aldılar. 708 gramlık balığı, 9 gramlık 50 liraya sattılar. Yani yarı yarıya kazan. Satan tutandan daha çok kazanıyor. Ondan önce bir piyasa yapmıştılar. 100 lira, 125 lira. 50 liraya alıyordular, 100 liraya satıyordular.
1: Yine aracılar mı kazanıyor bunda da şimdi?
8: Bana göre aracılar kazanıyor. Maalesef aracılar kazanıyor.
1: Ya bunun için, yani bunun için biraz mücadele etmek yerine balık tutmayalım, pahalansın da biz daha çok kazanalım demek çok saçma,
8: yok,
1: değil mi?
8: Yok yok, ben ona katılmıyorum. Öyle bir fikri de gündeme getirmeleri de bana göre yanlış yani. Denize gitmeyelim, piyasa dursun. Ha şunu der, kota gibi günde 1000 kasa tutalım, atıyorum yani. Günde 1000 kasa.
1: Hayır, bu balık neslini korumak için yapılan bir önlem olsa da bunu kimse uymuyor.
8: Abi balığın, bu diyorum ya, bu göç balığı bu.
1: Bunu tutmazsa zaten gidecek ama o zaman zaten şöyle oluyor.
8: Gidecek veyahut da göç edecek yani.
1: Tamam, bu göç balığı için bunu söylüyorsa aslında amaç da bir anlamda şöyle. Zaten o balık olmayacak. Doğal olarak balık azaldığı için de fiyat çok yükselecek.
8: Fiyat yükselecek. Yani biz fiyatın vatandaş açısından yükselmesini istemiyoruz zaten kardeşim. Ama şu burada şimdi şu da var. Dediğim gibi balıkçı ÖTV'si mazot kullanıyordu ya. Abicim şimdi kullandığı ÖTV'si mazotu neredeyse o da 100 liraya alıyor ya. Burada sıkıntı var yani. Balıkçının bir taraftan bir avantajı olsa dokunmayacak ona. Balıkçının ekonomik anlamda bir avantajı kalmadı.
1: İşte başka sorunlar demek ki biraz.
8: Tabii başka sorunlar da var ortada.
1: Ama işte bunun yüzünden balık fiyatı yükselsin demek çok doğru gelmiyor bana. Siz de söylüyorsunuz zaten.
8: Ben o açık konuşayım, bana doğru gelmiyor. Bana doğru gelmiyor ama şu da var, Balıkesir'de belki şu olabilir. Tabii bunlar benim kendi şahsi fikirlerim. Mesela Balıkesir'de bir taban fiyat olması lazım. Örneğini atıyorum. Kardeşim balık kasası Kisar 500'den aşağı verme. Böyle bir şey yok. Çünkü şimdi balık da öyle bir enteresan hayvan ki çok olduğu zaman ucuz oluyor, az olduğu zaman pahalı oluyor. Bu piyasa dengesi, bu balığın bu yani.
1: Birçok ürün için aynı şey geçerli ama.
8: Ürünle de belki de bol olunca ucuz oluyor. Yani yapacak. Fakat Palamut'ta bu sene yani Allah verdi, Allah şükürler olsun, gerçekten çok bol. Yani 10 bin kasa.
1: Ya işte bolsa bıraksınlar da insanlar bol bol yesin. Yani zaten 3 kuruşu bir araya getiremeyen bir sürü insanın en kolay alabileceği şey palamuttur. Eskiden de bilirim ben, palamut fakir ekmeği diye tabir edilen bir balıktır.
8: Çok güzel ama balıkçıdan 27 liraya, balıkçı bunu bak 27 liraya satıyor. 27 liraya zarar ederek satıyor. Ama 27 liraya alan 50 liraya satıyor, 25 lira kazanıyor.
1: Vallahi İstanbul'da 150-200 lira, ben 20-50 liraya bir palamut görmedim.
8: Vallahi biz Trabzon'dayız, kusura bakma ya.
1: O zaman Trabzon'a geleceğiz palamut içinde.
8: Bugün böyle, benim kızım da İstanbul'da baba diye 130 liraya aldım. Şeyde karşıda duruyor.
1: İşte ben Beşiktaş tarafındayım, 200 liradan ya, büyük 200 lira, biraz daha küçükler işte, 150 lira.
8: Maalesef. Evet, nakliyeler de çok önemli. Yani buradan İstanbul'a inen Trabzon'dan İstanbul'a 130 bin lira nakliye yazıyor. Tabii bunlar hepsi fiyatların bir artış nedeni yani. Sadece balığın şeysini oraya koyun yani, nakliyeler de çok var. Mazot fiyatlarına göre nasıl deniz şeyse arabalar da nakliye 130 lira. Hopa'dan 140 lira yazıyorlar. Yani çok.
1: Anladım. Peki.
8: Yani bunlar hepsi bir etken.
1: Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
8: Özellikle şunu diyeyim, biz balıkçılar olarak halkın, vatandaşın yediği balığın hesabını yapmıyoruz. Böyle.
1: Şimdilik Karadeniz'de demek ki öyle yapılmıyor ama burada yapılıyor bayağı.
8: Yok.
1: Ay, açıklaması var canım, önümde adamların açıklaması var.
8: Sizin düşünceniz demeyeyim de yanlış olmasın. Sizin söyleminize göre bu maalesef. Tutmayalım, balık pahalı olsun, vatandaş da pahalı yesin.
1: Valla ben elimde şey var, İstanbul Denbir'in görüşüdür diye üyelerimize duyuru, palamut avcılığına geçici ara verilmesi çağrısı diye elimde şeyleri var, kendi çağrıları var.
8: Arkadaşların görüşüne de saygı duyarız. Allah işlerini rast etsin. Size de kolaylıklar gelsin.
1: Teşekkür ederim.
8: Ben teşekkür ederim.
1: İyi akşamlar.
8: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
9: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu ile konuştuk. Balıkçının biraz sorunlarından da bahsetti ama bu İstanbul Denbir'i de bugün çok aradık kendileriyle, yayına katılsın konuşalım diye. Telefonu açmadılar. O arada hani neden böyle bir şey söylediklerini anlatmalarını isteyecektim. Ama telefonu açmadılar. Büyük bir ihtimalle şu açıklamadan da vazgeçecekler. Böyle bir yazdılar. Başka bahane bulacaklar. O yok, bu yok falan gibi şey yapacaklar. Çünkü burada çok net şekilde yoğun avcılık var. Balık bol. Piyasada çok fazla var. Bu yüzden balık fiyatları düşüyor. Balıkçılarımız da, biz de ekonomik kayıp yaşıyoruz diye söylediler. Dediğim gibi fakir ekmeğidir palamut. Palamutla da oynamayın ya. Bırakın yesin insanlar. Zaten denizde geliyor. Yani burada denizin bereketi üzerine de bir sürü şeyler söylemişler ama bırakın bu bereketi, niye gölgeliyorsunuz? Devam edelim Kemal.
10: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
11: Hatırladın mı?
12: Hatırladın mı?
11: Hatırladın mı?
12: Hatırladın mı?
11: Hatırladın mı?
12: Hatırladın mı?
1: Palamut meselesi bir anda herkesi böyle kendine getirdi. Trafikte olanları da, evde olanları da. Yani yazıyorsunuz fiyatları ama dediğim gibi ben de kendi gördüğümü söylüyorum. Ya diyelim 39 lira olmuş, 40 lira olunca hani 20 lira olsun. Madem elde bu kadar balık var, göç balığı işte, yoksa göçüp gidecek yani. Göç yakalamışsınız. İnsanlar bol bol yesin. Ucuza ucuza yesin. Ya biraz da hani hep ben kazanayım, hem ben çok kazanayım, hem bu kazancımı başka bir şeylerde değerlendireyim. Eskiden balıkçılar sadece balıkçılık yatırımı yapardı. Şimdi başka başka yatırımları da var. O yüzden o kar yetmiyor olabilir. Yani dedim işte ya, eski adı bile öyledir. Fakir ekmeği olmuş palamut üzerine bu kadar çok palamutu da pahalılaştırmaya çalışılmasın ya. Bu doğru değil. Ne olursa olsun, ne gerekçe olursa olsun başka bir şekilde karşılansın. Ya da talepler ona diyor, ucuz mazot olsun diye çıkın ortaya ya. Yani çıkıp siz palamut avlamayalım, piyasada daralsın, ondan sonra fiyat yükselsin demek. Yani ya bana kapitalizmizdir deseniz bu açıklamayı gösterir mi? Bildiklerini demiyoruz. Yani şeyi hani burada bu kadar çok kazanç üzerine kafa yorarsanız işte o fayda kısmı çok ıskalanmaya başlıyor. Artık hani bu fayda kısmını, sosyal kısmını o kadar çok ıskaladık ki şimdi birçok insan görüyorum balıkçıyla empati yapmaya başladı. Abi ne yapsın onlar da yani. E ne yapayım, deniz veriyor. Ben de öyle söylerim, deniz veriyor. Balığı yeniden imal etmiyorsun yani. Kılçığını yapmıyorsun, kılçığını ayrı bir ham madde kullanmıyorsun. Kuyruğuna, kafasına, gözüne. Onu da deniz veriyor. Yani bu kadar çok içselleştirecek bir durum değildir. Bu insan sömürüsü. Ya birazcık da o fayda kısmını daha fazla duygularımız, empatimiz oraya dönük olmaya başlasın ya artık. O fayda kısmı insanlara. Bırakın yesin insanlar ya. Hani o bir taraftan da hani illa empati yapmak istiyorsanız palamuttan yapın o zaman. Onlar ne yapsın? Yani balıkçıdan dolayı burada bu kadar empatinin yüksek olması da bana çok tuhaf geliyor açıkçası. Devam edelim. Hafızayla devam ediyorduk değil mi? Şimdi bu hafıza meselesinde birkaç gündür söylüyorum şu Mekke anlaşmasıyla birlikte. Ya bu kritik çünkü. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde birçok şeyini de belirleyecek. Ya tamam, Kabe'yi savunma diye kimse bir şey söyleyebilir mi? Kabe'yi savunmak tabii ki haktır. Ama daha öncesinde bu Kabe yok muydu? Vardı. Bakın 2019'a götüreyim sizi. Yine böyle bir kalsın iyice hafızada. 2019'da Tayyip Erdoğan ne diyor? Dinleyelim.
11: Önce Suudi Arabistan'dan başlayacağım. Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi? Yemen şu anda ne durumda? On binlerce insan Yemen'de ölmedi mi? Ey Suudi Arabistan, siz önce bunun hesabını verin. Ve şu anda Yemen fakr-ı zaruret içerisinde, her tarafı yerle yeksan ettiniz.
1: Her tarafı yerle yeksan ettiniz denilen Suudi Arabistan için şimdi oraya Mekke ittifakına dahil olundu. Netanyahu diyor ki Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki King Khalid Uluslararası Havalimanı'na yapılan korkunç terör saldırısına şiddetle kınıyorum. Bu saldırıda 12 masum insan hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi yaralandı. Netanyahu da işte bu Suudi Arabistan'daki olayla ilgili konuşurken aslında bir anlamda tarafını göstermeye çalışıyor. Şimdi Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın da diyor ki Mekke Ortak Savunma Anlaşması veya Mekke İttifakı olarak söz edilen yapı ve bu çerçevede atılmakta olan adımlar planın tıkır tıkır işlediğini göstermektedir. Sözü uzatmanın ve 40 takla atmanın hiç gereği yoktur. Mekke adı kullanılarak süslü bir ambalajla takdim edilen bu ittifak ABD aklı ve desteğiyle İsrail'in güvenliğini sağlama alma hamlesidir diyor Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın. Şimdi bugün yine bu fon vurgunu listesinde bir sehven olayı daha yaşandı. Bahadır Özgür gazeteci diyor ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün yani 12 Ekim ilgili kurumlara yazı yazıp Fatma Betül Sayankaya ve eşinin de olduğu 141 kişinin mal varlığına tedbir kararı aldığını bildirdi. Kurumlara da bugün 13 Ekim'de bu yazıyla ilgili birimlere iletildi. Ama ne olduysa birkaç saat sonra savcılığın bugün 13 Ekim yeni bir yazı daha yazıldığı ortaya çıktı. Buna göre 141 kişinin içindeki 29 kişinin listede sehven yer aldığı bildirildi. İşte o asıl o sehven kısmını çözersek her şey ortaya çıkacak. Sehven yer almak. Daha önce kaç sefer oldu? İşte tedbir kararı alındı, yine sehven dendi. Bu sehvenler aslında bize her şeyi çok net bir şekilde gösteriyor. Bir sehvenden doğruyu görebiliriz. Bakmayı bilirsek. Bugün de bitirdik. Yarın yine aynı saatte yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Ben giderim. Tom Weiss sizlerle.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi.
1: Diyanet Vakfı'nın sonunda ne işi oldu?
2: Gerçekten izahı zor bir şey. Diyanetin böyle bir şey olmasını asla arzu etmediğim için merakla sordum. Aradılar beni. Hocam biz 2015'te bu kararı aldık. Vakıflar Genel Müdürlüğü bize böyle bir paranızı sabit bir şekilde tutamazsınız. Ve kaybedilen enflasyon karşısında götürün yatırın dedi. Biz de yatırdık. Bu fon krizi patlayınca biz bunu izah edemeyiz kimseye diye düşündük. Başkan da dedi ki bunu o zaman çekelim. Dedi bir zarar var mı? Yok ki biz hiç zaten zarar etmedik dedi. Birileri bunlara oraya yönlendirdi. Zarar etmemişler ama ne kadar kar ettiklerini de tam söyleyemedi. Yani ne kadar kar edildi madem hani hiç zarar etmediysenin karınız ne kadar bunları biz bilmiyoruz.
1: Diyanet Vakfı'nın fonda ne işi olur?
2: Gerçekten izahı zor bir şey.
0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz.
3: Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
3: Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Çok sesli haber ve çok sesli müziğin adresi.
5: Night swimming deserves a quiet night.
0: 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Haber ve müziğin en doğru adresi.
6: Burası.
0: Radyo Sputnik. Haber ve müziğin en doğru adresi.

Burası Radyo Sputnik. Haber ve müziğin en doğru adresi, en doğru adresi Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgenler, Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: Ekim 2026 Salı, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanında olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine günaydın. Tabii ki ekip arkadaşlarımla beraber, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel bir gün, güzel bir Salı günü dileyerek başlıyorum programa. Ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabah da anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Ama haberlere, başlıklara geçmeden önce izninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız X'te @radyosputniktr'deyiz ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takip alır iseniz hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X, Instagram ya da Blue Sky üzerinden yine Güçlü Özgan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazarsanız

0: söylediğim gibi benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza çoktan kaydettiğinizi tahmin ediyorum, umut ediyorum. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
0: Geçeriz günün gündemin öne çıkan başlıklarına. Bu fon krizi, fon soruşturmaları, fon yolsuzluğu, artık herkes meşrebine göre bir adlandırma yapıyor bu sürece dair. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar var. Kabine toplantısı sonrası konuştuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, atılacak adımlara dair daha pek çok başlığımız var. Ama oradan önce bir kutlamayla başlamak istiyorum. Milli mücadelenin kalbi, bağımsızlık meşalemizin hiç sönmeyen ocağı Ankara. Bundan tam 103 yıl önce 13 Ekim, ki 29 Ekim'e de yaklaşıyoruz, 13 Ekim 1923 günü Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olarak ilan edildi. Tabii Bozkır'ın ortasında yakılan o özgürlük ateşi, o süreci, neden Ankara başkent ilan edildi, bunların hepsini zaten konuşuyoruz. Tabii ki konuşmaya da devam edeceğiz, ama Ankara deyince akla ne geliyor? Azmin, inancın ve bir ülkenin, bir milletin, bir halkın yeniden doğuşunun simgesi olan bir kent Ankara. Mustafa Kemal Atatürk ve tabii ki silah arkadaşlarının o inanılmaz vizyonuyla yükselen Ankara sadece bir şehir değil bizler için, elbette cumhuriyetin, demokrasinin, cumhuriyetimizin, demokrasimizin ve elbette vazgeçilmezimiz olan bağımsızlığımızın çelikten bir kalesi. Bunu unutmayalım. Bu kutlamayı da yapmak istedim. Elbette bu kutlamayı yaparken de başta Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı da rahmetle ve elbette minnetle de anıyoruz. Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümünü kutlayarak başlamak istedim programa. Unutmuyoruz, unutmayacağız da elbette. Peki geçelim, fon soruşturması nedir, ne değildir, hangi adımlar atılıyor? Vallahi benim biraz kafam karıştı diyeceksin ki Güçlü, haberleri sen aktarıyorsun, senin kafan karışırsa biz ne yapacağız? Neden böyle söylüyorum biliyor musunuz? Geçtiğimiz günlerde size de aktarmıştım onları, o detayı. Bakan Şimşek 43 bin fon katılımcılarının paraları bankalara transfer edildi açıklaması yapmıştı ayın 8'inde, bundan 5 gün önce. Tabii işte bu yüzden biraz kafalar karışık, ne yapılacak, bu ödemeler nasıl yapılacak? Vallahi Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, son gelen bilgiyi, tabii yetkililerden gelen bilgilere güvenmek durumundayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası bu konuya dair yaptığı açıklamalara bir kulak verelim, devam edeceğiz.
2: Fon meselesinin süratle çözülmesi amacıyla yoğun bir gayret içindeyiz. Meselenin yargı tarafında soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 99 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak.
0: Cumhurbaşkanının yaptığı bu açıklamalar elbette önemli. Şöyle bir bakıyorum başka bu konuya dair söylediklerine. Yani kaç kişiyle ilgili şu ana kadar 80'in üzerinde kişinin, 84 kişinin tutuklandığını söyledi. 282 kişi hakkında da hukuki işlem yapıldı dedi. Benim orada dikkatimi çeken, bu çok konuşuluyor, bu çok tartışılıyor elbette. Önceliğimiz kamu kaynaklarını kullanmadan sürecin şeffaf, adil ve hızlı biçimde yönetilmesi cümlesi önemliydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı. Orada çok konuşulan, dünden beri çokça ön plana çıkartılan bir ifadesi daha vardı Cumhurbaşkanı'nın. Şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Kamuoyunu sarsan o fon vurgununda spekülasyon yapanların da bedel ödeyeceğini söyledi ve dediğim gibi şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir, ama dedi, bunu söyledi, bu ifadeyi kullandı Erdoğan, ama diye ekledi, hiç kimsenin ünvanı ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkını da vermez cümlesi önemliydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı. Şimdi şurada dün yine konuşurken burada sizlere bana bir tuhaflık var bu işte dedirten bir görsel, bir belgeden bahsetmiştim. Hatırlayınız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı kişilerle ilgili gerçek ya da tüzel kişilerle ilgili olarak aldığı bir karar ve düzeltiyorum SPK'ya gönderdiği bir karar, hani işte o kişilerin mal varlıklarına el konmasına dair karar. O karar sosyal medyada çok konuşuluyor demiştim. Kararın metni sosyal medyada nasıl oluyor da yayınlanabiliyor böyle diye sormuştum. Neden bunu sormuştum? Çünkü o belgelere de bakınca sosyal medyada görüyoruz, işte hep beraber gazeteci arkadaşlarımız yayınladılar onları. Sağ üst köşesinde gizli ibaresi olduğunu görmüştük. Ben de dün demiştim ki ya bu nasıl oluyor, bir tuhaflık var bunda. Hani bir, nasıl sızdı bu belge? İki, bu arkadaşların eline, o işte sosyal medyada bu belgeyi kullananların eline ya da paylaşanların eline nasıl geçti ya da onlara iletildi diye sormuştum. O soru program biter bitmez. Ben de hani böyle işte program bittikten sonra ne oluyor ne bitiyor diye biraz nefesleneyim diye kenara çekiliyorum. Orada gördüm ki Başsavcılık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu belgeyle ilgili, bu belgeyi yayınlayanlarla ilgili olarak bir adli süreç başlattı. Türk Ceza Kanunu'nun 285. maddesi kapsamında bahsettiğim bu süreç ilerletiliyor. Nedir o? Soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği değerlendirilen kişiler hakkında resmen bir soruşturma başlatıldığını öğreniyoruz. Elbette yayınlayanlarla ilgili eğer böyle bir durum varsa, işte gördüğünüz gibi zaten Türk Ceza Kanunu'na aykırı bir hareket bu, tamam. Ama bir yandan da kimler bunu sızdırdı herhalde diye düşünüyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sızdıran kişilerle ilgili olarak da bir soruşturma süreci yürütecektir diye tahmin ediyorum. Tabii o yüzden neden çok tartışıldı, çok konuşuldu? İşte bu kararın açıklanmasından, daha doğrusu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu talebinden önce hatırlayınız 200 küsür kişinin adı geçiyordu. İşte o kişilerin mal varlıklarına el konacak diye. Sonrasında işte savcılığın yazısında bu iki sayısının 85 olduğu görülmüştü. Burasıyla da, bu boyutuyla da tartışılmıştı bu mesele. Hiç kimse bu piyasalara gölge düşürmesin. Tabii hükümetin öncelikli hedeflerinden bir tanesi de bu fon krizi, fon yolsuzluğu, fon soruşturması, bu sürecin piyasalara olacak etkisi, muhtemel etkilerinden bahsediyorum. Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı. İşte bu ifadeyi kullandı. Hiç kimse bu piyasalara gölge düşürmesin. Buralara yapılan yatırımı sanki suçmuş gibi göstermesin. Bunu yapanlar ülkeye zarar verirler cümlesi önemliydi. Onu hatırlatalım. Tabii muhalefetin de gündeminde mi bu mesele? Elbette muhalefetin de gündeminde. Bir kere zaten işte ismi karış bu işe, adı karışanlar, o adı karışanlarla ilgili iddialar dolaşıyor ortada, değil mi? Böyle bir şekilde. Hep ne diyorum size? Bunu konuşuyoruz. İlk günden beri konuşuyoruz. Ortaya böyle kamyon kasasından gündem boşaltılıyor. Kamyon kasası kadar büyüklükte bir maddeler, detaylar, ayrıntılar boşaltılıyor ortaya ve aslına bakılırsa bu haber karmaşası içerisinde kafaların karışması, olayın sulandırılması gibi bir riskin de olduğunu görüyorum ben. Benim perspektifimden bu. Hani bu sadece muhalefete yönelik bir ifade değil, kullandığım ifade. İşte söyledim programa daha girerken, Mehmet Şimşek cuma günü ne açıklama yapmıştı? Şimdi bakıyoruz, bu yasal düzenleme yapılmadan bu iadeler gerçekleşmiyor. Orada işte söylediğim gibi atılacak adımlar, atılan adımlarla ilgili bir kafa karışıklığı var ya da yapılan açıklamalar itibariyle bizim kafamız karışıyor. İşte karışmasın diye de ilk günden beri, ne zaman? 16 Eylül'de bu mesele gündeme gelmişti, değil mi? 16 Eylül'den beri olabildiğince sakin, olabildiğince sade şekilde yaşananları anlamaya ve daha da önemlisi elbette aktarmaya çaba gösteriyorum. Murat Emir, yeni parti grup başkan vekili, yani muhalefet dedim, muhalefet üzerinden de konuşalım elbette biraz. Dün işte AK Parti'nin meclise getirdiği bir bu fon skandalına dair kanun teklifi var, hatırlayınız. O kanun teklifine dair eleştirilerini sıraladı. Bir kere o mağdurlarla da görüştüler. O mağdurlara yönelik olarak hani örgütlenin çağrısı yaptığı Murat Emir, onu söyleyelim. Murat Emir'in, yani daha doğrusu ana muhalefet partisinin işte gündeme gelen, AK Parti'nin gündeme getirdiği bu yasa önerisiyle ilgili eleştirileri. Şöyle diyor Murat Emir, 4 maddede buna bir karşılık verdi ya da bir eleştiri getirdi. Kanun genel bir düzenleme değil, sadece 17 Eylül'de tasfiyesine karar verilen fonları kapsıyor ve gelecekteki durumlarda uygulanmayacağı açıkça belirtiliyor diyor ve ekliyor. Yani sırf bu milyarlık soyguna karışanları kurtarmak için tek seferlik ve kişiye özel bir yasa çıkartılıyor. Bu kabul edilemez diyor ana muhalefet partisinden milletvekili. Kanunda haksız kazancı geri ver bile denmiyor. İade mekanizması tamamen faillerin, yani keyfine, parantez içerisinde tabii, gönüllülüğüne bırakılıyor. Bu da kabul edilemez cümlesi önemliydi. Bir başka itirazı yine muhalefetin, fon yöneticileri ve portföy şirketleri yapay olarak şişirdikleri fon değerleri üzerinden fahiş yönetim ücretleri, primler ve komisyonlar onların cebine girdi. AK Parti'nin bu teklifi bu haksız ve devasa kazançları fon zararı kapsamına bile almıyor eleştirisi yine önemli. Ve son olarak da yine Murat Emir'in gündeme getirdiği eleştiri bu ödemelerle ilgili. Dedim ya, Mehmet Şimşek Cuma açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir yasal düzenlemeyi işaret etti. Diyor ki Murat Emir, iktidarın mağdurlara 1 milyon liraya kadar ilk ödeme yapacağız propagandası yasa metniyle çöküyor. Kanuna göre ara ödeme fonun bir önceki günkü pay değerini aşamayacak. Bu fonlar hali hazırda %50 ile %80 arasında eridi. Dolayısıyla 1 milyon lirası içeride olan vatandaşa verecekleri para en fazla 200 bin lirayla 500 bin lira arasında kalacak ya da olacak ifadesi. Hani muhalefetin bu anlamda eleştirilerini sıralarken ben de bunu aktardım. Bakalım uygulama nasıl olacak? Elbette hani meclisten geçsin bakalım o yasa. Mağdurlar kaç mağdur? 450 binin üzerinde mağdurdan bahsediyoruz. Onların durumu, onların alacakları ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Bu arada ilginç bir kamuoyu yoklaması var. Biraz sonra onu da sizlerle paylaşacağım. Bu fon soruşturması, fon yolsuzluğu üzerine yapılan, hani kamuoyu ne düşünüyor? Sizler, bizler bu konuda ne düşünüyoruz sorusunu kısmen yanıtlayan, biliyorsunuz bu tip kamuoyu yoklamaları konusunda hep temkinliyimdir. Ama hani bir fikir vermesi açısından önemli, onu bir hatırlatalım. Bu arada hani gelen açıklamalar, hani deniyor ya, bu isimleri açıklayın. Kaç kişi kardeşim bunlar? Hani bir şekilde bu fon yolsuzluğunu yapanlar. Tabii ki 455 bin kişiyi suçlu olarak ilan etmiyor hiç kimse. Hani ama sonuçta bu spekülasyonu yapan kişiler var. Bu isimleri açıklayın şeklinde bir beklentisi var kamuoyunun, muhalefetin de aynı şekilde. İktidar da, iktidar kanadı da bu meseleyi tartışılırken hep böyle dikkat, hani lekelenmeme hakkından bahsediyor ya. Tam da bundan size bahsedeceğim. Daha doğrusu bir parantez açacağım burada. Bu lekelenmeme hakkı tartışması yapılırken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bugüne kadar 1004 ihlal kararı, Türkiye lehine, ülkemiz lehine 1004 ihlal kararı çıktığını da hatırlatmak istiyorum. Hani lekelenmeme hakkı önemli elbette. Ama yargılama süreçlerinin de nasıl ilerlediğini bize gösteren bir rakam. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde tanımlanıyor bu lekelenmeme hakkı. Şöyle deniyor özetle: kararların aleni olarak verileceği, ancak suç ile itham edilen herkesin suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar masum sayılacağı belirtiliyor bu maddede. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesi. Hani hazır lekelenmeme hakkı meselesi konuşulurken arada ben de, benim derdim de bambaşka, bu meseleyi gündemde tutayım, bir gündeme getireyim, akıllarda bu soru işaretini oluşturalım istedim. İşte bugüne kadar ülkemize, Türkiye'ye yönelik adil yargılanma kapsamında verdiği kararlar dikkat çekici. Dediğim gibi adil yargılanma hakkı kapsamında Türkiye aleyhine toplamda 1004 kez ihlal kararı verildiğini de hani duymak isteyenler için hatırlatalım. Bunu söylemek, bunun üzerinden de konuşmak boynumuzun borcu. Dediğim gibi bir kamuoyu yoklaması, kamuoyu araştırması. Bizler ne düşünüyoruz? Bütün bu yaşananlarla ilgili biz ne düşündüğümüzü biliyoruz. Zaten her sabah sizlerle burada konuşuyoruz. Siz de yazıyorsunuz WhatsApp üzerinden bu konuya dair yorumlarınızı. Onları da görüyoruz. Zaman zaman aktarmaya da çaba gösteriyorum. Areda Survey adlı araştırma şirketi işte bu fon krizine ilişkin bir çalışma yapmış. Katılımcıların büyük çoğunluğu, ciddi %40'ın üzerindeki bölümünün yaşananlardan ekonomi yönetimini sorumlu tuttuğunu da görüyoruz. Bu çalışma kapsamında künyesini vermek durumundayız. 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmiş, Türkiye genelinde gerçekleştirilen bir çalışma. Toplamda 2400 kişinin katılımı var ve soru ne? Ana soru ne? Fon krizinde en çok kimi sorumlu görüyorsunuz? Vallahi %42'lik kesim ekonomi yönetimini sorumlu tutuyor. Denetim yeterince yapılamadı. Kurumlar üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmedi diyenlerin oranına bakıyorum. %23.9. Portföy şirketleri, bu fonları yöneten portföy şirketleri ve yöneticilerini sorumlu tutanların oranı oldukça düşük. Benim görebildiğim kadarıyla %8.9. Yani asıl sorun denetlenmeme diyor kamuoyu, yurttaş. Benim görebildiğim kadarıyla bu çalışmanın bize anlattıkları, yatırımcılar sorumludur. Riskleri göremeyen, yani yüksek getiri peşinde koşarken mevcut riskleri okuyamayan, göremeyen yatırımcılar da sorumlu bu işten diyenlerin oranı oldukça düşük. Yani bu konuda ülke olarak her zamanki tavrımızı sürdürüyoruz. Mağdurun yanındayız. Benim bu çalışmadan görebildiğim kadarıyla, bu araştırmadan %5.6. O yatırımcıları eleştirenlere baktığımız zaman daha farklı detaylar da var. Mesela hani alt kırımları çalışmanın 18-34 yaş grubuna baktığımız zaman onların ekonomi yönetimini daha çok eleştirdiğini görüyoruz. Onlar %51 oranında bu işten ekonomi yönetimi sorumludur diyenler, yani ağırlıklı olarak genç nüfus, genç yurttaşlar yüzünü bu konuda sorumlu ararken ekonomi yönetimine ya da işte bu denetleme mekanizmalarının tam ilerletilmiyor olmasına tepkilerini dile getirmişler benim okuduğum kadarıyla. Bir konu daha var, onu da sizlerle izninizle paylaşacağım. Şimdi bu Tera yönetim, işte Tera vesaire, biliyorsunuz bu şirketlerin adları çokça geçiyor, çokça konuşuluyor. Bu kriz patlamadan önce ya da bu skandal, bu yolsuzluk ortaya çıkmadan önce bu şirketlerin isimleri o kadar çok medyada anılıyordu ki, işte reklam kapsamında mı, başka bir nedenden dolayı mı, tabii ki siz de tahmin edebilirsiniz. İşte hatırlayınız, Mehmet Şimşek'in bu fon piyasasında sorunlar oluyor, bir sorunlar var, biz fark ettik bu sorunları dediği bir toplantı vardı bundan 9 ay önce. Mesela Tera yatırımın o toplantının sponsorlarından bir tanesi olduğunu daha önce size aktarmıştım. Bakın, İnan Mutlu, ekonomist İnan Mutlu oldukça ilginç bir ayrıntıya dikkat çekiyor. Diyor ki Tera'nın başını çektiği bu fon vurgunu medya desteği olmadan mümkün olamazdı. 2025 yılında bu medya ve tanıtım çalışmalarına Tera'nın ayırdığı bütçeden bahsederken şöyle rakamlar veriyor İnan Mutlu. 2025 yılında reklam ve sponsorluk giderleri kalemi çok ciddi oranda artmış. Tera yatırım menkul değerleri ve ortaklarının işte finansal tablolarını incelemiş. Diyor ki 2024'te 8.2 milyon lira olan reklam ve sponsorluk giderleri 2025'te 91.9 milyon liraya çıkmış. Çok enteresan değil mi? Tam bu işte o fonların şişirildiği, öyle iddialar o yönde. Şimdi tabii iddialar demek mecburiyetindeyiz, masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı, bunlar tartışılırken biz o tuzağa düşmeyelim. Ama yani neredeyse 10 katı aşan bir reklam ve sponsorluk gideri bir yıl içerisinde, ne oldu da böyle bir miktar, böyle bir bütçe ayrıldı ya da amaç neydi diye sorduran bir rakam, sadece hani aklımızın bir kenarında olsun diye sizlerle paylaşmak istedim. Fonla ilgili bu kadar yeter. Daha farklı gelişmeler de var o fon yolsuzluğu, fon skandalı ile ilgili, ama zaten hep söylüyorum bunu. Süreç ilerledikçe konuşmaya devam edeceğiz. Dün aktardığım bir konu vardı. 70 avukatı hakim ve savcı yaptık demişti. Hatırlayınız, bir Ankara İkinoğlu Baro Başkanı Gökhan Ademir bir televizyon röportajı sırasında böyle bir ifade kullanmıştı. Dün paylaşmıştım, birkaç gelişme var buna dair, ama isterseniz ne demişti Gökhan Ademir, Ankara İkinoğlu Baro Başkanı, onu bir hatırlayalım. Böyle çok 20 saniyelik bir ses, arkasından devam edeceğiz.
3: Hakim savcı olmak isteyen arkadaşlarımıza referans oluyoruz. Yaklaşık bizim 2 senelik çalışma dönemimizde 70 tane baro üyesi avukat arkadaşımızı hakim savcı yaptık. Bizler referans olduk, bakanlıklarla görüştük. Sağ olsunlar, bize o anlamda da bakanlık bir ayrıcalık tanıdı. Genç meslektaşlarımızı refere ederek onları istedikleri dalda yetişmelerine sebep olduk.
0: Bir kere şunu söyleyeyim, bu açıklamaların hemen ardından çok yoğun tepkilerle karşılaştı. Sadece üstelik muhalefet kanadından değil, bu isim Ankara İkinoğlu Baro Başkanı Gökhan Ademir'den bahsediyorum. Zaten bu eleştirilerin hemen ardından neyi öğreniyoruz? Adaylıktan çekildiğini öğreniyoruz. Bütünlüğünden ve bağlamından koparılarak kamuoyuna yansıtıldı bu ifadelerim demişti kendisi. Ki işte bir kez daha sizlerle hani blok olarak, bütün olarak o sesi paylaştım. Böyle bir itirazı vardı kendisinin. Bu eleştiriler sonrasında adaylıktan çekildiğini öğreniyoruz. Bugün bu arada İstanbul Barosu bu ifadelerle ilgili olarak bir suç duyurusunda bulunacak. Buna bir hatırlatayım. İki, Süleyman Bülbül, o da hukukçu bir isim, yeni partili Süleyman Bülbül milletvekili, bu arada onu da hatırlatalım. Bu yani Ankara İkinoğlu Baro Başkanı'nın bu açıklamaları, tırnak içinde söylüyorum, bir torpil açıklaması, torpil mi yapılıyor sorusunu da gündeme getirmişti değil mi? 70 üyemizi hakim ve savcı yaptık ifadesi, işte az önce dinledik. Yeni Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'de bir soru önergesi, Akın Gürley'in, Adalet Bakanı Akın Gürley'in yanıtlaması için bir soru önergesi verdi. Böyle yaklaşık 6 soru var burada, çok dikkat çekici ama şöyle söylüyor: bakanlığın idari bir açıklaması var mı? Bu hani ayrıcalık tanındığı, bazı avukatlara hakim ve savcı olurken ayrıcalık tanındığı anlamı çıkıyor bu cümlelerden diyor. Liyakat ilkesinin rafa kaldırıldığını resmen ortaya koyuyor gibi bir tespiti de var Süleyman Bülbül'ün. Bu konuyla ilgili idari bir soruşturma başlatılacak mı sorusu da yine dediğim gibi yeni partili milletvekilinden geldi. Son iki yıl içerisinde gerçekleştirilen hakimlik ve savcılık yazılı sınavı ile mülakat süreçlerini başarıyla tamamlayarak mesleğe kabul edilen adayların barolara ve illere göre dağılımı da nasıldır sorusu yine dediğim gibi Süleyman Bülbül'ün gündeme getirdiği soru. Tabii dediğim, sadece yani muhalefet kanadı tartışmıyor bu meseleyi, iktidar kanadında da bir tartışma var. Sadece bu boyutuyla değil, bu açıklamalar boyutuyla değil, bu iki hani Ankara'da ya da İstanbul'daki o barolarla ilgili, iki nolu barolar var ya, o barolarla ilgili tartışma devam ediyor. Dün söylemiştim, yani AK Parti ve MHP çizgisine yakın bir aday İstanbul iki nolu baro seçimlerinde, o aday seçimi kaybetmişti. Şamil Tayyar'dan, AK Partili Şamil Tayyar'dan da ilginç bir yorum geldi o sürece dair. Dedi ki inşallah üç nolu baroyu kuralım demezler şeklinde bir eleştirisi var. Şöyle diyor: iktidar yanlısı sağ ile bu İkinoğlu Baro'da, İstanbul İkinoğlu Baro'daki seçimleri yorumlarken iktidar yanlısı sağ ile muhalif sağ arasında bu yarış geçti ve kazananlar iktidar yanlıları değil muhalif sağ olduğu tespiti çok dikkat çekici. Bu İstanbul İkinoğlu Baro'daki seçimlere de tabii uzun uzun bu konuları anlattı, sadece İstanbul değil Ankara'yı da işaret etti. Ve dedi ki 6 yıl önce bu yeni baroların kurulabileceğine dair kanun çıkarken defalarca yanlış olduğunu söyledik. Baroların bölünmesi, kategorize edilmesi, siyasi sıfatlarla anılması büyük hataydı. Ne oldu şimdi diye soruyor. Küçük olsun benim olsun diyenlere de yar olmadı barolar. İnşallah kalkıp üç nolu baroyu kuralım demezler cümlesini kullandı. Hani önemliydi benim görebildiğim kadarıyla. Bu barolarla ilgili tartışmalar devam edecek gibi görünüyor. Hani 15 Temmuz sonrası ihraçlar ve alımlar çok tartışıldı o dönem itibariyle. Ama şimdi zaman sorunum da var. Bunu daha detaylı şekilde başka bir gün anlatırım, hatırlatırım daha doğrusu. 15 Temmuz'dan sonra bu atamalar, savcılar, hakimlerin atamaları, görevden alınanlar, yerine gelenler, onların yerine gelenler, işte AK Parti kadrolarından, teşkilat atlarından mı seçiliyor bu kişiler eleştirileri geçmiş dönemde özellikle CHP'li vekiller tarafından dile getirilmişti. Ama işte dediğim gibi şu an o kadar zaman yok, onu başka bir gün daha ayrıntılı şekilde konuşuruz. İlk günden beri anlatıyoruz, ilk günden beri hatırlatmaya çaba gösteriyoruz. Neden bahsediyorum? Kartalkaya cinayeti, 38-36 çocuk, 78 yurttaşımızın hayatına mal olan o otel yangını. Şimdi 3 günlük bir adalet nöbeti vardı Ankara'da. O nöbetle ilgili gelişmeleri, detayları sizlerle paylaşmıştık. Aileler, yani sorumluların sorumlulukları ölçüsünde ceza almalarını talep ediyorlar. En azından bir bakanlık yetkilileri, Turizm, Çalışma Bakanlığı yetkilileri de bir soruşturulsun ki verilen izinler de var buna dair. Savcılığın talebi hala karşılık bulmuş değil gerçi ama böyle bir talepleri var. Dün de o Grand Kartal otel yangınında yakınlarını kaybeden aileler Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erin Sakın'ı ziyaret ettiler. Tespit edilen sorumluluğu tespit edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri hakkında iddianame hazırlanması çağrısını yinelediler. Bunu uzun zamandır aileler anlatmaya çalışıyorlar, söylemeye çalışıyorlar ama işte ortada bir gerçeklik var. Savcılık bu konuya dair bir adım şu dakikaya kadar atmadı. Ailelerin bu talebini ben de buradan aktarmak istedim. Elin Sağkan ne dedi? Bu ailelere bir borcumuz var demiştik. Hep beraber özellikle yargının bileşenleri olarak bu borcu ödemek zorundayız. Bu borcu ödemek zorundayız ki bundan sonra bu felaketi başka ailelerde yaşamasın. Biz bunun için var gücümüzle mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz dedi. Ailelerden tabii tepkiler de var. Kamu görevlilerinin yargılanması çağrısını yineledi. Sorumlular bağımsız Türk yargısı önünde hesap verene kadar mücadelemiz sürecek açıklaması yine ailelerden geldi. Bunlar önemliydi benim görebildiğim kadarıyla. Biz de o Bolu'da Kartalkaya'da yaşanan o cinayetle ilgili gelişmeleri elbette bundan sonraki süreçte eğer olursa yasal süreçte de daha doğrusu adli süreçte de hangi gelişme olursa olsun elbette sizlerle paylaşacağız, sizlere aktaracağız diyelim ve bir kısa müzik arası verelim. O aradan sonra siyasete dair başlıklar var, o başlıkları sizlerle paylaşacağım.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Üçlü Özkenle Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Siyasete dair birkaç başlığım var ama oraya geçmeden önce iki açıklama benim gündemimde şu an itibariyle. Bunlardan bir tanesi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okul güvenliğine dair, okullarda biliyorsunuz saldırılar arka arkaya yaşanıyor ve bu saldırıların biz sadece ve sadece polisiye önlemlerle sona erdirilemeyeceği konusunda herhalde hemfikiriz değil mi hep beraber? Şöyle dedi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni bir asayiş toplantısı gerçekleştirdik. İhtiyaç duyulan okullarda, cümle önemli, İhtiyaç duyulan okullarda kolluk birimlerimiz öğrencilerimizden en az yarım saat önce görev yerlerinde hazır bulunacaklar. Okul giriş çıkış saatlerinde ve öğle vakitlerinde denetimlerimiz artacak. Okul çevrelerinden okul çevrelerinden ulaşım güzergahlarına, servislerden metruk binalara, metruk yapılara, işte parklara, sosyal alanlara kadar her yerde her noktada güvenliği bütüncül bir anlayışla sağlayacağız cümlesini kurdu. Kim? İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Sadece bu şekilde engellenebilir mi? Yani çok detay verebilirim ama sadece suç istatistikleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çocukların suça sürüklenmesini araştırmak için kurulan bir komisyon vardı değil mi? Temmuz ayında bir rapor hazırlamıştı, geride bıraktığımız Temmuz ayında. O rapordan bir alıntı, sadece kısa bir bilgi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani olayın sadece okul içinde, okul çevresindeki o polisiye önlemlerle çözülemeyeceğini gösteren veriler bunlar. Deniyordu ki meclis raporunda TÜİK verilerine gönderme yapılıyordu ve isnat edilen suç nedeniyle güvenlik birimlerine gelen ya da getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2015'te 134 binken 2024 yılına gelindiğinde bu %203 bine yükselmiş durumda. Yani yaklaşık %50'lik, %51'lik bir artış var. Suç nedeniyle, kendisine isnat edilen suç nedeniyle güvenlik birimleriyle karşı karşıya gelen çocuk sayısı. Ya da mesela yine meclis raporunda deniyordu ki çocukların karıştığı olaylar içerisinde en yüksek payı oluşturan yaralama suçlarına ilişkin rakamlar önemli. 2015'te 46 bin iken 2024'e gelindiğinde bu sayının 82 bine çıktığını, yani %78'lik, %79'luk bir artış olduğunu görüyoruz. Bu yükseliş, bu rakamlardaki değişiklikler, artışlar çocuklar arasındaki şiddet eğiliminin ya da çatışma davranışlarının geçmiş yıllara göre onlarla kıyaslandığında nasıl belirgin şekilde arttığını da bize gösteriyor. Yani mesele sadece okul çevresinde o güvenlik önlemleri önemlidir. Güvenlik önlemlerini almak değil, aynı zamanda tabii ki bir sistem sorunu olduğunu da bunların görmek gerekiyor. Bunları anlamak gerekiyor. Tabii işte bireysel silahlanma, genel olarak toplumda aramızdaki o daha çok tanıklık ettiğimiz şiddetin artıyor olması da tabii ki çocuklar da, çocuklarımız da bundan paylarını maalesef alıyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bahsetmiştik, birkaç gündür bu meseleyi konuşuyoruz. Oradaki hani veri hırsızlığı ya da siber saldırı tartışmalarına dair birkaç detay sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani 1 Ekim'den beri Yıldız Teknik Üniversitesi'nde böyle bir o sistemleri üzerinde bir karmaşa var. İnternete ve online sistemlerine bir erişim sıkıntısı yaşanıyordu. Teknik Üniversite'den ki KVKK da bu saldırıyı doğrulamıştı. Oradan yapılan açıklamalar da bu saldırıyı doğrulamıştı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden de bir açıklama var. Bazı mecralarda deniyor, öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve akademik ve idari personelimizin verilerinin durumuna ilişkin iddialar yer almaktadır. Olayın tespitinden itibaren uzman ekiplerle yürütülen ve devam eden incelemelerde sistem dışına veri aktarıldığına dair bir bulguya rastlanmamıştır deniyor. Ama burada bizim konuştuğumuz ne? FIDE yazılımı saldırısı gerçekleştirilmişti Yıldız Teknik Üniversitesi'nin sistemlerine. Siber suçların bir bilgisayardaki veya ya da ağdaki verileri şifreleyerek erişimi engellediği ve verileri geri vermek için para, fidye talep etmesi, aslında bakılırsa FIDE yazılımı saldırısı tam olarak bu. Üniversitenin açıklamasına baktığımız zamansa ilginç bir ayrıntı dikkat çekiyor. Hani deniyor ya, sistem dışına veri aktarıldığına ilişkin bir bulguya rastlanmamıştır. Peki bu tek başına yeterli mi bu açıklama? Yani şöyle söyleyeyim size, siber saldırganların girişiminin başarısız olduğu anlamına mı gelir? Neden? Çünkü saldırganların sistemlere ya da zarar vermeyi başarması, sistemlerdeki o verileri çalması, alması ya da yok etmesi, bunlar bambaşka konular. Hani üniversite şu ana kadar yapılan teknik incelemelerde saldırganların kişisel verileri ya da üniversite sisteminin dışına çıkardığına ilişkin o verileri bir kanıt olmadığını söylüyor verilerle ilgili olarak, ama saldırganların izlerini örtmüş olma ihtimali dışlanabilir mi? Veriler dışarı çıkarılmadan da zarar görmüş olabilir mi? Mesela öğrencilerin akademik kayıtlarının bulunduğu dosyalar şifrelenmiş olabilir mi? Sunucular kullanılmaz hale gelmiş olabilir mi? İşte bu soruların da aslında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden yapılan açıklamada bu soruların da yanıt bulması gerektiğini düşündüğüm için hatırlatmak istedim. Takip edeceğiz bu konuyu da. Çünkü 140 bin yurttaşın, öğrencinin, üniversite çalışanının, akademisyeninin, değil mi, verilerinden bahsediyoruz. Zaten hani bu veri meselesi hep kafalar karışık bu konuda, biliyorsunuz. Çalınıyor mu, çalınmıyor mu, kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu, hala bir belirsizlik söz konusu. Aynı belirsizlik Yıldız Teknik Üniversitesi ile ilgili olarak da geçerli diyelim ve Simge, hadi devam edelim.
2: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
1: Şöyle siyaset başlığı altında anlatıyorum, anlatmaya çaba gösteriyorum. Bu mecliste yürütülmeye başlanan, sonrasında da bir şekilde hayata geçirilmeye çalışılan terörsüz bir Türkiye sürecine dair gelişmeler. Şimdi DEM Parti'nin bu konudaki açıklamalarını dün size aktarmıştım. Beklentileri vesaire, bunları sizlerle paylaşmıştım. Şimdi Anadolu Ajansı'ndan dün paylaşıldı bu dikkat çekici. Güvenlik kaynaklarına dayandırılıyor bu haber. Ne merak ediliyordu? Hani yasa geçti, MGK'nın gündemine gelecek. Gerekli çalışmalar, gerekli incelemeler sonrasında terör örgütünün silah bıraktığı teyit edilirse MGK'nın da onaylamasıyla birlikte bu yasa yürürlüğe girecek. O yasa kimleri kapsıyor, neleri kapsıyor, ona dair de Fethi Yıldız'dan, MHP'li hukukçu biliyorsunuz aynı zamanda kendisi ve genel başkan yardımcısı MHP'nin, ondan da bir açıklama var. Kaç kişi yararlanacak bu tırnak içinde af yasasından, bunu açıkladı Fethi Yıldız. Ama oradan önce ne dedi Anadolu Ajansı? Terör örgütünün İran kuzeyindeki Metina'nın işte Baze bölgesinde bulunan 4 kampını boşalttığını açıklıyor. Güvenlik kaynakları terör örgütünün fesinin ardından kurulan, işte biliyorsunuz bir başka bir böyle yönetim var orada. Geçtiğimiz hafta Türkiye içindeki teröristlerin de çekildiğini açıklamıştı. Şimdi işte Anadolu Ajansı da diyor ki PKK, terör örgütü PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampını boşalttı. Böylece bizim anlayabildiğimiz kadarıyla bu aynı zamanda hani kamuoyuna da bir duyuru elbette. Bu haberin Anadolu Ajansı tarafından bir şekilde servis edilmesi tesadüf değil. Çünkü kamuoyunda ne oluyor? Hangi somut gelişme var diye soruyordu. Biz de sizler adına elbette burada soruyorduk. İşte şimdi o güvenlik kaynaklarına dayandırılan haber önemli. Hani bu arada hani o da ayrı bir tartışma konusu. Terör örgütü kendisini feshetti ama bir yandan da terör örgütü yöneticilerinin medyaya çıkıp işte gazetelere, televizyonlara arka arkaya işte bu veya da benzeri konularla ilgili açıklamalar yaptığını da görüyoruz. Bu enteresan. İkinci açılım süreci, 2010'lu yıllardan sonra tekrar işletilmeye başlanan bu sürece dair, dedim ya size, Fethi Yıldız MHP Genel Başkan Yardımcısı bazı açıklamalarda bulundu. Bu çerçeve yasaya kapsamı kimleri kapsayacak ya da kaç kişiyi kapsayacak, Fethi Yıldız'ın açıklamaları bunu anlatıyor. Sürecin Kasım ayı sonuna kadar sonuçlandırılmasını bekliyoruz dedi Fethi Yıldız. Bu bir. İki, düzenlemenin ardından cezaevinde bulunan terör suçlularına yönelik işlemlerin başlayacağını söyledi. Az önceki size aktardığım haberle bunu beraber düşünmenizi rica ediyorum. Ve dedi ki bu yasadan yaklaşık 2800 kişi yararlanacak. Örgütün kurucu kadrosu ise kapsam dışında tutulacak ifadelerini kullandı MHP'li isim. Tabii çok daha fazla, çok daha detay da verdi bu konuya dair ki mesela üst düzey yöneticilerle ilgili sayı da verdi. 230 civarında dedi. İşte o isimler faydalanamayacaklar bu kanundan, bu yasal düzenlemeden. Onların durumu ne olacak o zaman diye soruyoruz. Muhtemeldir ki başka ülkelere gidecekler. Tahmin de bunlar hep konuşulan, aktarılan başlıklar bizlere. Bu arada Bahçeli geçtiğimiz günlerde bir ifade kullanmıştı, hatırlayınız. O çok tekrar, yani o gün o ifadeyi kullandığında çok konuşulmadı, çok tartışılmadı ama şöyle bir hatırlatmak istiyorum. Hani yürütmede Erdoğan, yasamada MHP formülü. Aslına bakılırsa tam olarak bunu işaret etmişti. Bu ne anlama geliyor? İşte tam olarak şöyle söylemişti Devlet Bahçeli: yürütmede Erdoğan, yasamada MHP, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada da Türk asrı formülü. Bunu böyle ortaya koymuştu. Yani baktım şöyle, o günden beri yaklaşık birkaç gün geçti bu açıklamayı yapalı Devlet Bahçeli. Böyle benim görebildiğim kadarıyla özellikle iktidar kanadında çok da fazla gazeteciler, akademisyenler, hatta siyasetçiler arasında çok da fazla tartışılmadı ama şöyle bir tablo var. Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın yeniden adaylığıyla ilgili bir sorunu yok zaten MHP'ye bakınca ama Bahçeli'nin bu açıklamaları ittifak içerisinde dengeler değişecek mi sorusunu sorduruyor. Neden? Çünkü yani Cumhur İttifakı'ndan vazgeçmiyor MHP ama dediğim gibi ittifak içerisinde özellikle parlamento kanadında kendi konumunu MHP'nin güçlendirmek gibi bir arayışı olduğunu gösteriyor bu açıklama, benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla. Özellikle ne zaman kullandı MHP lideri bu ifadeleri? Fon kriziyle ilgili işte kamuoyu yoklamalarını da sizlerle paylaşıyorum. Hani oy oranlarına dair de açıklamalar var da hani onlara çok itibar etmiyorum ama bir soru işareti yurttaşın aklında. Bu denetleme mekanizmaları nasıl çalışıyor, çalışabiliyor mu konusunda bu sorunun yurttaşın aklında olduğunu görüyoruz. Bizim de aklımızda olduğu için herkesin aklında olduğunu tahmin etmek hiç zor değil. İşte bu fon işlemleriyle ilgili tartışmalar ortadayken iktidar cephesinde de bir rahatsızlık elbette gündemde. Bu yüzden iktidar kanadı sürekli olarak bu paralar bütçeden ödenmeyecek, bu paralar bir şekilde tahsil edilen, o kişilerden tahsil edilen paralarla ödenecek diyor. Bu rahatsızlığı kısmen göğüsleyebilmek için işte böyle bir dönemde Devlet Bahçeli'nin bu açıklamayı yapmış olması özellikle muhafazakar ya da milliyetçi seçmene yönelik bir mesaj olarak da tanımlanabilir. Yani şöyle, BBC Türkçe'de buna dair bir haber gördüm. Orada şöyle bir yorum yapılmış. O benim açımdan önemliydi. Milletvekili sayısını ve oy oranını arttırarak Türkiye'nin birinci partisi olmak istiyor deniyor haberde MHP için. Meclisin yönetim organlarında daha fazla görev üstlenmek gibi bir amacı olduğu belirtiliyor. Bu cümlenin, bu formülün arkasında bunların olduğu belirtiliyor. Yasama faaliyetleriyle politika belirleme süreçlerinde de daha etkili hale gelmek istiyor MHP. Bunlar önemli. Dediğim gibi çok konuşulmadı, hakkıyla tartışılmadı bu mesele. Devlet Bahçeli'nin bu cümleleri. Tabii neden bu kadar etkin olmak istiyor Devlet Bahçeli? Birkaç hatırlatma yapacağım size izninizle. Bu beklentilerinin uygulamada çok karşılık görmediğine tanıklık ettim ben geçmiş dönem itibariyle. İşte açılım süreci. Bundan bahsediyoruz değil mi? Devlet Bahçeli'nin bir Ahmetler ve Selahattin Demirtaş çıkışı vardı, hatırlayınız değil mi? Esenyurt ve Mardin belediye başkanlarını işaret etmişti. Onların göreve dönmesi gerektiğini söylemişti. Demirtaş için evine dönmesi gerekiyor demişti. Mesela buna dair bir gelişme var mı gelişmiş dönem itibariyle? Yok. Üstelik Devlet Bahçeli bu hatırlatmasını 2-3 kez meclis kürsüsünde grup toplantısında yapmıştı. Sadece bu mu? Hayır, değil. Mesela yine 21 Temmuz'da 2025'te bir Lübnan modeli, bu terörsüz Türkiye süreçleri tartışılırken Lübnan modeli çıkışında bulunmuştu, hatırlayınız değil mi? Mesela bunlar çok karşılık bulmadı iktidar kanadından. Karşılık bulmadı derken uygulamaya konmadı anlamında söylemiyorum. Tartışılmadı bile çokça fazla. Ya da mesela CHP'nin o kriz konusu, en büyük kriz konusu geçmiş dönem itibariyle tanıklık etmiştik. O dönemde bir kurultay davası vardı ve kurultay davası öncesi mutlak butlan talebini 8 Eylül 2025'te mesela açık açık dile getiren tek isim olmuştu. O dönemde de iktidar kanadından bir Cumhur İttifakı içerisindeki dengelerden bahsediyoruz burada. Çok ses çıkmamıştı. Ya da yine iktidarı NATO'ya bağlılık konusunda, iktidarın NATO'ya bağlılığı konusunda bazı eleştirileri ara ara gündemine getirirken Bahçeli ne demişti ki Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti öncesinde ülkenin, Türkiye'nin pazarlık gücünü arttırması motivasyonuyla muhtemelen neyi gündeme getirmişti? Türk-Rus-Çin ittifakını, TRÇ ittifakı önerisini mesela gündeme getirmişti değil mi? uygulamaya geçti mi ya da buna dair bir karşılık var mı? Hayır, buna dair de bir karşılık olmadı. Ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçimlerinin hemen ardından mesela yine Bahçeli'nin en sert çıkışlarından bir tanesi gündeme gelmişti. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılmış olan seçimin sonuçlarını tartışılırken ya da bunu eleştirirken Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs'ın bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı alması gerektiğini dile getirmişti. Hani neden, ne demişti Devlet Bahçeli? O formülünü anlatırken yürütmede Erdoğan, yasamada MHP, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk asrı. İşte hani bu saydığım birkaç hatırlatma size, birkaç başlık daha arttırabiliriz sayısını bunların. Bu konuların, bu ve benzeri konularda daha çok söz sahibi olmak için ya da bu konuda daha çok dikkate alınmak için bir motivasyon formülü, benim görebildiğim kadarıyla bir tür motivasyon formülü bu Devlet Bahçeli'nin. Katılır mısınız bilmiyorum ama şu önemli, neredeyse hiç tartışılmadı. İktidar cenahında Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği bu mesele neredeyse hiç konuşulmadı. Tam bu fon soruşturmaları vesaire biraz da onlara kurban gitti belki de. Simge de beni uyarıyor, son 2 dakika birkaç hatırlatmam olacak. Cemil Tugay'a eleştirileri vardı. Biliyorsunuz AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yönelik Özgür Özel'in oldukça ağır ifadeleri vardı. Şöyle bir yanıt verdi, gayet alttan alan bir yanıt verdiğini görüyoruz Cemil Tugay'ın, yeni parti lideri Özgür Özel'e. Hani kötü söz sahibine aittir. Kendisi eski genel başkanımdır, kendisine karşılık verecek bir yorum yapmak istemiyorum cümlesi önemli. Bunu bir kenara yazın. Bu arada Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde bir başkan vekili var, biliyorsunuz şu an belediye başkanı tutuklu, yargılanıyor zaten. Büşra Özdemir belediye başkan vekili, son günlerde onun da AK Parti'ye geçeceğine dair bazı iddialar medyada böyle çokça dönmeye, CHP'den AK Parti'ye geçeceğine dair iddialar çokça konuşulmaya başladı, başlanmıştı. Ona bir açıklama, bu iddialara karşılık bir cevabı var Büşra Özdemir'in. Hayır diyor, ben Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde siyaset yapmaya devam edeceğim cümlesini kurdu ya da bu cümleyi kullandı. Ben de sizlerle paylaşmış olayım. Son bir dakikam tamam. Simge de beni uyarıyor. Bu Mekke ittifakı tartışması siyasetin gündeminden düşmüyor. Türk askeri Suudi Arabistan'a gidecek mi, gitmeyecek mi? Muhalefet diyor ki yani şu uluslararası anlaşmayı meclisin gündemine bir getirin de görelim itirazını sık sık dile getiriyor. Bakın, yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ne dedi? Suudi Arabistan'a asker gönderilmesi için meclise getirilecek olan tezkerenin reddedilmesi gerektiğini söyledi. İddiası bu yönde. Hatta şöyle bir teorisi de var. İsrail'in çıkarlarını korumak amacıyla Amerika güdümünde kuruldu bu ittifak şeklinde de bir eleştirisi var. Ben de sizlerle bunu paylaşmak istedim diyelim ve ilk bölümü bitirelim. İkinci bölümde sizlerleyim.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. İlginç bir talep. Sabahattin Ali'nin ölümü yeniden araştırılsın talebi var. 5 meslek örgütünden Adalet Bakanlığı'na bir başvuru. Bir onu konuşacağız biraz sonra ama birkaç başlığım var. İzninizle onu aktarayım. Bir de tabii ki biraz sonra tarihe, biraz geçmişe, bir 70 yıl öncesine bir gidelim. Sabahattin Ali nasıl hayatını kaybetmişti? Ölümünün üzerindeki soru işaretleri neydi, ne değildi? Onları da böyle bir hani bir zaman tünelinde biraz geriye gideceğiz ve onları konuşacağız. Ama oradan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Her türlü görüş, öneri ve eleştirinizi bekliyoruz WhatsApp hattımıza. Ya da benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X, Instagram ya da Blue Sky üzerinden Güçlü Özkan yazmanız yeterli. Birleşik ve küçük harfle. Geçmeden önce, Sabahattin Ali tartışmalarına geçmeden önce, böyle bir iki gündür sosyal medyada bir görüntü dolaşıyor. Özgür Özel, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Mudanya, yanlış hatırlamıyorsam, ziyaretiyle ilgili olarak o görüntüler benim dikkatimi çekti. Hani üzerine de birkaç kelam etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Muhalefet partisi bunu yaparsa, ki iktidarı biliyorsunuz hani böyle şatafat vesaire, bunlar üzerinden çokça eleştiriyor. Muhalefet haklı mı? Evet, haklı olduğu yanlar tabii ki var ama bunu yaparken bir yandan da kırmızı halı üzerinde, sahilde, deniz kenarına, denize bir metre mesafede ne işiniz var diye de sorduran bir görüntüden bahsediyorum. Hani biraz böyle İYİ Parti Genel Başkanı, düzeltiyorum hala buna alışamadık, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, işte şimdi Telegram üzerinden takip eden dinleyicilerimiz de o görüntülere tanıklık ediyorlar. O deniz kenarında bir programa katılıyor Özgür Özel. Özel'in yürüyeceği yola, tam deniz kıyısında bir çiçek bırakıyor denize. Tam da sahil boyunca uzanan bir kırmızı halıyı görüyoruz. O kırmızı halıyı konuşuyoruz. Yani deniz kenarında rüzgarın ya da dalga seslerinin arasında öyle alelacele serilmiş bir kırmızı halı kime ne katar? Yani hep muhalefet bunu söylüyor. Halkla beraberiz, halkın arasındayız diyor. Evet, tamam, doğru da yapıyorlar. Buna da itirazımız yok. Ama esnafla birlikte olmak, yurttaşın derdini dinlemek, dinlemiyorlar demiyorum. Onu da yapıyorlar ama şu görüntüye ben takıldım doğrusu. Hani o şatafatlı protokol halısı, kırmızı halı ne gerekçeyle olursa olsun, ki biz siyaseti biliyoruz, işte durumdan vazife çıkartan çok sayıda kişi de var siyasetin içerisinde, hani biraz oradan da kaynaklandığından eminim. Hani işte tırnak içinde kullanıyorum, saray rejimi, israf, halktan kopukluk, bu söylemler sık sık dile getirilirken şimdi o kırmızı halının deniz kıyısında, üstelik denize sıfır noktada, o kırmızı halının ne işi var, nasıl bir yaklaşım, nasıl bir zihniyet, bir iletişim kazası mı,

0: Dediğim gibi o görüntüler Özgür Özel'in Mudanya'da sahile 1 metre mesafede denize çiçek bırakırken ki o görüntüsü benim dikkatimi çekti. Üzerine de birkaç kelam etmek istedim doğrusu. Simge hadi devam edelim.
1: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
0: Gezi Parkı yükümlüsü Tayfun Kahraman, Anayasa Mahkemesi'nin bir gerekçeli kararı kendisiyle ilgili olarak adil yargılanma hakkının ihlal edildiği kararı vardı Anayasa Mahkemesi'nin, biliyorsunuz. O karar resmi kararın gerekçesi, daha doğrusu resmi gazetede yayınlandı. Şimdi o konuyla ilgili son gelişme ki Tayfun Kahraman'ın kendi sosyal medya hesabından aracılığıyla elbette paylaştığı detaylardan öğreniyoruz biz. Anayasa Mahkemesi bu kararı, bu üst yazı, daha doğrusu alt mahkemeye, nereye? İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Şimdi tabii şöyle diyor Tayfun Kahraman: yeniden yargılanmamın önünün açılması ve masumiyetimi mahkeme huzurunda kanıtlama hakkına kavuşmayı bekliyorum cümlesi önemli. Göreceğiz bakalım alt mahkemelerle Anayasa Mahkemesi arasındaki o görüş farklılıkları, değil mi? Uygulama, ki işte anayasa diyor ki uygulanması gerekiyor ama yerel mahkemelerin, alt mahkemelerin AYM, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamadığına tanıklık ettik geçmiş dönem itibariyle, tıpkı Tayfun Kahraman örneğinde olduğu gibi. Bakalım 13. Ağır Ceza Mahkemesi İstanbul'da nasıl bir tavır sergileyecek, nasıl bir tutum içerisinde olacak, göreceğiz hep beraber. Tayfun Kahraman demişken, hatırlatmalarımı her sabah yaptığım gibi tekrar edeyim izninizle. Hatay Milletvekili Can Atalay 1636, Tayfun Kahraman 1636, o da gazeteci Lale Ozan Arslan 39, yine Merdan Yanardağ, gazeteci Merdan Yanardağ da 353 gündür cezaevindeler. Bunu hatırlatalım. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek sık sık açıklamalar yapıyor. Neyle ilgili olarak? Faili meçhul ölümlerle, faili meçhul cinayetlerle ilgili, o cinayetlerin kaçının aydınlatıldığı, aradan geçen 10 sene 20 senenin sonunda nasıl aydınlatıldığını hatırlatıyor. Bunu söylerken de diyor ki hani gelişen teknoloji, teknolojik imkanlar özellikle bizim bu adımları atmamızı sağlıyor. O yüzden devam edecek bu tip çalışmalarımız şeklinde bir açıklama getiriyor. Şimdi çok tartışmalı tabii, Cumhuriyet tarihi açısından da unutulmayan olaylardan bir tanesi Sabahattin Ali'nin hayatını kaybetmesi, ölümü, üzerinden geçen yıllar, 1948 yılında hayatını kaybetmişti Sabahattin Ali. Şimdi öğreniyoruz ki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Yayıncılar Birliği, yine sendika, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Yazarlar Sendikası ve PEN Yazarlar Derneği Adalet Bakanlığı'na bir başvuruda bulunmuş. Ne deniyor başvuruda? Soruşturma dosyalarının yeniden incelenmesi, devlet arşivlerinin araştırılması ve yazarın mezar yerinin belirlenmesi konusunda bir talep var. Böyle 4-5 maddelik bir talep listesi var söz konusu başvuru içerisinde gündeme getirilen. Mesela Sabahattin Ali'nin ölümüne ilişkin soruşturma ve yargılama dosyalarının Ali Ertekin hakkındaki, hatırlatacağım biraz sonra kimdi o, hakkındaki dava ve af kararı da dahil olmak üzere bunların yeniden incelenmesini istiyor bu kurumlar. Emniyet, jandarma, istihbarat ve diğer devlet arşivlerinde olayla ilgili bir belge var mı yok mu? Ki varsa biliyorsunuz devlet geleneği, bir belgenin kaybolmasına imkan ihtimal yok. Bir şekilde o belgeler arşivlerin bir yerinde duruyordur. Ya da şöyle söyleniyor, Sabahattin Ali'nin gömüldüğü yerin belirlenmesi mümkün olması durumunda yakınlarının rızasıyla elbette DNA incelemesi yapılması yine talep edilmiş. Nereden? Adalet Bakanlığı'ndan. İlginç bir hikayedir Sabahattin Ali'nin öldürülmesi. Cinayetin ardından çok sayıda iddia gündemde. O iddialar kadar, en az o iddialar kadar bilinmeyenlerin de gündemde olduğunu ya da konuşulduğunu 1948'den beri hatırlıyoruz. Tabii Sabahattin Ali deyince kürk mantolu Madonna, kuyucaklı Yusuf, değil mi? İçimizdeki şeytan, bu eserleri hatırlıyoruz. Edebiyatın, ülke edebiyatının, edebiyat tarihinin en çok konuşulan olaylarından bir tanesiydi Sabahattin Ali'nin hayatını kaybetmesi. Hakkında açılan davalar, yine aynı şekilde yaşadığı hukuki sorunlar, ki onları da konuşuruz, aktarırım sizlere.

0: o nedenle işte yurt dışına, Türkiye'de, ülkemizdeki pek çok aydının başına gelen, değil mi? O yurt dışına çıkmak isteyen yazar Bulgaristan sınırına ulaşamadan hayatını kaybetmişti. İşte Ali Ertekin, işte az önce o kurumların tekrar soruşturulsun, onunla ilgili af kararları bir kez daha gözden geçirilsin. Neden affedildi? Ne oldu? Bu kişi kimdi? Nasıl bağlantıları vardı? Bunların da araştırılması isteniyor. İşte cinayeti işlediği söylenen Ali Ertekin'in ifadeleri, aldığı ceza, olayın ardından gündeme gelen iddialar, Sabahattin Ali'nin neden öldürüldüğü sorusunu da hala gördüğünüz gibi işte bugün de gündemde tutuyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, şöyle aktarayım yavaş yavaş. Dediğim 41 yaşındaydı bu arada hayatını kaybettiğinde. Yani 1907, 25 Şubat doğumlu kendisi ve 41 yaşındayken 1948 yılında hayatını kaybetmişti. Şimdi o süreçte Sabahattin Ali'nin öldürülmesi sürecine, o süreçle ilgili davalar, açılan davalar, kendisiyle ilgili açılan davalar, elbette aldığı hapis cezaları, bunlar nedeniyle yurt dışına gitmek ihtiyacı duymuştu. Tabii öğretmenlik yaptığı yıllarda pek çok soruşturmayla karşı karşıya kalmıştı. Aydın'da mesela komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla kendisiyle ilgili bir dava açılmıştı. Bir süre cezaevinde kalmıştı. Yine 30'lu yılların başında işte İnönü eleştirileri, sistem eleştirileri, bunlar üzerinden bir şiir, bunu içeren bir şiir kaleme almıştı. Hapis cezasına çarptırılmıştı bu şiir nedeniyle. Sabahattin Ali Konya Sinop cezaevlerinde kaldıktan sonra işte Cumhuriyet'in 10. yılı 1900 şu bakıyorum Cumhuriyet'in 10. yılı dolayısıyla açılan, çıkartılan, düzeltiyorum, genel haftan da faydalanıp 33'te serbest bırakılmıştı. Yazarlık faaliyetlerine devam etti ama ilerleyen yıllarda tabii siyasetten ilgisini de çekmedi. Edebiyatta ilgili, siyasette de ilgili o yayınlar nedeniyle yepyeni davalarla da 40'lı yılların ortalarında tekrar o davalarla karşı karşıya kaldı. 1946, bakın, Aziz Nesin'le birlikte çıkarmaya başladığı bir dergi ki yani Türk edebiyat, mizah aynı zamanda tarih açısından çok önemli bir dergidir. Marco Paşa dergisinden bahsediyorum. Oradaki yazılar nedeniyle de yeni davalarla karşı karşıya kaldı. Hapis cezası aldı. Ne zamana kadar yattı cezaevinde? 10 Eylül 1947'ye kadar cezaevindeydi. Ardından Ali Baba dergisinde Sırça Köşk adlı bir hikayesi nedeniyle bir kez daha cezaevine girdi. Böyle o 47 yıllık hayata sığan o mücadelenin bazı adımlarından bahsediyorum. Neden yurt dışına gitme ihtiyacı duydu? Bunu anlamak için, anlatabilmek için bu detayları sizlerle paylaşıyorum. Tabii pek çok hukuki sorunla karşı karşıya kaldı. Yurt dışına çıkmaya karar verdi. Ben artık gideyim, tamam, bu ülkede yapamıyorum dedi Sabahattin Ali. Ama pasaport alabildi mi? Başvuruları sonrasında o pasaportu da alamadı. Kaçak gitmeye karar verdi yurt dışına. Önce Suriye üzerinden bir çıkış yapmayı denedi. Başarılı oldu mu? Olamadı. Arkasından peki Avrupa'ya gideyim, Bulgaristan sınırı üzerinden Avrupa'ya gideyim dedi. İşte aslına bakılırsa ölümünü başlatan süreçte tam bu kararıyla birlikte oldu. Kim Sabahattin Ali'nin ölümünden sorumlu tutulan kişi? Ali Ertekin, eski bir asker, farklı gerekçelerle, zannediyorum silah çaldığı gerekçesiyle ordudan da atılmış bir isimdi. Cezaevinden tanıdığı Berber Hasan, Sabahattin Ali'nin tanıdığı Berber Hasan aracılığıyla bu kişiyle tanışıyor. Ali Ertekin'le tanışıyor. Evet, silah çalma suçundan ihraç edildiğini biz öğreniyoruz ordudan. Yazara diyor ki Bulgaristan sınırını geçmek için ben sana rehberlik ederim. Mart 1948'in sonları. Çevresine işte Edirne'ye peynir vesaire götüreceğini söyleyerek Sabahattin Ali kaçış yolculuğuna başlıyor. Amaç ne? Dediğim gibi Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya ulaşmak. Amaç bu. Şoför Salim yanlarında yolculuğun başlangıcında. Bunlar hep soruşturma sürecinde ortaya çıkan isimler. Ama bir süre sonra o da onları bırakıyor, başka bir yöne doğru gidiyor. Ali Ertekin'le birlikte yollarına devam ediyorlar. Daha sonra ifadesi alınıyor bu cinayet, bu ölümden sonra Ali Ertekin'in ifadesi alınıyor. Sabahattin Ali'yi başına sopayla vurarak bir şekilde katlettiğini kabul ediyor. Bakın, peki gerekçe şöyle söylüyor, şöyle anlatılıyor. Gerekçesi Ali Ertekin'in ifadesindeki gerekçelerinden bahsediyorum. Tabii orada önemli söyledikleri, sınırı geçtikten sonra Bulgaristan ve Rusya'da faaliyet yürüterek Türkiye'de komünist bir ihtilal gerçekleştirmeyi planladığını söylemiş Sabahattin Ali. İşte o da diyor ki ben bu sözlerden etkilendim, bu sözlere tepki sonrasında milli duygularım kabardı ve harekete geçtim. İşte cinayeti de o büyük edebiyatçıyı da bu nedenle öldürdüm diyor. Ama yani sadece Ali Ertekin'in kendi iddiası bu. Bunu ispatlayacak yani Sabahattin Ali'nin böyle bir planı olduğuna dair ne çevresinden doğrulanmış bir bilgi var, ne kendi yazdığı çizdiklerinden hareket ederek ortaya böyle bir niyeti olduğu görülüyor. Yok böyle bir niyeti. En azından kendi yazdıkları yani bağımsız kaynaklarca şöyle söyleyeyim, doğrusu bir delil, buna dair bir delil yok. Ama tabii cinayetin gerekçesi olarak sunulan bir siyasi açıklama var. İşte birilerine hoş görünmek için muhtemelen Ali Ertekin ya da birilerine mesaj vermek için böyle bir ifade kullandı. Ama dediğim gibi bunu kesinleşmiş bir neden olarak görmenin imkanı yok. Çünkü zaten olay iki kişi arasında geçiyor ve tek kişi, hayatta kalan tek kişinin ifadeleri tek başına kabul edilebilir mi? Edilemez. Yargılama sonucunda kaç yıl ceza alıyor Ali Ertekin? İdam istemiyle yargılanıyor. Kaç yıl ceza alıyor? Sadece ve sadece 4 yıl ceza alıyor. Tabii Sabahattin Ali'nin öldürülmesinden hemen sonra cinayetin arkasında başka kişilerin, başka kurumların, başka güçlerin olup olmadığı meselesi de yıllardır, çok uzun yıllardır tartışılıyor. İşte ben de söylediğim gibi bu Adalet Bakanı'na bu başvuru yapıldıktan sonra 5 farklı kurum tarafından Sabahattin Ali neden öldürüldü? Bu soru öğreniyor ya da nasıl öldürüldü? Bu sorunun yanıt bulması için bir başvuruda yapılınca ben de hani bir hatırlatayım istedim. Tabii mesela yazarın o dönem itibariyle çok iddia gündeme geldi dedim ya. Bulgaristan sınırını geçmeye çalışırken yakalandığı, Kırklar eline götürülerek öldürüldüğü yönde bilgiler, iddialar gündeme geldi. Yine Sabahattin Ali'nin kaçakçılık yapan bir grupla ilgili güvenlik birimleriyle işbirliği yaptığı, sınırda bir çatışma çıktığı, o çatışma sırasında öldüğü. Dediğim gibi bunlar farklı yorumlar. İstihbarat, olayın istihbarat bağlantılı olabileceğine dair yine çok şey yazıldı, çizildi. Yani işte bir teşkilatın yönlendirilmesiyle özellikle yani cinayetin gerçekleştiği yönünde bazı iddialar var. Hatta ve hatta bunu da bir adım ileriye götürelim. Sabahattin Ali'nin ölmediği, yurt dışına kaçtığı, bulunan cesedin başka bir kişiye ait olduğu iddiası da yine çok konuşulan, çok tartışılan konulardan bazıları. İşte paylaşılan kaynaklara bakınca kesinleşmiş bir yargı kararı veya doğrudan bir bulgu da yok o iddialarla ilgili olarak. Hani yargı kararlarına bakarsak böyle bir durum yok. Aziz Nesin istihbarat bağlantısı iddiasına karşı çıkmıştı. Yazarın ölümünde kişisel kararların olduğunu savunmuştu. Onu da hatırlatalım. Hani yakın arkadaşıydı çünkü Aziz Nesin. O cinayeti işlediğini kabul eden kişinin açıklamaları, sonradan ortaya atan iddialar arasındaki farklılıklar, o çelişkiler işte aslında bize bütün bunları konuşmaya iten bir şekilde. Cenazesi mesela Sabahattin Ali'nin Kırklar elinde bir çoban tarafından bulunuyor. Kaynaklar yine farklı bilgiler var. Cenazenin bulunmasının ardından 16 Haziran'da 48'de jandarmaya haber verildiği. Yine yazarın tabi mezarının bulunamaması ölümünün ardından tartışılan konulardan bir tanesi. Değil mi? Yani ölüm tarihi kaynaklarda bakıyorsunuz 2 Nisan diye geçiyor. 1 Nisan var ama cenaze 16 Haziran'da bir şekilde cenazeyle ilgili bilgi jandarmaya iletiliyor. Yani dediğim gibi sadece cenazesiyle ilgili bile tarihi kaynaklarda ya da diğer kaynaklarda medyaya da baktığınız zaman, işte arkadaşların açıklamalarına baktığımız zaman böyle çok sayıda çelişki olduğunu görüyoruz. İşte bu açıdan bu kurumların az önce konuya girerken de saydığım Cemiyet, Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Yayıncılar Birliği, TGS, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Yazarlar Sendikası ve PEN Yazarlar Derneği'nin bu konudaki talepleri son derece makul ve anlaşılabilir bir talep. Gerçekten edebiyat tarihimizin en önemli isimlerinden bir tanesi Sabahattin Ali. Neden öldürüldü? Nasıl öldürüldü? Bakalım Adalet Bakanlığı'ndan bu konuda bir yanıt gelecek mi? Söylediğimiz gibi devlet arşivlerinde eğer bu konuya dair o yargılama süreçleri, işte istihbarat iddiaları var kendisiyle ilgili, pek çok işte anlattım size. Yani özetle anlattım. Tabii çok farklı detaylar var. Sizlerden de ben bunu anlatırken mesajlarınız geliyor. Onu da görüyorum. Ama hani dediğim gibi her detaya da giremiyorum burada, zaman meselesi. Ama kabaca böyle Sabahattin Ali'nin öldürülme öyküsü, işte o öykü içerisindeki isimler, aktörler de ya birkaç başlık halinde size aktarmaya çalıştım. Bakalım Adalet Bakanlığı bu talebe nasıl yanıt verecek? Biz de elbette pek çok konuda olduğu gibi Sabahattin Ali'nin ölümü ya da o cinayetle ilgili bir gelişmede olursa, bakanlık açısından, devlet arşivleri açısından bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağız. Dilerseniz şimdi kısa bir ara verelim. O aradan sonra devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Ütü Özkan'la Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın son bölümündeyiz. Son bölümde neler konuşacağız? Biraz ekonomi var. Ekonomiye dair başlıklarım var. Elbette dünyada neler olup bitiyor. Riyad'a yönelik Husi saldırıları, ilginç bilanço. Netanyahu'nun Husilere bir operasyon düzenlemek istediği ama bunun Riyad tarafından reddedildiğine dair bir iddia İsrail medyasında tartışılıyor, konuşuluyor. Ama oraya geç, tabii ki Galatasaray'ı konuşacağız. Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşması var. Ona dair detayları da sizlerle paylaşacağım. Ama oraya geçmeden önce Manisa'da 5 işçinin hayatını kaybettiği o madende yaşanan cinayet. Orada şimdi enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Çok hızlı bir şekilde başladı. Bir yandan da tabii soruşturmalar devam ediyor. İncelemeler de devam ediyor. İşte Bağımsız Maden İş Sendikası'nın bir itirazı var. Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir başvurusu var. Yani enkaz kaldırma çalışmaları bu kadar hızlı başlamasın. Daha orada deliller var. Bu cinayetin aydınlatılması için bir şekilde bulunması gereken deliller var ve şimdiden bu enkaz kaldırma çalışmaları başlarsa o deliller kaybolabilir şeklinde bir uyarısı, daha doğrusu delillerin karartılmaya çalışıldığı iddiasıyla bir suç duyurusu var Bağımsız Maden İş'in. Bunu hatırlatmak istedim. Hani işte o işçilerimiz neden öldüler, neden hayatlarını o madende kaybettiler diyeceksiniz ki 301 işçimiz öldü Soma'da, ona dair soruşturmalarda ortaya çıkan gerçeklik var diyeceksiniz. Valla bir işçi bir can kıymetli, değil mi? Hepimiz için bu geçerli elbette. O yüzden de bunu hatırlatmak istedim sizlere. Simge, devam edelim.
2: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi, bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar Deçeme'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
1: Demirel'i hatırladık, Süleyman Demirel'i hatırladık bir kez daha. Yoksulluğun yönetimi mi, yoksullukla mücadele mi, devlet politikası mı yoksa bir hükümet politikası mı, bilemem, siz karar vereceksiniz. Ama benim görebildiğim kadarıyla ben bu manşetleri seçime doğru adımlar olarak değerlendiriyorum. Bu parantez altında, ya daha doğrusu bu parantez içerisinde okuyorum bu tip haberleri. Vatandaşlık maaşı, biliyorsunuz, böyle biliyoruz biz, değil mi? Vatandaşlık maaşının da ayrıntıların netleştiği bilgisi özellikle hükümete yakın medyada çokça yer aldı dün itibariyle. Birkaç yerde birden görünce ben de hani neymiş peki bu, onu bir aktarmak istedim sizlere. Gerçek adı, yani biz vatandaşlık maaşı diye biliyoruz da hükümet bunu gelir tamamlayıcı aile destek sistemi, ne kadar da uzun bir ismi var, olarak tanımlıyor. Sabah gazetesinden emeğe saygı, Önder Yılmaz'ın haberidir. Oradan aktarıyorum. Sistemden yararlanmak için hanenin, işte netleşmiş deniyor ya haberde, şartlar netleşti. Bakın şöyle deniyor. Hanenin toplam gelirinin en düşük emekli aylığı olan, ne kadardı o? 23.552 liranın altında olması öngörülüyor. Artık böyle bu rakamlarda sabitlendi gelirler, değil mi? Asgari ücret ya da en düşük emekli aylığında sabitlendik, eşitlendik aslında. Genel olarak böyle bir tablo var. Bu sınırın üzerinde geliri bulunan hanelere destek verilmesi planlanmıyor. Yani 23.552 sınır, lira olarak söylüyorum elbette bunu, sınır. Şimdi işte elektrik, doğalgaz, barınma, yakacak yardımı içeriyor bu söz konusu yardım. Konut desteği, çocuk yardımı, kira, abonelik faturası gibi destekler de yine gündemde. Her şehir için farklı bir sistem, bir farklı bir formül uygulanacak bizim anlayabildiğimiz kadarıyla. Hani bazı şehirlerde örneğin yakıt, konut desteği ön plana çıkarken başka şehirlerde yine çocuk yardımı ya da abonelik desteği, gıda yardımı ön plana çıkacak. O şehrin durumuna bağlı olarak benim anlayabildiğim bütün bu metinden, haber metninden anlayabildiğim kadarıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının elindeki veriler mesela paylaşılacakmış. SGK, Gelir İdaresi Başkanlığı, banka hareketleri, hesap hareketleri, tapu kayıtları, bunlara da bakılacak. Soru, emekliler faydalanabilecek mi mesela bundan, bu sistemden? Çünkü 23 bin liranın altında maaş alanlar da var. biliyorsunuz. En düşük emekli maaşı 23 bin küsür lira ama onun altında alan da işte dul yetim aylıkları çok daha az o maaştan. Deniyor ki evet, yaşlı nüfusun ihtiyaçlarının da karşılanması için bu rakamın altında geliri olan emekliler de bundan faydalanacaklar. Farklı hesaplama yöntemleri de işte metropollerde kira desteği, işte örnek verilmiş haberde Erzurum, Sivas, Ardahan, Kars gibi soğuk iklim koşullarına sahip illerde doğalgaz ya da enerji giderlerine yönelik destekler ön plana çıkacak. Benim burada dediğim gibi burada iki perspektiften bakıyorum ben bu ve benzeri haberlere. Tabii ki destek verilsin, sosyal devlet, devlet yönetiminde kamu canlıyız, hiç itirazımız yok ama yoksulluğun yönetimi mi diye de sorduran bir haber. Bu bir birinci bakış açısı. İkincisine seçim. Seçime doğru giden süreç içerisinde benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Konut dedik işte, konut desteği, konut gideri desteği verilebilir yoksul ailelere ya da ihtiyacı olan ailelere dedik ya. Bakın Euronews'tan bir haber aktarayım size. Şöyle bir haber hazırlamış oradaki editör arkadaşlar. Avrupa genelinde konut kiraları yükselmeye devam ediyor deniyor ve Romanya ve Hırvatistan örnekleri veriliyor. Ama bakınca en büyük kiralardaki en yüksek artışın Türkiye'de olduğunu görüyoruz. Eurostat, Avrupa Birliği İstatistik Ajansı 2025'in ve 2026 arasındaki rakamları karşılaştırmış. Avrupa Birliği genelinde kiraların %3 arttığını görüyoruz. İspanya örneğini aklınızın bir kenarında tutun. Günlerdir anlatıyoruz orada barınma sorunu nedeniyle. Hükümete yönelik tepkiler enteresan boyuta ulaşmıştı orada. Kira enflasyonu Finlandiya'da %0. Sıfır. Son bir yılda hiç artmamış Finlandiya'da. Romanya'daysa Romanya'ya bakınca da %43,5'lik bir artış var. Hırvatistan'da %40,1'lik bir artış var. Diyeceksiniz güçlü Romanya'dan, Finlandiya'dan, Hırvatistan'dan bahsediyorsun. Türkiye, vallahi şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki artış bütün bu coğrafyadaki kira artışından bahsediyorum. En yüksek oran %49,6 olarak gerçekleşmiş. Hangi aralıkta onu da belirteyim. 2025'in ikinci çeyreği ile 2026'nın ikinci çeyreği arasında 6. aylar dikkate alınmış ve bu dönemde işte %50'ye yakın bir kira artışıyla karşı karşıyayız. Hani Demirel diyor ya, enflasyon bir devlet politikasıdır. İşte az önce konuya girerken de sizlerle paylaştım. Tam olarak işte bunu gösteren bir tablo, bunu gösteren bir rakam. Eurostat söylüyor, TÜİK de değil. Peki devam edelim, şöyle dünyada neler oluyor bitiyor. Kafamızı önümüze eğip kendi derdimizle uğraşmayalım sadece. Şöyle bir yakın uzak çevremizde neler oluyor bitiyor. Biraz da bunlara bakalım dilerseniz. Ukrayna-Rusya gerilimi, Peskov konuştu. Kremlin sözcüsü Peskov, Ukrayna'da geçici ateşkes yerine uzun vadeli barış istiyor Rusya dedi. Bunun için de biz bu süreçte, bu önümüzdeki dönem itibariyle elimizden geleni yapmaya da hazırız cümlesini kullandı. Zelenski'den bir açıklama var. Trump'ın katılımıyla diyor. Ya da ekliyor ki o süreç ikamete uğramıştı. Türkiye bu konuda çok yoğun çalışıyor. Her iki ülkeyle de, Ukrayna'yla da Rusya'yla da görüşebilen, diyalog kurabilen bölgedeki tek ülke neredeyse, değil mi? Öyle tanımlayabiliriz ülkemizi. Zelenski de diyor ki Trump'ın katılımıyla ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğunda Putin'le görüşebilirim şeklinde bir açıklaması oldu. Onu sizlerle paylaşmış olayım. Tabii Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Zelenski eleştirileri devam ediyor. Zelenski'nin soluklanma fırsatını hak ettiğini düşünmüyorum diyor. Ukrayna Devlet Başkanı için bu ifadeleri kullandı. Ateşkes çağrıları işte az önce söylediğim gibi Zelenski Trump'ı ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ediyor. Rusya'nın bu olaya nasıl baktığını anlamak açısından Lavrov'un söyledikleri önemli. Ateşkes çağrıları, Zelenski'nin ateşkes çağrılarıyla silahlanmak için zaman kazanmaya çalıştığını söyledi ve ekledi. İşte az önce kullandığım ifade, onun böyle bir soluklanma fırsatını hak ettiğini düşünmüyorum dedi. Ateşkes söylemi Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma sloganının içinde yer alan bir söylemdir. Biz bu süreci böyle okuyoruz, böyle görüyoruz şeklinde de bir ifadesi oldu. Ve tabii Orta Doğu'ya, şöyle biraz da güneyimizde neler olup bitiyor ona bakalım. Şimdi Mekke İttifakı meselesi üzerinden çokça odaklandık değil mi? Suudi Arabistan'la Yemen, daha doğrusu Yemen'deki Husi güçleri arasındaki gerilim, yaşanan gerilim artık neredeyse bir iç gündem konusu haline geldi benim görebildiğim kadarıyla. Zaten muhalefet, işte programın başında yeniden Refah Partili vekilin açıklamalarını sizlere aktarmıştım ya da bu anlaşmayla ilgili soru işaretlerini, aklındaki soru işaretlerini sizle paylaşmıştım. Hani muhalefet diyor ki ya getirin bir an önce meclisin gündemine de bu anlaşmada ne var ne yok bir görelim. Hani tamam, zaten sayısal bir sorunu yok Cumhur İttifakı'nın. Hani mecliste kabul edilir ve yürürlüğe girer her uluslararası anlaşmada olduğu gibi, ama en azından kamuoyu da görür. Ne konuşuyoruz biz, neyi tartışıyoruz? En önemli başlıklardan bir tanesi de asker gönderecek miyiz, göndermeyecek miyiz, değil mi? Soru işareti bu. O yüzden dedim güneyimizde, Orta Doğu'da yaşanan bu sorunlar bizim de ilk gündem maddelerimiz arasında yer aldı. Şimdi bakıyorum şöyle, Suudi Arabistan'a son bir hafta içerisinde, ki dün akşam da benzer saldırılar gerçekleşti. Suudi Arabistan'daki 5 havaalanına yönelik 10 saldırı raporlandı. Şu dakikaya kadar 19 kişi de toplamda Suudi Arabistan'da 10 kişi de hayatını kaybetti, ki başkent Riyad'da örneğin Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na 5 saldırı, tek bir havaalanında bir hafta içerisinde 5 ayrı saldırının gerçekleştiğini biz görüyoruz. Dediğim gibi 19 kişi de hayatını kaybetti bu saldırılarda. Şimdi Yemen'in Suudi destekli hükümet güçleriyle yine ülkenin kuzeybatısının büyük bölümünü kontrol eden Husiler, ki İran'dan da destek aldığı bilgisi var. Zaten bu ortada olan bir bilgi. Bu gerilim yıllardır devam ediyor. Husilerin özellikle Kızıldeniz kıyısının stratejik öneme sahip bölgelerini ele geçirmesinden sonra tabii Suudi Arabistan özellikle bu süreçten çok tedirgin oldu. Çatışmaların daha da şiddetlendiğini görüyoruz, ki Kızıldeniz'in en dar noktası denizcilik açısından bakılırsa zaten bir Hürmüz gerilimi var. Bir de Kızıldeniz'in çıkışı Babülmendeb Boğazı üzerindeki o Muna Limanı örneğin yine Husilerin elinde ve oradan geçişleri bir şekilde kontrol etmesi çabası içerisinde. İşte Husiler de Yemen'deki o iç savaşta hükümet güçlerine verdiği destek, yıllardır süren abluka gerekçesiyle Suudi Arabistan'a hedef aldıklarını söylüyor. Yapılan her açıklamada deniyor ki işte bu nedenle biz Suudi Arabistan'ı bir şekilde hedef alıyoruz. Şimdi Suudi Arabistan öncülüğünde bir Arap koalisyonu oluşturulmuştu. 26 Mart 2015'te bir operasyon başlatmıştı bu koalisyon. Yıllarca süren hava saldırıları ve çatışmalar sonrasında binlerce insan orada. Orta Doğu'nun kaderi değil mi? Batı'dan alınan silahlarla birbirini öldürüyor Orta Doğu'da yaşayan halklar. Tam olarak tablo bu. Binlerce insan hayatını kaybetmişti. 2022'de bir ateşkes vardı, sağlanmıştı, ama yine Husilerin Suudi Arabistan'a karşı deniz ambargosunu ilan etmesiyle Temmuz ayı, geride bıraktığımız Temmuz ayı itibariyle de o çatışmalar bir kez daha başladı. Hani konuşuyoruz Husileri, Suudi Arabistan gerilimini vesaire. Hani böyle bir aklımızda olsun, neden yaşanıyor bu çatışmalar, onu anlatmak açısından, bir hatırlamak açısından ara sıra böyle bilgi tazelemeye de ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Husiler demişken, İsrail basınında Haaretz gazetesini burada çok sık anarız biliyorsunuz. Haaretz gazetesinden ilginç bir haber, ki iki diplomatik kaynağa dayandırıyor gazete bu haberini. İsrail'in Yemen'deki Husilere yönelik saldırılara katılmaya konusunda bir talebi olduğunu, hatta bu amaçta Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda Suudi Arabistan'ı da ikna etmeye çalıştığı yönünde bir iddia. Söylediğim gibi gazete diplomatik iki isme dayandırıyor bu haberini. Hatta İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Yemen'e yönelik olası bir müdahaleyi Suudi Arabistan'la normalleşme süreci başlatmak, bir, iki, ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için bir fırsat gördüğü şeklinde de, fırsat olarak gördüğü yönünde de bir yorum yapıyor. Ama ne olmuş? Yine haberde, aynı haberde yer alan bilgi, Netanyahu'nun işte bu Amerika arabuluculuğunda Riyad yönetiminin desteğini almaya çalıştığı süreç içerisinde Prens Muhammed Bin Salman'ın bu girişimi engellediği ya da peşinen, daha konuşmaya başlandığı anda ya da bu teklif kendisine gittiği anda bu teklifi reddettiği yönünde bir bilgi. Şöyle söyleniyor: Selman'ın İsrail'le güç birliği yapılmasının kamuoyunda, kamuoyu nezdinde olumlu karşılanmayacağı düşüncesiyle bu teklifi geri çevirdiği iddia ediliyor. Haaretz gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırarak verdiği haberdir, aktardığı haberdir. Hani bu detayı da sizlerle paylaşmış olayım. Şimdi Nobel ödülleri de dağıtılıyor biliyorsunuz, işte ekonomi, tıp, Nobel Barış Ödülü çok tartışılan, çok tarih boyunca da yani ödüller neredeyse verilmeye başlandığından beri Obama'nın bile aldığı bir ödülden bahsediyoruz değil mi? Trump'ın almak için böyle kıyameti koparttı. Gerçi son dönemde yaptığı açıklamalar umudunu kestiğini de gösteriyor ama Barış Ödülü'nden bahsediyorum, Nobel Barış Ödülü'nden. Kestiğini de görüyoruz. Şimdi kim Nobel Barış Ödülünü kazandı? Aldı öyle söyleyelim. Güney Afrikalı yargıç, bir yargıç, Navi Pillay'e verildi. Navi olarak kısaltılmışı. Nobel Komitesi barışın ve uluslararası hukukun geliştirilmesine yönelik çabaları nedeniyle bu ödülü verdiğini açıkladı. Tam olarak bu. Tabii yani özellikle Filistin'le ilgili, İsrail'le ilgili yaptığı açıklamalar yine ön planda bu kişiyle ilgili olarak. Mesela Gazze'de yaşananları soykırım olarak niteleyen bir rapor üzerinde çalıştığını biliyoruz kendisinin. Bu çalışmasının ardından cesaretinden dolayı takdir edildiğini de, bu ödülün bir tür takdir olduğunu da söylüyor. Orada benim dikkatimi çeken konu Pillay, yani bu Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri, yine Amerika Birleşik Devletleri sosyal medya hesabından Pillay'in ödül kazandığını öğrendiği anlara dair bir video paylaştı. Uluslararası Af Örgütü'nden paylaşıldı bu video. Orada diyor ki Nobel Barış Ödülü'nü kazandı ve şu an nerede olduğunu söylüyor. Nürnberg Mahkemesi'nde olduğunu söylüyor kendisi. Bu ödül için daha güçlü bir sembol düşünemiyorum. Hepimiz çok mutluyuz ifadesini kullanıyor kendisi ve oradan işte arkadaşları da kendisini alkışlıyorlar işte vesaire, ödülü kazandığı için kendisiyle alkışlıyor. Çok alkışlamayın, Trump bunlardan rahatsız olabilir gibi bir ifadesi de, bir cümlesi de oluyor. Benim dikkatimi çekti. Nobel Barış Ödülü her yıl verilirken Trump'ın sürekli olarak adının anılıyor olması, ödülü verenler tarafından, ödülü alanlar tarafından bir şekilde kendisinin isminin anılıyor olması da hani tarihin en çok konuşulacak konularından bir tanesi. Hatta şöyle söylüyor, dediğim gibi yani Trump neyse, orayı kendisi bu kadar savaşı bitirdi. 8 savaş mı bitirmişti Trump? Kaç savaş başlattı? Onunla övünüyor ya, ben bir şekilde bu ödülü almam gerekiyor, ben 8 savaş bitirdim diyor. Başlayan savaşlar ya da bittiğini iddia ettiği savaşların bitmediğini de biz anlattık burada, defaatle anlattık. Dediğim gibi hani Barack Obama da bu ödülü aldı. Yani ne denilebilir ki, Kissinger da yine uluslararası bu Nobel Barış Ödülü'nü alan isimler arasında. Dedim ya, çok tartışmalı bir ödül. Son bölüme doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Spordan tabii biraz bahsedelim. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da bu maç oynanacak. Saat kaç? Bu akşam saat 22'de. Kanal aramayın. TRT şifreli yayınlamayacak. Neyse ki şifreli yayınlamıyor bu karşılaşmayı. TRT1'den yayınlanacağını hatırlatmak istiyorum. 342. kez sarı kırmızılı ekip Avrupa'da sahaya çıkıyor. Neymiş bilanço? 121 galibiyet, 90 beraberlik, 130 da yenilgi almış Galatasaray şimdiye kadar. Tablo bu. Bakalım sarı kırmızılı ekibimiz güçlü tabii. Barcelona yani Avrupa'nın, İspanya'nın, Avrupa'nın en güçlü ekiplerinden bir tanesi. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum ben. Umarım uyumam da seyredebilirim. Sabahın 4'ünde uyananlar olarak bizim için bu saatler değil mi? Hiç keyifli değil futbol açısından. Son bir not, yine Avrupa Ligi'nde basketbolda, Euroleague'den bahsediyorum. Fenerbahçe Litvanya'nın Žalgiris takımıyla sahasında karşı karşıya gelecek. Diğer karşılaştırmalar yine ikinci kez çift maç haftası, bu hafta açısından da onu söyleyebiliriz. Dediğim gibi Fenerbahçe saat 20.45'te Žalgiris'te karşı karşıya gelecek. 15 Ekim'de Partizan'la oynayacak. Sırbistan temsilcisi Partizan'la oynayacak Fenerbahçe. Beşiktaş da Euroleague'de biliyorsunuz Bulgaristan'da oynayacak. 14 Ekim yarın İsrail'in Hapoel ekibiyle saat 19'da takımıyla saat 19'da karşı karşıya gelecek. İki maç, ikili maç haftası demiştim Euroleague'de. 16 Ekim Cuma günü de Bayern Münih takımını ağırlayacak. Almanya'nın Bayern Münih takımını ağırlayacak. Beşiktaş iki galibiyet ve iki mağlubiyet şu dakikaya kadar Euroleague'de elde etti siyah beyazlı ekip. Ve Anadolu Efes tabii bir diğer temsilcimiz çarşamba günü, yani yarın saat 20.30'da Beşiktaş'tan önce Bayern Münih'i ağırlayacak lacivert beyazlılar. 16 Ekim Cuma günü ise Zalgiris'te saat 20'de karşı karşıya gelecek. 4 maçta bu sene Anadolu Efes çok da başarılı bir performans sergilemiyor. 4 maçta bir galibiyet, 3 de yenilgi yaşadı Anadolu Efes. Son olarak Olympiakos takımına, Yunanistan'ın Olympiakos takımına 89-66 deplasmanda mağlup olmuştu. Geçtiğimiz yıllar itibariyle bu sene biraz daha performansının düşük olduğunu görüyoruz ama uzun bir süreç Euroleague ve orada hangi sıralamada olduğunuz da önemli. Bu açıdan bir şekilde durumu düzeltir diye umut ediyorum. Anadolu Efes için bütün takımlarımıza da başarılar diyelim ve ne yapalım? Bugünü de bitirelim. 13 Ekim 2026 Salı'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdim. Programın hazırlanmasında ve ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarım, teknik masada Simge Erten, editörüm İrem Başköy ve elbette müzik listemizi hazırlayan Ozi'ye de çok çok teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte tam 7'yi 10 geçe bu mikrofonda, bu frekansta olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar, o saate kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: güçlü özgenle yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
1: 12 gün savaş oldu, 40 gün savaş oldu. Ya ne füzesi, soba borusu dediler. Fakat ortaya çıkan resimler, fotoğraflar ve askerlerin anlatımları gerçekten çok vahim. Özetle söylüyorum onların da ifadelerini. Üstleri savunamıyoruz. Sadece yıkılmalarını izliyoruz. Gözlerimiz kapalı öylece durup yüzümüze yumruk yiyoruz. Bu devasa hasar Amerikan kamuoyundan gizleniyor. Üstleri yıkan füzeler öyle aradan kaçan tek tük füzeler değil. Yani Amerika'nın o demir kubbesi, çelik kubbesi, o kubbesi, bu kubbesinin hiçbir etki yapmadığı ve İran füzelerini durduramadığı Amerikalılar tarafından net bir şekilde açıklanıyor.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Bugün Fransa'yı konuşacağız. Fransa'da neler oluyor? Orada gerçekten geniş katılımlı eylemler yaşanıyor. Nedir bunun nedenleri? Şu anda seçime yaklaşılıyor. Sonuçları nasıl etkileyecek? Bütün bunları uzun yıllar Fransa'da yaşamış Ali Rıza Taşdelen, gazeteci Ali Rıza Taşdelen'le konuşacağız. Ama öncesinde biz her zaman olduğu gibi içeride ve dışarıda meydana gelen olaylardan kısa başlıkları sizlere aktaracağız. Evet, fon vurgunu, belediyelerde yolsuzluklar. Bugün yine Etimesgut Belediyesi'nde tekrar bir operasyon yapıldı. Başkan vekili de görevden, o da tutuk gözaltına alındı. Şimdi tabii başkanlar gidiyor, yerine seçilen vekiller gidiyor. Yani bilemiyorum nasıl bir yol izleniyor. Ama şu andaki manzara böyle. Peki bu yolsuzlukların, fon vurgununun seçmende yansıması ne oldu? Şimdi özellikle geçtiğimiz günlerde yaşanan fon vurgunu, şimdi belediyelerdeki yolsuzluklar CHP ve Yeni Parti tarafında bir takım sıkıntılara yol açmıştı. Peki bu fon vurgunu AK Parti'de nasıl bir etki yarattı? Şimdi bu konu merak ediliyor. Bununla ilgili de çeşitli araştırmalar var. Tabii araştırma kuruluşları hemen bunun nasıl bir sonuç yarattığı konusunda çalışmalara başlamış vaziyetteler. Ha, sonuçlar nasıl açıklanır bilemem. Çünkü bizdeki anketlerin sonuçları

0: anketi yaptıranın isteği doğrultusunda açıklanıyor genelde. Yani bir objektif anket sonucundan ziyade hani parayı verenin düdüğünü çaldığı bir sonuç açıklama sistemi oluyor. Biz işin mutfak boyutunu araştırdık ve sahada çalışan görevlilerden durumu öğrenmeye çalıştık. Yani bu farklı şirketten isimler ama genelde benzer, yani aynı sonucu buluyorlar. Bu sonuç nedir? Özellikle AK Parti'den bir kopuş var. Bu fon vurgunundan sonra. Bu rakamlar 3 ile 5 arasında değişiyor. Bu arada geniş bir seçmen kitlesi de kararsız olmaya başlamış. Yani bütün partilerden bir kararsızlık var. Yani patlayan bu yolsuzluklar, yani düşünün, Türkiye'de her gün bir skandalla karşı karşıya kalıyoruz. İşte belediyeler olayı var, belediyelerdeki yolsuzluklar, efendim işte fon vurgunu, işte düşünün futbolu emanet ettiğimiz hakemlerde bile neler olduğunu geçtiğimiz günlerde gördük. Yani o nedenle toplumda böyle bir tepkiye dönüşmüş vaziyette ve kararsız seçmen oranı %35'lere kadar yükselmiş gözüküyor. AK Parti'den kopan oylar başka bir partiye geçmiş değil henüz. Daha çok kararsız noktada orada bekliyorlar. Peki bu süreç ne zamana kadar devam eder bilemiyoruz. Ben bir anket yöneticisiyle bunları konuştum. Teknik bir yönetici. Yani manzarayı nasıl okudunuz diye. Henüz raporlar çıkarmadık dedi. Ama gördüğümüz şu, sahada gördüğümüz şu. İnsanlarda büyük tepki var. AK Parti üst düzeyde birkaç kelle götürmeden bu krizi atlatabilecek gibi gözükmüyor dediler. Şimdi peki, yani ne olacak? Dün Bakanlar Kurulu vardı ve Bakanlar Kurulu'ndan sonra yapılan açıklamalarda ana paraların ödeneceği söylendi. Yalnız ana para konusu biraz farklı. Yani ana para diyelim ki, yani orada farklı farklı açıklamalar geliyor onun için. 10 milyon yatırdınız, efendim 50 milyon oldu, çıktınız, sonra tekrar yatırdınız falan. Burada ana para ikinci yatırışınızdaki 50 milyon mu, yoksa ilk kez girdiğinizdeki 10 milyon mu? Buralarla ilgili farklı farklı eğilimler var. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında önceliğimiz kamu kaynaklarına başvurmadan bu meseleyi çözmek dedi. Bakın, burada kritik sözcük önceliğimiz. Peki çözemezseniz ne olacak? Kamu kaynakları mı devreye girecek? Ha diyeceksiniz ki işte belli bir insanlara ödeme yapacağız, işte mağdur. Peki bu işlere hiç girmemiş olan, hiç bu bir anlamda kumara vurgun hevesine girmemiş olan 86 milyonun neredeyse 85 milyonu bu parayı mı ödeyecek? Yani kamu kaynağı dediğiniz zaman bunu bir şekilde bütçeden, oradan buradan, kamudan ödeyeceksiniz. O zaman ben niye ödeyeyim başkasının vurgununu? Şimdi birçok insanda böyle deyip tepki göstermez mi? Şimdi bu iki ucu pis bir değnek ve o nedenle bu iş nereye kadar gider bilemiyorum. Evet, CHP'de yeni bir kriz daha, CHP yeni partide yeni bir kriz daha ortaya çıktı ve bu kriz şu: milletvekillerinden grup harcamalarında kullanmak için, meclis grup harcamalarında belli bir paralar kesilmişti. Şimdi bu paraların normalde CHP'nin paraları, fakat o paraların grup başkanı Özgür Özel olduğu için yeni partiye götürüldüğüne ilişkin iddialar var. Bu da yeni bir krizi patlatmış vaziyette. CHP'de kalan milletvekilleri bu paraları iade edin diye görüş belirtmeye başladılar ve bu konu yasal bir noktaya da gider mi? Yargıya başvurulur mu? Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama yani bir partinin parası o partinindir. Başka bir tarafa götürmeye kalkarsanız, yani orada onun adına başka bir şey derler. Şimdi bu tartışmada herhalde alevleniyor gibi. Evet, Yemen. ve Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar giderek sertleşiyor. Suudi Arabistan'daki üstler havaalanları vurulmaya başlandı. Ve bu havaalanlarında ciddi kayıplar ve zararlar var. Şimdi iş öyle bir hale geldi ki gelen bilgilere göre Suudi Arabistan İran'dan ara bulucu olmasını ve savaşın bir ay süreyle ateşkes yapılmasını önerdiği konuşuluyor. Yine Suudi Arabistan'ın Çin'e başvurarak aracı olmalarını ve bu çatışmaları durdurmalarını istediğine ilişkin yine bilgiler geliyor. Şimdi yani nereden çıktı bu iş ve bütün gözlemciler, dünyadaki birçok gözlemci şu tespiti yapıyor. Suudi Arabistan bir taktik hata yaptı ve bedelini ağır ödüyor diyorlar. Yani Suudi Arabistan birdenbire Yemen içindeki iç savaşa müdahale etti ve kendine yakın grubun yanında durarak Husilere saldırdı. Mesela kendi açıklamaları 100 uçakla müdahale ettik diye ifade ettiler. Şimdi orada başka kimler var bilmiyoruz. Hangi uçaklar, kimin uçaklarıdır, Amerikalılar var mı, başka ülkeler var mı, bunları da bilmiyoruz. Ama ortada bir çatışma var ve bu çatışmada Suudi Arabistan'ın petrol tesisleri ve havaalanları ciddi zarar görmeye başladı ve giderek de daha sıkıntılı bir noktaya doğru gidiyor. Umarız bir şekilde bu gider. Bu arada Mekke Anlaşması çok tartışılıyor. Türkiye'de de tartışılıyor. Bu tartışma işte önümüzdeki günlerde anlaşma meclisin onayına gelecek ki bu konuşuluyor. Sayın Bahçeli bugün grup konuşmasında biraz yani bir açıklama yaptı, böyle anlaşmayla çözülsün dedi ama esas oklarını Husilere çevirdi. O da biraz dikkat çekti. Yani önümüzdeki günlerde eğer Türkiye böyle bir anlaşmayı onaylarsa mecliste ve arkasından bir tezkere gündeme gelirse ne olur? Suudi Arabistan'a Türk askeri gider mi? Orada Husilere karşı durur mu? Onlara karşı Suudi Arabistan'a destek verir mi? Bunların hepsini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şu anda çok yoğun bir tartışma var. Yani ben meclisteki manzaraya baktığım zaman sanki böyle 1 Mart tezkeresini andıran bir hava görüyorum. Umarız en sağlıklı sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi verir. Evet, şimdi geldik esas konumuza, Fransa. Fransa'da geniş çaplı olaylar var. Yine Sayın Devlet Bahçeli de bugün grup konuşmasında ilginç bir laf etti. Gençlere, öğrencilere Fransa'yı örnek almayın dedi. Yani bunu da niye söyledi onu da anlayamadım. Çünkü ortada bir şey yok. Yani Türkiye ile ilgilendiren bir konu yok. Yani orada Fransa'da öğrencilerin isyanı var. Bu ilk defa da olmuyor. Daha önce banliyolarda başlayan olaylar vardı. Fransa cadde sokaklarında başlayan olaylar. Ya bir sorun var orada. Ve bu soruna karşı Fransa'da insanlar harekete geçiyor anladığımız kadarıyla. Yani o nedenle bunu yani Türkiye'de böyle bir uyarı yapmanın şu anda yani bugünlerde böyle bir şey yok. Böyle bir yani Türkiye Fransa'yı örnek almasın. Anlayamadım işin açığı. Umarız daha açıklayıcı bilgiler getirir. Evet, Fransa'daki olayları kimle konuşacağız? Uzun yıllar Fransa'da görev yapmış olan gazeteci Ali Rıza Taşdelen'le. Ali Rıza Bey, merhabalar.
1: Merhaba, iyi yayınlar İsmet Bey.
0: Evet, Ali Rıza Bey, önce şöyle başlayalım. Hani izleyicilerimizin de olaylara bakışını ve söylediklerinizin ne anlama geldiğini birazcık anlaması açısından kaç yıl Fransa'da görev yaptınız?
1: Fransa'da 40 yıl, 40 yıl yaşadım. Evet. 30 yılda gazetecilik yaptım. Evet.
0: Evet, yani 30 yıl Fransa'da gazetecilik yapmak bayağı uzun bir dönem. Yani bunu şunun için hatırlattım. İzleyicilerimiz, dinleyicilerimiz hani bu çerçeve değerlendirsinler. Gerçekten Fransa konusunda uzman bir gazetecinin görüşleri olarak baksınlar diye bu notu düşelim istedim. Peki Ne oluyor Fransa'da? Şimdi tabii çok evet. uzun bir soru bu ama şöyle kabaca bir olayları özetler misiniz bize?
1: Şimdi Fransa'da gençler sokakta. Dördüncü haftaya girdik.
0: Evet.
1: Tabii ilk başta gençler, liseliler sokağa çıktı. Taleplerini birazdan daha ayrıntılı konuşuruz. Arkasından üniversite öğrencileri onları desteklemek için, onlar da üniversitelerini kapatarak, blokajlar yaparak destek vermeye başladılar. 6 Ekim'de de artık bütün Fransa'nın, yani sendikaların, işçi sendikalarının, eğitim sendikalarının, öğrenci sendikalarının, velilerin, veli derneklerinin katıldığı büyük bir eyleme dönüştü 6 Ekim. Ve tekrar bu 8 Ekim Perşembe günde tekrarlandı. Bugün de ayın 13'ü yine bu salıda sokaklardalar. Şu anda Lyon'da, Marsilya'da, Lille'de, Strasbourg gibi büyük kentlerde toplanmaya başladılar. Eylemleri gerçekleştirecekler. Saat 14'te de Paris'te büyük eylem başlayacak. Tabii bu durulacak gibi gözükmüyor. İşte önümüzdeki Perşembe 17 Ekim'de de daha da büyük diyelim. Çünkü niye? 17 Ekim'de daha bir ay, bir buçuk ay önce sarı yelekler, hatta iki ay önce sarı yeleklerin sokağa ineceği çağrısında bulunulmuştu. Şimdi 17 tam bu güne denk geldi. Dolayısıyla sarı yeleklerin de önderlerinin, o dönemde önderlik yapmış şahsiyetlerin de katılacağı, dolayısıyla o kitlenin de destek vereceği, yine sendikalar, öğrenciler, liseler, liseliler bu Perşembe günü de bir araya gelecekler.
0: Evet. Sayın dinleyiciler, kısa bir uyarı yapalım. Saat 14'te başlayacak dedi. Şu anda saat 11.43. Biz bir zaman sorunu nedeniyle bunu biraz erken kayda aldık. Yayınımız 15'te başlayacak. Muhtemelen bizim yayınımız sırasında bu eylemler başlamış olacak.
1: Evet.
0: Evet.
1: Evet. Şimdi eylemler nasıl başladı? Bu konuyla ilgili tabii kamuoyuna yansıtmalarda çok yanlış yönlendirilmiş şeyler de var. Uluslararası basına yansıması vesaire. Önce şuradan başlayalım isterseniz. Gerek Türkiye'de, gerek özellikle de Türkiye'de diyeyim ben. Yani ben fazla Batı basında fazla rastlamadım. Özellikle Türkiye'de, işte Fransa'da bu olayların arkasında İsrail var. İsrail düğmeye bastı. Çünkü Macron işte 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler konuşmasında İsrail'e hedef aldı. Bunun ardından da bu olaylar başladı diye bir şey ileri sürüldü. Bunu Türk televizyonlarından da dinledim, gördüm. Halbuki her şey 17 Eylül'de, yani 5 gün önce Paris yakınlarındaki Créteil'de başladı. Oradaki Saint-Exupéry Lisesi'nde öğretmenler başlattı. Yani bugünkü eylemleri başlatanlar, ilk başlayan eylem öğretmenlerin eylemi.
0: Evet.
1: Öğretmenler okul koşullarını, öğretmen yetersizliğini vesaire gündeme getirerek eylem yaptılar. Bir gün sonra da o lisenin öğrencileri öğretmenlerini desteklemek için harekete geçtiler. Liseyi kapattılar. Lise kapanınca polis, tabii o çok ünlüdür Fransa'da, polisin eylemleri bastırma tekniği. Orada çok vahşi bir şekilde saldırdı öğrencilere. Bu saldırı sahneleri bütün Fransa'ya yayıldı. Ondan sonra ertesi gün öğrenciler okullarını bloke etmeye başladılar ve tabii bütün Fransa'ya, Lyon, Marsilya, Nantes, Rennes, Lille, Strasbourg, yani bütün Fransa'ya yayılmaya başladı. Bunu böyle söyleyelim, çünkü Macron'un konuşması eylemlerden sonra, bir kere eylemlerin başlamasından sonra
0: evet.
1: Böyle bir şey var. İkincisi, biraz önce belirttiniz, Bahçeli Fransız gençlerini örnek almayın dedi. Galiba o da mı şeyden etkilendi, gösterilen o vurdu, kırdı, yıkılan şeyler, bariyerler, ondan sonra yanan çöp kutuları, yanan araba görüntüleri, alev alev Paris, herhalde bunu mu gördü? Bundan dolayı mı diyor, aman ha gençler sizden bunları örnek almayın diye. Tabii bu da maalesef bizim buradaki medyanın meselelere bakış açısını da gösteriyor aynı zamanda. Bu burada öğrencilerin, liselerin talepleri esas olarak gözden kaçırılıyor.
0: Ali Rıza Bey, oraya geçmeden önce şimdi yani dünyadaki birçok olayda bir olay bardağı taşırır. Yani biz Birinci Dünya Savaşı'nı ne diye bize ilkokullarda öğrettiler? İşte bir Sırplının öldürülmesi falan gibi böyle komik gerekçeler vardı. Ama bir olay bardağı taşırır. Yani biz Fransa'ya şöyle baktığımız zaman, yakın tarihine baktığımız zaman, gerek bundan önceki Cumhurbaşkanı, yani neydi o ismim?
1: Sarkozy.
0: Sarkozy, arkasından Macron, yani bunların dönemlerinde özellikle sürekli eylemler görüyoruz. Yani Paris sokaklarını izledik, bir kamyonun girişini, insanların içine dalışı, ondan sonra banliyölerdeki isyanlar, yani sürekli bir geniş katılımlı kitlesel gösteriler oluyor. Yani o nedenle yani burada öğrencilerle başlayan, sizin de aktardığınız gibi, evet, gerek Sarkozy, Hollanda ve şey Holland ve Macron. Yani şöyle bir sorun var. Ya bir sistemde bir sıkıntı mı var? Yani nedir o olay, ne? Yani artık yani biz Fransa'yı başka hep bilirdik. Daha böyle işte gelişmiş, daha değerleri olan, daha iyi yönetilen falan diye bir şekilde hep okurduk. Avrupa'nın en önemli iki ülkesinden, hatta üç ülkesinden birisi, işte Fransa, Almanya, İngiltere denirdi. Bir de yani Fransız ihtilalini yapmış olan bir ülke aynı zamanda. Yani dünyada çağ atlatmış olan da bir ülke. Böyle bilirdik. Ne diyorsunuz? Yani son dönemde nedir sorun, ne esas sorun?
1: Tabii o söylediğiniz Fransa, Avrupa gerilerde kaldı. Yani bugün artık bugünün bu sorunlarını yaşamanın nedeni 40 yıldır neoliberal uygulamaların, küreselci uygulamaların, kamu hizmetlerini zayıflatan, sosyal hakları gerileten, işte işsizliği, özelleştirmeyi vesaire, bütün bu yıkımı yapan esas sorun burada neoliberal politikalar. 40 yıldır uygulanıyordu. Bu en son temsilcisi de Macron olarak söyleyebiliriz. Burada tabii baktığımızda Fransa'nın kamu borcu 2026'nın ikinci çeyreğinde milli gelire oranla %119'a ulaştı. 3 trilyon 600 milyar avro tutarında. Şimdi bütçe tahminlerine göre de borç faizleri 26'da 79 milyar avro öngörülüyor. 27'de de bunun 91 milyar avroya çıkması bekleniyor. Yani bu rakamlar birçok bakanlığın bütçesinden büyük. Diğer taraftan da savunma harcamaları arttırılıyor. O da ayrı bir tartışma konusu tabii. Örneğin 27 yılında 6,4 milyar avro ek kaynak ayrılması planlanıyor savunma sanayine, savunma harcamalarına. Şimdi burada siyasi tutum tabii, yani neoliberal politikaların bir de siyasi yönü var. Avrupa'daki küreselci liderler, özellikle Fransa'da Macron, Amerika'nın peşine takılarak, özellikle Biden Amerika'sının peşine takılarak, Ukrayna savaşında Rusya düşmanlığını birinci derecede bir şey haline getirmiş, politika haline getirmiş ve Ukrayna'yı hem askeri hem mali olarak destekleyen bir konumda. Tabii bugün Fransa son 4 yılda işte bu politikasının ABD peşine takılarak NATO'nun genişlemesine, Rusya'yı çevrelemek politikasının peşine takılarak izlediği politikalar tabii Rusya'da eli boş durmayacak. 22'de başlayan gaz musluklarını kapatması, ki onların yaptığı ambargoları falan da saymıyorum. Gaz musluklarını kapatınca büyük bir enerji krizi çıktı. Bu enerji krizi Avrupa ekonomisini, Fransız ekonomisini tarumar etti. Yani enerji deyince sadece şey değil bu. Yakılan klima, kalorifer, bilmem ısınma olayı değil. Sanayiyi doğrudan etkileyen bir şey. Ulaşımı doğrudan etkileyen bir şey olarak geçti ve müthiş bir enflasyon ve pahalılık başladı. Sadece burada kalmadı. Yani bütün halkı vurduğu gibi örneğin çiftçileri müthiş bir şekilde vurdu. Çiftçiler bugün mazotta, gübrede vesaire müthiş bir sıkıntı yaşamakta. Yani toplumda büyük bir huzursuzluk, bir kriz var. Bu liselilerin ailelerini düşünün siz. Yani geçinemeyen ailelerini düşünün. Burada işte biraz önce söylediğiniz gibi gençlerin tepkisi özellikle yoksul bandyolarda daha güçlü olduğunu gördük. Çünkü evet, buralarda sorun yalnızca eğitim değil. Yoksulluk, ayrımcılık ve dışlanma da gençlerin günlük yaşamının bir parçası. Bir gencin geleceğini çoğu zaman ailesinin geliri belirliyor. Yaşadığı mahalle, yaşadığı banliyö, gittiği okul büyük rol oynuyor. Bu açıdan büyük bir öfke birikimi var Fransa'da ve burada bunun geçmişinde siz değindiniz. 2005'te iki gencin ölümüyle büyük bir banliyö isyanına yol açmıştı. Ben o zaman Paris'te Kuzey Banliyö'de, Saint-Denis'de yaşıyordum. Birebir bu günlerce, hatta haftalarca bu eylemleri izleme olanağım oldu. Yine 2023'te göçmen kökenli bir gencin polis tarafından öldürülmesiyle ülke yeniden sarsılmıştı. Büyük eylemler yaşanmıştı burada. Tabii bunun 2005 özellikle Sarkozy'nin İçişleri Bakanı olduğu dönemde gerçekleşmiş. 2023'te Macron döneminde olmuştur. Daha geriye de gidilebilir bu. 82, 90, 95 eylemlerini de şey yapabiliriz. O zaman sorun şuydu, gençlerin polis şiddeti bu eylemleri büyütmüştü. Müthiş bir polis şiddeti vardı. Bu kez daha ciddi bir durum var. Protestolar eğitim sisteminin içinden, okullardan başlıyor.
0: Yani, nedir talepleri, ne?
1: Şimdi bunların talepleri şunlar. Liseli ve üniversiteli örgütler 5 Ekim'de, yani olaylar başladıktan sonra, işte bu 6 Ekim eylemleri öncesi 5 Ekim'de 10 maddelik bir talepler programını açıkladılar. Bunlar ne istiyorlar? Öğretmen açıklarının kapatılmasını istiyorlar. Okul binalarının yenilenmesini ve üniversitelerde yeni kontenjan açılmasını talep ediyorlar. Bunlar da bir Parcoursup diye bir seçici üniversiteye giriş sistemi var. Tabi burada işte üniversiteye alırken eliyorlar. Kimi eliyorlar? İşte bu yoksul banliyölerden çıkan gençleri eliyorlar esas olarak. Bu sisteme karşı çıkıyorlar ve bu sistemin kaldırılmasını istiyorlar. Bursların ve barınma yardımlarının arttırılmasını istiyorlar. Herkese 1 euroluk öğrenci yemeği verilmesini talep ediyorlar. Öğrencilerin demokratik haklarının korunması ve polis müdahalesine son verilmesini istiyorlar. Bu taleplerin toplam maliyetini de öğrenci dernekleri 10 milyar avro olarak hesaplıyorlar. Yani devlet 10 milyar avro bu taleplerin yerine getirilmesi için bir bütçe ayırmasını talep ediyorlar. Ama gelin görün ki hükümet bırakın 10 milyarı bu meclise sunduğu 27 bütçesinde okullar için önerdiği 1 milyar 200 milyon, sadece 1 milyar 200 milyon
0: onda biri
1: ödenek arıyor ve 1600 öğretmenin de işine son verilmesini, azaltılmasını söylüyor. Bakın çelişki burada. Tabii yani burada gençler bu taleplerle yola çıktı ama biraz önce belirttiğim gibi esas mesele sistem sorunu. Yani evet, bugün 17 Eylül'de başlayan liseli gençlerin eylemleri artık sisteme yönelmiş, sistemin karşısına geçmiş bir pozisyonda. Bunu bugünkü eylemde, bugün ki eylemlerde, eylemde ve 17'sinde, 17'sinde yapılan eylemlerde katılımlara baktığımız zaman, sloganlara baktığımız zaman, pankartlara baktığımız zaman görüyoruz.
0: Yani şöyle demişler bir yerde, derslerimizi kaçırıyoruz ki size ders verelim.
1: Evet.
0: Çok ilginç bir slogan.
1: Çok, evet, o benim dikkatimi çekmenin de dikkatimi çekmişti. Evet, çok doğru. Evet.
0: Yani
1: yani ders veriyorlar. Yani ders veriyorlar ama karşılarında ders alacak, ders alacak bir hükümet yok. Hükümet yok çünkü hükümet artık çünkü Fransa'da bir de siyasi bir kriz var. Yani 2024'te Macron'un partisinin Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aldığı yenilgi, o zaman Ulusal Birlik Partisi, Marine Le Pen'in partisinin yarısı kadar oy almıştı. Bunun da Fransa'da bir, tabii birinci parti konumuna gelmişti. Dolayısıyla meclisi feshettip seçime gitmişti Haziran ayında. Ondan sonra da tabii tamamen Macron'un partisi çoğunluğu kaybetti. Azınlık hükümetleriyle bu işi götürmeye çalıştı. Herhalde 2 senede bu 5. hükümet, hatırladığım kadarıyla 5. hükümet durumunda. Bu hükümetlerin yani son 2 senedir ayakta kalmasını sağlayan da Sosyalist Parti. Çünkü biliyorsunuz her Aralık ayında bütçe gündeme gelir, oylanır. Bütçe geçmezse hükümet düşer. Veyahut da şöyle bir kanun var Fransa'da, anayasada 49-3 hükümet bir şeyi, kanunu işte meclise sunmadan geçirebilir. 2 dönemdir son işte 25-26 bütçelerini bu maddeye göre meclise sunmadan geçirdi. Ama bu madde aynı zamanda da bir gen soru şeyini, olanağını muhalefete sunuyor. Tabii gen sorularda maalesef Sosyalist Parti imdadına yetişiyor. 2 dönemdir gen soruda hükümetin düşmesini engelleyerek hükümetin devamlılığını sağlanıyor. Şimdi yeniden bu bütçe tabii çok bütçe yani öncekilerden farklı değil. Çünkü biraz önce söylediğim müthiş bir borç, faiz yükü ve 54 milyarlık bir açık var bütçede. Dolayısıyla bunu kapatmak için işte tasarruf yapacaklarını söylüyor. Tasarrufu nereden yapacak? İşte kamu hizmetlerini kısarak yapacak. İşte eğitimden kesecek, sağlıktan kesecek, sosyal haklardan kesecek, buralardan kesecek. Bunu açıkça zaten yazıyorlar madde madde. Burada tekrar bu gündeme gelecek. Tabii 27'de Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu için bu sefer büyük bir ihtimalle sosyalistler de karşı oy verebilir. Çünkü seçim söz konusu, şey geçmez, bütçe geçmez. Bütçe geçmeyince de yine anayasaya göre bir özel bütçe oluşturulur. Yani çarkın dönmesi için bir özel bütçe oluşturulur. Ama aslında bütçesizdir. Bu bütçesizlik seçimlere kadar devam eder. Seçimlerden sonra da artık kazanacak lider, Cumhurbaşkanı bakalım neler yapacak, onu da göreceğiz.
0: Peki bu süreçte doğal olarak yani siyasi partilerde tavır alıyorlar. Mesela Le Pen Ulusal Birlik Partisi bu eylemler karşısındaki tavrı ne?
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Şimdi Marine Le Pen'in tavrı biraz çelişkili. Şöyle, yani genel olarak liselilerin talebi karşılanmalıdır demekle birlikte, işin içerisine bu yakma, yıkma görüntüleri vesaire girince de oradan meseleye bakarak, işte bu eylemleri yapan gençler cezalandırılmalıdır, biz iktidara gelince bu yönde yasalar çıkaracağız falan gibi şeyler söylüyor. İkincisi, bu biraz önce bahsettiğim parkursür, yani üniversiteye giriş sınavlarındaki seçiciliğin devam etmesini savunuyor. Öğrencilerin taleplerine karşı bir tutum bu. Yani buradaki Marine Le Pen'in yabancılar politikasının etkisiyle bir bakış açısı sergilediğini görüyoruz.
0: Peki bu aleyhinde olmaz mı? Yani bir yani neyi hesaplıyor? Şimdi ülkede bir yani sistemden kaynaklanan bir isyan var bir anlamda.
1: Evet.
0: Şimdi burada muhalefet parti, hani bizdekilere hep hatırlıyoruz da rüzgara karşı hemen hava değişir de. Yani bir siyasi parti burada Le Pen'in bu çıkışı kendi aleyhine olmaz mı?
1: Şöyle hesap ediyor sanırım. Yani biraz seçim şeyi olarak görüyor. Aksine hesabı şu. Çünkü Marine Le Pen'in bu işte yabancılar vesaire konusunda bir oy almayacağını biliyor ama genel olarak Fransa'da bir destek, yani bu vurdu kırdı şiddet eylemlerine karşı çıkan Fransızın, taşla Fransızın vesaire desteğini alacağını düşünüyor.
0: Evet.
1: Ki onu da gördük. Bu olaylardan sonra yapılan anketler, aldığı açıkladığı tutumdan sonra yapılan anketlerde 1-2 puan yükseldiğini görüyoruz.
0: Şeye oynuyor, yani Fransa'da istikrara oynuyor bir anlamda.
1: Evet.
0: O da taktik açıdan düşünülebilir tabii, ben o tarafını hiç...
1: Evet, yani peki, tamamen bir seçim politikası.
0: Anladım. Peki bu olaylar, bu işte geniş katılımlı isyanlar kime yarar siyasi olarak?
1: Şimdi biraz önce, yani burada bunu en çok faydalanmak isteyen partinin boyun eğmeyen Fransa, yani Jean-Luc Mélenchon'un partisi olduğunu görüyoruz.
0: Evet.
1: Jean-Luc Mélenchon bu eylemlerin içerisinde parti olarak bizzat kendisi lider olarak yer aldı. Başından beri de yer aldı ve yer almaya da devam ediyor. Öğrencilerin taleplerinin yerine getirilmesini savunuyor esas olarak. Şu anda onların yanında bir pozisyon takınıyor. Dolayısıyla burada Mélenchon'un yararlandığını görüyoruz.
0: Peki yani, boyun eğmeyen Fransa'yı şeye koyarsak, yani siyasi saflaşmaya koyarsak ne tarafta yer alıyor? Yani diyelim ki Komünist Parti'ye mi yakın, sağa mı yakın, sola mı yakın, o anlamda nasıl değerlendirirsiniz? İzleyicilerimiz
1: şöyle söyleyeyim,
0: merak edebilirler. Çünkü tek tek ismi bilmeyebilirler.
1: Evet, şöyle söyleyeyim. Yani bir kere sağ sol meselesi ile açıklayamıyoruz artık partileri.
0: Evet.
1: Benim düşüncem.
0: Evet, Türkiye'de de, burada, bütün dünyada artık böyle bir şey var. Evet.
1: Evet. Burada mesele var olan sisteme karşı tutumlarıyla partileri saflaşmasını söyleyebiliyoruz. Burada sağ uçta Marine Le Pen'in Milliyetçi Partisi, sol uçta da Mélenchon'un boyun eğmeyen partisini görüyoruz. İkisi de sisteme karşı tutum alıyorlar. İkisi de küreselleşmeye karşı tutum alıyorlar. İkisi de NATO'ya karşılar. İkisi de Rusya ile dostluğu savunuyorlar. İkisi de Ukrayna savaşına karşı çıkıyorlar. Ama gelin görün ki ikisi de ikiz kardeş düşman gibiler.
0: Anladım.
1: Yani Mélenchon'un en büyük düşmanı Marine Le Pen. Çünkü onu da şöyle görüyoruz.
0: Birbirini mi besliyor?
1: Birbirini rakibi durumdalar. Çünkü şu anda bütün anketler Marine Le Pen'in birinci turda açık ara önde, ikinci turda da seçimi kazanacağı yönünde. İkinci turda, ikinci pozisyonda da Mélenchon'la Macron'un ilk başbakanı Edouard Philippe olduğunu görüyoruz. Bu gençlik olaylarından sonra Mélenchon'un öne çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bu çok çok ilginçtir. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki sistem karşıtı partinin karşı karşıya geleceğini görüyoruz. Yani Marine Le Pen'le Mélenchon'un karşı karşıya gelme ihtimalinin yüksek olduğunu görüyoruz. Diğer partiler zaten Sosyalist Parti, Komünist Partisi, Yeşiller vesaire, bunlar Atlantikçi partiler. Şeyi saymıyorum, Sarkozy'nin partisi, evet, o gelenekten Cumhuriyetçiler, Macron'un partisi, onları saymıyorum zaten. O sol diye tırnak içerisinde belirtilen partiler Atlantikçi partiler ve son 10 yılda iki seçimde Macron'u iktidara taşıyan partiler yine bu Sosyalist Parti, Komünist Parti, Yeşillerin partisinin verdiği oylarla, onların sırf Marine Le Pen seçilmesin diye Macron'u oy verme çağrısı yaparak Macron'u iktidara taşıyan partilerdir. Yani saflaşmayı bu şekilde değerlendirebiliriz.
0: Valla çok ilginç, yani aktardığın şey ilginç. Mesela gerek diyelim ki sağ kesimdeki de sol kesimdeki de ana görüşlerine bakarsak bir NATO'ya karşılar, iki Rusya ile dostluğu savunuyorlar. Doğru mudur? Yani iki yani yükselen iki partinin de ana şeyi bu. Doğru mu bu tespit?
1: Doğru. Evet. Peki, sistem karşıtı.
0: Evet. Ya bu aslında Avrupa için bilemiyorum ama sağlıklı bir durum değil mi?
1: Aslında sağlıklı bir durum. Tabii bu da Avrupa'da gelişmenin yönünü tayin ediyor. Görüyoruz onu. Yani Avrupa'da küresel neoliberal sisteme karşı bir milliyetçi dalga var. Yani evet. Bu dalga hem ülke içerisinde ekonomi politika olarak daha halkçı, daha devletçi siyasetler öne sürüyorlar. Bu burada Mélenchon da aynı, Le Pen de aynı. Ve dış politikada dediğim gibi o Fransa'yı bugün felaketin eşiğine getiren Rusya politikası, Ukrayna politikasını da karşı çıkarak daha Rusya ile dostluğu savunan, Ukrayna'da savaşı bitirmeye yönelik politikalar savunan ve NATO'dan ayrılmayı savunan politikalar izliyorlar. Le Pen Ukrayna savaşı bitince NATO'nun askeri kanadından ayrılacağını açıkladı ve Ukrayna'ya desteğin bugünden kesilmesini savunuyor. Mélenchon ise tamamen NATO'dan tamamen çıkılmasını savunuyor.
0: Ya çok çok ilginç tabii, Avrupa'da esen rüzgar. Tabii NATO yani artık NATO için de işte bir takım analizler yapılmıştı. Biriz ara Macron da söylemişti onu, beyin ölümü gerçekleşti falan diye. Ukrayna ile biraz can suyu vermeye çalıştılar ama öyle gözüküyor ki NATO'nun sonu pek iyi değil. Çünkü Fransa'yı şundan önemsiyorum. Benzer bir durum Almanya'da da var. Almanya'da da AfD'de benzer eğilimler var. Şu anda iktidara en yakın olan partide. Ve yani Almanya ve Fransa'nın NATO konusunda karşı çıkan kanatların iktidara gelecek olması herhalde son derece önemlidir. Bir de bu milliyetçi partiler De Gaulle'de mi birleşiyorlar? Gelen haberlere baktığımız zaman öyle bir havada görüyoruz. Yani böyle De Gaulle'ü bir kahraman yapıyorlar. Orada mı birleşiyorlar?
1: Bunu açık bir şekilde ifade de ediyorlar. Yani evet. Gerek Marine Le Pen'in Milliyetçi Partisi, gerek AfD ve diğer Milliyetçi Partilerin yani sadece Fransa'da değil Avrupa'da genel olarak bir De Gaulle yakınlığı ortaya çıkıyor. Çünkü De Gaulle 2. Dünya Savaşı'nda büyük direnişi, Nazilere karşı direnişin başında olmuş milli bir lider ve en önemlisi de Amerikan emperyalizmine karşı evet. aldığı tutum çok önemlidir burada. Amerika savaş sonrası sürekli De Gaulle'u ekarte etmek, dışta bırakmak için çaba harcamıştır. Hatta savaş süresince de böyle olmuştur İngiltere ile birlikte. Hatta şeyden sonra, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir şeyi De Gaulle'u dışarıda bırakarak bir Fransa'yı yönetecek bir yönetim oluşturma, askeri bir yönetim oluşturmak için paralar basmış, valiler tayin etmiş. Yani Bordeaux'un valisi belirlenmiş, Paris'in valisi belirlenmiş, Amerika'da bir program yapmış o zaman. Bunları son dönemde bir De Gaulle filmi yapıldı Fransa'da. Orada çok iki bölümlük, 5,5 saatlik izledim ve Avrupa Aydınlık'ta da 2 hafta üst üste bunu değerlendirdim. Bu da De Gaulle'un Amerika'ya direnişini şey yaptı. De Gaulle demek Amerika'ya karşı direniş demek. De Gaulle demek bağımsız Fransa demek. O dönem için söylüyorum. Ekonomi politikası da ayrıca tartışmak lazım. Bugünkülerden farklı bir çizgiye sahip. O açıdan Le Pen en kendine en yakın olarak gördüğü lider olarak De Gaulle'u görmektedir. Aynı şeyi çok ilginçtir AfD'de de görüyoruz.
0: Evet. De Gaulle bir de NATO'dan Fransa'yı çıkaran bir lider.
1: Evet, en önemlisini söylemeyi unuttum. O çok önemli tabii. 66'da artık NATO'yu söküp atıyor. O zaman NATO'nun merkezi Fransa. Fransa'daki on binlerce Amerikan askerini, NATO askerini üstlerini söküp atıyor. İşte NATO o zaman Belçika'ya, Brüksel'e gitmek zorunda kalıyor. Çok doğru.
0: Evet, yani o nedenle ya Ali Rıza Bey, şimdi Almanya'daki durum, Fransa'daki durum muhtemelen diğer Avrupa ülkelerini de kapsayacak şekilde bir rüzgar esiyor. Yani bu rüzgarı da biraz önce de söylediğimiz gibi bu rüzgar NATO karşıtı, Rusya dostu, hatta Asya dostu da demek mümkün. Böyle bir rüzgar ne zaman bu yani Avrupa şu andaki Avrupa'da bir bürokratik Amerikancılık var. Yani bürokratik Amerikancılık diye yani özellikle söylüyorum. Avrupa Birliği yöneticileri bir bürokratlar. Hatta ben espri olarak kendi ağızlarından Avrupa'daki bazı liderlerin veyahut da siyasetçilerin ağızlarından Avrupa'da bürokratik diktatörlük var ifadesini duymuştum. Yani şaka yolu söyledir ama her şakanın bir gerçek tarafı da vardır. Yani ne zaman değişir bu hava? Yani siyasetteki şimdi, bu rüzgar Avrupa'nın genel politikasına ne zaman etki yapar?
1: Ya tabii bu ülkelerde bu küreselci iktidarların, neoliberal iktidarların yıkılması lazım. Şimdi evet. Burada Fransa'da o aşamaya geldik gibi görünüyor. Yani Macron artık aday bile olamayacak. Olsa bile zaten öyle bir şansı olmaz diye düşünüyorum.
0: Almanya'da da benzer bir durum var.
1: Almanya'da zaten Fransa'yı şöyle bir tamamlayayım. Le Pen'in Cumhurbaşkanı seçilme şansının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Yani bugüne kadar engellediler biraz önce söylediğim gibi o sosyal demokratların desteğiyle. Ama bu sefer Le Pen çok şey geliyor, baskın geliyor. Çünkü temelleri sağlam artık. Yani iki dönem önce 8 milletvekiline sahip olan Ulusal Birlik Partisi, sonra 89, bugün 125 milletvekiliyle mecliste birinci parti, Avrupa Parlamentosu'na Fransa açısından birinci parti, hatta Avrupa'da Milliyetçi Parti açısından birinci parti. Böyle bir avantajıyla ilerliyor. Yani iktidara yürüyen bir milliyetçi parti var.
0: Seçim ne zaman bu arada? Genel seçim
1: 18 Nisan, 18 Nisan ve 7 Mayıs'ta olacak.
0: 2027.
1: Evet evet, önümüzde.
0: Bir şey kalmamış zaten.
1: Evet, 7 ay falan kaldı.
0: Fransa dişini sıksın zaten, diyorsun yani.
1: Evet, şu anda
0: zaten Macron deyince seçim. Hep ben Putin'le meşhur pandemi döneminde bir masa vardı. Uzun bir masa, birisi bir köşesinde, birisi bir köşesinde. Hep nedense çok, o aklıma gelir.
1: Çok çok güzel bir şey resimde o. Çok şey ifade ediyordu. Orada Rusya'nın Macron'a karşı tutumunu da ortaya koyuyordu. Biraz önce dediniz ki Macron beyin ölümü gerçekleşti demişti. Yani hakikaten zaten şimdi öyle duruma geldik ki NATO'nun beyni de yok artık. Yani beyin ölümünü boş verin, beyinsiz bir NATO karşımıza. Çünkü NATO kendi içerisinde bir parçalanma şeyi yaşıyor. Trump Amerika'sının NATO'ya karşı söylediklerini biliyoruz. Yani işte NATO'dan ayrılacağım, NATO şöyle, NATO böyle. İşte İran'da beni desteklemediniz, ben de NATO ülkelerine bir saldırı olursa ben de sizi desteklemeyeceğim falan. Böyle bir parçalanmışlık zaten var. Yani NATO'da beyin kalmadı. Tekrar konuya dönecek olursak, Almanya'da da söylediğiniz gibi bugün AfD, yani Alman Alternatif Partisi Almanya'nın birinci partisi olma yolunda ilerliyor. Şu anda anketlerde birinci parti konumunda. İktidarda olan Merzim Partisi, Hristiyan Demokratların oy oranı şu anda 18'e düşerken Alternatif Parti'nin oyunun %30'u geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla Fransa ve Almanya'da başlayan bu milliyetçi dalganın bütün Avrupa'yı saracağını ve burada gerçekten o küreselci, o savaş kışkırtıcısı, Rusya düşmanı politikaların alt üst olacağı bir döneme gireceğiz. Bir Avrupa, Avrupa'ya artık şunu söyleyebiliriz, Atlantik'ten uzaklaşan, Avrasya'ya, Asya'ya yaklaşan, çünkü Avrasya, Avrupa zaten da içeriyor Avrasya, bir pozisyona gireceği döneme girmiş olduğumuzu görüyoruz.
0: Evet. Peki şeyi, ben Almanya'da sanayicileri çok merak ediyordum. Yani çünkü Alman ekonomisi bir anlamda Avrupa'nın önemli ölçüde finansmanına da katkı yapıyor. Sanayiciler çok ciddi krizdeler Avrupa'da. İşte fabrikalar kapanıyor. Yani ünlü otomobil markası 3 fabrikayı birden kapattı. Yani artık otomotivi bıraktılar, başka alanlara doğru yönelmeye başladılar. Yani Avrupa sanayicisi bu süreci destekliyor mu, desteklemiyor mu? Ona ne dersiniz? Çünkü o da kritik önemde bir olay.
1: Ya tabii kritik bir soru bu. Yani bunun çok böyle açık emarelerini bugünden tabii tespit etmek çok zor. Ama şu bir gerçek, belirttiğiniz gibi Avrupa sanayisi çok kötü durumda. Yani bunun nedenini de biraz önce konuştuk. Enerji krizi. Yani evet. Pahalı gaz, pahalı enerji. Bu da nedir? İşte Rusya'ya karşı izlenen politikadan dolayı ortaya çıkan bir durum. Yani maliyeti o kadar yükseldi ki şimdi Rus gazını bırakan Avrupa gitti Amerika'nın LNG gazını almaya.
0: Kaç katına?
1: En az 4 kat bir
0: maliyeti parayla.
1: Maliyet, evet. Bu da tabii sanayiye maliyete olarak yansıdığı zaman bunu rekabet etme şansı yoktur. Nitekim son dönemde Almanya'da otomobil sektörünün ne kadar kötü olduğunu, özellikle artık Çin'le rekabet edemediğini görüyoruz. Yani evet. Çin'in otomobilleriyle artık rekabet edemeyecek bir pozisyondalar. Bu nedenle işte Volkswagen işçi çıkarıyor, fabrika kapatıyor vesaire vesaire. Buralar artık otomotiv sektörünün silah fabrikalarına bölüm kısım kısım dönüştüğüne de tanık olacağız. Bu sadece otomobil sanayisi değil, birçok sanayinin silah sanayine dönüştüğünü, işte bu da tabii Avrupa'nın, Almanya ve Fransa'nın silahlanma ile ilgili izlediği politikalardan dolayı görüyoruz.
0: Tabii 800 milyar dolardan söz ediliyor buraya aktarılacak kaynak.
1: Evet, yani Avrupa için 800 milyar olarak belirlenmişti. Tabii burada yine günah keçisi Rusya. Rusya bize saldıracak, bizi işgal edecek. Kapımıza dayandı. Putin işte hibrit saldırılar yapıyor. İşte silahlanmalıyız, güçlenmeliyiz. Hatta ne bileyim tekrar zorunlu askerliğe dönmeliyiz falan gibi seslerin yükseldiği bir Avrupa ile karşı karşıya. Bunlar son çırpınışlar olarak değerlendiriyorum ben. Yani artık Avrupa'nın o küreselci neoliberal hükümetler, liderler, partiler son çırpınışlarını yaşıyorlar. Partiler zaten güme gitmiş durumda. Fransa'da geleneksel sağ sol partiler dedikleri, yani muhafazakar liberal partilerle sosyal demokratların partileri %10'u geçememekte. Aynısını şimdi artık en büyük işte Almanya'nın partisi Hristiyan Demokratların da oylarının %20'nin altına düştüğünü, giderek daha da düşeceğini, sosyal demokratların çok perişan olduğunu görüyoruz.
0: Yani gerçekten yani biz gazeteciliğe başladığımız yıllardan beri konuştuğumuz isimler vardı. Şimdi Fransa'da liderler vardı. Mitterrand'lar, efendim yine sağ Destan mıydı o Cumhurbaşkanı?
1: Giscard d'Estaing daha önce Mitterrand'dan da.
0: Ha, yani isim olarak da Jacques Chirac. Yani bunlar güçlü liderlerdi. Almanya'ya bakıyoruz. İşte Helmut Schmidt'ler, Schröder'ler, Merkel'ler. Yani yine İngiltere'ye bakıyoruz. İşte çok eleştirisi de Thatcher'lar, efendim Irak Savaşı'ndaki İşçi Partisi'nin lideri. Bunların hepsi duman oldular. Yani artık Avrupa'da böyle bir hani adı anılan veyahut da böyle güçlü gözüken bir lider de kalmadı sanki. Belki önümüzdeki dönemde bunları yaşayacağız. Daha güçlü liderler dönemine mi geçilecek sizce?
1: Çok doğru. Mesela iyi bir noktaya temas ettiniz. 2003 Irak Savaşı'nda hatırlayalım. O
0: Tony
1: zaman,
0: Blair, Tony Blair adını bir anda anımsayamadım.
1: Birleşmiş Milletler'de Fransa'nın, Almanya'nın ve Rusya'nın beraber hareket ettiğini gördük. Karşı çıkmışlardı.
0: Evet.
1: Yani o zaman Irak Savaşı'na karşı çıkan bir Fransa, Almanya, Rusya vardı. Ve bir Jacques Chirac, yani Jacques Chirac, Schroeder ve Putin ekseni oluşmuştu. Yani o zamanki Avrupa böyleydi. Yani Rusya ile dostluk içerisinde Amerika'nın saldırısına karşı çıkan bir Avrupa vardı o zaman. Maalesef tabii Fransa'da işte Chirac'ın bir diktatöre gelmesi, ki Chirac ünlü Amerikancıdır. Ona Sarko Amerikan derler Fransa'da. Amerikancı Sarkozy derler. Sarkozy ile başlayan kopuş, ki çok ilginçtir.
0: Gaddafi'den de rüşvet almış.
1: O tabii yargılandı, ceza aldı biliyorsunuz. Evet, hapse girdi, hapisten çıktı vesaire. Sarkozy o zaman 2007'deki seçim sloganının adı kopuştu. Neyden kopuş? De Gaulle'dan kopuştu. Evet. Fransa'nın geleneksel bağımsızlıkçı politikasından kopuştu. Fransa'nın Amerika'ya karşı daha bağımsız siyasetler izleyen politikasından kopuştu. Ve nitekim ondan sonra tabii ondan sonra gelen Hollanda Sosyal Demokrat, zaten onlar da Atlantikçi, aynı siyaseti devam ettirdiler. Bu iki parti iflas edince, hakikaten iflas ettiler, %10'dan altına düştü.
0: Evet, evet.
1: Ama bu küresel sistem bir hamle yaparak Macron'u piyasaya sürdü. Macron 2017'de adı sanı bilinmeyen, sadece evet, evet, Hollanda hükümetinde bir ekonomi maliye bakanlığı yaptı kısa bir dönem. Bilinmeyen, hiçbir partisi olmayan, partisi de yoktu yani.
0: Macron, Tsipras Yunanistan'da benzer şekilde iktidara geldiler.
1: Evet, bu şekilde parlatarak hem de Sosyalist Parti'nin genel sekreterinden tutun Hollanda kadar destekledikleri bir adam pozisyonuna getirildi Macron. Yani tam bir projeydi ve dediğiniz gibi işte o 2000'lerin ortasında başlayan Avrupa'daki neoliberal küreselci rüzgar bugünlere kadar geldi. Artık burada bir duvara çarpmış gibi gözüküyor. Bu milliyetçi dalganın bunu durduracak gibi gözüküyor. Ne yazık ki tabii Avrupa'da bir bilimsel sosyalist bir muhalefet, hareket olmadığı için bugün bu cepheyi savunan bu milliyetçi partiler, bu milliyetçi partiler de tabii kiriyle, pasıyla bu görevi yerine getiriyorlar. Hatalı politikalar da var ama ana politikaları, dünyadaki saflaşmadaki yeri, hatta Fransa'daki saflaşmalardaki yeri bence olumlu, iyi bir yerde Avrupa'yı biraz önce belirttiğim gibi bu Atlantik melanetinden kurtaracak, daha bağımsız politikalar izleyen, Asya ile işbirliği yapan, Çin ile Rusya ile işbirliği yapan, Afrika ile o sömürgeci düşüncelerinden sıyrılmış, daha eşitlikçi bir ilişki kuran bir Avrupa günlerinin geldiğini, biraz önce söylediğim gibi bu şartların oluştuğunu görüyoruz.
0: Evet. Bugün de süremizin sonuna geldik sayın dinleyiciler. Konuğumuz uzun yıllar Fransa'da görev yapmış gazeteci Ali Rıza Taşdelen'di ve Fransa'daki gelişmeleri ve bu gelişmelerin Avrupa'daki yansımaları, Avrupa'daki esen yeni rüzgarı, bunları konuştuk. Perşembe günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere. Ali Rıza Bey, çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nın tekrarını dinlediniz.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.